0: Kan, Konur Sokağı'nın kaldırımlarını değiştirdi.
1: Evet.
0: Kaldırımlara matematik formüllerini yazdı. Bakın ilk icraatlerinden bir tanesidir bu Mansur Bey'in. O dönemde biz gazeteciyiz. Gene dedik ki evet gençler için güzel bir uygulamadır. Bak şimdi onlar belki hükümetin doğru yaptıklarına iyi demezler. Şimdi NATO zirvesini sürekli olarak eleştiriyorlar ya, oraya da geleceğiz. Ama onlar hükümetin iyi yaptıklarına bile, yani kör gözün gördüğü doğruya bile yanlış diyebilirler. Doğru yaptıysa bir şey deriz ki evet gençler için faydalı. Bak güzel, burada en azından oturan tabii, gençler tabii, bu formülü tabii, okusunlar. Kesinlikle. Ondan başka ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. 2019'dan beri merkezde hiçbir şey yok. Sayın Başkan çıkar, anlatır, konuşur, şunu yaptım, bunu yaptım diye. Daha buradan 4-5 ay öncesinde başkent Ankara ya, susuzluğun içerisindeydi.
1: Mustafa Bey, evet. Sayın Mustafa Tuna'nın kulaklarını çınlatalım. Kısa bir süre görev yaptı. Altyapıda yaptığı hizmetin onda birini yapmadılar.
0: Adam 6 ayda Kızılay'ı kaldırdı.
1: Onda birini yapmadılar.
0: Adam 6 ayda Kızılay'ın tüm altyapısını değiştirdi. Çok özür dilerim hocam, bir Ankara'lı evet, olarak çok doluyum.
1: Estağfurullah, ben de aynı şey.
0: Buyurun lütfen, sıra kimdeydi onu da unutma. Mehmet Hocam konuşuyordu galiba.
2: Ya tabii şimdi bakın, çok önemli bir Türkiye aslına bakarsanız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınma diyor. Aslına bakarsanız Türkiye yerel yönetimlerle de ilgili yeni bir vizyon ve kimliğe kavuşuyor aslına bakarsanız.
0: Evet.
2: Yani bu yeni vizyon ve kimlik nedir? İşte biraz önce ifade ettiğin Nuri Üstad'ım. Dürüstlük noktası, vatandaşın aradığı kimlik noktası çok çok ön plana çıkmış durumda şu anda. Ve dolayısıyla vatandaş artık bundan sonra neye bakacak? Diyecek ki bagajında acaba bir şey var mı yok mu?
0: Para valizi var mı yok mu?
2: Evet. Ve bundan sonra seçerken veya sandığa giderken seçmen diyecek ki tamam, bununla ilgili bir şey yok şu anda.
3: Onu da bilemezsin ki hocam.
2: Ama işte bu en nihayetinde çıkıyor yani. Ama şu siyasetimizin, Türk siyasetinin geleceği anlamında Türkiye'nin kurucu bir siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu durumdan bir an önce çıkarak Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu bir noktaya gelmesi lazım.
0: Arkadaşlar yani, İstanbul'da toplu taşıma ücreti ne kadar? Ne kadar yani, basıyorsunuz? İstanbul'daki arkadaşlara soruyorum. Kulağıma
2: söyler
0: misiniz?
2: Eğer Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu bir muhalefet noktasına gelmez ise o zaman Türk siyasetçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'nin muhalefet yapılanmasında yeni bir güç ve dinamik arayışı ortaya çıkacak. Ve bu güç dengesini nasıl dizayn olacağını da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden tarih boyunca baktığınız zaman, Türk siyasi tarihine baktığınız zaman kopan hiçbir siyasi parti önemli bir ivme yakalayarak belli bir yerlere gelmemiş. Sadece Demokratik Sol Parti %21.3 bir oy almıştı yanlış hatırlamıyorsam o dönemde. O dönemde de İşte terörist başının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili önemli bir ivme ve rüzgar vardı hatırlarsanız. Ve o süreçten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan hiçbir siyasi parti Türk siyasetinde önemli bir güç merkezi konumuna gelmedi.
0: Evet. Şimdi hocam Özgür Özel zamanında kürsüye çıkardı konuşurdu. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu bazen konuşuyor. Genellikle Müslüm Sarı konuşuyor. Hepsinin konuşmasında yalnız ana nokta şu. İşte büyük şehirler bizde mesela. İzmir bizde. Evet. İstanbul bizde. Ankara bizde diyorlar. Şimdi Ankara haşereden geçilmiyor. Fareden geçilmiyor. Kışın ortasında susuz kalıyor. İstanbul diyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım söylediler. Bakın bir İstanbullu bir kez otobüse binebilmek için 42 lira kart basıyor veriyor. O otobüsün de gidebileceği yere sağ salim ulaşabileceğinin garantisi yok. Hani 42 lira verdik ya.
3: Yanmazsa yol.
0: Yani bindin A noktasından B noktasına, bu arızalanabilir, taş düşebilir, teker patlayabilir. Yani
1: hani ulaşım bedava olacak diyorlardı.
0: Hocam Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında boğazın altından denizaltı taşımak, denizaltıyla taşıma yapmak vardı. Bırakın boğazın altından denizaltıyla taşıma yapmayı, karada daha yolda gidebilen, 4 teker üzerinde sağlıklı gidebilen İETT otobüsü kalmadı aradan geçen süreçte. İzmir'de kordona inemiyorsun. İzmirliler isyandalar, kokuyor.
3: İzmir. Bir Ege'li şimdi, olarak çok iyi İzmir.
0: Bazı noktalarda belediye çalışıyor. Küçük böyle onların tatlı, şirin şeyleri var. Belediye çöp kamyonları var. Onlar geliyorlar böyle alıyorlar. İçeriye doğru bir giriyorsun. Ya. Ölmüş. Kıbrıs Caddesi İzmir'de ölü caddelerden bir tanesi. Kokudan, haşereden, fareden geçinmiyor. İzmirli her gün başka bir isyan ediyor. Yerel yönetim anlayışını ciddi anlamda Türkiye'de sosyolojisini değiştirdiler. Bakın ciddi anlamda değişti. Bunun oturup seçmenin şöyle bir aklını önüne koyup cidden bir düşünmesi lazım. Ben ne yapıyorum? Seçmenin düşünmesi lazım.
3: Bakın aynı seçmen, yani Türk seçmeni çalışmayan veya problemleri çözmeyen AK Partili belediye başkanlarını cezalandırırken
1: tabii.
3: Aynı şeyde bu dediğiniz yerlerde sırf fanatik

0: Fanatizmden dolayı, Erdoğan karşıtlığı, AK Parti karşıtlığından dolayı yıllardır o kepazeliği çekiyorlar.
1: Ya hocam, görevini yapmayan bir ediye başkanını yani seçmen cezalandırsın. Kim yaptı? babam belediye başkanı olsa yapmış, cezalandırsın.
0: Şunu demek istiyor Mustafa Bey. Yani. Sonra AK Parti seçmenine diyorlar ki işte şöyle böyle.
1: Tabii yani, canım yani o değil.
0: Bakın AK Parti seçmeni
2: göbeğini taşıyan adam.
0: Makarnacı.
2: Bakın kömürcü.
0: AK Parti seçmeni kendine hizmet vermeyen belediye başkanını cezalandıran.
2: Hiç gözünün yaşına bak.
1: Bak çok basit bir örnek. Ankaralıyız. Bak Mehmet hocam da bilir, Nuri hocam da bilir. Ankara'da mesela AK Parti'ye en çok oyun çıktığı ilçelerden bir tanesi Mamak ilçesidir.
2: Evet.
1: Mamak ilçesi gitti. Bir önceki belediye başkanının yönetimine kendince bir puan vermiştir. Karnesini vermiştir. Demiştir ki kardeşim ben artık değiştiriyorum.
2: Evet.
1: Bir başka hemen belediye ile alakalı. Mesela Keçiören Belediyesi önce CHP'dendi, sonra AK Parti'ye geçti değil mi Sayın Başkan?
2: Doğru.
1: O da mesela önceki dönemde AK Parti'de bir belediye başkanımız vardı. Beğenmemiştir yönetimini, demiştir ki ben değiştiriyorum, ceza veriyorum. Sandıkta
2: oyunu
1: vermiyorum.
2: Ben yıllarca Keçiören'de oturdum. Keçiören'i Keçiören yapan da başka Turgut Bey olmak üzere Mustafa Bey.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Ama aynısını mesela CHP'li seçmenle alakalı görmek biraz daha zor. Tabii ya ben yerelde çok CHP'li, AK Partili ya da MHP'li seçmen diye ayırmak sevmiyorum. Seçmenin genel itibariyle algısının bir değişmesi lazım.
0: Seçmen başkanı beğenmezse, yönetimi beğenmezse yerelde cezalandırır.
1: Bir virgül koyalım.
0: Tabii ki.
1: Çok özür dilerim. Çok fazla sözünüzü kestim biliyorum. Reklamlardan sonra sizinle devam edeceğim. Reklamlar sonrasında buradayız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.
3: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Doçent Doktor Nuri Salık, Doktor Mehmet Bozkuş ve Doçent Doktor Cantürk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonu şöyle bir masaya yatırdık. Birer cümle daha söz vereceğim. Daha sonrasında daha önemli mevzularımız var. NATO konusu var. Türkiye bir NATO liderler zirvesini geride bıraktı. O mühim bir mevzu. Onu konuşacağız. Şimdi Cantürk Hocam, gözaltına alınan belediye başkanı Hüseyin Can Güner'le alakalı. Şimdi bazı iddialar var. Mesela o iddialardan bir tanesi 4 Temmuz'da yurt dışına çıktı. O bugüne kadar da gelmedi. Şimdi evet. Hüseyin Can Güner'in eğer yurt dışına çıkış tarihi 4 Temmuz'la iddia edildiği gibi o da biraz manidar. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam 3 Temmuz'da eski özel kalemine bir operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında orada bir gözaltı uygulanmıştı. O operasyondan bir gün sonra yurt dışına bir çıkışı olmuş Hüseyin Can Güner'in.
4: Evet, NATO zirvesinde döneceğini söylemiş. Kendisini aramışlar bazı gazeteciler. Ancak 11 Temmuz'da dönüş yapıyor. Ve Kıbrıs'tan dönüş yapıyor. İspanya'ya gittiğine dair haberler var. Ve 380 milyon liralık bir para trafiği iddiaları var.
3: Evet.
4: Yani demek ki önceden bir şeyler olmuş. Belki de kendini savunmak için veya işte ne bileyim bir takım bu süreci biliyorlar demek ki. Zaten bunlar sürpriz olmaz.
3: Tabii canım.
4: Yani bu iş hani durup dururken bakın bu işlerin önceden organize edildiğini İşte bu belediye başkanlarının bu tarz hareketlerinden de biliyoruz. Yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bilinmeyen hatta kamuoyunda bilinmeyen şeyler değil bu olaylar. Hani bir gece yarısı savcılık kapıyı zorla girip de adamı evden alıyor değil. Önceden bunların ihbarları geliyor demek ki böyle bir süreç var. Delil toplanıyor ve savcılık en son diyor ki gözaltı kararı veriliyor ve tutuklamalar gerçekleşiyor.
3: Evet.
4: Tam ve en son İşte Çankaya Belediye Başkanı'nın tutuklandığını görüyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yapmış. Ve 36 şüphelinin 29'da tutuklanmış.
3: 30'u hocam. Hadi tutuklama kararı çıktı mı? Ben çıkmış, en son gözaltına alındı
4: evet,
3: diye.
4: 2 saat yaptım. Önce çıkmış. Çıkmış ve bunun 23'ü yani belediye çalışanı, 13'ü dışarıdan. Yani iş adamlarına yönelik çeşitli isimler var burada. Dolayısıyla yani bu iş bilinmeyen bir iş değil. Yani kendilerinin de bildiği bir iş. Ama yani tabii bugün
3: Perşembe'nin
4: Sayın Özel Perşembe. Adana'da yaptığı mitingde dedi ki işte yani durup dururken bir siyasi operasyon 38 yaşında gencecik bir delikanlı.
3: 38 de değil ne 38 ya? 93 doğumlu 38 değil.
4: Daha mı genç?
3: Tabii canım Sayın Belediye Başkanı şu an
4: doğrudur, 38 ben yaşında değil.
3: 33
4: ve
3: 33 yaşında olması lazım. Yaşında. Tabii 33 yaşında.
4: İşte demek ki.
3: Yaşı önemli değil. Sonuçta o makamda oturuyor. Tabii, tabii. O makamın yaşı olmaz. Orası başka mevzu
4: ya, da. Benim bildiğim. Şimdi bu tarz makamlar öyle tatil yapılacak. Gündelik hayatını sürdürecek. Hani devlet memurluğu değil. Bu tarz makamlar önemli makam. Çankaya Belediyesi de Türkiye'nin önemli bir ilçesi. Merkezi yönetimin olduğu bir ilçe. Hizmet bekleyen bir ilçe ve geniş bir ilçe. Dolayısıyla bu tarz görev alan kişiler öyle ben tatile gittim, gezmeye gittim savunması yapamazlar veya böyle bir şey yapamazlar. Hani Ekrem İmamoğlu da bunları çok yapıyordu. En kriz olduğu
5: tatil
4: zamanlarda
5: yakışıyor diyordu.
4: Kayaklarda şunlarda bunlarda bunlar olmaz.
3: Yani şey algısı...
4: Artık yani Türk seçmeni de milletimiz de bu, yani işinin başında demek ki ilk... Yani bundan sonra yerel seçimlerde oy verirken arayacağımız kriter veya belediye başkan adaylarına diyeceğimiz şey şu. Kardeşim görev süren boyunca makamında olacak mısın? Aradığım zaman seni bulacak mıyım?
3: Şimdi Mehmet Hocam, kısa kısa hemen şöyle alıyorum, diğer konuya geçeceğim zaman kalsın diye. Yani bu soruşturmalarla beraber bir de şöyle bir savunma ortaya çıkmaya başladı. Belki mesela yani söz konusu belediye başkanının belki bu ihaleye işte suç örgütü kurma, üye olma, belki bunlarla hiç alakası da olmayabilir. Şimdi bunların hepsinin yargının vereceği kararlar.
5: Tabii ki.
3: Belki bir altındaki kişi bütün bu rüşvet, ihale falan fistan yaptı, etti. Yani bunların hepsi tabii yargıların vereceği kararlardır. Ama şimdi belediye başkanlarıyla alakalı da bu suçlamalar ortaya atıldığında belediye başkanlarının hemen bir savunması oluyor. Kardeşim benim değil işte söz bilmem ne dairesi başkanı imzalamış diyor mesela. Kendini hemen kurtarmaya çalışıyor. Ya seçmen sana oy verdi. Seçmen Mehmet Bozkuş'a oy verdi. Seçmen Mehmet Bozkuş'u bilir. Kardeşim oraya Can Türkcaner'i kim atadı? Mehmet Bozkuş atadı. Bitti. Niye atadın kardeşim sen bu adamı oraya? Niye araştırmıyorsun bu adamın sonunu? Ben sana vergimi veriyorum. Çöp vergisini veriyorum. Bilmem ne vergisini veriyorum. Ivırı veriyorum. Zırtı veriyorum. Pırtı veriyorum. Yani ben seni biliyorum. Ondan sonra yok ben suçlu değilim ya. İşte ben atadım Ali. Ali yapmış bunu. Ben yoktum o zaman. İmzayı Ali atmış. Ali de tatilde. Öyle. Ali'nin de yerine Veli atmış imzayı.
4: Yani müteselsilen sorumluluk denen bir kavram var kamu yönetiminde, idare yani, hukukunda.
3: Bunu, şimdi böyle bir şey çıkarsa da şaşırmayacağım ben.
6: Şimdi tabii ki belediyelerde denetim ve aynı zamanda yönetim sorunlarını farklı bir boyutta burayı değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi belediye başkanının yetkileri kamu yönetim hukukunda belli. Siz bir yerin seçiliyorsanız oranın her şeyinden sorumlusunuz demektir. Seçilmiş olarak. Dolayısıyla sizin yapacağınız tüm işlerde denetim mekanizmasını çalıştırma yetkisi de sizde ilk etapta. Onun üstünde de farklı noktalar. Çünkü farklı noktalar bu süreçte devreye girdiğine göre siz bu yetkinizi kullanmamışsınız demektir. Ya da kullanmışsınız farklı bir noktayla olay farklı bir noktaya taşınarak sorun yok denmiş de olabilir. Ama buradaki önemli bir nokta buradaki denetim mekanizmalarının yetkileri dahilinde çalıştırıp çalıştırılmadığı evet. sorusudur. O zaman yetki mekanizmalarının üstünde farklı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu gerçeği de yine karşımıza çıkıyor. Ve yine aynı şekilde belediyelerin bu süreçte Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün giderek artmasıyla beraber hızlı bir ekonomik büyüklüğe de kavuştuklarını görüyoruz.
3: Evet.
6: Tabii bu hızlı ekonomik büyümeyi yönetebilme kapasitelerinin içinde yeterli nitelikli kimlikler var mı sorusunu beraberinde getiriyor. Yine de burada da dönüp kime bakmamız gerekiyor? Atama yetkisi olan belediye başkanına geliyor. Yine diğer bir nokta ise siyasi rekabet alanı birçok noktada karşımıza çıkıyor ki burada da işte bir kongre sonrası var olan bir genel başkana karşı başlayan kongredeki süreçle beraber bugünlere gelindiğini görüyoruz. Siyasi rekabeti de temiz yapmak gerekliliği ortaya çıkıyor burada baktığımız zaman. O zaman burada kirlenmiş bir siyasi rekabet varsa bu süreç böyle de devam edecek demektir. Burada da yine bir kontrol mekanizmasının devreye girdiğini görüyoruz. Ve bu kontrol mekanizması Türk hukukunun verdiği kararla da beraber yeniden göreve gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun arındırma noktasıyla beraber ortaya koyduğu dev pankartlarla CHP Genel Merkezi'ne astığı bir süreçte bugünlere geldiğini görüyoruz. Tabii artık bundan sonra yargı süreci başlamıştır ve Can Türk Hocam da söyledi. Tutuklamalar da başladığına göre bundan sonra yargının izleyeceği tüm süreçlerde yargı ne karar verirse aklı selim olarak bekleyeceğiz, göreceğiz. Çünkü Türk yargısı hiç kimseye karşı bir kin ve nefret beslemez.
7: Bir de Üstad, aklıma şunu getirdiniz. Ya milli görüş partilerine yapılan zulüm. Hı hı. Bu ülkede kime yapıldı ya? Bir yolsuzluk iddiasıyla dedi ya. Keyfe gider. Yok ya. Laikliğe aykırı yok. Ya saçma sapan iddialarla kaç tane parti Cumhurbaşkanımız bir şiir okudu diye hapse atıldı.
3: Sayın İçişleri Bakanı
7: ben hukuku tanımıyorum dedi değil mi o dönemde?
3: Tabii canım. Bakın, tabii. İçişleri Bakanı'nın bundan yaklaşık bir ay önce yaptığı bir açıklama vardı. Mustafa Çiftçi'nin. Bu belediyelere yönelik soruşturmalarla alakalı temsilciler buluşmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tek tek rakamları açıkladı. Türkiye'de en çok hakkında soruşturma yapılan, belediyelerle alakalı soruşturma yapılan parti mesela AK Parti.
6: Evet.
3: Gelen şikayetlerin hepsi değerlendiriliyor, hepsine tek tek bakılıyor. Hani neticede dosya
5: ona göre hareket ediyor. Yani dosyadaki bulgular, elde edilen bulgular, şikayetler, deliller hepsi konuyor. Savcılar da ona göre hareket ediyor. Ama en çok hakkında soruşturma açılan mesele AK Partili belediyeler. Ya bu doğrudan bir siyasi operasyonmuş gibi düşünülmesi çok mantıksız. Yani bunu siyasi operasyon gibi düşünmektense bir dönüp şöyle halının altına bir bakmak lazım. Ya biz bugüne kadar halının altına acaba neler süpürdük?
6: Yani İstanbul'da Nurettin Sözen dönemindeki yapılan yolsuzluklardaki yürütülen süreçte de mi o zaman siyasi yargı vardı? Yani baktığımız zaman o zaman da gerçekleri İstanbul halkı gördü ve Türk adaletine müdahale etmek zorunda kaldı gelinen süreçlere. Aynen. Dolayısıyla Türk adaletine güveneceğiz ve bundan sonra yargının yürüttüğü süreçleri siyasi akılla değil yargı aklıyla takip ederek görmemiz gerektiği sonucu ortaya çıkıyor.
5: Nur Hocam sizin de son sözlerinizi alayım.
7: Yani Mustafa Bey tablo net, tablo ortada, bir hukuki süreç var. Bu hukuki süreçleri, bu süreçler siyasaldır diyerek bir algı operasyonuyla manipüle etmeye çalışmak kimseye bir fayda getirmez. Eskiler güzel bir şey söylemiş. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen şu olmalıydı Özgür Özel'e. Evet, bir takım ciddi iddialar var. Yargılansınlar, değerlendirilsin. Eğer aklanırlarsa işlerinin başına geri dönerler. Aklanmazlarsa da suçlarının cezasını çeksinler demeleri beklenirdi ama şu çok tehlikeli, bakın. Az önce Mehmet Üstad'a katkı sunarken onu ifade etmeye gayret ettim. Çok güzel bir noktaya temas etti. Yani siz sürekli olarak ben hukuku tanımıyorum. Ben mahkemeyi tanımıyorum. Ben bunu reddediyorum.
4: Yargı şöyle, savcı böyle.
7: Bunu diyemezsiniz. Yani böyle bir dünya yok. Türkiye bir hukuk devleti sonuçta. Yıllarca bu ülkede askeri vesayet döneminde siyasi partilere yapılan zulümleri biliyoruz. Hepimiz gördük. Yassıada duruşmalarını gördük. 12 Eylül'leri gördük. Yani o dönemde, o dönemin gerçek mazlumları, gerçek mağdurları çıkıp da hiçbiri şunu dedi mi? Ya ben seni tanımıyorum mahkemeye çıkıp. Çıktılar, çatır çatır savunmalarını yaptılar.
6: Evet.
7: Eğer siz bir haksızlığa uğradıysanız ki mesela Milli Görüş Partilerinde bunu çok defa görmüşüzdür. Vatandaş geldi, ne yaptı? Sizi getirdi. Bu ülkede iktidar yaptı, başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. Yani dolayısıyla hani yolsuzlukla anılan isimlerin bundan hicap duymaları, utanmaları gerekirken bu kadar böyle pişkince çıkıp biz bunu tanımıyoruz, biz bunu asla kabul etmiyoruz demeleri kabul edilebilir bir şey değil Mustafa Bey.
4: Şimdi bir konuda bir notumu düşmem gerekiyor. Hem bir televizyoncu hem de bir yayıncı olarak. Az önce Cantürk Hocam'ın tutuklulukla alakalı verdiği bir haber vardı. Hocam şimdi ben ister istemez bir gazeteci refleksiyle bunu teyitlemeye çalışıyorum ama hala teyit edemediğim savcılığın yaptığı son açıklamada 30 gözaltı şeklinde 30. bir kamuoyu bilgilendirmesi var. O yüzden oraya bir şerh düşmek durumundayım. Eğer ki program içerisinde başka bir son dakika gelişmesi olursa onu da yine 24 ekranlarından, 24 radyo frekansından aktaracağımızı belirtelim. Ve CHP dosyasını böylece şimdilik bir rafa kaldıralım. Neden? Ya bugün aslında programın başından sonuna kadar konuşulacak çok önemli bir mevzu var. Ne? Yani Türkiye çok önemli bir zirveyi geride bıraktı. Yani dünyanın pek çok ülkesinde haber oldu. Takdir toplayan bir zirveydi. Gerçekten çıtayı çok yükselttik bu noktada. Bakalım Arnavutluk 2027'de ne yapacak? Gerçekten merakla bekliyorum. NATO Liderler Zirvesi. Arkadaşlar Info 2 hazırsa Info 2'yi bir alalım. Ne oldu? Ankara neler yaptı? Şöyle bir bakalım. Şimdi 2004'te son olarak İstanbul'da gerçekleştirmiştik zirveyi. 22 yıl sonra Türkiye yeniden bir NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı başkenti Ankara'ya geldi. Çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın bakan da yine heyetler içerisindeydi. Birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi, yaklaşık 45 yan etkinlik düzenlendi bu zirve kapsamında. 3000'e yakın medya mensubu zirveyi takip etti ki bu 3000'e yakın medya mensubunun yarısından daha fazlası da uluslararası basın mensuplarıydı. Yine şöyle bir bakalım. Ankara genelinde 5000 açık hava tanıtım noktası kuruldu. 56.288 güvenlik personeli görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'na burada ayrı bir parantez açmak lazım. Çok başarılı bir operasyon yürütüldü. O başarılı operasyonda ne vatandaşla güvenlik güçleri arasında bir gerilim çıktı,
5: Vatandaş tedirgindi. Ya acaba ben işime gidebilecek miyim? Evime gelebilecek miyim? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Olmayacak mı? Sorun yaşayacak mıyım diye. Hiçbir noktada vatandaş sorun yaşamadı. Yaşayanlar da çok az sorunlardı. Ve çok güzel bir şekilde süreç idare ettirildi. Ankara Havalimanı biliyorsunuz daha öncesinde Etmesgut Askeri Havalimanı olarak görev yapıyordu. Bundan sonraki süreçte sivil bir havalimanı olarak görev yapacak. Liderler Zirvesi'nin merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir medya merkezi kuruldu ve o medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası, 100'den fazla da canlı yayın noktası vardı. A'dan Z'ye her şey düşünülmüştü bu noktada. İletişim Başkanlığı'na da buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim bize sundukları olanaklardan dolayı. Diğer taraftan Ata Kongrezyum zirvenin önemli noktalarından bir tanesiydi. Savunma formuna ev sahipliği yaptı Ata Kongrezyum ve milyar dolarlık anlaşmalara imza atıldı. Ata Kongrezyum'dan sonra da savunma bakanları Ay Yıldız karargahında bir araya geldiler. Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ay Yıldız karargahı da gerçekten göz dolduran noktalardan bir tanesiydi NATO Liderler Zirvesi'nde. Nuri Hocam sizinle başlayacağım bu bölüme. NATO Zirvesi rüzgar gibi geldi. Geçti. Evet. Akılda neler kaldı?
7: Vallahi Mustafa Bey, Türkiye açısından gerçekten siz de ifade ettiniz. Yüz akıyla tamamlanan bir etkinlik oldu. Türkiye bu tip büyük etkinliklere ev sahipliği yapma noktasında ne kadar büyük bir operasyonel kapasite ve kabiliyete sahip olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldu. Burada tabii emeği geçen herkese en alttan üst kademeye kadar teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten bizim göğsümüzü kabarttılar bu zirve vesilesiyle. Şimdi önceki dönemlerde, önceki yıllarda Türkiye'nin NATO içindeki konumu, NATO içindeki önemiyle bugün gelinen noktada Türkiye'nin konum ve önemi nedir? Bunu mukayese ederek bence bu zirveyi okumak daha faydalı ve isabetli olur kanaatindeyim Mustafa Bey. Neyi kastediyorum? Soğuk Savaş yıllarında Türkiye NATO'ya üye olduktan sonra hatırlarsınız bir emekli generalimizin de bir ifadesi vardı. Biz böyle askerlerimizin üstüne USA, ABD Saygın yazan... Paşa. Evet, Ergun Saygun'du değil mi? Kulaklarını çınlatalım.
8: Genelkurmay eski ikinci başkanı.
5: Şu tabaklardaki USA yazısından
7: hatırlatacaksınız. Battaniyeler serilirdi. İşte üstüne niye? Türkiye üreten bir ülke değildi.
5: Evet.
7: Bırakın askeri bir teknolojiyi üretmeyi, bir mühimmatı, bir füzeyi, bir bombayı, bir insansız hava aracını veya o dönemin teknolojisine muvafık uygun bir teknolojiyi üretmeyi. Türkiye en basit lojistik ürünleri bile üretmekten uzak bir ülke hüviyetindeydi ve Türkiye Soğuk Savaş yıllarında NATO bünyesinde üreten değil tüketen bir ülke konumundaydı. Yani aynen. Hem güvenliği hem lojistiği üreten değil tüketen, Amerika Birleşik Devletleri'nden işte belirli yardımlar bekleyen bir ülke konumundaydı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Mustafa Bey, bu zirvenin bize gösterdiği en büyük gerçeklik şudur. Türkiye artık NATO bünyesinde güvenlik tüketen değil, güvenlik üreten bir noktadadır. Hatta öyle bir noktadadır ki NATO'nun 3.0 vizyonu Türkiye'de gelip düğümlenmektedir. Neyi kastediyorum? Bakın, savaş stratejileri çok değişti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı olsun, ABD-İsrail terör devleti, İran arasındaki savaş olsun. Burada hibrit ve asimetrik savaş stratejilerinin aslında muhabere sahasını ne kadar dönüştürdüğünü bizatihi gördük, gözlemledik. Türkiye bu değişimlere, dönüşümlere çok uzun yıllardır hazırlık yapıyor. Türkiye bu değişimlerin ve dönüşümlerin aslında tam merkezinde yer alıyor. Yani o teknolojiyi geriden takip eden değil, o teknoloji öncülük eden bir ülke hüviyetinde Türkiye. Dolayısıyla bugün NATO zirvesi bağlamında ortaya çıkan çıplak gerçeklik şudur. Eğer NATO bütünlüğünü koruyabilecekse ve Soğuk Savaş yıllarındaki geleneksel askeri ittifak mimarisinden 21. yüzyılın ruhuna uygun bir biçimde askeri endüstriyel bir komplekse dönüşebilecekse, ki özellikle burada hibrit savaş stratejilerini ve asimetrik savaş stratejilerini karşılayabilmesi için işte tam olarak Türkiye ihtiyacı var. Eğer Türkiye bu meselenin merkezinde yer almazsa bugün NATO varlığını devam ettirme noktasında sıkıntıya düşecek. Bunu kendileri de çok açık ve net bir biçimde görüyorlar. Bakın ben ama tabii şunu da ifade edeyim NATO zirvesi bağlamında. Şimdi ABD ve Donald Trump bence bunu idrak etti.
5: Evet.
7: İdrak kelimesi önemli bence. Anladı demiyorum. Gerçekten idrak etti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen o ihtimam, Türkiye'nin savunma sanayi alanında işte ilk defa bir platform kuruldu. Orada ürünler sergilendi. Geleceğe yönelik fikir teatilerinde bulunuldu. Kafa yoruldu. Bunların hepsinin merkezinde kim vardı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. Evet. Fakat Avrupa konusunda çok emin değilim Mustafa Bey. Bakın çok güzel, çok klas bir hediye veriyorsunuz ki bir savunma organizasyonu, bir savunma örgütü NATO. Efendim ben bu hediye tabancayı ülkeme sokarsam burada hukuki engel var. Ya sen tabancayı al git adam vur diyen mi var sana? Ya sana bir hediye verilmiş. Evet, bu özel, onun ihracat belgesi de çok zarif bir sanduka diyelim hatta tabii, içinde tabii. Konulmuş, verilmiş.
4: Her türlü hukuki şey düşünmüş.
7: Her türlü hukuki ayrıntı çok klas bir şekilde. Şimdi burada NATO'yu sürükleyen ülke konumunda artık Türkiye. Ama Avrupa bunu anladı mı, anlamadı mı? Mustafa Bey, bu bağlamda benim bir takım soru işaretlerim var. Trump'ın idrak ettiğini, temennim Avrupalıların da bir an önce idrak etmesi. İşte Türkiye ortada. Yani aslında eskilerin lafı var ya, Ziya Paşa demiş, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kişinin evet. Görünür aklı rütbeyi eserinde demiş.
6: Evet.
7: Ruhu şad olsun. Şimdi Türkiye'nin eserleri ortada. Cumhurbaşkanımız hep diyor ya, İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Eserler ortada. Kendileri konuşuyor aslında. Çok da konuşmaya da gerek yok. Şimdi burada NATO bünyesinde eğer gerçekten bir yol alınacaksa, bir mesafe kat edilecekse, bunun Türkiye'siz olmayacağı artık, yani bunu kör insanlar bile görmüş durumda. Temennim bu ittifak mimarisi bağlamında Avrupalıların da artık aklını başına alması. Çünkü tehditler ciddi. Riskler çok ciddi Avrupa'ya yönelik ve NATO bünyesinde özellikle Türkiye'ye yönelik. Bakın Mustafa Bey, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne geldik, çattık.
5: Evet.
7: Yani çok Türk tarihinde görülmemiş bir hain kalkışma girişimi. Şanlı Türk askerinin üniformasını giymiş sözde teröristler, bunlar vatandaşlarımızı şehit ettiler. Ve bugün bakın Cumhurbaşkanımız ne mesaj verdi NATO bünyesinde? Terörizmle mücadele. Sonuç bildirgesine girdi mi? Girdi. Ben şuna çok adım gibi eminim. O toplantıda bir hiçbirimiz değildik. Yani içeride olmamız da mümkün değildi. Onu, o maddeyi, ben o cümleyi, o ifadeyi Cumhurbaşkanımızın koydurduğuna inanıyorum. Niye? Bugün Türkiye ile NATO bünyesinde ben ittifak içindeyim, müttefikim deyip ittifak hukukuna, müttefiklik ruhuna aykırı biçimde, artık PKK, SDG, YPG, bunlardan bahsetmiyorum. Onların işi bitti. FETÖ'yü bünyesinde barındıran NATO üyesi ülkeler var. Bundan vazgeçmeleri lazım. Samimi olmaları lazım. Eğer Türkiye'yi yanınızda istiyorsanız, eğer Türkiye ile bir işbirliği yapmak istiyorsanız, artık o 19. yüzyıldaki emperyal kibrinizi Türklere ve Müslümanlara karşı bir kenara bırakacaksınız, dürüst olacaksınız. İşte bu NATO zirvesinde bence bu mesajlar verildi. Temennimiz verilen o sözlerinde bir şekilde pratiğe dökülmesi. Son bir cümle şunu ifade edeyim. Efendim izleyicilerimizin aklına geliyordu. İşte NATO 3-0'a geçemezse ne olur? İşte burada Türkiye'nin güvenliği zaafı uğrar mı? Efendim Türkiye'nin güvenliği zaafa filan uğramaz. Türkiye inandığı yolda menzile emin adımlarla adım adım ilerliyor. Biz bu savunma sanayi işlerinde, hibrit savaş stratejilerinin hazırlığı, bize NATO söyledi diye, Avrupalılar söyledi diye başlatmadık Mustafa Bey. Bu bizim kendi stratejik vizyonumuzdu. Buna biz kendi kararlılığımızda yaptık. Yapmaya da devam ederiz. Yani NATO Türkiye ile yol yürürse kendi kazanır. Yürümezse de kendi kaybeder deyip sözlerimi noktalayayım şimdilik.
5: Mehmet Hocam, bildiride yer alan maddeler de dikkat çekiyordu. Mesela evet. Hürmüz'le alakalı bir madde vardı. Diğer taraftan baktığımızda bu

ertelemesi, yaptırımların kaldırılması noktasıyla beraber Türkiye'nin savunma sanayisine duyulan ihtiyacın bir kez daha ortaya çıktığını görmekteyiz. Ve unutmayalım ki Türkiye düne kadar güney kanadında bir verilen görevi yapan bir ülke konumundan bugün merkez ülke konumuna gelerek kararların alınmasında en etkin ülke olan ülkelerden bir tanesi haline geldi. Yaklaşık 32 üye var ve artı işbirliği yapılan üyelerle beraber katılan, yani NATO'nun üyelik haricindeki ortaklık yaptığı, işbirliği yaptığı ülke başkanlarının da davet edildiği bir toplantıydı bu. Yaklaşık 40'a yakın bir devlet başkanı katıldı. Asya Pasifik'ten yakınımıza kadar olan ülkeleri kapsayan bir süreçti. Ve bu toplantıda şu gerçeklik bir kez daha teyit edilmiş oldu. Türkiye 21. yüzyıl güç dengesinde var olan hegemon güçlerin çok katmanlı, çok finansal sistemli ve çok kutuplu dünya düzenine geçişteki Türkiye'ye duydukları ihtiyaç gerçeği. Ve bu Türkiye'ye duyulan ihtiyaç gerçeğinin Türkiye'nin 185 ülkeye ihracat kapasitesine ulaştığı, 11 milyar dolar aşan bir ihracat rakamlarının artık ülkeye kazandırıldığı ve bu 185 ülkenin %57'si, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı ve Avrupa ülkelerini kapsayan bir ihracat olduğunu değerlendirdiğimizde Ankara bildirgesinin en önemli yeni dönem için birinci NATO 1.0 olarak adlandırılan dönemde topraklarını koruma ittifakı olan NATO'nun Türkiye'ye o dönemdeki verdiği görev ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile beraber onlara karşı Fulda boşluğu çerçevesinde 3 gün Kızılordu'yu durdurma göreviydi. Ve unutmayalım ki o gün bize verilen tüm teçhizatlar, Nuri Üstadım da biraz önce çok önemli şekilde Ergün Paşa'nın söylediklerini hatırlattı. Hibe maksatıyla veriliyor. Ancak büyük bir ekonomik külfeti de beraberinde getiriyordu. Bakım masraflarıyla beraber. Ve hurdaya ayırdığınız hiçbir ürünü de size yine bırakmıyorlardı. Gelip alıp kendileri götürüyordu hibe olduğu için. Tabii NATO 2.0'da konjektür tek kutuplu dünya düzeni 11 Eylül saldırılarıyla beraber değiştikten sonra NATO 3.0'da Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan, konvansiyonel bir harp olarak başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bugün teknolojik bir harbe dönmüştür. Drone savaşlarına dönmüştür. İran-Amerika-İsrail savaşına da baktığımız zaman yine teknolojinin üstün geldiği ve teknoloji savaşlarının en ön planda olduğu bir savaş karşımıza çıktı. Ve artık savaşın cephe savaşından dijital ve daha çok teknolojik bir savaşa döndüğünü görüyoruz. İşte 21. yüzyıl hem jeoteknopolitik çağ, hem jeotekno madenler çağı, hem de jeoteknopolitik çağda bu ürünleri üreten, aynı zamanda kendi yerli ve milli sanayisini oluşturabilen, kendi insan kaynağıyla operasyonel yetkinliği en güçlü olan ordu yapılanmasına bu ürünleri kazanıp sahada ve masada geri dönüşlerini sağlayabilen ve aynı zamanda jeopolitik güç internantıyla Türkistan coğrafyasından Balkanlara, Balkanlardan Büyük Anadolu coğrafyası dediğimiz İngilizlerin Orta Doğu dediği Orta Doğu coğrafyasına kadar, Afrika'ya kadar birçok alanda giderek internant etkisi artan bir Türkiye gerçeğinin ortaya çıktığını görürüz. Bu güç dağılımında Türkiye'nin ulaştığı güç noktası aynı zamanda İran savaşıyla da değişen ve Hazar enerjisinin giderek ön plana çıktığı, Basra Körfezi'nden enerji jeopolitiğinin karaya kaydığı bir gerçekliği de karşımıza çıkarttığında hem Avrupa için hem Amerika Birleşik Devletleri için güç dinamizminde var olan hegemon güçler, yükselen güçler ve küresel balans üreten güçler olarak ayırdığımız yeni 21. yüzyıl güç düzeninde Türkiye'siz hareket eden çok katmanlı, çok kutuplu, çok küresel sistemli bir düzende Türkiye'yi yanında bulunan bu yeni sistemin en güçlü devleti ve hakim gücü olacak konumaya. İşte Başkan Trump da bunun farkında. Ve bir tek farkında olmayanlara kim diye derseniz baktığımızda Avrupa Birliği olarak karşımıza çıkıyor. Hala utanmadan hem Avrupa Parlamentosu hem Avrupa Birliği bizim için hiçbir değeri olmayan raporlar ve kararlar alarak bizi hala yolumuzdan, yıpratma politikalarından vazgeçmediklerini görüyoruz. Unutmayalım ki zihinleri ve ideolojileri değiştirmediğimiz müddetçe bize bakışları değişmeyecektir. Ki biz bunu 15 Temmuz hain darbe girişimi bunun zirve noktasıdır bu anlayışın bize karşı. Hala bu anlayışın işlerinde devam ettiğini görüyoruz. Ancak biz güçlendikçe onlar bizim yanımızda yer alacaklar. Yer aldıkları zaman da bizi nasıl yıkabiliriz'in planlarını yapacaklar. Bugün bunu NATO toplantısına

0: Gelmeden önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye'yi ziyaret etmesini de gördük. Unutmayalım. Yani zihniyet aynı şekilde devam ediyor. Ama NATO toplantısından çıkan en önemli karar, NATO'nun yeniden bir 5. madde ilkesine sadıklığını ifade eden bir yaklaşım. Ama NATO'nun gelecek perspektifinde 3.0'a baktığımız zaman savunma üretimi, ortak liderlik, yapay zeka, siber güvenlik, uzay ve savaş tehditlerine karşı insansız otonom sistemlere duydukları ihtiyaç. İşte Türkiye dün kaçırdığı o fırsatları bugün 25 yıllık istikrarlı, cesaretli ve aynı zamanda tüm yaptırımlara rağmen kendi imkan ve kaynaklarıyla bugün savunma sanayisine ulaştığı yeni teknolojilerdeki başarısında yatmakta olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve dünyada üretilen otonom sistemli her 3 üründen ikisinin %65'ine yakının Türk ürünü olduğunu gördüğümüzde hem sahadaki rüştünü ispat etmiş hem de rüştünü ispat ederken de ucuz ancak teknolojik olarak da en üstün seviyede olan bir ürün olduğunu göstermesiyle de beraber bunun farkına varan özellikle Avrupa Birliği'nin 800 milyar dolar aşan bir savunma bütçesini oluşturduğu yeni güvenlik doktrinini oluşturma gayreti içine girdiği bugünlerde Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin vetosuyla karşılaştığını gördüğümüzde bunu ilk aşan ülkenin Polonya olduğunu görüyoruz bu vetoyu. Arkasından İspanya ve İtalya'nın çok akıllı bir şekilde Türkiye ile stratejik işbirliğine girdiğini görüyoruz ki NATO'da çıkan ortak üretim noktasında artık bir üretim merkezi konumuna da gelecek olan bir NATO'nu görüyoruz. Savaşlar NATO'nun NATO ülkesi üyesi olan ülkelerin İran Savaşı'nda da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördüğümüz zaman lojistik ve yeterli depolama ihtiyaçlarının artık bittiğini görüyoruz ki bir Patriot füzesinin yılda 750 adet üretildiğini gördüğümüzde sarf edilen Patriotların sayısının 3000'leri aştığını gördüğümüzde bunların tekrar yerine konulabilmesi için çok uzun bir zamana ihtiyaç olduğu gerçeği ortaya Tabii. çıkıyor. Ve bunun için de Türkiye yeni nesil savaş enstrümanlarını en hızlı üretebilen bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda yüksek nitelikli ve vurucu gücü yüksek. Ancak bunu üretirken de barış için caydırıcılık noktasından taviz vermeyen ve taviz vermemekle beraber bağımsız karar alarak NATO'ya bağımlı olmadan hareket edebilen bir güç konumuna gelmesi hem Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu güvenlik konseptinde yeni süreci beraberinde getiriyor hem de Avrupa Birliği içindeki Türkiye'ye karşı yaptırım uygulama selahiyetlerinde bulunanın da NATO çerçevesinde Türkiye'nin savunma sanayisine duyacakları ihtiyaç gerçeğinin farkına varmalarıdır. Bu çok çok daha önemlidir. Burada diğer bir nokta da İngiltere ile farklı bir perspektifin artık yavaş yavaş rol almaya başladığını görürüz. Tabii NATO içinde yeni güç hiyerarşisinin de bu açıklanan sonuç bildirgesiyle beraber yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Evet nükleer güce sahip olanlar hala birinci sıradalar ama yeni nesil teknolojilere sahip olan o ülkelerin daha etkin bir güç merkezi konumuna geldiklerinde bu NATO bildirisinde görmekteyiz ki Türkiye bu NATO'daki NATO toplantısıyla beraber dünyaya merkez ülke konumuna geldiğinde aynı zamanda jeopolitik bir güç merkezi konumuna geldiğinde bu toplantıdan sonra hem NATO ülkeleri hem de dünyanın kabul ettiğini söylememiz gerekiyor.
1: Şimdi Can Türk hocam NATO zirvesi bitti ama NATO zirvesinin sonrasında ve ABD'ye döndükten sonra da Donald Trump'ın yaptığı bazı açıklamalar vardı. O açıklamalar dikkat çekti. Hala da açıklamaları yapmaya devam ediyor. Mesela İran'ın kendisine yönelik bir suikast planı içerisinde olduğuna bir şekilde Trump inanmış. Artık Mossad tarafından mı inandırıldı, Amerikan derin devleti tarafından mı inandırıldı ama bir şekilde bunu bayağı içselleştirmiş. En son yaptığı açıklamalarda şöyle ifadeler kullandı Donald Trump. Dedi ki eğer ki bana karşı bir suikast girişimi olursa hazırda 1000 tane füze bekletiyorum. Bu 1000 tane füzeyi ABD ateşlemekten asla çekinmez dedi. Ya biz bundan bir hafta önce acaba barış olabilir mi diye konuşuyorduk. Şimdi gelinen aşamada bu hafta tekrar savaşın alevlendiğini görüyoruz. Evet. Ne oluyor Hürmüz'de?
2: Evet, önce NATO zirvesiyle ilgili iki teşekkür. Hı-hı. Ben bunu söylemezsem olmaz. Çünkü yani 34 yıllık meslek hayatımda benim için çok büyük bir tecrübeydi. Bu noktada Saftek Genel Yayın Yönetmeni Sayın Yusuf Alabardı'ya bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürü de 24 TV'ye etmek istiyorum. Sizler de oradaydınız hep birlikte. Hakikaten canla başla güzel bir yayın şeyi oldu. Ve 24 TV hakikaten adının hakkını verdi. Biz de doğrusu ne ekip olarak oradaydık. Size de teşekkür ediyorum Mustafa Bey. sizin nezdinize diğer ekip arkadaşlarımıza.
1: Vallahi hep beraber ter döktük ama güzel.
2: Evet, çok verdi. Güzel bir şekilde kotardık ve çok da profesyoneldik.
0: Hocam bizim adımıza da teşekkür etmiş oldunuz.
2: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Şimdi yani Hürmüz meselesine gelince veya Trump İran meselesine gelince Amerika, bu savaşın bitmediğini aylardır söylüyorum. Bu savaş bir şekilde devam edecek diyorum. Çünkü yani savaşın bitmesi için şartlar oluşmadı. Çünkü hala yani Clausewitz'ten bu yana modern savaş tarihinde kara operasyonu olmaksızın savaşlar sonuçlanmaz. 21. yüzyılın temel konsepti de budur.
1: Postalın değmesi gerekiyor.
2: Yani o postal değecek. Hürmüz Boğazı'na artık amfibi harekat mı olur, havadan mı olur, nereye alırlar? Tabii onlar Amerika'nın sorunu. O benim sorunum değil. Ama o hattı almadıkları sürece veya İran'da bir kara harekatı yapmadıkları sürece bu iş bitmez. Çünkü öyle bir enteresan süreç gördük ki neredeyse 126 gündür herkes bu savaşta ben kazandım diyor. Şimdi herkesin kazandığı bir savaş olmaz. Savaşın bir kazananı vardır, bir de kaybedeni vardır. Veya en azından yani berabere bile bitse o zaman savaş ikinci bir savaş başlıyor. Yani bu biraz tarih okuyanlar bunu bilir. İşte bu işte bugün Trump'ın bu açıklamaları da bunun bir sonucu. Trump NATO zirvesindeyken işte İran'ın bazı gemileri vurması üzerine aynı gün NATO zirvesi sona erdi. Ertesi günü Amerika Birleşik Devletleri saldırıya geçti. Bugün de Trump diyor ki benim başıma bir iş gelirse 1000 tane füze ateşlenecek. Şimdi az söylemiş. Ben olsam 10.000 füze derdim. Şimdi Trump'ın başına bir iş geldiği an Amerika'da olacak prosedür şudur. Başkan yardımcısı başkan olur ve kongre toplanır. Eğer bir suikastse ki bugüne kadar Amerikan başkanları dışarıdan bir suikastle yani öldürülmediler. Yani
1: hep içeriden.
2: Muhtemelen de tabii hep içeridendi. Ve herhalde topyekün savaş ilan ederler. Topyekün savaş ilan ettiği zaman da 1000'den fazla füze kullanır. Yani bu kadar basit. Yani Trump'ın bu biraz böyle ajitasyon olayı. Zaten son zamanlarda da iyice duygusala da bağladı. NATO zirvesinde de gördük biz bunu. Tabii bunu ihbar eden ülke İsrail. Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı derler. Bozacı'nın şahidi Şıracı mı derler. O hesap. Şimdi Mossad bir açıklama yapıyor. Deniyor ki işte Trump'a suikast düzenlenecek. İşte İran suikast düzenleyecek. Tabii şimdi İran'ın Amerika'da Trump'a yani bir ülke olarak suikast düzenleme yeteneği var mı? O tartışılır. Yani Trump'a zaten 2-3 defa suikast düzenlendi. Hepsi de Amerikalı WASP çıktı. Yani beyaz Amerikalılar çıktı. Dolayısıyla Amerika'da başkanlar hep tehdit altındadır. %5 oranındadır bu tehdit. Yani güvenlik %95 olur. Bu bile çok yüksek şeydir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla tabii ben bunu şeye yoruyorum. 2003 yılında Colin Powell'dı galiba savunma bakanıydı. Evet. Yani çıktı
0: eski genelkurmay başkanı.
2: İşte Birleşmiş Milletler'de Saddam Hüseyin işte görüyorsunuz işte şu tırda kimyasal silahların işte ne o kimyasal şeyleri yapılıyor. Bu tırda şu füzeyi yapıyorlar. Burada bu başlığı yapıyorlar. O dönemin şartlarında bize çok güzel bir bilim kurgu filmi seyrettirdiler. Gözümüzün içine sokağa sokağa da yalan söylediler. Hani ve bunun akabinde Birleşmiş Milletler'den karar çıktı ve Körfez Savaşı başladı. Gördük ki yıllardır ne o füzeleri gördük, ne o kimyasal başlıkları gördük, ne de Saddam'ın o kimyasal şeylerini gördük. Dolayısıyla bir yalan olduğu ortaya
0: çıktı. Dalga geçtiler hocam. Bush bir basın toplantısı yaptı. Aa dedi masanın altına bakayım burada mıymış falan diye böyle.
2: Evet. Bir de onu
0: öyle dalga
2: yaptılar.
0: Geçtiler utanmadan.
2: Şimdi
0: sonra ikinci da ayakkabıyı yedi. Sonra ayakkabı keşke isabet etti.
2: İkinci bir tiyatro da bu. Şu an şimdi Trump şunu gördü ki yani İsrail de bunu gördü bana göre. Şimdi Amerika durup dururken İran'a saldırmak gibi bir şeyi yok. Yani birileri tutuyor Amerika'yı ve İran'ı. İşte o da zaten o barış süreçlerinde gördük. İki tane gizli özne var bu savaşta kara harekatını engelleyen. Biri Türkiye, biri Suudi Arabistan. Arka planda Mısır. Bir de özneler var. İşte Pakistan, Katar aktif olarak faaliyet gösteren. Ve her iki tarafta da bu barış

0: görüşmelerine aracı oldular. Tabii şimdi bu gizli özneleri ve mevcut özneleri, özellikle Avrupa'yı ikna etmek için yani net, kesin bir gerekçe lazım. Nedir bu gerekçe? Kuşkusuz Trump'a suikast yapılması. Çünkü bir de Trump'a suikast yapılırsa NATO'nun 5. maddesini işletecekler. Şimdi bir de Ankara zirvesinde Trump'ı üzmemek için Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması kararı çıktı. Ama içi boş onun, bir muğlaktı o. Benim en çok korkutan sonuç da oydu işte.
1: Evet.
0: Yani Amerika'yı gücendirmeyelim diye çıkardılar. Şimdi böyle bir senaryo olur da yani yalan dolan yani gerçekçi ne kadarsa Trump'a bir suikast düzenlenir ki başarısız olacaktır mutlaka. Ve bunun arkasında da işte bakın İranlı şu ajanlar çıktı. Bir şekilde bunu da oraya montajlarlarsa ve Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun 5. maddesini işletirse İran'a topyekun bir saldırı. Şimdi yeni bir tezgahla karşı karşıyayız. Bu tezgah Amerika'nın tek başına yapamadığı kara harekatını veya işte İran'ı çökertme harekatını, diz çöktürme harekatını hem Körfez'deki işte ittifakları Amerika'nın hem de NATO ittifaklarıyla beraber tıpkı 2003'te olduğu gibi Irak operasyonunda olduğu gibi Birleşmiş Milletler'den de bir karar alırlar ve hep birlikte İran'a çökmeye kalkarız. Yani gidişat bunu gösteriyor.
2: Evet.
0: İşte son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün açıklaması, Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, yani İsrail'in provokatif ve Orta Doğu'nun güvenliğini tehlikeye atan faaliyetleri, durdurulması gereken faaliyetler işte bu. Başka da hiçbir açıklaması yok. Yani İran savaşı yön değiştiriyor eğer böyle giderse. Tabii bu Trump'a suikast da olur veya başka bir şey olur. Mesela bir anda şeyde Central Park'ta çok işte güçlü bir patlayıcı bulurlar. CIA, FBI veya NSA ajanları. Bir İranlı ajanın çantasında çıkar. Ya veya İran yani Amerika topraklarında İranlı bir takım İran istihbaratına bağlantılı olan birileri bir operasyon yapar. Tıpkı ikiz kulelere yapıldığı gibi. Büyük olmasına hiç gerek yok. Yani toplu halde yani işte bir patlama, bir saldırı, bir rehin alma. Bakın buraya kadar büyüyecek iş. Yani inşallah yani bu konuda bunlar olmaz. Ama gidişat bunu gösteriyor. Çünkü İran savaşı bitmedi Mustafa Bey. Bitmesi için Hürmüz hattının İran'ın elinden alınması lazım. Yoksa Hürmüz hattı İran'ın elinde kaldığı sürece İran yani hem güçlü çıkar bu işten hem de Amerika'nın hani yani façasını bozmuş olur amiyane tabirle. Yani zaten bir de son zamanlarda İran'ın da inanılmaz bir gaza geldiğini görüyoruz. İran da çok sert açıklamalar yapıyor. Hani gelin beni dövün der gibi. Yani onlarda da akıl sağlıklarını kaybettiler. İntikam, intikam, intikam. Yani bir yerden bir düğmelere basılmış gibi duruyor. İnşallah bunu bozmak da işte dediğim gibi bu süreçte her iki ülkeyi kimler oturtuyorsa onların görevleri.
2: Eklemeler var mı? Buyurun hocam siz ne söyledin?
1: Yani şimdi şöyle. Devam tabii edin. 1956 Süveyş kanalından ilgilerini çıkartılması. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni.
2: Bu arada kısa kısa alayım.
1: Tabii hemen kısa. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Başkan Trump'ın göreve gelir gelmez Kanada'yı istemesi, Grönland istemesi, burada da NATO ziyaretinde de bunu gündeme getirmesi bir güç çekişmesinin devşirme noktası var.
0: Evet.
1: Şimdi buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri ihtiyaç duyduğu nadir toprak elementler nihai ürüne ulaştırma noktasındaki Çin'e yaptırım gücü uygulayabilecek en önemli koz enerji kozu. Ve bu enerji kozunu yönetebilmesi için ya enerjinin krizini yönetecek ya da İran'ın kaynaklarını kendi kontrolüne alacak. Ama devrim muhafızları burada ne diyor? Diyor ki bana rejim garantisi verin.
2: Evet.
1: Rejim garantisini alamayan devrim muhafızlarının içindeki hem Siyonist yapılanma hem bölgedeki Siyonist devletin karşılıklı kriz ve kaos üzerinden beslendiğini gördüğümüzde bu savaşın pek de bitmesinin imkanı yok. Amerika Birleşik Devletleri de enerjinin krizini yönettiği müddetçe de Çin'e karşı elindeki en büyük gücü yine elinde bulundurmuş olacaktır.
2: Peki. Hocam sizden de alayım.
3: Mustafa Bey, üstadlar ifade etti. Ben Srebrenica ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Bugün malumunuz soykırımın 31. yıl dönümü 11 Temmuz 1995. O büyük acının üstünden tam 31 yıl geçti. Unutulan soykırım tekrarlanır diyor bilge lider Ali'ye. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Tekrar Srebrenica'da soykırım neticesinde hayatını kaybetmiş masumlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim güçlü olmamız lazım Mustafa Bey. Birleşmiş Milletler barış gücünün o dönemde Hollandalı askerlerinin nasıl oradaki masum kadın, çoluk çocuk soykırıma uğrarlarken Sırpların önünü açtıklarını, nasıl oradaki Müslümanların elinden silahları toplayıp Sırpları silahlı halde bıraktıklarını unutmadık. Yine NATO bu meselenin bir parçasıydı 90'lı yıllarda.
2: Birleşmiş Milletler bildiğiniz kaparaladı ya o soykırım. Evet.
3: Ve NATO kısmi de olsa iç savaşın yatıştırılmasında bir rolü vardı.
2: Evet.
3: O soykırım gerçekleştirilirken NATO da aslında hava kuvvetlerini o dönem harekete geçirip bu soykırımı engelleyebilirdi. Ama yapmadılar. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İşte çok şükür bugün o 90'lı yıllarda kendi iç kaosuyla, iç çatışmalarıyla, 6 aylık hükümetleriyle siyasal istikrarsızlık girdabında boğulan Türkiye yok.
2: Evet.
3: Çok şükür. Bugün Allah korusun, Allah hiçbir Müslüman ülkede, hiçbir Müslümanın başına böyle bir olay getirmesin, böyle bir acı bir daha yaşanmasın. Ama bugün Türkiye'nin gücü ortada. Artık bir mazlum coğrafya olduğu zaman Türkiye doğrudan bir aktör. Dolayısıyla ben son söz olarak Srebrenica'daki soykırımı anmak istiyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.
2: Son sözümüz değildi. Sadece oturun son sözüydü. Daha son sözlerinizi alacağım. Cantürk Hocam, o zaman son bölümü sizinle başlıyorum. Evet. 7 dakikam var. Bu 7 dakika içerisinde bir başka önemli başlık. O çok az kaldı. Diğer konuları biraz uzattık. Ben dedim hızlı geçelim diye. 15 Temmuz İhanet Girişimi'nin 10. yılı. 15 Temmuz İhanet Girişimi'nin 10. yılında şehitlerimizi iade edeceğiz. Hocam sizinle başlayayım. Görüşleri alayım. Daha sonrasında kapatacağım.
0: Evet, 15 Temmuz bundan 10 sene önce işte bir kere daha bu ülkenin evlatlarına kıydılar. Yıllardır bu ülke kökü dışarıda terör odaklarıyla uğraşmaktan nice hani Mehmet Akif'in dediği gibi bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.
2: Evet.
0: Ama çok şükür bu cendereden de çıktık. 15 Temmuz bu ülkenin işte kuruluş ayarlarının ne kadar hassas olduğunu ve bu ülkenin yani tüm coğrafyasıyla, tüm etnik yapısıyla, tüm kültürel yapısıyla birbirini sevip birbirine sarılmasının gerektirdiğini bir kere daha göstermiştir. Hani hem demokrasimize sahip çıkıyoruz hem de Milli Birlik Günü. Yani bu anlamlı bir cümle. Bir kere daha 15 Temmuz'da gövdelerini o hain FETÖ'cülerin mermilerine siper eden evlatlarımızın, şehitlerimizin yani bir kere daha Allah'tan rahmet dileyelim. Gazilerimize de acil şifalar. Onlar olmasaydı o gece gerçekten büyük bir kaosun başlangıcı olacaktı.
2: Mehmet Hocam.
1: Tabii 15 Temmuz iç siyasetten bölgesel dengelere kadar birçok batılı veya darbe girişimine destek veren ülkeler tarafından kurgulanmış terör örgütlerinin birleştirilerek Türkiye'ye karşı harekete geçirildiği 15 Temmuz sadece bir gecelik bir süreç değil, yıllara yayılan devleti ele geçirme projesinin son aşamasıydı. Bu son aşamaya büyük Türk milleti seçilmiş olan liderine sahip çıkarak, devletine, vatanına sahip çıkarak milli idareden milli iradeye dönüşün en büyük göstergesi olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Ve bundan sonra da Türkiye'ye karşı tüm yapılan oyunların bozulması noktasında Türkiye birçok alanda doktrini bağımsız kararlarıyla değiştirebilme selahiyetine kavuştu. Çünkü hain yapılanma sadece kirletir.

0: Bilmiş bir üniformanın içinde halkına silah sıkanlardan oluşmuyordu. Kurumların içindeki tamamen koordine şekilde oluşmuş bir yapılanmanın tamamen devleti yönetimi ele geçirerek birilerinin planladığı coğrafyamızla ilgili tüm planların sahneye konulması amacıyla ortaya çıkmış bir yapılanmaydı ki ve bunun cevabını Büyük Türk Milleti meydanlarına inerek cevabını verdi ve artık milli siyasetin seyircisi değil, kurucu unsuru olarak da yerini alan büyük bir Türk milleti ve onun lideri etrafında bugün Türkiye'nin ulaştığı güç noktasına gelindiğini söylememiz gerekiyor.
1: Nuri Hocam.
2: Mustafa Bey, ben de Mehmet Üstad'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra çok fazla askeri darbe gördük. Halk ne zaman iradesini ortaya koysa bir takım vesayet odakları halkın seçtiği isimleri alaşağı ettiler. Hatta idam sehpalarına götürdüler. İşte 15 Temmuz hain darbe girişimi bu askeri kalkışmaların belki de en sinsi, en alçak ve en haincesiydi. Çünkü kökü dışarıdaydı ve Türkiye'yi dışarıdan dizayn edip bir iç savaş senaryosunu devreye sokmaya gayret ettiler. Ancak işte bu şer hareketi öyle bir hayır doğurdu ki aslında Türk milleti çok partili siyasi hayattan itibaren o devam eden askeri vesayetin son halkasına, son girişimine öyle bir tokat attı ki artık onu tamamen toprağa gömmüş oldu. Allah'ın izniyle bugün bu saatten sonra Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde, tabii onun gösterdiği bu büyük liderlik olmasaydı 15 Temmuz hain darbe girişimini de atlatmamız mümkün olmayacaktı. Bu vesayet hevesleri artık en büyük tokatlarını yediler ve artık milli irade tamamen tahkim edilmiş oldu. Ben de tekrardan fedai can eyleyen, eskilerin tabiriyle vatan için evlatlarına, bu vatanın evlatlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, afiyetli bir ömür diliyorum. Rabbim bu millete, bu ülkeye bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın.
1: Çok teşekkür ederiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Nuri Salık Efendi, yorumlarınıza değer kattığınız programımıza. Siyaset bilimci Doktor Sayın Mehmet Bozkuş, saygılar hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener, saygılar hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Takvimler Temmuz 1995'i gösteriyordu. Srebrenica'da 400 silahlı Hollandalı barış gücü askeri vardı. Orada Hollandalı komutan Sırp ordusuna kapıları açtı. Anahtarını verdi. Srebrenica'nın anahtarını verdi ve Temmuz 1995'te bir katliama imza atıldı. Yine insanlığın gözünün önünde yapıldı o katliam. Kayıtlara göre 8372 Boşnak Müslüman katledildi. Sırp ordusu tarafından, Sırp kuvvetleri tarafından. O katliamın başında Ratko Mladić vardı. Ratko Mladić ismi pek çoğunuza yine tanıdık gelecektir. 8372 sadece kayıtlı olan canlarımızdı. Çok daha fazlası masum kadınlar, masum anneler, babalar, çocuklar ne yazık ki Sırp kuvvetleri tarafından katledildi. Ben de bir Boşnak Türk Müslüman olarak burada bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz'da kıymetli hocalarımızla beraber yine özel yayınlarda pek çok burada olmayan hocalarımızla beraberdi. Sizlerle birlikte olacağız 24 özel yayınında. Programı editör Sabahat Bayraktar'la hazırladık. Yönetmenimiz Halil İbrahim Akgül ve Atilla Yılmaz'dı. KJ'de ve Playout'ta Oğuzhan Yalazan'la Fatma Nur Türkmen bizlerle birlikte oldu. Grafikte Emir Kılıçkaya netlerimizi hazırladı. İnfografiklerimize imza attı. Prodüksiyonda İlker Değer ve Okay Savacı bizlerleydi. Teknik yönetmen koltuğunda Hüseyin Doğan ve Neşet Turgay oturdu. Sesimizi Anıl Rişman ve Mücahit Şahin sizlere ulaştırdı. Ortada izlediğiniz DSP görüntüleri Yusuf Alpkılıç oynattı. Kamerada ise Kerem Aydoğdu, Engin Eşki, Nusret Saçan ve Burhan Özel bizimle beraber stüdyoda ter döktü. Doğrusu neyin okuluyoruz?

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir konukla yine karşınızdayım bugün de. Misafirim Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi kitabıyla Vakıfbank yayınlarından çıkmış olan bu zevkli ve kıymetli. Kıymetini ben takdir edemem ama çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Eserle karşımızda konuğumuz. Öncelikle müsaadenizle sizin de eşliğinizle kendisine hoş geldiniz diyeceğim. Sonra da yardım etmesini isteyeceğim ama yine sizin desteğinize ihtiyacım var. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Portre çeşitli pencereler açıyor. Kendine biraz dağınık gibi görülen bir ilgi alanı içinden alanlar seçiyor. Ve karşılaştığımda, sizin kitabınızla karşılaştığımda parçalı ve dağınık olduğunu fark ettiğim, birilerinden bir yerlerde bir sohbet esnasında parçalı olarak duyduğum şeylerin derli toplu iki kapak arasında sunulmuş olduğunu fark ettim. Çok hoşuma gitti. Ama en sevdiğim şeylerden biri güzel bir kitabın aynı zamanda anlatıcısıyla birlikte karşımızda olması. Çünkü kitap okumak her ne kadar kişisel bir deneyim, bir serüvense de bir taraftan rehberli olması bunun ayrıca hoş. Onun için ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli benim için. Çünkü kitap yazmak önemli ama kitabı insanlarla buluşturmak daha önemli. Bu yüzden onu destek verdiğin için çok minnettarım.
0: Başlayalım hızlıca derim ben ve şimdi Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi karşılaştırmalı olarak ele aldığınız bir mesele var burada. Fakat siz bir akademisyensiniz, bir küratörsünüz, öğrenciliğe falan alışkınsınızdır. Fakat yine de karşınızda deneyimli öğrenciler var. Kabul ederseniz ben bu 40 dakika içinde deneyimsiz bir öğrenciniz olarak bu kitap seviyesinde değil, Cin Ali üzerinden bana anlatmanızı istiyorum bir parça. Çünkü şöyle enteresan bir şey var. Yani komik buldum bunu, biraz ironik buldum ama Türkiye'de, Batı'da sergicilik tarihi, sergicilik, teşhir, müze, müzecilik. Bütün bunların üzerinden gideceğiz ama şunu fark ettim. Gündelik hayatımız içinde aşina olduğumuz bazı durumlar var ve biz onlar ezeli olarak var zannediyoruz. Müze, kavram olarak müze, mekan olarak müze. Niye var? Ben bunu hiç düşünmemişim. İnsan ne toplar, neden toplar, neyi biriktirir? Yani o birikimler niye teşhir edilir? Gerçekten bunun en başına hiç dönmediğimi fark ettim. Sadece gündelik hayatta şu müzeye gideyim, şu temayla ilgili bu varmış, buna bakayım, bu sergiyi gezeyim demişim. Bu işin temelinde ne var? İnsan neyi merak eder, neyi toplar?
1: Şimdi baktığımızda yani bu yani müze tarihi, sergi tarihi, koleksiyonerlik tarihi birbirine çok iç içe ve bağlı olan tarihleri. Ve genel olarak aslında toplumun modernleşmesiyle ilişkili. Ne demek bu? Aslında biz şimdi 15. yüzyılında burada otursaydık, müze diye bir şey yoktu. Sergi diye bir şey yoktu. Sanat koleksiyon yapmak diye bir şey henüz yoktu. Dolayısıyla aslında yani akıl çağı, aydınlanma döneminde yani kabaca 18. yüzyılın ortasından itibaren başlangıçta Orta Avrupa ama sonra tüm Batı dünyasında ve yaklaşık 200 sene sonra Türkiye'de de artık müze diye bir kurum açılmaya başlıyor. Müze aslında toplum içinde, toplum için açılmış olan ve bu toplum için önemli değerli nesneleri biriktiren, saklayan, paylaşan, aktaran bir kurum. Demek ki aslında belli bir noktadan itibaren gelişen toplum bu gelişmenin önemli parçalarının saklaması ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Bu bir sanat eseri olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir araba olabilir, bu herhangi bir nesne olabilir. Çünkü dünyada hangi nesne düşünebilirsiniz? Her nesne için bir müze var. Çünkü her nesne için bir koleksiyoner var. En tuhaf nesneleri düşünün. Büyük ihtimalle dünyada bir yerde birisi bunu toplayıp belli bir miktardan sonra belki bir müze açabilir. Tabii ki benim konum sanat müzeleri. Bu şeklinde aslında bu müzecilik tarih ve bu müze tarih içerisinde sanat müzelerinin ayrı bir dal olarak görmemiz gerekiyor. Bu tarih Batı'da 18. yüzyılın ortasından itibaren başlıyor. Türkiye'de müzecilik ya da müze tarih 19. yüzyılın sonunda veya sanat tarih bağlamında 1937'den itibaren Türkiye'de de İstanbul'da sanat müzeleri de var. Dolayısıyla İlk olarak koleksiyon yapılıyor. Yani hı hı. insanlar bir şey değerli bulup toplayıp sonra bu miktarları ve bu rakamları büyüdükçe
0: çoğaltıp.
1: Artık paylaşmaya aklına geliyor. Bu paylaşım sonra işte bunu kurumsallaşma adına bir kurum içinde dahil ediyorlar, halka açıyorlar ve pat diye müzemiz orta çıkıyor.
0: Pat diye, çok pat diye değil, yüzyıllar almış galiba, çok pat diye değil. Şimdi giriş kısmındaki notlar, yazı aslında o benim en başta söylediğim rehbere ihtiyaç duymak diye bir şey var kitapla ilgili kısmında. Bir noktada bu satırlar rehberlik ediyor neyle karşılaşacağımıza, buradan neyi alabileceğimize, neyi anlayabileceğimize dair. Ve devamında açıldığında hani o kurumsal yapı müze diye ortaya çıkan şeyin aslında yüzyıllar boyunca hangi süreçlerden geçtiği, hangi ihtiyaç, hangi zevk, beğeni gibi şeylerle ortaya çıktığını söylüyor. Daha önce dediğim gibi hani söylemiştim ya en başında size parçalı bilgiler, bilgi kırıntıları vardı hatta. Mesela duymuşum bir yere oturtamamışım ama Harikalar Odası veya Nadire Kabineleri gibi şeyler. Bu kavramlar ne anlama geliyor? Bunlar müzeden önceki döneme ait biriktirmelerimi anlatıyor.
1: Evet, yani bu kitapta da anlattığım gibi aslında adım adım ya da basamak basamak gidiyor. Şimdi ilk olarak şu konuda hak vereyim size. Biz genel olarak hayatımızda zaten bilgiler etrafında dolaşıyoruz ve bilgi artık günümüzde her yerde. Hı hı. Bir bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz ya ve bu enformasyon çağında bilgi dağınık, kaotik, hı hı. katmanlı, parçalamış bir şekilde etrafımızda dolaşıyor. Ben şimdi 23 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetiminde hocayım. Hatta onun bölüm başkanım. Ve tabii ki hoca olarak hep şunu fark ediyorum. Yani öğrencilere bu katmanlı, bazen karışık bilgileri nasıl anlatabilirim? Aslında benim hoca olarak karışık bilgileri daha sadeleştirmeye görevim var. Bu yüzden benim aslında neredeyse hocaya kadar haritacı gibi yol haritaları açıyorum. Ve bu kitap aslında bu amaç ile yazdım. Çünkü uzmanlık alanlardan birisi işte sergileme, küratörlük. Hı hı, hı hı. Ve tabii ki benim işte sanat tarih yanındaki derslerden birisi örneğin yani küratörlük çalışmaları. O dersin başında genellikle sergileme ve sergi tarihi anlatmak gerekiyor. Eskiden işte sağ soldan sayısız makaleleri alırken oturup bu hikaye bir kez ilk olarak öğrencileri ama ikinci olarak bu alanda meraklı olan kişiler için yazdım. Ve baktığımızda bu tarih aslında ilk olarak merak ile başlıyor. 15. 16. yüzyılında Orta Avrupa'da özellikle liman kentlerinde artık globalleşen bir dünyadan başlıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Günümüzde globalleşme çok güncel bir kavram, yeni bir kavram olarak değerlendiriyoruz ama aslında yeni dünyaları keşfetmesiyle beraber artık yani küresel bir ağ olmaya başlıyor. Bu yüzden Portugal ya da Venedik'ten ya da Hamburg'dan ya da işte başka liman kentlerden işte boş gemilere gitmiş, dolu gemilere dönmüş ve bu gemilerde genellikle baharat, altın ya da başka somut değerli nesneleri getirildi Avrupa'ya. Fakat onun yanında Afrika'dan mızraklar, maskeler, Asya'dan işte yelpazeler, kimonolar, Güney Amerika'dan tuhaf bitkiler da getirilmeye başladı. Ve günümüzde tabii ki biz her şeyi biliyoruz ama o dönemde ilk defa bir Afrika'dan gelen bir mask görünce ya da bir kıyafet görünce ya da bir...
0: Çok şaşırtıcı olmalı.
1: Çok şaşırtıcı olmuş ve dolayısıyla aristokrasi değil aslında varlıklı günümüzde belki üst orta sınıf diyebileceğimiz tüccarlar, eğitimli kişileri bu tuhaf nesnelere karşı bir merak uyandırdılar. Ondan sonra toplamaya başladılar. Ve bazı koleksiyonlar artık o dönemde o kadar büyümüş ki yani Sir Hans Sloane diye bir İngiliz bir koleksiyoner var. O böyle bir nadiri kabineyi oluşturdu. Hı hı. Vefat ettiğinde 30 bin nesneye sahip bir koleksiyondu. Ve British Museum yani 1752 açılmış olan koskocaman müze 3 tane nadiri kabine üzerinde kurulmuş olan müzelere. Çünkü genellikle öyle gidiyor. İlk olarak topluyorsun,
0: Hı hı.

0: Sonra işte belki bir nadire kabine ya da evinde bir oda açıyorsun. Sonra vefat ediyorsun.
1: Ve ne olacak?
0: Ve ne olacak? Ve çoğu zaman da ya da sıkça şunu görüyoruz. Koleksiyonerler çocuklara birçok şey verebilirken koleksiyon dağıtmak istemiyor. Dolayısıyla ne yapılıyor? Devlete bağışlandı.
1: Özür dilerim. Bunun arkasındaki sebep bir kere tam da az önce bahsetmiş olduğunuz gibi burada birkaç kavram ve olgunun iç içe geçmesinden bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Yani bir kere dünyanın, yeni dünyanın tanınması, onunla ilgili merakın uyanması, oradan gelecek nesneler. Bu bir kişisel merak aslında, ilgi alanı. Fakat sonra bunun o kişiden sonra devlete bırakılması süreci ve kurumsal bir yapı olarak müzenin ortaya çıkışı ama bugün yine kişisel meraklara dönmüş sergileme biçimleri. Böyle bir helezonik yapı da var sanki, evet, dönmüş, evet. Bir garip bir biçimde. Neden vazgeçmek istemiyorlar? Bunun bir maddi boyuttaki değeriyle mi alakalı, daha romantik bir sebeple soracak olursak bir hatıranın parçalanmaması arzusu mu?
0: Ya onun gaye için, ne? Onun için belki biraz koleksiyonerleri anlamamız gerekiyor. Yani koleksiyonerler genellikle yani biriktirdiği nesne ya da alana karşı aşırı derece tutkulu. Orada işte hem tutku var hem af duyguları var. Ve şöyle düşünün, siz 40 sene boyunca zaman verdiniz, para verdiniz, enerji verdiniz. Bu koleksiyon artık hayatın bir parçasıdır. Koleksiyonerin tutkusu hayatı, kişiliğini yansıtan bir koleksiyon olmaya başladı. Dolayısıyla bu koleksiyon artık belli bir noktadan sonra neredeyse yük ya da dert olmaya başlıyor. Benden sonra ne olacak? Ve dolayısıyla artık bu kişisel koleksiyonları devamlı bakabilecek bir kuruma ihtiyacı var. Bu da devlet olmaya başladı. Dolayısıyla bu nadiri kabineleri 15. 16. yüzyıldan itibaren aslında 17. 18. yüzyılında neredeyse doğal bir şekilde müzeye dönüştürüldü. Bu yüzden günümüzde Avrupa'da herhangi bir kente gittiğinizde ya da bir kasabaya gittiğinizde mutlaka bir müze bulabilirsiniz. Ve bazen mesela gidiyorsunuz, belki işte 100 bin, 200 bin nüfuslu bir kentte bir anda bir sanat müzesi var. Ve bakarsın Andy Warhol var, Joseph Beuys var, Picasso'lar var. Belki bir Van Gogh bile var. Sonra biz tabii ki şey düşünüyoruz, bunlar nasıl gelmişler buraya?
1: Nasıl olmuş buraya? Olabilir?
0: İşte nasıl olmuş olabilir?
1: Ama kültürel
0: olabilir?
1: Altyapısı biraz da coğrafi keşifler ve yeni dünyanın tanınmasıyla ilgili herhalde.
0: Bu şekli büyük ihtimalle olmuş. Yani o kentte bir koleksiyoner vardı. Zamanında genç Picasso toplamaya başladı. Ya da Van Gogh'u almış. Ya da işte Joseph Beuys'u almış. Ve işte vefat etmeden önce kentini, kent galerisi ya da kent müzesini bunu bağışladı. Dolayısıyla aslında günümüzdeki Avrupa'daki çoğu zaman da müzelerinin zenginliği, evet bir anda devletinin ya da o kentinin sanat ve politikasından kaynaklanıyor ama sıkça bağıştan da kaynaklanıyor. Bu tarafta tabii ki şunu unutmayalım, bazı koleksiyonerler burada belki önemli olabilir, koleksiyon sizi ölümsüzleştiriyor. Düşünün yani Medici ailesi. Ne aklınıza geliyor ilk olarak?
1: Niçin biliyoruz? Bir de bu ismi biz niye tanıyoruz?
0: Yani ekonomik iktisat program olsaydı herkes şimdi tamam banka sektörü, kredi sektörü derdi ama yani sade vatandaş büyük ihtimalle Uffizi, müze yani anladınız mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla baktığımızda yani Borges ailesi günümüzde hala Roma'ya gidiyorsunuz. Borges ailesi çoktan yok oldu ama hala oradaki binada Borges ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Floransa'da Medici ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Ve bu şeklinde aslında bu koleksiyon sizi de ölümsüzleştiriyor. Belki kendi müzesini açıyorsunuz, Guggenheim Müzesi gibi. Ya da belki işte bir müze içerisinde sizi bir alan açacakla üstünde sizin isminizi veriyorsunuz. Bazı koleksiyoner için bu bile önemli olabilir.
1: Peki yine kendi kronolojisine dönelim işin. Kişisel merakları, zevkleri veya maddi güçleri, yeterlilikleriyle toplanmış olan şeylerin yaşamaya hem kendi adlarını kişisel olarak yaşatmaya devam etmeleri hem de o bütünlüğün korunabilmesi, hayatiyetini devam ettirebilmesi için kurumsallaşma neredeyse tabii ve zaruri bir hal aldı. Sonrasındaki süreç nasıl ilerledi ve bir şey daha aklıma geliyor. Şimdi sizin sanat müzeciliği ama işin kökenine, tarihsel tarafına dönüp baktığımızda orada herhangi bir süreçte olabilecek şekilde büyük ihtimalle bunda da çeşitli tartışmalar, çeşitli soru işaretleri olmuş olabilir. Niye toplarızı ben bir insan olarak merak edip soruyorum. Hı. Ama kurumsallaşması, yeni dünyaların tanınıp burada biriktirilmesi, bu ne anlama geliyor? Buna hakkım var mı yok mu tartışmalarını, bir mülkiyet meselesini, bir iktidar meselesini ve tartışmasını da gündeme getirdi mi? Hangi kapıları açtı oralarda?
0: Tabii tabii, şöyle düşünün, yani 18. yüzyılın ortasına itibaren müzeleri devlete bağlı olan müzeleri. Bu şekilde tabii ki devlet kendi kültür ve sanat politikası, yani bu müze ile bir nevi de bir ülke kendi sanat ve kültür politikası şekillendiriyor, somutlaştırıyor ve aktarıyor. Bu ne demek? Koleksiyon sonuç olarak yani birisi tarafından karar veriliyor. Yani hangi sanatçı dahil ediliyor, hangi sanatçı dahil edilmiyor. Hangi sanatçı da sergileniyor, hangisini sergilenmiyor. Bu bağlamda aslında yani kültür politikası için müzeler çok çok önemli bir somut bir gösterge, bir araç. Aynı zamanda şunu düşünün, Avrupa'daki ve Amerika'daki, yani iki tane güçlü alana baktığımızda oradaki müze gelişimi oldukça farklı gelişiyor. Avrupa'da genellikle müze devlet, eyalet ya da kentin işi. Binaları, işte bütçelendirme, koleksiyon yapmaya, paylaşımı genellikle resmi kurumlara bağlı. Fakat Amerika'da genellikle özel kişilere, vakıflara bağlı. Bu bağlamda aslında Avrupa'da devletinin yeri çok güçlüyken Amerika'da devlet ancak bir başlangıç noktasında destek verip ama genellikle büyük iş adamları ya da aileler tarafından bu müzeler açılıyor. Orta sebebi aslında şu: belek oluşturmak, yerel sanat ve kültür ortamı desteklemek. Belek açmak şu demek, düşünün. Bir devlet ya da bir kişi bu sanat eseri toplanmıyorsa, bu sanat eseri yok olacak. Yani avantgard, yani bir toplumun sanat ve kültür ortamı ileri getiren, götüren kişilere için ve onların hayatta kalabilmek için üç elemana ihtiyacımız var. Bir anda avantgard bir sanatçı, tamam. O genellikle halk tarafından, toplum tarafından anlaşılmaz, sevilmez ama çok önemli. İkinci, bu koleksiyonere kadar avantgard bir, pardon, bu sanatçıya kadar avantgard bir koleksiyonere ihtiyacı var. Bu koleksiyonu, bu avantgard sanatçının önemi anlayacak. Ve üçüncü olarak onu destekleyen, her şeye rağmen sahip çıkan bir kuruma ihtiyacımız var. Bu kurum ya müze olabilir ya da avantgard bir galeri olabilir. Bu isim, bu üç kurum aslında normalde hayatta belli bir noktaya gelebilecek ya da hayata kalabilecek eserleri koruma altına alıyor. Bu olmasaydı sanat ve kültürünün gelişmesini olmazdı. Aynı zamanda belek oluşmazdı. Yani bir toplumun, bir milletinin belleği müze demek. O kadar basit. Ve şu da önemli, müze genellikle sadece eski şeyler değil, yarın önemli olan işleri, eserleri bugün toplayacaksın.
1: Bu çok kritik bir nokta aslında. Hani dilimizde bir deyim var, bir şeyle ilgili söyledim. Müzelik, insanlar için de kullanırız mı? Müzelik bir adam filan deriz. Daha arkaik, daha eski olduğunu filan vurgulamak için söylüyoruz bunu. Orijinalitesi kadar aslında eski olduğunu vurguladığımız bir şey. Fakat işte o şeyin o anda farkına varmak meselesi çok kritik. Yani biz buradan geçmişe bakıp tarihi bir eserin, tarihi eser yani sanat kavramı içine dahil edebileceğimiz bir nesne, bir olgu, bir oluşum olduğunu fark edebiliriz. Okuruz çünkü söylemişlerdir. Yani bana öğretilmiştir bu. Ben okuduklarımdan, gördüklerimden, birikmiş bir şeyden alırım bunu. Fakat yaşanmakta olan çağın içinde onun korunmaya değer olduğunu düşünmek kritik bir nokta.
0: Ve o konuda özellikle tabii ki devleti çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü genellikle müzelerinin koruduğu nesneler ya da sanat eserleri toplum tarafından korunmazdı. Çünkü o anlamda, yani o anda anlaşılmaz ki. Yani Van Gogh hep böyle klasik bir örnek.
1: Evet,
0: kendi zamanında kaç işi sattı? Bir tane arkadaşını satmış resmi olarak. ya da Picasso ya da işte Damien Hirst ya da işte başka birisi. Yani bu bağlamda aslında devlet genellikle işte demokratik bir toplum içerisinde azınlıkları koruma görevi üstleniyor ya. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. aslında sanat ve kültür, özellikle sanat ve kültürün avantgard grupları aslında hep azınlıktır, anlaşılmazdır, delidir. Ama bu bağlamda belki popülist olmayan, yani popülist olmayan kurumları aslında bu eserleri, bu sanatçıları tespit etmek zorunda, korumak zorunda. Çünkü 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu eserlerinin gerçek anlamı yaygın bir şekilde ancak anlaşılır. Avantgardının meselesi bu. Avantgard toplumdan kopuyor, öne sıçrıyor. O anda işte bir kopukluk, bir uçurum oluşuyor. Bu uçurum arasındaki kapanış eğitim kurumları ancak yapabilir. Ya da müzeler yapılabilir. Bu arada sizin biraz önce çizdiğiniz müze imajı aslında artık da eski bir müze imajı. Benim de eskiden öyle. Ben hatırlıyorum eskiden çocukluğumda.
1: Ama çok muazzam değişti her şey. Yani çok heyecanlanmaya değişti. Başladım bu arada ben. Çünkü yani kurum olarak onun hani kronolojik olarak bir şeyleri anlattığınızda şu tarihlerde de dediniz ki 15. yüzyılda şöyle çıktı, 17. yüzyıla gelinde böyle değişti. Ama yaşadığımız dijital çağda neye dönüştüğünü tabii. tecrübeyle görüyoruz. Dolayısıyla bizim bugün müze dediğimiz şeye herhalde 200 yıl evvel müze denilmezdi.
0: Tabii tabii. Yani eskiden benim çocukluğumda bile hatırlıyorum yani. Yani eskiden müze gitmek benim için çok da sıkıcı bir şeydi yani. Çünkü okul ile gittik, gördük. Seneye tekrar gitmen gerek yok çünkü zaten aynı işlere var. Yani işte birisi bir şey anlatılıyor, öğrenmeye çalışıyoruz, anlamıyoruz ama yapıyoruz. Yani yaşayan bir kurum değildi eskiden. Ben şu an 1970'lerden bahsediyorum. Fakat 2000 yıllarında artık yani İKOM yani müzelerinin derneği ve işte mesleki oluşum artık yeni manifestoları yayınlamaya başladı. Yani müze günümüzde yaşayan, kapsayıcı, toplumun aktif bir parçası olarak günümüzü, geçmişi ve geleceği için olan bir yer. Ve tabii ki müze günümüzde eğlence sektöründe
1: tam
0: diğer kurumlarla yarışıyor.
1: Daha ilk sayfalarında kitabın beni böyle şaşırtan bir sanatçı ve küratörün tespiti olarak da şaşırtan bir şey oldu. Ben sade sıradan bir alıcı olarak böyle düşünebilirim ama belki yani Marcus Graf'ın karşısında da çekinirim bu fikrimi söylemeye. Bakalım ne diyecek çünkü hakkımda ne düşünür diye. Ama doğrudan siz söylüyorsunuz ki not almıştım onu izninizle bakacağım. Müze nitelikli eğlence
0: evet,
1: gibi
0: öyle.
1: Bir şey oldu. Yani çok daha hürmetle, çok daha farklı anlamlar yüklenerek bakılan bir şey. Bugünün popüler kültürünün de hayatımızdaki yansımalarından,
0: tabii.
1: alanlarından biri oldu.
0: Yani dediğim gibi eskiden yani geleneksel olarak müzenin belli özellikle akademik bağlamda bildiğimiz görevleri var. İşte korumak, hı-hı. araştırmak, hı-hı. anlatmak. Tam öyle okul gibi. Ya ama tabii ki günümüzde bu kadar hızlı, dinamik bir toplum içerisinde popüler kültür, görsel kültür o kadar baskın bir hali aldıktan sonra yani müze tabii ki şu anda boş zamanda gidebileceğin diğer kurumlarla bir yarışma içinde. İşte maça mı gideceğim, sinemaya gideceğim, işte AVM'ye mi gideceğim, işte deniz kenarına dolaşacağım, kahveme oturacağım. Anladınız mı? Yani boş vakit içerisinde kaliteli zaman geçirebilmek için günümüzde çok fırsatımız var. Mesela 19. yüzyılda müze gitmek aslında önemli, kültürel bir değer ve bir eğlence. Orada ilk büyük geçici sergilerde 300 bin, 1 milyon kişi geziyordu. Çünkü onun dışında gezecek çok şey, bir şey yok. Fakat günümüzde özellikle genç nesilleri yakalayabilmek için müze çok uğraşıyor. Yani işte müzelerde işte hip hop konserleri yapıyorlar. İşte renkleri kullanılıyor. İşte dijital mecraları kullanılıyor. İşte kapsayıcı olmaya çalışıyor. Çocuklara yönelik yapılıyor. Kadınlara yönelik yapılıyor. Yani bir tarafta müze günümüzde yani dinamik, aktif ve açık, şeffaf bir kurum olmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçekte başarıyor. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Eskiden müze toz altında kuru kuru ağır bir kurum olarak bilirken günümüzde rengarenk, aslında eğlence, eğitim ve sanat arasında köprü kuran bir kurum olarak.

0: olmak zorunda, yoksa kimse gelmezdi.
1: Peki kimse gelmezin altındaki endişemiz, kimse bundan haberdar olmaz mı? Yoksa aynı zamanda bunların söz gelimi ticari ve kültürel iktidar kurumları olması mı? Yani niçin bilinmesi, gidilmesi önemli? Şimdi anlattıklarınızdan onu anlıyorum ki müze nadire odaları kadar nadire olmasa da toplumun daha belirli kesimlerine, belki sosyo-kültürel olarak üst kısımlarına hitap edecek bir yapıdayken kurulduğu yıllarda, evet halka kamusal alan olarak açılması bakımından bir kritik eşik atlanmış, halkla buluşturulması için Avrupa'da da saraylarda anlatmış olduğunuz üzere belli günlerin ayrıldığını öğreniyoruz pekala. Fakat yine de bunun için fazladan kişinin bir çaba, bir emek göstermesi, bir ilgi duyması gerekiyor. Oysa bugün tabii gerçekten çok cazip şeyler var orada ve bir müthiş bir rekabet var. Daha mı ticarileşti?
0: Yok, yani bir tarafta evet, yani sanat piyasası örneğin özellikle çağdaş sanat bağlamında çok genişledi. Hı hı. Ve bu bağlamda belki özellikle çağdaş sanat bağlamında 2000 yılların öncesinde çağdaş sanat çok küçük, yani %2, %3 pay alırken günümüzde %15, %20 arasında pay alır. Ya da baktığımızda işte yani 2012'ye kadar çok büyük bir yükselişi gösteren bir sanat piyasası. Covid döneminde bile tamamen çökmedi. Hatta Covid döneminde de sanat piyasası ilk aylarda 3'te 2'si kaybettikten sonra ikinci yarı yıl oldukça yükseldi ve neredeyse 2019'a kadar yükseldi. Çünkü herkes evde kalırken...
1: Bir de çok özledik bir şeyler görmeyi ve yapmayı galiba.
0: Hem de şöyle boş boş duvara bakarken bir yana şey fark ediyorsun. Ya oradaki boşluk iyi değil falan gibi, anladınız mı yani?
1: Evet.
0: Baktığımızda aslında şu artık günümüzde çok net görüyorum. Yani eskiden dediğiniz gibi, yani sanat ve kültürü genel olarak aynı zamanda sanat müzeleri ya da sanat kurumları üç tane ön yargıya karşı karşıydı. İşte pahalı, elitist ve işte çok kolay ulaşılmaz. Böyle bir dördüncü duvar var. Fakat aslında baktığımızda bir tarafta şunu ilk olarak anlaşalım. Evet, sanattan anlamak isteyen birisi sanat alanındaki bilgilere sahip olmak zorunda. Yani nasıl fizik anlamak istiyorsanız fizik kitapları okumanız gerekiyor. Kimya, felsefe anlamak istiyorsanız belli bir bilgiye ihtiyacınız var. Yani sanat yapıtları tek başına kendine anlatmaz. Bir uzmanlık alanı sonuçta. Öbür tarafta tabii ki baktığımızda Türkiye'de de özellikle şimdi Türkiye geldiğimizde yani şunu görüyorum. Evet, mesela birçok meslektaşım sanatçılar ya da hocaları yakın zamana kadar hep şey diyorlardı. Yani Türk halkı sanatı sevmez, anlamaz. Böyle bir ön yargı vardı, tamam mı? Bana biraz tuhaf geldi. Çünkü Almanya'da 1970'lerden itibaren başka bir slogan başladı. Herkes tarafından kültür, herkese kültür. Böyle bir slogan yapıldı ve 70'lerde pedagoji ve müzede böyle bir pedagojik reform yapıldı. Hı hı. Ve artık yani müzeler gündelik hayatın bir parçası olmaya başladı. Bu yüzden yani bu müze gitme kültürü aslında 50 yıllık bir kültürü diyebiliriz. Türkiye'de bu kültür yeni oluşuyor. Fakat mesela özellikle son senelerde belediyenin açtığı mekanlara baktığımızda Feshane, Gazhane, bir anda şey gördüm. Yani siz biraz önce de şeydin, eskiden sanat belli sınıflara hitap edip ya da belli sınıflardan ancak ziyaretçileri alabilirdi. Günümüzde öyle bir şey yok. Mesela Feshane gidin, bütün sınıflardan insanları görebilirsin. Yaşlılar farklı. Gençler çok gidiyor, yaşlılar da gidiyor. Zengini gidiyor, fakiri de gidiyor. Çok yüksek eğitim kısmından daha düşük eğitim seviyeleri.
1: Özellikle burada kritik nokta olarak 2000'li yıllara işaret ediyorsunuz siz. Orada nasıl bir değişim dönüşüm yaşandı? Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelelim dilerseniz. Yani onun başında 1800'lerden itibarenki sürece dönüp bakmak gerekir mi onu bilmiyorum ama işte birazcık daha mesafeli yaklaşılan veya o mesafenin bir şekilde doğduğu şartlardan sonra 80'lerden itibaren başlayan bir değişim süreci ama 2000'li yıllardan itibaren de evet bir sınıf ve ekonomik durum çok fazla ayırmaksızın insanların hayatın tabii akışında lüks görmeden bunu zihinsel olarak da ekonomik olarak da ikisi de önemli çünkü
0: tabii
1: zihinsel olarak da lüks görmüyor.

0: insanlar. Ekonomik olarak da ve bir şekilde zihnine, gününe, içine bir şey almak istiyor oradan. O yıllarda bu değişimin, dönüşümün Türkiye'de yaşanmasının temelinde hangi dinamikler var?
1: Aslında şöyle çok kısa bir yani böyle

0: 1950'ye kadar sanat ve kültür ve onların kurumları tamamen devlet tarafından yapılıyor, destekleniyor, işletiliyor ve genişletiliyor. Ve hem Osmanlı hem de Türk Cumhuriyet döneminde aslında buradaki çabaları modernleşmenin çabası olarak değerlendirebiliriz. Fakat 1950'den itibaren aslında devlet gittikçe sanat ve kültür ortamı ve özellikle bu müze ya da sergi kurumlarının dışına taşımaya başlıyor ve bir boşluk oluşmaya başlıyor. Yani 1950'den itibaren sanat ve kültür alanımız devlet tarafından en azından eskisi kadar etkileyici bir şekilde desteklenmiyordu. Bu boşluk kim dolduruyordu? Sermaye. Bankalar ya da holdingleri. Dolayısıyla baktığımızda aslında 1960 ve 70'lerinde, en geç 1980'lerden itibaren Selberk Hanım Müzesi örneğin, orada vakıfları kuruluyor. Bu vakıfları genellikle holdingleri ya da kurumlara bağlı. Dolayısıyla aslında 1950'den sonra Türkiye'deki sanat ve kültür ortamı ve onun kurumları Avrupa'ya artık değil, Kuzey Amerika benzemeye başlıyor. Bu isim programın başına dedim ya, Avrupa'daki tarih başka, Amerika'daki tarihi başka. 2000 yıllarından itibaren baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yani 1980'larda bir neoliberal açılımla beraber Türkiye birçok konu bağlamında yurt dışına açılıyor diyelim. Bu açılım aslında sanat ve kültürde de yaşanıyor. İstanbul Biennale onların en önemli göstergelerden birisi. Bu açılımın sonunda 1900 yani 2000 yıllarından itibaren aslında artık İstanbul global dünyamızda önemli bir kent artık olmaya başlıyor sanat bağlamında. Aslında 1990'dan önce İstanbul sanat ve kültür haritasında yok, global haritasında. Fakat işte ilk olarak İstanbul Biennale'nde 2000 yıllarından işte Contemporary İstanbul ya da başka çabalar ile beraber artık buradaki metropol artık uluslararası sanat ve kültür alanında bilinen bir kurum, bilinen bir ortam olarak biliniyor. Müzelerde de, biennallerde de, galerilerde bunlar hepsi aslında bir habitat, bir çevre oluşturuyor. Bu yüzden aslında 2000'den itibaren özellikle doğruk noktası 2012 görebiliriz. Orada artık daha uluslararası, daha kurumsal, daha profesyonel olan kurumları söz konusu. Yani ne demek istiyorum? Bakın günümüzde İstanbul'da gezeriz beraber. Tamam mı? Beyoğlu'nun tarafında. Zaten merkezi orası. Tamam mı? Genel olarak gezebilecek kurumlarının %90 2000-2004'ten sonra kuruldu. Dolayısıyla evet 2000 yıllarının patlaması, kurum patlaması için 90'larda tohumları yapılıyor tabii ki. Ama aslında 2000'den sonraki buradaki filizlerden ağaçlarının oluşması belli kurumları sayabiliriz. İstanbul Biennale, Contemporary İstanbul. Mesela bakın Sabancı Müzesi, İstanbul Modern ya da işte Pera Müzesi. Üç tane önemli sanat müzemiz. Hepsi 2000'lerinden sonra kuruldu. 2002, 2004, 2005.
1: Sadece onların varlığı değil, bir de aynı zamanda günümüzde devam eden sürükledikleri bir süreç tabii, de var aynı zamanda. Bir rüzgar halen devam ediyor. Tabii. Kurumlar oluşmaya devam ediyor.
0: Türkiye bu bağlamda önemli herhalde. Yani çünkü bakın Türkiye'de bu kadar krizlere rağmen çeşitli krizlerimiz var. Zaten sürekli krizler var değil mi? Bütün bu krizlere rağmen sanat ve kültür ortamı olumlu gelişti. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Yani ekonomik krizleri, toplumsal krizleri.
1: Son 20 yılda doğal afetlerden bölge savaşlarına kadar bir sürü şeyi ülkemizin içinde de dışında da hep birlikte yaşadık ve bütün sonuçlarıyla birlikte. Ama dediğiniz doğru, aslında oradaki ivme pandemi dahil bu arada. O çok
0: önemli. Yani pandemi sırasında işte plastik sanatlar alanındaki üretim yapan sanatçılar durmadılar. Müzeleri kapandı. Ne yapmışlar? Dijitalleşme bizim alanımızı çok yoğun ve ağır bir şekilde geldi. İyi ki geldi. Bir anda modern dijitalleşen müzeleri artık sadece İstanbul'daki halka değil, bir yana Türkiye hatta bütün dünya sergileri açtılar. Dolayısıyla baktığımız özellikle Türkiye'deki sanat ortamı inanılmaz değişime açık olan bir yer. bir ortam. Yani Almanya'daki sanat ortam ile karşılaştırdığımızda bizimkiler o kadar esnek değil. O kadar

0: dinamik değil. Bu isim biraz önceki saydığım krizleri Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de oluyorsa herkes öyle kalıyor. Çöküyor.
1: Hayat duruyor orada.
0: Hayatı duruyor. Gibi. Çünkü o kadar esnek, o kadar improvizasyona açık ve bu kadar hızlı bir şekilde değişimi adapte eden bir ortam yurt dışında o kadar yok. Yani bunu demek istiyorum. Aslında hızlıca değişen ve katmanlı dünyaya aslında adaptasyon süresini çoktan yaşamış olan bir ortam burası. Bu yüzden baktığımızda İstanbul'da bir anda aslında çok farklı modeller de ortaya çıkmıştı. Küçük ölçekle, büyük ölçekle, büyük müzeler yanında işte inisiyatiflerinin, işte ticari kurumları yanında işte ticari olmayan kurumlarını, işte modern sanat ya da işte daha klasik sanata destekleyen ve yer açan kurumların yanında son derece avantgard, dijital ya da muhalif sözlerde de sahip. Yani buradaki kaleidoskopik olan toplumsal yapısı ve İstanbul'un yapısı aslında birebir sanat ve kültür ortamında ve onların kurumunda yansıtılıyor. Dolayısıyla homojen değil, heterojen. Dolayısıyla işte statik değil, dinamik bir ortamından bahsediyoruz. Bu ise ben örneğin yani 25 senedir işte bu ortamda da çalışıyorum, üretiyorum. Çünkü bu aradaki parantezde ya tırnaklarda kaos aslında olumsuz değil, bu bir değer.
1: Tam doğru noktaya, şu anlamda doğru noktaya geldik. Son 10 dakikamızın içindeyiz. Zaman nasıl geçti ben anlamadım. Halbuki ne kadar çok sormak istediğim şey vardı ki atlaya atlaya gitmek mecburiyetinde kaldım. Ama evet, en başta söylemiştik, 25 yıldır buradasınız. Tam da dediğiniz gibi biz adaptasyon konusunda galiba çok yetenekliyiz. Bu doğal bir yetenek mi, şartlar mı getiriyor onu bilemiyorum ama coşkulu, tutkulu ve olumsuzluklar karşısında hani ne yapacağım şaşkınlığını çabuk atlatan bir yapımız da var. Ama 25 yılda çok iyi bir süre bu gözlem için aslında. Geldiğinizde ve devam etmekte olan süreçte neler olduğunu siz 25 yıl önce ne oldu da geldiniz sorusundan sonra dinleyelim.
0: Yani şöyle düşünün, ben 2001 yılında işte ya benim tüm eğitim hayatımda ve ilk profesyonel deneyimleri Almanya'da yaşadım. Sonra 27 yaşında işte Türkiye geldikten sonra bir hafta kalacaktım. İşte sevgili eşimle tanışıp burada kaldım ve 25 yıldır buradayım. Hem işte hoca olarak ders veriyorum, küratör olarak sergi yapıyorum ya da yazı yazıyorum. 2001 yılında New York'tan buraya geldikten sonra, çünkü o dönemde bir zamanda New York'ta kalmıştım. İstanbul'a gelir gelmez şey fark ettim. Muhteşem bir kent ki o dönemde 2000 yıllarında muhteşem işte Beyoğlu, çok heyecan verici, çok dinamik. Ama bir anda sanat ve kültür ortamı zayıf, az gelişmiş bir ortamdı. Ortam derken sanat piyasası zayıf, kurum sanat ortamı zayıf. Yani çağdaş sanat üretimi güçlüydü o dönemde. Yani o dönemde aslında çağdaş sanat üretim yapan ama çağdaş sanat için uygun olmayan bir ortamda her şeye rağmen üreten çok güçlü sanatçıları vardı. Şimdi 25 yıl sonrası bugünden geriye baktığım aslında şunu özetleyebiliriz. Az gelişmiş bir ortamda hızlı gelişmekte olan bir ortamı dönüştük. Henüz gelişmiş değiliz. Bu ise mesela bizim sanat ve kültür ortamımız ve kurumları henüz işte Almanya, Fransa ya da İngiltere ile yani gelişmiş ülkelerinin gelişmiş olan sanat ortamlarıyla karşılaştırmamız çok iyi değil. Çünkü henüz o seviyeye henüz gelmedik. Gelecek miyiz? Ben ümitliyim ve geleceğiz. Bizim karşılaştırmamız ortam ne? Rumanya ya da işte Karadağ ya da Meksika, yani gelişmekte olan ülkelerinin sanat ve kültür ortamı ile karşılaştırdığımızda o zaman da şey görüyorsun. Buradaki ortamı son 20-25 yıllarında hızlıca bir şekilde profesyonelleşti, kurumsallaştı ve en son olarak da yaygınlaştı. Ama şöyle bir hala günümüzde devam eden bir dezavantajımız var. Her şeyin İstanbul'a odaklı olması olumsuz.
1: Türkiye'de tek nokta olmamalı mı diyorsunuz?
0: Olmamalı. Yani
1: nasıl bir yaygınlıkla ve nasıl işlenebilir bu? Nasıl dağılabilir?
0: Yani ilk olarak onun farkında olmamız gerekiyor. Farkında oluyoruz. Yani şunu mesela şunu yani benim bunu 25 sene önce dememin ya bir gün diyeceğimi pek düşünmedim ama artık İstanbul bence doydu. Yani çünkü eskiden biz hep şey şikayet ediyorduk. Hiçbir şey yok ya.
1: Sergiye mi doydu? Etkinliğe mi doydu?
0: Evet, etkinlikler doydu. Yani işte yani günümüzde şey diyorduk ya aman hiç yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi aman nasıl yetişeceğiz? Tamam mı? Her gün bir açılış, her gün bir event. Bu tabii ki bir yanda iyi bir şey. Ama İstanbul dışında gider gitmez sayısı çok düşüyor. Ve en büyük kentlerde de bile zayıf bir ortam. Ankara, İzmir, Adana vesaire. Bu yüzden aslında bizim hepimizin görevimiz ve devletin bence de görevi aslında artık Anadolu'ya yayınlamak. Yani işte Karadeniz, işte Güneydoğu, yani Trakya, nerede olursa olsun aslında şimdi İstanbul'daki enerji, güç ve buradaki bilgi birikimi aslında Anadolu'ya yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hiç olmuyor mu? Oluyor. Çünkü şu anda baktığımızda kaç tane Biennale'miz var? Edirne Biennale var, Sinop'a var, Çanakkale Biennale var, Komageni Biennale var. Yani bunun gibi küçük küçük ama önemli olan girişimler çok çok önemli. Çünkü özellikle oradaki ortamındaki çağdaş sanatının kültürü ve sanatı yaygınlaşmak için eğitim kurumları, sanat kurumları ihtiyacımız var. Biraz önce ne dedim? İşte Feshane, Gazhane buradaki mekanları dolu. Dolayısıyla mesela toplum, halka fırsatları sunuyorsan, yani bu kurumları kuruyorsun, açıyorsan insanlar geliyor. Çünkü eskiden hep şey denildi, AVM'ye gidiyor millet. Hayır, eğer sen millet ve topluma işte seçenekler sunuyorsan geliyorlar. Tiyatroya geliyorlar, konserlere geliyorlar, sanat sergilere geliyor. Yani yeter ki kurumları açalım ve insanlarla buluşturalım.
1: Yani doğal akışta zaten o bir ihtiyaç olarak, bir talep olarak gelir ama bir zemine, bir formata ihtiyaç var galiba evet. Anladığım kadarıyla. Bir şey diyeceğim. Biz randevulaşalım bence. Yani 25 yıldır buradasınız. 20 yıl sonra bu konuyu bir daha konuşalım. Belki çok daha yaygınlaşmış haliyle. Ne dersiniz?
0: Evet. Ben,
1: çok iyi olmaz mı?
0: Ben takvimi yazarım.
1: Lütfen. Şimdiden not ederseniz çok sevinirim. Çünkü yoğun geçecek bir 20 yıl gibi görünüyor. Etrafınızda öğrencileriniz var. Küratörlüğünü üstlendiğiniz çalışmalar var. Kendi çalışmalarınız var. Bize tekrar zaman ayırırsanız bir bakmışsınız bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip o pinlerin üzerinden gidip nereden nereye gelmişizi tekrar konuşuruz.
0: Ve daha iyi olacağından eminim. Yani bazı insana çok karamsar olur. İşte yerel sorunları, global sorunları, şimdi ekonomi şudur budur, odur savaşları. Tabii ki bir tarafta karanlık zamanları yaşıyoruz. Ama sonuç olarak yani bardak nasıl baktığını, hangi perspektiften baktığını da bağlı. Ve sanat ve kültür aslında farklı alternatif perspektifleri sürekli açıyor. Bilinen ötesine geçiyor. Ve bir şekilde eğer biz daha demokratik, hümanist ve sağlam ve sağlıklı bir toplum istiyorsak zaten bu sorumluluğu hepimizin. Ve dolayısıyla hep beraber bence bir puzzle parçası olarak herkes kendi görevini yaparsa büyüklerden küçüklere kadar daha iyi bir sanat ortam, hatta daha iyi bir dünya, bir toplum olacak.
1: Dileklerinize katılıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok zevkli bir söyleşiydi benim için. Hem zihnen hem ruhen. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, misafirimiz Markus Graf'tı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilinceye kadar şimdilik hoşça kalın.

0: Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. İlk olarak Opet test köşesi diyeceğiz ve Dacia Striker lansmanı için Milano'ya gideceğiz.

Sevgili seyirciler, Milano'dayız. Dacia Stryker'ın ön gösterimindeyiz. Şimdi size Dacia Stryker'dan bahsedeceğim ama yakın bir tarihte hatırlarsanız Dacia ailesini sizlere tanıtmıştık ve orada biraz Logan ön plana çıkmıştı. Şimdi de Stryker yanımızda. 400 milyon euroluk yatırımın son halkası. Bu gerçekten önemli bir detay. Bursa'da üretiliyor. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde buradan ihraç edilecek. Bu da yine önemli bir detay. Evet, bizim gururumuz olan araçlardan bir tanesi Dacia'nın da, Dacia markasının da Türkiye'de üretim yaptığının altını çizmek istiyorum bu şekilde. C Crossover, Dacia'nın da bu segmentteki ilk modeli. Tabii ki tasarım ilk dikkat çeken özelliklerden bir tanesi. Ben eminim ki birçok kişi bu tasarımı beğenecek. Özellikle kaputa baktığımızda bu kaputtaki girinti çıkıntılar aracın çok daha kaslı gözükmesini sağlarken özellikle yan taraftaki omuz çizgisi, arkaya doğru uzanan omuz çizgisi aracı çok güçlü göstermiş. Taban çizgisine baktığımızda ise arkaya doğru olan eğim onu biraz daha sportif, dinamik yapmış. Ön taraftan başlayalım. Size biraz detayları anlatayım. Bakın ön tarafta dotted dedikleri yani noktalı tasarım ön panjurda yer almış. Farlar çok şık. Yine dikey görseller burada da aracı çok güzel gösteriyor. Yan tarafa doğru geldiğimizde ise 17 inç jantlar standart 18 ve 19 inç opsiyonları bulunuyor. Yan taraftaki bu detaylar da bakın yine çok şık gösteriyor aracı. Öndeki Dacia logosunun detayını yine burada depo kapağının üzerinde de görmek mümkün. Arkaya doğru az önce bahsettim. Alçalan tavan çizgisi aracı çok şık tutmuş ve buradaki detaylar da oldukça güzel gözüküyor. Böyle karbon fiber görünümünü andırıyor uzaktan baktığınızda. Oldukça güzel. Arka tarafta da bakın aynı öndeki gibi stop grubunda bir tasarım detayı var. Şimdi Stryker'daki bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Anahtar cebinizde geldiniz. Aracın yanında duruyorsunuz. Belli bir süre durduktan sonra bagaj kapağı yine bir uyarı sesiyle otomatik açılmaya başlanıyor. Yani ayağınızı sallamanıza gerek yok. Ama buradan da yine elektrikli olarak bagaj kapağını kaldırabiliyorsunuz. Kapağın üzerindeki bu detaylara da yine tasarım detaylarına da dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel girinti çıkıntılarla renk gölge oyunları yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Bagajı açtık. Bakın yükleme eşiği aslında çok rahat. Bu seviye oldukça iyi, fazla eğilmenize gerek kalmıyor. Ve ilk defa bir Dacia'da 3 parçalı yapmışlar. Bunları ayrı ayrı olarak açabiliyorsunuz. Bunu buraya bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle yaptığımızda ürünlerin içerideki bulunan malzemelerin kayması da engellenmiş oluyor. Totalde 600 litrelik bir bagaj hacmi var. Koltukları yatırdığınız zaman bu rakam 1600 litreye kadar çıkabiliyor ki bu da oldukça işlevsel. Yine şöyle elektrikli olarak bagaj kapağımızı kapatalım. Hemen arka koltuğa geçelim. Bakalım arka koltukla bizi nasıl bir hacim bekliyor.

şöyle aracın içine geçtiğimizde arka tarafta gerçekten ferah bir alan bizi karşılıyor. Baş mesafesine baktığımızda evet biraz şurada problem olduğunu söyleyebilirim. Yani boyunuz 1.75'ten uzunsa o zaman buraları biraz alçak kalıyor. O da dışarıdayken anlattığım gibi tavanın o alçalan çizgisi yüzünden. Ama diz mesafesi

gördüğünüz gibi oldukça iyi. Koltuk sırtlığının açısı da gayet güzel. Burada ön kafalıkların bu virgül tasarımlı olması da burayı biraz daha ferah hale getiriyor. Bunda tabii ki buradaki cam tavanın, panoramik cam tavanın da etkisi oldukça büyük. Arkada oturanları daha fazla ilgilendiren bir detay var. Arkada bağımsız süspansiyon mu var diye soracaksınız. Hayır, arkada bağımsız süspansiyon yok. Torsiyon çubuğuyla o işi çözmüşler. Bir de arkada bizim bildiğimiz kampana değil, daha geliştirilmiş bir kampana sistemi var. Onun da altını çizelim. Sadece 4x4 versiyonlarında arkalarda disk frenler kullanılmış. Evet, Stryker'ın arkası bu şekilde. Şimdi gelelim aracın asıl ön tarafına. Önde bizi neler bekliyor ona bakalım. Şimdi ön tarafa geldik. Ön taraf bir kere sürücü odaklı ve çok şık gözüküyor. İlk dikkati çeken detay ise tabii ki buradaki 3D gösterge paneli. Bunu yine bir başka Fransız markasından hatırlayacaksınız. 3 boyutlu bir görselle buradaki bilgiler ekrana yansıtılıyor. Bir derinlik var. Aracın içinde bir kere 37 kilogramlık geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. Bu da onu tabii ki hem çevreci yapıyor hem daha hafifletilmiş yapıyor. Buradaki ön malzemelere baktığınızda işte bunlar kolay silinebilen, temizlenebilen malzemeler. Üst bölümlerse yine az önce söylediğim gibi plastik malzemeden yapılmış. Tasarım detayları bakın şu köşelerde dikkat çekiyor. Güzel şık tasarımlar var. Yine T formunu havalandırma ızgaralarının üzerinde görebiliyoruz. Hem bu orta bölümde hem kenarlarda. Burada fiziksel tuşlar oldukça yerinde, çok ergonomik. Buradaki bilgileri yine çok rahat görebiliyorsunuz. Altında 2 adet Type-C giriş çıkış burada mevcut. Gördünüz burayı. Motoru buradan çalıştırıyorsunuz. Biraz sanki saklı kalmış gibi ama yerine alıştıktan sonra da şu şekilde çalıştırmak çok kolay olacak, onu söyleyeyim. Kablosuz şarj ünitesi bu bölümde, arkasında çakmak girişi mevcut. Tüm araçlarda 6 ileri otomatik şanzıman bulunuyor, onu söyleyeyim. Daha sonra motor seçeneklerine değineceğim. Elektrikli park freni buraya konumlandırılmış. Yine buraya bardaklarınızı koyabilirsiniz. Şöyle şurayı da bir açalım. Kol dayamanın altındaki bu alanda yine sizin kullanımınıza sunulmuş. Bu yüksekliği sevdim. Bakın gayet güzel sürücüyle yolcuyu ayırıyor. Gayet iyi. Kalınlığı da güzel. Çok fazla alandan da çalmamış. İçeride çok rahat edebiliyorsunuz. Bu kapının içinde de hemen bir buz kazıyıcı var. Şöyle oturduğumda bunun yükseklik ayarını da yaptığınız zaman direksiyonun, şöyle göstereyim derinlik ve yükseklik ayarını, çok rahat bir sürüş pozisyonuna erişebiliyorsunuz. Koltuklar bu arada hem sırtlığı hem yüksekliği elektrikli olarak ayarlanıyor. Ama ileri geri almak istediğinizde bu alttaki mandalı kullanmanız gerekiyor. Güzel bir kombinasyon olmuş aslında. Hani o yavaş yavaş ileri gideceğiniz, siz daha hızlı koltuğun ileri geri ayarını yapabiliyorsunuz. 3 tip motor var, ondan bahsedeceğim. Bir özelliği daha var. Bursa'da Horse fabrikasının Horse bölümünde, Oyak Horse'da üretilen bir motor bunda kullanılıyor. Yani Bursa'da üretilen motorla yollara çıkıyor. Neler var? 1.2 litrelik mild hibrit bir motor var. Bu motor LPG ile birleştirilmiş durumda. 48 volt hibrit teknolojisi bu araca yakıt ekonomisi de sağlıyor. LPG ile birleştirilen ilk motor. 1.8 litrelik full hibrit versiyon var. Hibrit diye geçiyor. Bir de yine 1.2 litrelik ama otomatik normal düz motor da satışta olacak. 3 tip motor olacak. Bunlar 155 beygirlik versiyon, tabii ki performans olarak da kullanıcıları tatmin edecektir diye düşünüyorum. 2026'nın Aralık ayında satışa sunulması planlanıyor. Tabii ki o dönemki fiyatlar bu aracın kaderini belirleyecek diyebilirim. Yalnız bu tasarımla ve sunmuş olduğu özelliklerle bir de iyi bir fiyatla gelirse gerçekten piyasada çok iş yapacak bir araç olarak gözüküyor. Türk halkının da beğeneceği tipte bir araç. Şimdi bunlar benim ilk izlenimlerim. Sözü hiç fazla uzatmayalım. Levent Timur'u uzatalım. Bakalım o neler söyleyecek. Türkiye'deki planlar ne? Bu araçtan nasıl bir hedef bekliyorlar? Pazardan nasıl bir pay almayı öngörüyorlar? Levent Timur'dan cevaplar alacağız şimdi.

0: Sevgili seyirciler, az önce de söylediğim gibi Renault grubu oldukça atak bu sene. Birçok yeni modelle karşımızda. Bursa'da da Dacia ailesini görmüştük. Logan orada ön plana çıkmıştı ama şimdi Striker'ı görünce biraz onların papucu bende dama atıldı. Çok etkileyici bir tasarımı var. Özellikle Dacia'nın bu atılımı için neler söyleyeceksiniz ve tabii ki Striker'dan beklentiler nedir? C segmenti Türkiye'de en yoğun talebin gördüğü evet. segment. Bu tasarımla neler olacak Dacia ailesinde?
1: Murat, sen de dediğin gibi son dönemde biliyorsunuz Renault grubunda çok büyük bir atak var. 400 milyon euroluk Türkiye'ye yatırım planının son modeli Dacia Striker. Çok büyük bir gurur bizim için bu. Dacia markası artık yerli bir marka oluyor. Çok gördüğün gibi göz alıcı bir tasarıma sahip. Aslında motoru hibrit ama biz tasarıma da hibrit diyoruz. Çünkü birçok gövde tipinin en iyi özelliklerini buluşturan bir model. SUV'lerin yerden yüksekliğini, arazi özelliğini, sedanların performansını, verimliliğini ve station wagon'un da kolay kullanımını içinde barındıran bir tasarım. Dolayısıyla gerçekten göz alıcı, senin de gördüğün gibi.
0: Yerlik oranın ne civarda?
1: Homologasyon süreçleri daha devam ediyor ama ÖTV muaf müşterilere hitap edebilmek için %40'ın üzerinde olacak.
0: Striker Dacia'nın amiral gemisi olacak diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle dediğin gibi biz çok performanslı yakıt tüketim açısından LPG'li versiyonlarımızı bildiğin gibi lanse etmiştik. Ama Striker lanse edildikten sonra Dacia markasının amiral gemisi olacak. Sadece adetlerle değil marka konumlandırmasını da yukarıya taşıyacağımız bir model olacak.
0: Bir konunun da altını çizmek istiyorum. Ben baktığımda özellikle malzeme kalitesinde de bir farklılıklar gördüm. Kapıların açılıp kapanması ilk dikkat çeken detay olmuştu. Evet. Buradaki gelişmelerden de bahseder misiniz? Yani o eskiden alıştığımız plastik, ses yalıtımı çok iyi olmayan Dacia'lardan bugün geldiğimiz noktada farklı bir Dacia ürün gamıyla karşı karşıyayız. Burada neler yapıldı?
1: Aynen senin söylediğin gibi yani müşterinin algılanan kalitesinde çok detaylı çalışmalar yapıldı Striker modelinde. İşte kapı tokluğu olsun, içeride kullanılan malzemelerin kalitesi olsun ve ekipman seviyesi olarak da markayı dediğim gibi ilk defa markada kullanılan birçok ekipman Striker'da lanse edilmiş olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu ön gösterimde biz Striker'ı görme şansını yakaladık. Tabii size çok fazla detaydan bahsetmedim burada. Güvenlik detayları artık biliyorsunuz regülasyonlar gereği standart olarak sunulmak zorunda ve bütün bu donanımlar Striker'da da mevcut. Konfor olarak konforu arttırılmış, kalite algısı arttırılmış, ses yalıtımı iyileştirilmiş. Tabii ki onu yolda daha detaylı göreceğiz ama güvenlik özellikleriyle de yine kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir araçla karşı karşıyayız. Bundan sonra bakalım Renault grubunda neler gelecek? Bu bölümü noktalıyoruz. Milano'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kasrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında.

0: yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni de daha az kullanıyorsunuz.
1: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken. Ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
0: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Mert İntepe bizlerle beraber. Artık kendisini yakından tanıyorsunuz. Bu hafta da yine güzel bir konuyu konuşacağız. Mert, nasılsın? Hoş geldin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim, iyiyim.
0: Şimdi yaz dönemi geldi. Yazla beraber de insanlarda böyle hem tatlı bir rehavet hem tatlı bir mutluluk ama bir yaz trafiği oluşmaya başladı. Özellikle bayramlarda bunu çok daha fazla yaşıyoruz. Bu mutlulukla ve rehavetle beraber de sürüşlerde bir takım değişiklikler var. Mevsimle de alakalı, ısıyla da alakalı. Şunu gözlemliyorum. Hani tatile giderken o ilk çıktığın günü kaybetmemek adına yola gece çıkanlar var.
2: Evet.
0: İşte sabah erken çıkanlar var. Gece belki az uyuyor ya da hiç uyumuyor. Ve beraberinde de tabii hiç istenmeyen olaylar oluyor.
2: Mola kazalar vermeyenler var.
0: Evet, kazalar meydana geliyor. Şimdi biz bu kazaları biraz seninle konuşalım mı? Yani bu kazaların biraz öncesi, kaza sırası ve kaza sonrası neler oluyor? Kazalar neye bağlı gerçekleşiyor? Bunları nasıl önleyebiliriz? Bunlar hep senin uzmanlık alanların ve inceleme yaptığın konular olduğu için bu soruları sana yöneltmek istedim. Yaz döneminde ne oluyor, ne bitiyor?
2: Evet, çok teşekkür ederim. Yazın göbeğinde, sıcakta hepimiz işten bıkıp veya bunalıp bir tatile çıkmaya çalışıyoruz. Burada ekonomiklik devreye giriyor. Geceden yola çıkalım, zaman kazanalım, bir gün az ödeyelim. Hatta yola da mola vermeyelim, bu moladaki durduğumuz yerler çok pahalı. Ben geceden gideyim, çocuklar da uyusun, yol ekonomiye dönsün. Bu biraz risk yaratıyor gibi geliyor. Biraz da bana şöyle bir durum var. Yazın sıcağında arabada bulundurduğumuz konular var. Biliyorsun sprey var, çakmak var ya da farkında olmadan deodorantlar var. Bunlar da sıcakta bırakmayın diye bir parantez bilgi verelim ve yola devam edelim. Şimdi her kazanın bir görünür, bir de kök sebebi vardır. Görünür sebep zemin ıslak olabilir. Lastiğin kötü olabilir. Hızlı gitmiş olabilirsin. Yolun asfaltı bozuk olabilir. Başka biri sana sebebiyet vermiş olabilir. Ya da birebir sürücü olabilir. Ama şimdi sürücüyü park edelim kenara. Görünür sebepleri konuşmaya odaklanırken kök sebebe inmek lazım. Yani her kazayı ve her araç tipini ayrı incelemek lazım. Kaza ya da çarpışma diye bakmak lazım olaylara. Motosiklet kazasını önlemek istiyorsan otomobillerle ilgili aynı kurallarla önleyemezsin. Hatta trafikteki güvenli sürüşünü bile önleyemezsin ya da düzeltemezsin. Ticari araç mı kullanacaksın, kamyoncu, otobüsçü? Bambaşka konularla kazayı incelemek zorundasın. Bir otomobil kullanıcısı mıyız? Seyahate gidiyor muyuz? Şimdi sen nasıl bir otomobil kullanıcısın? Yılda kaç kilometre yapıyorsun? Evinden işe, işten eve, yılda da bir kere otomobilinde tatile. Maksimum kaç kilometre yapar biri? 10-12 bin, 15 bin maksimum. Ama arabanızla bir satıcısınız ve seyahat ediyorsunuz sürekli. Yılda 40 bin, 50 bin, 60 bine, 70 bine ulaşanlar var. Bunların arasında uzun yol tecrübesi, gece sürüş tecrübesi ya da risklere yaklaşım tecrübesi var. Ama sana şunu söyleyeyim. Her kararın arkasında bir duygu var, sürücüye bağlanıyor. Eğer trafikte siz hayatınızı o kazada, çarpışmada kaybederseniz, zincirin son halkası ve en zayıf halkası sürücü hayatını kaybetti, suçlayın onu diyoruz. Böylelikle kazanın önüne bakıyoruz. Kaza anının hızına bakıyoruz, uykusuzluğuna bakıyoruz, yorgunluğuna bakıyoruz, çalışma saatine bakıyoruz, işte güzergahın tipine bakıyoruz filan. Arkasından da kazayı incelemek zorundayız ki aksiyon alalım. Bu aksiyonları da sahaya indirelim ya da genele yaygınlaştıralım. Yaralıları konuşamıyoruz bile. Uzun kayıplarını konuşamıyoruz bile. Ama şuna bir daha dönüyorum. Her kararın arkasında bir duygu var. Orayı konuşmak isterim seninle.
0: Evet, bu duygu dediğin şeyi aslında açalım. Son döneme baktığımızda insanları biraz mutsuz görüyoruz. Biraz daha agresif görüyoruz ki alınan kararları ve tedbirleri de ben çok yürekten kutluyorum. Kimisi cezalar yükselince başka sebeplere bağlıyor ama caydırıcı olması adına da bu cezaların yüksek olması ve uygulanabilir olması gerekiyor. Uygulanması gerekiyor. İşte o araçtan inme olayları hep bir öfke patlamasının ürünü. Ama bu sürücü araçtan inmese de birine bağırmasa da o öfkeyle arabayı kullanıyor aslında. İşte dolayısıyla bu da kazaya herhalde sebebiyet veriyor diye düşünüyorum ya da verdiriyor birisine.
2: Parantez bilgi, son dönemde bu olayların seni kamerayla çekiyorum, şikayet ederim diye bir dolandırıcılık işi çıktı.
0: Evet, evet, evet.
2: İnanılmaz bir konu bu. Yani evet. Bunu da buraya getirdiysek üzülüyorum, utanarak söylüyorum. Ya kameraya çektim seni telefonla, bak gönderirim, bana para ver gibi evet, bir dolandırıcılık evet, evet. var. Aman Duydum. Dikkat diyelim sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize, kullanıcılarımıza. Dönüyorum. Şimdi bak, otomobil kullanırken duyguların sürüş esnasında yönetilimi çok zordur. Neden dünya istatistiğinde, Dünya Sağlık Örgütü bir şey açıklıyor? Ölümleri, olayları, günlük kazaları, günlük ölümleri, yıllık ölümleri. Neden orta ve düşük gelirli ülkelerde yüksek kaza oranı ve ölüm var? Neden orta ve düşük gelirlerde var? İsveç'te niye böyle değil? Finlandiya'da niye böyle değil? Lüksemburg'da niye böyle değil? Şöyle, insan zihni çok meşgul olduğu konularla birkaç tip duygu yaratıyor. Öfke yaratıyor, stres yaratıyor, zihinsel ve bilişsel kayıp yaratıyor. Bu dikkat ve konsantrasyon kaybına geliyor. Kullanıyorsun, yoldasın, arabadasın, gidiyorsun. Kredi kartın var ya da sağlık sorunu var ya da ekonomik şartlar var. Bu sana şunu getiriyor. Yol vermemeye başlıyorsun Murat. İnsanın bilişsel sorunları, duygu problemi ve eko şartları problemi varsa inan bana yol vermez. Buna inanmaları çok zor olabilir. İlk defa söyleniyor. Seninle beraber ilk defa söylenmiş bir konu televizyonlarda ama duygusal olarak sürüşünüzü yönetemezseniz birine yol vermezsiniz ve kaza başlar, çarpışma başlar.
0: Şeyi gözlemliyorum, katılır mısın bilmiyorum. Daha mutlu insanlar, güne mutlu başlayan insanlar, ben hani motosiklet kullanırken de araba kullanırken de aynısı bu, yol veriyor ama hakikaten dediğin gibi biraz daha sorunlu olduğunu o yüz ifadesinden hissettiğin, belki mutsuz işinde, evinde, evet, özel hayatında, sağlığında daha agresif, daha saldırgan, oradaki şeyi senden çıkarmaya çalışıyor. Yol da vermiyor, sıkıştırıyor. Kesinlikle. Da önüne de bakmıyor, baksa da görmüyor. Ki yine senin bana çok rahat anlatabileceğin bir konu, benim de bizzat test ettiğim bir konu. Telefon diyoruz ya, hani ele almayın. Ben ele almayı İnanılmaz bırak konuşmayın yani. Bile diyorum. Çünkü şöyle bir test vardı. Telefonla konuşmanın etkisi bir alkol almış sürücü kadar insanı etkiliyor ve algıları kapatıyor diye. Hakikaten bir yerden bir yere telefonla gittiğin zaman, yani ele almıyorsun, araçtan konuşuyorsun. Ama orayı ben nasıl geçtim, ne vardı görüyorum ama hafızada yok. Ne
2: Bu çok normal.
0: Bilmiyorum.
2: Buna bilişsel kayıp diyoruz.
0: Evet.
2: Reaksiyon ve tehlikeyi gözlemleyemiyorsun. Sen tehlikeyi görmediğinde insan beyni sağ ayak kalk frene bas demiyor. Sağ ayak kalk frene bas demediğinde çünkü bir şeyle ilgileniyorsun. Çünkü duygu geldi. Orada problemli ya da mutlu bir duygu olabilir bu. Yaz dönemi dedik, şimdi Antalya'ya doğru yola gidiyorsun. Çıktın. Tarlada çalışan da bir traktörcü var. Sabah 6, akşam 6 çalışıyor tarlada. Traktörün tarladaki en yüksek hızı 5 kilometre maksimum tarlayı sürüyor. İşi bitti. Tarladan yola doğru çıkıyor. 5 kilometrelik hızdan şimdi 30 kilometrelik hıza çıkabiliyor. 6 kat hızlı. Rüzgarı alarak gidiyor. Kendini ne zannediyor? Allah selamet versin şuvayar oldum diyor. Niye? Çünkü 5 ile çalışıp 6 kat hıza çıkıp 30'a gelip rüzgar sana geldiği zaman şuvayar gibi hissediyorsun. Hanıma da diyor ki geliyorum yemeği hazırla. Tam sen de orada diyorsun ki otele geliyorum, iş güç telefonla, bunlar yolda karşılaşıyorlar. Birisi diyor ki çok uzak orası. Bu diyor ki, oho, o gelene kadar ben çıkarım. Gördün mü duygunun birleştiği yeri? İkisi de sağ ayak kalk fren yap demiyor. Ya kardeşim, birinizin düşünüp bir frene basması lazım. Bu öncelik sırası olabilir. Yolun geçiş hakkı olabilir. Önceliklere göre trafikteki emniyeti düşünmek zorunda olabilirsin. Ya da seni, aracın içindeki şahısları düşünmek zorundasın. O yüzden biz diyoruz ki otomobile istikamet vermeyle yön vermek farklı şeylerdir. O yüzden bir, Eğer bu yolculuklarınızda arka koltukta emniyet kemeri takmazsan burnunun kanamayacağı kazaları bile ucuz atlatamayabilirsin. Neden? 45 kilometreden sonra karışacağın her kazada aracın içinde vefat edebilirsin. Ama sen arkadakiler uyumuş, haberin yok, en kıymetlin çocuğun var, koltuğa oturtmuşsun, seyahat etmeye çalışıyorsun. Ya sen gidemezsen direksiyon koltuğunda o da gidemiyor, o da gelemiyor arkada. Zannetmeyin ayrı arabalarda gidiyorsunuz. Seni götürdüğün arabada geliyoruz biz de. Duyguları otomobil kullanmaya yönlendirmek ve otomobil kullanmayı düşünmek zorundayız.
0: Peki şu kaza anını bize anlatır mısın? Kaza oldu, orada neler oluyor? İşte kim geliyor, kim müdahale oluyor? İncelemeler, istatistikler ne boyutta? Hangi raporlara bakılıyor?
2: Bir kere şöyle bir şey var. Tek misiniz, arabada başkaları var mı? Ve başlıyoruz. Arabada kemeriniz var, inecek misiniz? Arabadan indiğinizde nerede duracaksınız? Emniyetli bir yere alacak mıyız? Yaralı olan var mı? Yaralılar arasında kanla kırık arasında farklar var. Kırık ikinci olarak öncelik sırası ama bir yara ve kanlı bir durum varsa başka müdahale. Eğer bir tıbbi yardım ya da bir ilk yardımcı bilginiz yoksa müdahale etmeyin diyoruz bir. Hı hı. Çok korktu, bir bardak su içsin aman. Bir kaza sonrasında çok korktu diye bir bardak su vermiyoruz. Sebep iç kanama olabilir, haberimiz olmayabilir. Suyu içirttin, iç kanama hızlanır, hastaneye gitmeden vefat edebilir. Çocuğun, eşin, ailen, en sevdiklerin su verme. Devam ediyoruz. Aradın sen 112'yi, acil durumlar. Peki hiçbir şeyimiz yok. Şimdi iniyoruz arabadan, reflektörü koymak zorundayız. Ortalama 100 metreye koy. Bugün otomobillerde 2 tane olmak zorunda. Mümkünse 2 tane koy sıralı olarak. Birini 50. metreye, birini 100. metreye koy. Çünkü biz görüyoruz maalesef yangın söndürücü koyan var. Kova koyan var. Taş bulanlar var. Reflektörlerimizi koymak zorundayız. Bir tepe üstü, köşe, kör nokta, viraj varsa onun olduğu noktaya da koymak zorundayız. Bu kaza gece oluyorsa, durduysak dörtlü flaşör yakabiliriz. Dörtlü flaşörleri yakmakta fayda var. Ve buradan sonra kazanın tek taraflı mı oldu? Sen bir uyku kazasına karıştın, bir yere mi çarptın? Hayır, bir başka araçla çarpıştın. Ya biliyorsun rapor tutuyoruz, bunlarla ilgili hayata başlıyoruz. Ama bazen de bu kazaya bir kurum arabasıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Muhakkak polis çağırmanız gerekebilir. Muhakkak alkol testi yaptırtmanız gerekebilir. Kendi kurumunuz da isteyebilir, sigortanız da isteyebilir. Buraları unutmamak lazım.
0: Peki ondan sonra ne gibi bir süreç devam ediyor? Şimdi bu kaza niye oldu? Zeminden mi, benden mi, senden mi? Bunlar istatistiklere nasıl yansıyor?
2: Şimdi şöyle, bizim bir şirkete bunu hizmet verirken inceleme metodumuzda çok farklı işler var. Aracın takip sistemiyle başlıyoruz. Bu araca kim bu seferi yazdı diye başlıyoruz. Senin araç kullanmana iznin ve yetkin var mıyla ya da bir güvenli sürüş eğitimin var mı gibi kuralları olan şirketler var. Ama bunun haricinde normal bir otomobil kullanıcısı olarak baktığınızda siz karşılıklı kaza raporu tutuyorsunuz ama bunu artık telefondan da yapabiliriz haldesiniz. Şimdi buradan sonra eksper giriyor. Benim önerim o kazadaki yazacağınız şeylerde haklı ya da haksız yazmayın. Ana yoldaydım, güzergah üzerinde dümdüz gidiyordum. Tali yoldan gelen bir araç bana arabamın sağ ön çamurluğundan vurdu gibi bir eksperin okurken anlayabileceği. Sen kazayı gördün, kazanın fotoğrafı var, sen oradasın, sen başka şey görüyorsun zihnin ama ben bir eksperim ve iş yerimde ofiste otururken önüme gelen evrakta bakıyorum, anlayamıyorum ne yazdığını. Dönel kavşağın içindeyim ve bana biri çarptı demen lazım. Ben de eksper olarak kanunu işletmem lazım. Dönel kavşağın içindekinin geçiş üstünlüğü var, Murat haklı, o zaman suçun 8'de bilmem kaçı Mert'e yazar gibi öğretiler lazım. İnsanlar yanlış rapor tutuyor, yanlış raporlardan sonra ekspertizlerde biliyorsun sigorta çok pahalı.
0: Yani evet, evet.
2: Trafik sigortası çok pahalı, kasko çok pahalı ve maalesef ülkemizde yeni duyuyor ve öğreniyorum, belki sen bilirsin, çok sigortası olmayan araç varmış.
0: Var, evet.
2: Yani %17-20 civarında bu rakam.
0: Olmayan daha yüksek.
2: Olmayan
0: artıyor, artıyor. Olan sayısı düşük kalıyor maalesef. Bu arada güzel bir şey daha var tabii. Araç değer kayıpları da var burada. Artık şimdi bu raporlarda araç değer kayıpları otomatik olarak işlenecek.
2: İşlenecek.
0: Bu da hani sürücüler lehine bir şey, güzel bir şey. Ama senin dediğin doğru çünkü kazaya karıştın. Sen kendini haklı görüyorsun ya. Yani bana geldi vurdu falan mı? Nereden vurdu? Nasıl vurdu? Sen hangi yoldaydın? Yolda tabela var mı? Işık var mı? Bunu yazmadın.
2: Aynen.
0: Ya çok şey var ama İspanya'da, özellikle İspanya'da dikkatimi çekiyor. Çok katı uyguluyorlar. Hangi sebeple olursa olsun araçtan iniyorsan, tabii ki park yeri dışından bahsediyorum, normal bir yolda. Sarı yeleğini giymeden araçtan inersen ceza yiyorsun.
2: Evet.
0: Polis gördü yani. Yani bizde sarı yelek giymek yok. Reflektörleri doğru yerleştirmek yok. Aracı emniyetli bir yere almak yok. Emniyetli bir yerde durmak o da yok. Çıkıyor arabadan 5 metre uzaklaşıyorsa da yola geçmiş farkında arabaya bakıyor o telaşla.
2: Öğrenmemiş

0: Olabilir miyiz bunu? Yani bunu evet. bize biri öğretmemiş olabilir mi?
1: Gelir seviyesi dedin ya Mert, ben orada gelir seviyesi tabii ki etkili ama ben biraz da eğitim seviyesi diye bakıyorum buna. İnsanların kültürleri arttıkça, trafik bilinci arttıkça, başına ne geleceğini bildikçe, cezaların gücü yüksek oldukça bunlar bir araya geldiğinde işe yarıyor. Yoksa sadece cezayı 1 milyon lira yap, emin ol ben işe yarayacağını düşünmüyorum.
0: Şu işe yaradı ama ben görüyorum, araba kullanan, otomobil kullanan biri olarak kaynak yapanlar biraz azalıyor gibi yavaş yavaş.
1: Azalıyor.
0: Yani ama benim kullandığım yollarda, güzergahlarda görmeye başladım. Evet, bitmeyecek ama zaman içinde bana göre EDS kameraları, MOBESE kameraları,
1: dronlar
0: bu işlerde büyük iş yapmaya başladı. Kaynaklar azalmaya başladı. Şimdi bir de tabii herkesin telefonu çekip kullanmasıyla alakalı başlayan cezai müeydeler de hayata geçmeye başladı. Fakat gene söylüyorum, hem bir kaza esnasında bir detay daha vereyim. Orada işini iyi yapanlara sarf nazar ederek tenzih ediyorum ama işini kötü yapan, avukat gibi davranan, bazı sizin kazalarınızda size yardımcı olmaya çalışan insanlar çıkıyor. Hı-hı. Buralara çok özel dikkat etmek lazım. Büyük aldatmacalar, kandırmacılar ve dolandırıcılıklar var. İşini iyi yapmayan bir avukata da denk geliyorsanız kazanızla ilgili, belki hiç alakası yok. Ben sizin adınıza kazanızın işte takibini yaparım, sigortasını yaparım, mahkemesini yaparım. Aman dikkat, bir şeye ihtiyacınız yok bu işlerde. Raporu doğru yazdıysanız, eğer kasko şirketinizden de bir probleminiz ve bu şirketi doğru bir kurum olduğunu düşünüyorsanız, ödemesi ya da eksperin doğru kararı çıkacaktır. Dikkat.
1: Evet, yani bizde her şeyin bir, nasıl diyeyim, yan yolu ya da suistimali hemen ortaya çıkıyor dediğin gibi. Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Tamamen işi doğru yapmaktan geçiyorlar. Yani sen doğru yap, doğru bildiğin kurumla çalışa yap. Ondan sonra diğerlerine, bize şey geliyor bu arada, mesaj geliyor. İşte İçişleri Bakanlığı atıyor. Diyor ki işte böyle gelen telefonlara itibar etmeyin. Şu derlerse inanmayın falan. Hakikaten öyle yani, bir suç olsa, bir şey olsa zaten kapıda gerekli arkadaşlar gelir alır götürür.
0: Kesinlikle.
1: Hani öyle ben avukatım, bu davan var bende, dosyan elimde falan, öyle bir şey yok. Trafik de aynı şekilde. Zor bir süreç ama kültür biraz arttıkça, insanlar bu konuda çoğaldıkça, iyi yapanlar, diğerleri arada tek kalınca daha çok sırıtmaya başlıyor ve onlar da azalmaya başlıyor. Gönlümden geçen şu, otomobiller çok akıllandı. Çok akıllandı ama. Yani bizim şu an götürebileceğimizden fazla akıllı. Hepsi akıllanmadığı sürece de bu sistemler çok işe yaramıyor. Bazen onlar da tehlike yaratıyor. O da tehlike yaratıyor. Bunlar çoğalıp daha trafikte yer aldıkça, kurallar, cezalar, eğitimler derken iyi bir yere gideceğiz. Ben uygulamaların hepsini çok faydalı buluyorum.
0: Araçların da birbirini tanıma zamanları gelmeye başladıkça, sen frene basamadığında da o kavşakta senin adına frene basıyor olacak. Aynen. Radarlar, lidarlar bunları çözüyor olacaklar ama halen biz de eski teknoloji, eski model arabalarla biz kullanıyor olacağız. Ben bunun farkındayım tabii. Ve görüyorum. Gene söylüyorum, bu bir gelir düzeyiyle alakalı olabilir. Ya da o kadar büyük parayı otomobilinize bağlamak istemiyor olabilirsiniz. Başka farkındalıklarınız vardır. Ama güvenli sürüşün ve hedef sıfır kaza politikasının birinci kuralı kültürle başlıyor. Trafik kültürü ve yol güvenliği kültürü. Hı-hı. Ailede başlayabilir, iş yerinizde başlayabilir ya da okulda başlayabilir. Ama bir yerde başlamak zorunda.
1: Doğru. Mert, ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde bakalım hangi konuyu konuşacağız. Ben de merakla bekliyorum.
0: Çabuk bitiyor.
1: Evet, çabuk bitiyor. Çünkü derin bir konu, derin bir bilgi havuzu var karşımda. Dolayısıyla hepsini anlatmaya çalışınca bu süreler yetmiyor. O yüzden de sık sık Mert İntepe ile beraber olacağız. Evet, Sekin'le Tab'ın bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Aybüke Serttaş bizimle birlikte. Kendisiyle distopik sinemaya dair, distopya sinemasına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhaba değerli hocam.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel görünüyorsunuz.
1: Teşekkür
0: Burada
1: ederim.
0: Olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Siz de öyle.
0: Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Sinema kavramsal olarak sizin için ne demek? Sinemanın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bir giriş yapalım lütfen.
1: Yapalım. Sinema çok geniş bir kavram aslında ve sorduğunuz soru da kolay bir soru gibi görünmesine rağmen zor bir soru. Genelde bilirsiniz en basit sorular en evet. zor olanlardır. Bu da onlardan.
0: Klişeler de zordur ayrıca.
1: Evet, bu da onlardan birisi gerçekten. Sinema kişisel olarak da aslında akademik olarak da endüstriyel olarak da inceleyebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz bir sanat dalı. Bir izleyici olarak baktığımda vazgeçemeyeceğim, eksikliğini hissettiğim, gündelik yaşamda çeşitli ortamlarda bana çağrışımlar yapan, örneğin bir karakteri gördüğümde bu şuna benziyor dediğim, bir müziği duyduğumda bu hangi filmin müziğiydi dediğim, bazen bir ortamda çevremi gözlemlerken aynı şu yapımdaki gibi bir sahneyi yaşıyorum dediğim bir vazgeçemediğim güzel bir alışkanlık benim için öncelikle. Özellikle bu gündelik çağrışımları çok seviyorum sinemayla ilgili. Yani o içinde bulunduğum ortam özellikle biraz kalabalık ve hareketli bir ortamsa onu bir filmle ilişkilendirmek hoşuma gidiyor mesela öncelikle. Bu benim izleyici tarafım. Sinema filmlerinde ise eğer akademik olarak biz inceliyorsak o filmleri oldukça detaylı bir şekilde sahne sahne, bazen saniye saniye, plan plan biz akademide çeşitli açılardan filmleri inceliyoruz, sorguluyoruz ve anlam arıyoruz içerisinde. Bazen kamera hareketin hızında buluyoruz bu anlamı. Bazen seçilen renklerde aydınlatmada buluyoruz. Bazen kullanılan filtrede bile bulabiliyoruz
0: Işık
1: aslında.
0: Işık kullanımı, gölgelerin
1: evet,
0: yansıması.
1: Gölgeler, hepsi bunlara... müziğin nerede girdiği, karakterin nasıl konumlandırıldığı, açı, alt açı, üst açı derken bazen sadece bu açıdan sinemayı inceliyoruz akademide ya da işin içerisine kuramları katıyoruz. Bu işin başka bir kısmı. Bir de tabii ki sinema filmlerinin, her ülkenin sinemasının ve ana akım sinemanın aslında birbirine, tüm dünyaya, izleyicilere, onu tüketenlere verdiği mesajlar var. Bu mesajların içinde güç ilişkileri de var, iktidar konusu da var. Temsil meselesi de var. Kadınların, erkeklerin nasıl konumlandırıldığı, çocukların nasıl gösterildiği, yaşlıların nasıl kullanıldığı, engelli bireylerin nasıl temsil edildiği derken aslında bir yandan da her ülkenin, her kültürünün bakış açısının yansıdığını görüyoruz filmleri. Teknik meseleyi bir kenara bırakın. O genelde standart. Zaten çoğu popüler filmde özellikle aynı kalıp, aynı çerçeve kullanılıyor. Yani popüler olan, tutmuş bu Star Wars'tan beri var gibi. Olan bir şey. Yapı, anlatı yapısı, örneğin kaç sekans olduğu filmde, açılış sekansının kaç tane olacağı, ne kadar süreceği, yükselmeye ne zaman geçireceği film anlatısında hepsi aslında standart. Çoğu filmi incelediğimizde, tabii Amerikan filmlerinden bahsediyorum, aslında bu yapıya uyulduğunu görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Çünkü şunu da görüyorsunuz, Star Wars'tan bu yana üretim çok yeni gibi görülse de aslında aynı yapı kullanılıyor. Sadece karakterler ve hikaye değişmiş. Bu da ilginç bir yandan da bu seri üretim mantığı. Dolayısıyla sinemayı konuşmaya başlayınca zaten kişisel olarak bakış açımızı anlatmak, bir buradaki herkese sorsak şimdi farklı yorumlar ve farklı izdüşümler ortaya çıkacak. Bu yüzden kişisel olarak, akademik olarak, endüstriyel olarak bir yumuşak güç aracı olarak derken sinemayı konuşmayı kolay kolay bitiremeyiz.
0: Kolay kolay bitiremeyiz ama siz çok güzel bir özet ve girizgah yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan müsaadenizle hemen filmlere gelmek istiyorum. Bizler neden film izleriz? Filmlerin bizdeki karşılığı sizce nedir? Filmler bizi sosyal ve akademik ve kişisel olarak nasıl şekillendirir ve etkiler? Doğru kelime belki beslemekte olabilir.
1: Evet, filmler bizi besler. Sinema bir sanat dalı. Her ne kadar popüler filmleri çok eleştirsek de, popüler filmleri bazen yerden yere vursak da ya da çoğu büyük bir emek aslında yine de içermesine, büyük bir yatırım içermesine rağmen izlenmese de

0: iyi filmler bizi besler. Çünkü biz zaten zor yaşamlar yaşıyoruz. Yani hepimiz bireysel olarak hepimizin sorumlulukları var. Yaşamımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Sosyal ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. İş dışındaki yaşamımızı tasarlamaya çalışıyoruz. Ailemizi, sevdiklerimizi korumaya çalışıyoruz. Her anlamda derken zaten üzerimizde hepimizin, yetişkinlerin pek çok yük var. Sanat dalları, sinema gibi, resim gibi, edebiyat gibi, müzik gibi sanat dalları aslında hepsi ne işe yarıyor? Bizim bütün bu savaşımız süresince ruhumuzda açılan yaraları ya da zihnimizde oluşan o karanlık noktaları aslında telafi etmemizi, gidermemizi, iyileştirmemizi sağlıyor. Bu da ne demek? Biz bir şekilde bu gündelik yaşamda, zaten birazdan konuşacağımız distopik filmlerde de temel mesele yabancılaşma ve insanın kendini ait hissetmemesi, insanın tek tipleşmesi. İşte aslında sinema bizim bu yabancılaşmamızı, tek tipleşmemizi, dünyaya sanki tek başımıza kafa tutuyormuş gibi hissetmemizi engelleyen bir tutunma noktası olarak görüyorum ben. Bu yüzden beslenmek ve ruhumuzu, direncimizi, duruşumuzu güçlendirmek için sinema filmleri güzel ve özel bir araç bence.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buradan bugünün ana konusu olan distopik sinemaya gelmek istiyorum. Evet. Doğru tanım bu arada distopik sinema değil mi?
0: Evet, distopik sinema.
1: Neden biz distopik filmler izleriz, distopik sinemaya bakarız? Siz kişisel olarak bunu sever misiniz, sayar mısınız hayatınızda? Böyle devam edelim lütfen.
0: Evet, distopik filmleri seviyorum ve neredeyse geçmişten bugüne yapılan filmlerden izlemediğim distopik film yoktur. Özel olarak ilgileniyorum. Yani akademik olarak çok büyük ve özel bir karşılığı olmayabilir. Ama yine izleyici yönümle ve hayata dair sorular soran, düşünen, kafa yoran birisi olarak distopik filmlerin içerdiği anlamları seviyorum. Bunun yanında söylemesi biraz daha zor olan post apokaliptik filmleri de çok seviyorum. Yani kıyamet sonrası, yok oluş sonrası filmler olarak Türkçeleştirebiliriz. Her şey sona eriyor ama insanlar bir araya gelip tekrar gruplar oluşturuyorlar, tekrar bir sistem kuruyorlar, adalet anlayışını tekrar oluşturmaya çalışıyorlar, iş bölümünü tekrar yapıyorlar. Bu Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'nde anlatılanların aslında hayata geçmesi gibi görünüyor bana. Bu yüzden çok keyif alıyorum. Distopik filmler herkesin hoşlanabileceği filmler değil. Çünkü karanlık filmler, yorucu filmler. Blade Runner mesela distopik film denince ilk aklımıza gelen film. Film boyunca yağmur yağar. Sürekli yağmur sesini duyarsınız. Evet, bazen yağmurun sesini dinlemek güzeldir. Ama sürekli karanlıkta kalmak, sürekli gri bir gökyüzü görmek tabii ki çok iyi değil. Distopyayı izlemek bu anlamda diğer filmlere göre biraz daha zor. Çünkü distopya sizi güldürmez, kafanızı dağıtmaz, eğlendirmez ya da romantik bir içerik sunmaz size. Sorgular. Gerçek nedir? Sahte olan nedir? İnsan acaba özgür iradeye sahip midir? Empati duygusunu mu kaybettik? Bütün bu soruları biz distopik filmlerin içinde görebiliriz, bulabiliriz. Ve hem oradaki karakterlerin sorduğunu görürüz hem kendimiz sorarız. Veya distopik filmlerde biz alıştığımız klasik ana karakterleri görmeyiz. Kahraman tırnak içinde. Filmin kahramanını görmeyiz. Genelde anti kahramanlar vardır. Ve anti kahramanların aslında biz tutunma çabasını ve en sonunda çoğunlukla kendilerini bulmalarını izleriz distopik filmlerde. Bu yüzden dediğim gibi tüketmesi, izlemesi daha zor olan filmler. Ama pek çok açıdan da hem görsel olarak estetik olduğunu düşünüyorum hem de anlatı olarak da güzel sorular sormamızı, tartışmamızı sağlayan filmler.
1: Peki bu filmler bu kadar zorken, izlemesi de zorken neden biz distopik filmleri izleriz, distopya sinemasına ilgi duyarız? Bir de hafifçe gerçeklikten uzak olduğunu da varsayarsak, hangi dönemde izlediğimiz ve hangi film izlediğimize göre değişir. Neden ilgi duyarız hocam bu filmlere?
0: Distopik filmler, bir düşündüğümüzde 20'lerden bugünlere kadar aslında baktığımızda distopik filmlere dünya siyasi tarihinin, kültürel, toplumsal tarihin ve gelişmelerin bir yansıması da aslında distopik filmler. Yani evet, kurgusal yapımlar, evet gerçek dışı unsurlar içeriyorlar ama aynı zamanda içinde dünya tarihini, koskoca dünya tarihini barındırıyor. Mesela 1920'lerde yapılan Metropolis filmi aslında sanayi devriminin izleri.

sınıf çatışmalarının ortaya çıkması, üretim, seri üretime geçilmesi ve insanların bu konuda zorlanması gibi pek çok unsuru farklı içerir. Konuda. Evet, Metropolis'te biz aslında o dönemin koşullarının nasıl bir anlatıya dönüştürüldüğünü görürüz. Ya da biraz daha ilerlediğimizde 1950'lerde karşımıza

0: kötü müdür yoksa sonradan mı kötü olur ve insan eğer kötüyse bu iyileştirilebilir mi gibi sorular da sorulur. 60'lara geldiğimizde devlet ve sistem eleştirisinin ortaya çıktığını görüyoruz ve özgürlük, bireyselleşme, insanların ortak bir çaba göstermeleri topluma dair ya da içlerine kapanmaları, çevre hareketleri, sağlık sorunları gibi konuların aslında 60'lı yıllarda filmlere yansıtıldığını görüyoruz. 80'lere geldiğimizde de karşımıza sanırım bu programda en çok dile getireceğimiz Blade Runner filmi çıkıyor. Blade Runner filminde biz artık siberpunk etkilerinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Siberpunk'ta da şu var. İnsan yarı insan, yarı makine moduna geçmiş durumda. Ekolojik olarak dünya çok kötü bir halde. Bitki kalmamış, hayvanlar artık sahte. Replikant dediğimiz varlıklar var. İnsanlar umutsuz, yalnız ve çaresizler. Fakat bu noktada şöyle bir şey var bu tarz filmlerde. Hem Blade Runner'da hem de önceki ve sonraki filmlerde de gördüğümüz. Replikant dediğimiz varlıklar insanlara karşı ilk izlediğimizde böyle görüyoruz. Ama burada şu var, insanın kendine dair inancı ve umudu kalmamışken bu yapay varlıklar bir şeylere inanmayı istiyorlar. İnanç arzuları var, inanmak ve tutunmak arzuları var. Empati kurabiliyorlar, bir arayış içindeler, anılarına sahip çıkıyorlar. Yani bu filmlerde biz şunu da görüyoruz. İnsan inancını ve isteğini kaybederken, yaşama dair güzellikleri görmezden gelirken, yapay varlıklar, robot dediğimiz, android, cyborg dediğimiz varlıklar yaşama daha çok tutunuyorlar. Böyle bir farklılık var aslında bu filmlerde. 90'lara geldiğimizde bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi biz genelde bu filmlerin akışına baktığımızda George Orwell tarzı bir totaliter devlet eleştirisi görüyoruz. Yani distopyayı genelde belli bir döneme kadar bu filmlerde devlet üzerinden tanımlıyorlar. Ama 90'lardan itibaren karşımıza şu çıkıyor. Devlet biraz daha geri planda, şirketler eleştirilmeye başlanıyor. 90'larda biz bunun en güzel örneğini Matrix'te görüyoruz. Matrix'i artık herhalde izlemeyen
1: doğru.
0: Kült bir değil film mi? Kalmamıştır. Kült bir film. Matrix filminde şunu sormaya başlıyorlar. Gerçek nedir? Simülasyon nedir? Hakikate nasıl ulaşabiliriz? Ve bunun içerisinde bu filmden sonra biz bu Jean Baudrillard'ın Simülasyon ve Simulacre kitabının çok popüler olduğunu görüyoruz ki bu tarz kitapların popüler olması da çok rastlanan bir şey değil. Çünkü daha ağır, daha zor. Evet, zorlayıcı eserler ama simülasyonun çoğu konuşmaya yerleştirildiğini, çoğu sohbete, çoğu yazıya yerleştirildiğini görüyoruz ve bir yandan da mağara alegorisinin mesela ortaya çıktığını görüyoruz. Yani gerçeği görmek, bir anda aydınlanmak, aslında eski yaşantının sahte olduğunu ve seni bir anlamda yönlendirdiğini, manipüle ettiğini fark etmek gibi şeyler. 2000'lere geldiğimizde oyun yine değişiyor ve bu sefer karşımıza 11 Eylül saldırısı sonrası üretilen filmler çıkıyor. Bu filmlerde de şu var. Zombi tehlikesi, zombi etkisi. Çünkü bu filmler bize şunu söylüyor. Diyorlar ki siz ne kadar bir ülke olarak, devlet olarak kendinize güvenirseniz güvenin, yine de bir yerlerden bir tehdit gelebilir ve sizin bütün o özgüveninizi aslında alaşağı edebilir gibi bir mesaj veriyor. Ve sonrasında da artık çoğu kişinin daha çok izlediği ya da aşina olduğu dijitalleşme eleştirileri, gözetim hissi.
1: Belki bu noktada karşımıza Black Mirror mı çıkıyor?
0: Evet, aynen. Olarak. Buradan da Black Mirror'a varmış oluyoruz. Yani şöyle bir baktığımızda böyle uzun bir tarihi tabii kısaca özetlemiş olduk ama filmlerin içerisinde çok orijinal ve gözden kaçırılmayacak döneme dair yansımalar içerdiğini çok rahat bir şekilde görebiliriz.
1: Geçmişten günümüze çok güzel ama kısa bir özet oldu elbette, size takdir edersiniz gibi ve sizin de söylediğiniz gibi. Dönemin koşullarından ve şartlarından bağımsız düşünülmediğiniz sinemanın da, ister distopik sinema olsun ister distopik sinema olmasın, farklı türden yapımlarda olsun, dönemin koşullarından bağımsız üretimler sergilenmediğini görüyoruz. Haksız mıyım?
0: Doğru.
1: Bunu yaparken de en öne çıkan filmler sizce hangisi distopya temalı filmlerde?
0: Şimdi distopya temalı filmlerde çok film var aklıma gelen ve herkesin izlemesini de isterdim açıkçası. Çünkü bu filmlerin önemli bir kısmı da Hollywood koşullarında üretildiği için zaten

0: izleme kolaylığı da sağlayan hı-hı. filmler. O da bu bir eleştiri olarak da düşünülebilir ya da hani sistem böyle diye de hı-hı. düşünülebilir. Şimdi bu filmlerin bazıları ekolojik distopya dediğimiz filmler, bazıları teknolojik distopya, bazıları sistemsel distopya, bazıları otokratik distopya derken bunların tabii ki alt türleri de var. Evet. Mad Max serisi mesela distopyadan bahsettiğimizde aklımıza gelen çok güzel bir film serisi. Aynı zamanda Mad Max serisi bir post apokaliptik hı hı. yapımdır. Yani kıyamet sonrası senaryo. İnsanların yaşamın, dünyadaki yaşamın sıfırlanması ve yeniden taşların dağıtılması, insanların tekrar bir sistem kurması, yeni liderlerin oluşması, ihtiyaçların, temel ihtiyaçların öne çıkması. Mesela Mad Max'te karakterler yolda ya da çoğu distopik filmde yolda bir çanta dolusu para bulsalar dönüp bakmazlar. Çünkü su daha kıymetlidir hı hı. ya da ekmek daha kıymetlidir gibi. Terminator serisinden bahsedebiliriz çok rahat bir şekilde. Robocop'tan bahsedebiliriz yine Robocop serisinden. Yine hem şirketleşme hem yapaylaşma, insan bedeninin modifiye edilmesi gibi pek çok soru karşımıza çıkar. Wall-E çok şirin bir film gibi hı hı. görülür, bir animasyon ama aslında distopik bir yapımdır. Snowpiercer çok güzel örneklerden birisi yine karşımıza çıkan. Snowpiercer'da mesela sınıf ayrımını da toplumdaki çatışmayı da çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dışarıda kıyamet kopmuş, yaşam bitmiş, insanlar sürekli dönüp duran bir trene sığınmışlar ama o trende bile hala eşitlik, düşünce özgürlüğü, hakların eşit bir şekilde dağıtılması gibi koşullar yok. Bu da yine o filmdeki ortaya atılan büyük soru işaretlerinden
1: peki
0: birisi.
1: Peki şu soru da yine dikkatimizi çeken sorular arasında yer alıyor. Distopya ve distopik sinema neden bu kadar güçlü ve sanki gerçekmiş gibi temsil ediliyor ve gösteriliyor? Ya özellikle geçmişteki hı hı. eski kült filmleri, daha doğrusu eski olarak adlandırılan ve kült film haline gelmiş yapımlara hı-hı. baktığımızda bu filmlerin özellikle çok güçlü filmler olduğunu görüyoruz. Gerçekçi temsil edildiğini görüyoruz. Hı-hı. Siz katılır mısınız bu yoruma?
0: Tabii ki. Bence de öyle. Şimdi bu filmler sordukları sorular itibarıyla zor sorular soran filmler hı-hı. ve bunlar gerçek dışı ya da çoğu film geleceğe dair gibi görünse de, çoğu distopik film geleceğe bir projeksiyon tutuyor gibi görülse de aslında günümüzde de izlerini görebildiğimiz içerikler taşıyorlar. Özellikle bu dijitalleşme ile birlikte üretilen yapımlarda insanların sosyal medya becerileriyle ya da iletişim becerileriyle mesela puanlanmaları. Hmm. Bunun zaten şu anda örneklerini görüyoruz
1: sosyal
0: biz.
1: Sosyal medya atıf
0: evet,
1: gibi aslında
0: evet, evet, evet. Ya da bütün ayak izlerimizin gözetilmesi ve nerede olduğumuzu asla gizleyememesi, her kamerada, her dijital adımda yerimizin tespit edilebilmesi, kimliğimize dair mutlaka bir iz bırakabilmemiz. Şu an Hindistan'da, Çin'de, bazı özel şirketlerde ve pek çok ülkede aslında bu dijital gözetime, kontrole, takibe dair çok sıkı uygulamalar var. Ve bunları genelde insanlar teslim ederken bu kişisel verilerini ve özel izlerini aslında karşılığında güvenlik ve huzur vaadiyle bunu alıyorlar. Dolayısıyla bir yandan evet geleceğe dair gibi görünüyor bu yapımlar ama bir yandan da son derece güncel içerikleri de içeriyorlar. Black Mirror ile ilgili de şöyle ilginç bir şey var. Filmdeki lütfen. Aslında pek çok şey bir yandan da bir öngörü gibi ve çoğu da gerçekleşti. Bunların bu kadar sürede gerçekleşmesi de ayrı bir enteresan konu. Bu arada bunu da unutmak istemem, şu filmi de unutmak istemem. V for Vendetta'da yine bu türdeki son derece özel ve güzel filmlerden birisidir. Hem görüntü, sinematografi açısından, hem oyunculuk açısından, hem de içeriği açısından son derece iyi kurgulanmış, hem eleştiriler barındıran, hem seyir keyfi veren eserlerden
1: hem de güncel yakın
0: birisi.
1: Örneklerden biri.
0: Evet, aynı çok zamanda. Güzel bir eser.
1: Bu noktada tüm bu anlattıklarımız ve konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde şöyle bir soru gündeme geliyor. Eleştirilen şey modern toplum ve modern toplumlar mı?
0: Evet, kesinlikle. Bu da yine çok güzel bir anahtar kelime. Modernizm eleştirisi. Evet, burada söz konusu olan teknoloji eleştirisi, gelişmenin eleştirisi. Ama bu eleştirinin bu kadar ağır bir şekilde yapılması ve sadece modernizme yüklenmesi doğru. gerekli mi, doğru mu? Evet, bunu da tartışmak gerek. Çünkü bu distopya ve ütopyanın tanımlanması ve tartışılması

0: açılması aslına bakarsanız 16. yüzyıldan itibaren başladı düşünürler tarafından. Belki öncesinde de vardı. Benim hakim olduğum kısım böyle diyeyim, çok da net iddia etmeyeyim bunu. Thomas Hobbes'un Leviathan'ın da, Thomas More'un Ütopyası'nda aslında ya da John Stuart Mill'in eserlerinde, metinlerinde biz zaten ütopya ve distopyanın aslında karşılaştırıldığını, çarpıştırıldığını ve insan için en ideal olan koşulların ne olduğunun tanımlandığını görüyoruz. Bunlar doğrudan distopyadan bahsetmiyorlar. Distopyanın tanımlanması oldukça geç aslında ütopyaya göre bir kavram olarak sarf edilmesi. Ama biz bu eserleri okuduğumuzda, örneğin Ütopya'yı okuduğumuzda bize önce mevcut koşulların ne kadar Avrupa'da üzerinden ne kadar kötü olduğu anlatılıyor. İşte kilise baskısı, feodalizm, fakirlik, savaşların halkı çok yorması, eşitsizlik, adaletsizlik gibi konular eleştiriliyor. Daha sonra Ütopya'ya geçiliyor. Ütopya'ya geçildiğinde de aslında sunulan şeyin ideal olmadığı ama gerçek dünyanın bu koşulları taşıdığı, şunlar şunlar da yapılırsa koşulların iyileşebileceğinden bahsediliyor mesela. Dolayısıyla ütopyada doğrudan distopya tanımı geçmese de iki karşılaştırmanın yapılması sağlanıyor, iki kavramı karşılaştırılması. Leviathan'a baktığımızda da doğrudan yine ütopya ve distopya üzerinden gidilmese de bu ortamların, bu durumların tartışıldığını görüyoruz. Derken hatta burada şunlardan da bahsetmeden olmayacak yine. George Orwell'in 1984'ü ve Aldo Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Bunlar da mesela distopya ve ütopya için çok
1: okumalara
0: önemli kaynaklar.
1: Okumalara örnek verebilir miyiz?
0: Evet, evet.
1: Distopik
0: mutlaka
1: okumalara örnek verebiliriz bu çalışmaları.
0: Evet, kesinlikle. İlk aslında nereden çıktığını merak edenler için daha geriye dönerek bir okuma daha önereyim. Do Androids Dream of Electric Sheep? Philip K. Dick'in romanı. Türkçe'ye nasıl çevrildiğini şu an hatırlamıyorum kitap adı olarak. Ama kastettiği şey şu: androidler rüya görürken elektrik koyun, otomatik koyunları mı görürler? Hani bu koyun sayma teriminden, deyiminden hareketle. Aslında bu Philip K. Dick'in Azınlık Raporu romanı da yine uyarlanmıştır sinemada ve çok önemli filmlerden birisidir. İlk okumaları aslında Philip K. Dick üzerinden yapmak gerekiyor. Sonrasında 1984 ve Cesur Yeni Dünya ile bunları beslersek çok güzel olur. Yine bir okuma tavsiyesi olarak tabii ki Fahrenheit 451 de bu alandaki okunması gereken eserlerden birisi. Bir
1: anladığım
0: de şöyle bir şey.
1: Lütfen tamamlayın.
0: Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi 1984'ü, Cesur Yeni Dünya'yı, bir de Fahrenheit 451'i okuduğunuzda üçünün de birbirine hiç benzemediğini göreceksiniz. Bir tanesinde son derece baskıcı bir devlet, bazı kelimelerin kullanılması bile yasaklanmış böyle bir ortam. Sokaklarda sürekli alıcılar dolaşıp insanların ne konuştuğuna kadar dinliyor. Bir tanesinde son derece özgürlükçü, insanların tamamen hazza ve tüketime odaklandıkları bir ortam var. Ama aslında bu da normal ve iyi olan değil. Bir tanesinde de kitap okumanın yasaklandığı ve kitap okuyanların evlerinin basılıp kitapların yakıldığı bir ortam var. Üçü de bambaşka. Ama üçü de aslında ütopya ve distopyayı bize anlatıyor.
1: Ediyor.
0: Evet.
1: Hocam, bütün bu anlattıklarınız ve konuştuklarınız beraberinde ve paralelinde yine tekrar ediyorum. Dert ne? Sorun ne? Gerçeklik kaygısı nasıl karşımıza çıkıyor? Gerçekliğin ne olduğuna inanıyor bu distopik filmler ya da bizler?
0: Evet, dert aynı dert. Derdimiz distopik filmlerin dışında da aslında bu içinde yaşadığımız çağda zaten bu post-truth, hakikat ötesi kavramı da biliyorsunuz 2016'daydı zannederim ki sözlükler tarafından yılın kelimesi seçildi. Gerçeğin saf haline ulaşmak aslında en temel mesele ve en zor olan mesele. Çünkü post-truth'tan ya da simülasyondan bahsederken biz şu yollardan ilerliyoruz. Bir gerçeklik vardır. Bu gerçekliğin üzerine bir şeyler katılır ve o gerçeklik artık simüle edilmeye başlanır. Bir süre sonra insanlar o gerçeğin yola çıktığı ilk noktayı unuturlar ve simülasyona inanmaya başlarlar. Ama işler burada da bitmez. Simülasyon bir süre sonra gerçekten de gerçeğe dönüşür ve simülakır olur. Simülakır aşamasına geldiğinde aslında ortada öyle bir şey yoktur. Ama insanlar ona inanmaya başlamışlardır. Böylece bütün bu yapımlar

0: bütün bu tartışmalar aslında gerçeğin en saf haline ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösterirler.
1: Bu zorluğun gösterilme süreci aslında bir derya deniz.
0: Evet.
1: İç içe geçmiş bir döngüsel evet. kısır döngü de diyebiliriz zaman zaman evet. filmlere bağlı olarak. Siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. Evet. Öğrencilerinizin bu konulara bakışı nedir? Onlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Böyle ifade ettiğinizde çok güzel ifade ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ederim. Bu ifadelerden onlar neler kapıyor, neler alıyor sizce? Onların geri dönüşleri nedir? Sinema öğrencilerinin özellikle.
0: Evet, aslında benim bu distopik sinema sevdam diyelim. Bu alandaki Türkiye'de verilen tek dersi sanırım post apokaliptik anlatı dersinde öğrencilerimle ben bu konuları ilk buluşturdum. Bu dersin adını ürettim. Daha sonra içeriğini ürettim ve büyük bir keyifle bu dersi sinema öğrencilerimle sürdürdüm. Evet, uzun yıllar boyunca. Tabii ki öğrenciler için izlemesi zor filmler, biraz önce de bahsettiğimiz gibi tüketilmesi zor filmler bunlar. Zaten genelde kitap okumak gibi film izlemekte bir pratik ister. Yani birdenbire düzenli kitap okumaya başlayamazsınız. Birdenbire düzenli film izlemeye başlayamazsınız. Bu bir pratiktir ve geliştirilir
1: sürecin
0: bence.
1: Sürecin kendisi aynı zamanda.
0: Evet, çünkü burada önemli olan, yine konuyu azıcık dağıtıyor olabilirim ama iyi kitap seçmek de, iyi film seçmek de aslında bir pratiktir. Yani çok şey okuyabilirsiniz ama okuduklarınızın niteliği de çok önemli. Aynı şekilde çok şey izlersiniz ama izlediklerinizin niteliği de önemli. Dolayısıyla bu konuları öğrencilerimle paylaştığımda aslında bunun onlar için bir pratiğe dönüştüğünü ve filmleri bu şekilde açımladıkça, inceledikçe, parçaladıkça, içindeki o gizli kodları ya da doğrudan görünmeyen kodları sorguladıkça aslında onların da çok keyif aldığını tabii ki gördüm ve bakış açılarının değiştiğini de gördüm.
1: Çok güzel.
0: Bu her zaman olabilecek bir şey değil ya da herkes üzerinde olabilecek bir şey değil.
1: Zorunda
0: ama olduğu
1: da
0: zaman da
1: sanki değil mi? Distopik sinemanın herkeste bir karşılığı olmak zorunda,
0: zorunda değil.
1: Ama
0: evet.
1: anlatılarının
0: evet.
1: içselleştirdiğimizde ya da algıladığımızda bunun dışa dönüş farklı
0: evet.
1: Yansımalarını görebiliyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu sizin, çünkü sinema sadece akademik olarak, sadece bilgi yüküyle de
1: değil.
0: Zaten görülemez ve incelenemez. Bu sizin o okumalardan, o dinlediklerinizden, paylaşımlardan ne aldığınız ve ona ne katarak izlemeye devam ettiğinizle de ilgili.
1: Çok kısaca rica ediyorum, sohbetimizin sonuna geldik. Sinema öğrencilerine neler söylemek istersiniz bir akademisyen olarak? Bir mesajınız olur mu? Sadece distopik sinema değil ama sinemayı algılayışımız ve ele alışımız ve okumamız bağlamında. Çünkü film okuma meselesi çok kıymetli biliyorsunuz ve film izlemekle film okumak arasında dağlar kadar fark var.
0: Evet.
1: Algılayışımız üzerinden de okumamız üzerinden de kısaca rica ederim. Buyurun lütfen.
0: Tabii ki bu da zor bir soru bu arada. onu da söyleyeyim. Yani şu açıdan zor. Tabii ki bu konuda tavsiyeler söylenecekler, aktarılacaklar da bitmez. Bir de herkes de konuya farklı bir açıdan bakacağı için soruyu da kapatmak çok zor bir yandan da. Ama tabii ki ben elimden geldiğince aktarmak isterim. Şöyle, öncelikle çok film izlemelerini tavsiye ediyorum. Hangi türde çalışırlarsa çalışsınlar öğrencilerimiz. Burada şunu mutlaka anlatmam gerekiyor. Şimdi sinema öğrencilerinin hepsi çok üst düzey akademik değerlendirmeler yapmak zorunda değil. Ya da çok üst düzey ileri okumalar yapmak zorunda değil. Lisans eğitimi zaten bunun için bir basamak. Hem üretim yapmaları için hem de analiz yapmaları için. Orada öğrenciler kendi seçimleriyle çalışmalarına devam ediyorlar. Fakat şu var, üretim de yapsanız aslında, eğer sinema öğrencisi olarak film yapacaksanız da ya da bu konuda sadece analizler, değerlendirmeler yapacaksanız da film izlemek şart. Ama biraz önce söylediğim gibi iyi filmleri izlemek ve seçmek. Mutlaka o filmlerin yönetmenlerine bakmak, yönetmenlerin aslında tarzı, bıraktığı ayak izleri, bunu görmeye çalışmak, bunun farkında olmak çok iyi. Bunun dışında şöyle bir şey de var. Film öğrencilerinin aslında temel kuramları da okumaları gerekiyor. Yani tamam, burada çok büyük bir tartışma vardır. Hani uygulama yapacak kişi kitaplardan sıkılmıştır ve sahaya inmek ister. Ama gerçekten belli bir entelektüel altyapıya sahip olmak, örneğin bu 1984'de atıf yapabilmek, işte o Fahrenheit'ı bilmek vesaire. Evet, bunlar da çok kıymetli. Yani bu işin yolu okumaktan ve izlemekten geçiyor. Doğal bir yeteneğiniz olabilir. Çok iyi senaryo yazabilirsiniz. Gözünüz çok iyidir. Çünkü gözü geliştirmek de önemli sinemada, biliyorsunuz.

0: Ama bunları okumakla ve izlemekle beslemezseniz aslında bilinenleri tekrar edersiniz.
1: Bütün cevaplarınız olduğu gibi bu cevabınız da motivasyon barındırıcı, bilgilendirici ki olmak zorunda da değil. Çok güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: değerli
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ederim.
1: Bugün Kırmızı Oda'da olduğunuz
0: ederim.
1: için, 24 ekranlarında olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için bir onurdur bütün söyledikleriniz ve şahsınız. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için, bu alanda konuşma şansı verdiğiniz için nice yayınlara diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Var olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'da Profesör Doktor Aybike Serttaş ile birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere çok selamlar ve saygılar.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: Yazmak mesleğinizin bir parçasıydı ve siz uzun yıllar boyunca zaten hep yazdınız. Ve o yazdıklarınızı derlediğiniz mesleki başka çalışmalarınız da oldu. Ama ben son noktadan, edebiyatla ilgili kısımdan, öyküden girerek Süper Selma diyeceğim. Süper Selma nedir? Kimdir?
1: Süper Selma aslında bizim aramızdan sıradan biri. Yani süper diyoruz ama aslında gayet sıradan bir arkadaşımız. Süper Selma kitabı benim yazdığım öykülerin bir araya gelmiş hali. Kitap adını hikayenin bir tanesinden alıyor, Süper Selma hikayesinin, ama aslında içinde 12 tane hikaye var. Kısa hikayeler ve hayatın içinden bizim her gün yaşayabileceğimiz ya da aslında bize çok doğaüstü gelen fakat bir yerlerde birilerinin gerçekten yaşadığı olayları konu alan bir kitap. Süper Selma hikayesinin kahramanı bir genç kız. Bu bazı seçimler yapmak zorunda kalıyor hayattan. Ve bu seçimler onu bir yere götürüyor. Aslında bu hikayede biraz şunu görüyoruz. Bazen karar vermek zorunda kalırız iyi ve kötü arasında. Burada nasıl bir tercih yapacağız? Biz başkalarını gördüğümüz zaman çok kolay yargılayabiliyoruz. Ama ben biraz dönüp içimize baktırmak istiyorum. Biz aynı durumda olsaydık, biz hangi tercihi yapardık? İyiyi seçebilir miydik? İyi ve kötü mutlak mıdır? Bunun gibi bir takım sorgulamalar.
0: O zaman bu Emeti Saruhan'ın iç dünyasındaki bir arayışına tekabül eden ve edebiyat içinde de öykü yoluyla söylemek istediği söz. Gazetecisiniz. Yani mesleğin kökeninde bu var. İşin en alt katmanında ve onu

0: besleyen bütün dallarda, kollarda bu var. İyi bir okursunuz filan ama bununla birlikte epey bir zaman sonra sadece başkasının sözünü nakleden kişi olmaktan çıkıp bu da benim anlatmak istediğim hikaye dedirten şey ne oldu? Niçin yazılmalıydı bu kitap yani?
1: Aslında şunu söyleyeyim. Ben gazeteci olmadan çok daha önce yazıyordum. Yazmak benim için gazetecilikten daha önce gelen bir eylem. Fakat onu hep geri planda bıraktım nedense.
0: Belki de, evet, iyi soru. Neden?
1: Yani kendimi gerçekten belki yazar olarak görmüyordum. Kenarda işte bir şeyler karalayan, bir hobi olarak bir şeyler yazan biri olarak görüyordum. Ama şimdi düşünüyorum, aslında gazetecilik benim yazma ihtiyacımı karşılıyormuş. Yani oturup o haberlere, daha çok ben pazar ekinde mesela haberler yapıyordum ve insan hikayeleri anlatıyordum aslında yine. O hikayeleri yazarken bir taraftan da yazma ihtiyacımı karşılıyormuşum. Daha sonra fark ettim bunu. Ama ara ara da bir hayatın içinden bir enstantane birden zihninizde bir cümle gibi ortaya çıkıyor ve o sonra bir hikayeye dönüyor. Mesela küçük bir örnek vereyim. Geçen gün bir radyolojik görüntüleme için, MR için hastaneye gittim. İçeriye böyle 5-6 kişi birden alıyorlar ve siz sıra sıra oturuyorsunuz yan yana. Geçtik, oturduk, böyle 5-6 kişi oturuyoruz. Orada bir an kendimi rafa dizilmiş konserveler gibi hissettim. Yani yan yana oturan insanlar değil de yan yana rafa dizilmiş konservelerdik biz. Bu birden işte bir cümleye dönüşüyor ve sonra bu cümleden bir hikaye ortaya çıkıyor. Yazmak benim için böyle bir şey. Yani hayatta kısa bir an zihninizde farklı bir şekilde beliriyor.
0: Bir şey sormak istiyorum çünkü bunu gerçekten çok merak ediyorum. Az önce dediniz ki özellikle Süper Selma'dan bahsederken, süper dedik ama o aslında sıradan bir insan ve insan tercihlere mecbur kalabilir ve mutlak iyi, mutlak kötü, mutlak doğru, mutlak yanlış var mı? Bununla ilgili düşünelim. Yani siz bizi bununla ilgili düşündüreceksiniz önümüze serdiğiniz hikayelerle.
1: Evet.
0: Heyecan verici. Peki aslında hayatın zor taraflarına bakan bir şey söylüyorsunuz. Yani bir hastane koridorunda MR sırası bekleyen insanlar neşeli bir piknik gününün parçası değiller. Sıkıntılı bir sürecin parçası olma ihtimalleri çok yüksek.
1: Evet.
0: En azından bir tetkik sürecinde kötü bir şey olmamasını umarak bir bekleyiş sürecindeler. Fakat siz bu insanları bir taraftan konserve kabuğuna benzetebiliyorsunuz. Bir mizah seziyorum burada, bir ironi seziyorum, bir ince alay seziyorum. Bu çok ciddi şeyleri acıtmadan söylemek için mi, bu hayata karşı bir savunma mekanizması mı, bu eğlenmeyi bilmek mi ya da tadını çıkarabilmek mi, nasıl bir şey?
1: Yani onu çok açıkçası bilemiyorum ama belki hepsi birden, belki ayakta kalma çabasının bir parçası. Yani sancılı bir süreci geçirirken onu daha kolay geçirme arzusu. Ama sanırım benim zihnim bu şekilde çalışıyor. Ve dolayısıyla bu da biraz benim hikayelerime yansıyor. Yani hayata bakış açım böyle diyebilirim. Biraz şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Bu okuma yazmayı henüz öğrenmemişim. 5-6 yaşlarında falanım. Abim de benden 2,5 yaş büyük. O da işte artık 1. 2. sınıfa gidiyor. Her hafta mizah dergileri alıp getiriyor. İşte o okuyor. Ben de yanı sıra hepsini merakla abime okutuyorum. Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Yani belki de o ilk okuma serüveninin ilk başlangıcı belki de onlardır ve belki mizah duygusu da oradan gelmiştir, bilemiyorum. Okuma yazmaya henüz öğrenmeden orada okumaya başladım ben. Bir daha o şekilde devam etti. Bilmiyorum ben, yani hayatı algılama biçimim bu şekilde.

0: Gerçek karakterlerin hikayesini yıllarca anlattınız. Fakat kurgu karakterlerle de kendi edebiyatınızı üretiyorsunuz bir taraftan. Onların iç içe geçmesi de belki zaman zaman söz konusu olabiliyor. Sınır hayatla bakış açımızın kurguları arasında bulanıklaşabiliyor da bir yönüyle. Siz yazmış olduğunuz şeyin sahibi misiniz, esiri mi? Nasıl bir ilişki var orada?
1: Sahibi miyim? Onlar mı benim sahibim? Aslında o da biraz, o da girift, iç içe geçmiş bir şey bence. Yani hiçbirini tek başına söyleyemeyiz. Karakterler bir süre sonra kendini yazdırıyor. Yani hikaye bir yerde başlıyor, dediğim gibi mesela zihnimde bir cümle beliriyor. Sonra yazılmaya başlıyor. Sonra onlar ortaya çıkıyorlar. Mesela Özlü Söz Ozan'ı diye bir hikayem var. Orada onun karakteri Ferhat Çölgeçer. Ben şu an şey fark ediyorum. Mesela ben o hikayeyi yazdım. Günlük yaşantımda herhangi bir şey olduğunda içimden Ferhat Çölgeçer bir şey söylüyor.
0: O da artık aramızda bizden biri.
1: Bir yaşam biçimimiz oldu hikaye karakterleriyle. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz.
0: Aslında bir şeyi anlatışınız da bir enstantaneden bahseder, bir sahneden, bir andan bahseder gibi sonrası sökülüp geliyor. Şimdi sizin bugün karşımızda duran kitaplaşmış öyküleriniz, öykü geçmişi çok daha eski. Hatta uzun yıllarınızı verdiniz, emek ettiniz, gazeteciliğinde öncesinde dediniz. Ben hasbelkader bir şeyler duydum bir yerlerde. Gazeteciliğe başlamadan evvel Emet Saruhan başka iş tecrübeleri de olmuş ve hep gözlemciymiş, hep yazıyormuş. Bir şeyler varmış orada. Biraz hatırlatır mısınız bana rica etsem?
1: Tam bir iş tecrübesi diyebilir miyiz bilmiyorum ama benim üniversite sürecim 28 Şubat'a denk geldi. Dolayısıyla güç bela okuldan mezun olup kendimi ancak dışarı attım. Aslında tabii akademik kariyer hedefindeydim.
0: Hangi bölümdü?
1: Biyoloji. Akademik kariyer yapmak istiyordum biyoloji bölümünde. Ama hayat işte 28 Şubat süreci olunca bizi apar topar ancak mezun ettiler ve sonra başörtü yasakları başladı. Tabii hiçbir yerde çalışamıyorsunuz, iş bulamıyorsunuz vesaire. O sırada bir arkadaşımın vasıtasıyla bir eczanede kalfa olarak çalışmaya başladım. Değişik günlerdi. Benim çalıştığım eczacı da bir öykücü, şairdi aynı zamanda, Fatma Şengül Süzer. O süreçte böyle eğlenceli günler yaşadık ve o sırada mesela yani insan ne yaşıyorsa biraz da o yansıyor yani. Eczanelerin görünmeyen yüzleri falan diye yine böyle esprili o şeyi anlatan uzunca bir öyküm vardı. Mesela öyle bir çalışma hayatım oldu yaklaşık bir seneyi geçik. Daha sonra da Yeni Şafak gazetesine geçtim.
0: O gözlemcilik serüveni bir taraftan heyecan mı uyandırıyor? Anlatılmasının gerekliliği nereden doğuyor? Yani en yakın arkadaşın kolundan çekmek gibi oluyor bazen bazı şeyler. Bak bak bugün ne gördüm, sana ne anlatacağım gibi. O anlatma hevesi, iştiyakı nereden besleniyor? Sizde bunun motivasyonu ne? Gördük, güldük, eğlendik, tamam. Başkalarına niye anlatıyoruz?
1: Yani bunu aslında nasıl açıklanabilir bilmiyorum ama yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani yazarlık buysa demek ki bu. Yani onu kelimelere dökmek, anlatmak, bir yani masal anlatıcısı gibi belki de o anı kayda geçirmek istiyorsunuz. Bu insan elinde olan bir şey değil.
0: Bir şey daha geldi aklıma. Siz böyle söyleyince, yazma ihtiyacı deyince, bu o zaman okurla kurulan ilişki daha ikincil bir ilişki gibi geldi o zaman, öyle mi?
1: Yani aslında bence herkes ilk önce kendisi için yazıyor. Yani tabii yazdıktan sonra, ortaya bir şey çıktıktan sonra insan hani bunu birileri okusun, benim hislerimi anlasın ya da benim yazdığımı ben sevdim, beğendim. Hani karşıdaki de sevsin, beğensin istiyorsunuz. Ama evet, ikinci planda kalıyor o daha çok. İlk başta Bence her yazar kendisi için yazıyor. En azından benim öyle.
0: Edebiyata küçük bir fasıla verip tekrar geri dönmek kaydıyla mesleğinizdeki birikiminizi yansıttığınız çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum. Röportajlarınız da kitaplaştı. O röportajların derlenmesinin anlamı ne sizin için? Yapmış olduğunuz günlük işlerin ya da haftalık planda olmuş olsun fark etmez. İşlerin kayıt altına alınması, iki kapak arasına girmesi neden önemli?
1: Benim röportajlarım o an güncel durumla alakalı konular değil de daha çok kişiler üzerinden giden röportajlardı. Bizim kültür, sanat, edebiyat hayatımızı önde gelen isimleriyle onların hayatları hakkında daha çok, onların hayatlarına ayna tutan, çalışmalarını öne çıkartan röportajlardı. Dolayısıyla bunlar zamanla yaptıkça bir sözlü tarih çalışmasına evrildi. Ülkenin geçmiş dönemlerindeki bir fotoğrafı çekmiş olduk. Yani o belli bir dönemin fotoğrafını, 40-50 yıllık bir zamanın fotoğrafını çekmiş olduk. Dolayısıyla bunların kitap olarak bir araya gelmesi kaynak kitap anlamında önemli oldu. Ki daha sonra bazı kitap çalışmalarında kitaplar kaynak olarak kullanıldı. Yani kaynak kitap olarak kullanıldı.
0: Sadece yazar olarak değil, okur kimlikleriyle de ilgileniyoruz yazarlarımızın. Bir okur olarak kendinizi tanımladığınız, tarihlediğiniz yeri abinizle olan ilişkinizden geçmişin sayfalarına baktığımızda mizah dergileri, gazeteleri üzerinde kurduğunuz bağlantıyla okumaya başladığınızı ya da şahit olduğunuzu söylediniz. Yine de daha okur kimliğinizi kazandığınızı hissettiğiniz, okumanın zevkine vardığınız dönemler, hangi dönemler, ne okumaktan zevk alırdınız?
1: Oradan başlatalım, sonra bu tarafa doğru gelelim. İlk öyle okuma yazmayı henüz öğrenmeden o şeylere, mizah dergilerini okudum demiştim. Sonrasında belki de ilkokul dönemindeki her çocuğun okumaya başladığı işte Kemalettin Tuğcu, Ömer Seyfettin. Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını çok severdim. Oradaki küçük hayatlar ve mutluluklar hep benim ilgimi çekerdi. İşte yıkık dökük baraka bir ev falan ama böyle mutlu bir hayat. Bence bu benim hayatıma da küçük mutlulukların kıymetini bilmeyi öğrettiğini düşünüyorum. Kemalettin Tuğcu'ların. Daha sonra komşumuzun büyük bir kütüphanesi vardı. Bu sefer ben okumayı gerçekten seven bir çocuktum. Biraz oraya doğru yöneldim. Orada bütün dünya klasikleri vardı. Dünya klasiklerinin hepsini okudum diyebilirim. Yine o kütüphanede Aziz Nesin, Duygu Asena, böyle yazarlar da okudum. Daha sonra biraz üniversite hazırlanma sürecinde biraz böyle mola verdim de diyebilirim. Çünkü hani çok kitap okuyorsun, biraz da ders çalış gibi bir baskı da oluyor insan üzerinde. Daha sonrasında işte çağdaş Türk yazarları, biraz da ben şöyle mesela bir fabrikanın işleyişinin nasıl olduğunu anlatan kitapları da okuyup merak etmişliğim var. Kişisel gelişim alanına da bir bakıp burada ne anlatıyorlar diye baktığımda vaki. Beyaz diziler neymiş diye beyaz dizi okuduğum bile var. Ve işte tabii ki öykü, roman, edebiyat en sevdiğim tarzlar.
0: Bu tarzlar içinde gerek eser adı, gerek yazar imzası zikredilebilir mi? Yoksa dönem dönem değişiyor mu? Yani hayatımın vazgeçilmez ve unutulmaz yazarı şu, şairi bu, çok etkilendim. Yazar olarak veya okur olarak beni çok mutlu etti diyebileceğiniz değişmez isimler var mı? Yoksa bu dönem içinde değişkenlik gösterebiliyor mu?
1: Bu dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Aslında sevdiğim, beğendiğim pek çok yazar var. şu an belki isimlerini tek tek zikredemeyeceğim ama bazen okurken adeta böyle lezzetli bir yemek yiyormuşçasına dimağımda bir lezzet bırakan, iz bırakan yazarlar var. Yani bazı kitaplar gerçekten insana böyle bir mutluluk veriyor okurken.

0: iş koşturmacası için bu kadar lüks bir ortam düşünülemez belki ama yine de yazmak için, çalışmak için ya da ama iş ama keyfi olarak okuma için günün özel saatleri, anlamlı saatleri ya da verimli saatleri var mı? Mesela gececi misiniz, gündüzcü mü, sabah erkenci mi?
1: Pek öyle zaman sınırlamam yok. Yani sabah, öğlen, akşam herhangi bir vakit hiç fark etmez. Sadece konsantre olabileceğim bir zaman aralığı lazım. Ama genelde tabii iş hayatı olduğu için gündüz saatlerinde işte mesaide oluyoruz. Onun dışında bulabildiğim bir zaman dilimi yeterli benim için. Sadece işte kafamda başka meşguliyetler olmasın, okumaya ayırabileceğim bir zaman olsun. Bir şey okumaya başladığım zaman çok kolay içine girerim ben. Biraz tabii yazarın tarzı, kalemiyle de alakalı ama genelde çok rahat ve konsantre bir şekilde okuyabildiğim için çok zaman şeyim yok. Yazarken de aynı şekilde. Sadece bu günlük telaşeleri, zihin yorgunluklarını bir kenara bırakabildiğim her an okuyup yazabiliyorum.
0: Sorunun ikinci adımı tam olarak bu konsantrasyon meselesiyle ilgiliydi. Konsantrasyon konusu zihninizle mi ilgili yoksa dış etkenler de bunu belirleyebiliyor mu? Mesela çok ilginç gelmişti bana. Ben her yerde okuyabilirim ve yazabilirim diyen yazarlar gördüm. Bir kafede, bir kahvede, bir sokakta, bir çınar altında ama kimisi çok daha özel bir alan ister. Tam bir sessizlik, yazmaya alıştığım daima bulunduğum masamın başında diye. Böyle tercihler var mı? Konsantrasyonun belirleyicisi iç sebepler mi, dış sebepler mi?
1: İkisi de diyelim. Mesela yapmam gereken bir iş varsa, o benim zihnimin bir kenarında duruyorsa biraz beni rahatsız eder. Konsantre olamam, yani konsantrasyonu sağlayamam. O anlamda zihnimin rahat olması lazım. Fiziksel ortam olarak düşündüğümüzde de rahat oturayım, rahat bir şekilde yazabileyim. Ses de çok fazla olmasın. Onun dışında çok bir isteğim yok. Çay, su, kabulüm. Kahve olursa da alayü lalaya olur yani.

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok sevinçliyiz. Çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz. Hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'tan.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Arafta Sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet. Yani ayrıca profesyonel olarak da Arafta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Arafta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Arafa düşmek var, bir de Arafta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araftan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Arafta durmak, Arafta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Arafta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
0: Evet, Uruf tepeden geliyor.
1: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Arafta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum. Hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Arafta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Arafta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca. Çünkü çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Arafta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Arafta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum. Çok tabii iyi. Hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı. Yani
0: bir kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
1: Asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Arafa düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Arafta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Arafta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem. Hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
0: Hakikati arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
1: Tabii.
0: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
1: Şimdi
0: ve bunu böyle aşama aşama. En iyi haberci, en doğru haberci.
1: Şimdi ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
0: Nasıl?
1: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız, bizlerin, habercilerin,

0: iletişimcilerin bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela. Ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Evet. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen. Habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Hı. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Hı. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Bu var ama. Bu çok güzel. Bu algı var.
0: Bu algı var.
1: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da...
0: Türkiye
1: işte
0: gibi siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda, hı hı, ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. Hı-hı. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Hı-hı. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model, haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
1: Maşallah.
0: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Hı. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar, o mesajla ilgileniyorlar, o mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim, hı hı, anlamında da rol model olarak peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
1: Çok emin olma halinden.
0: Emin olma halinden. Hı hı. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. Mesela uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye anlaşmasını hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
1: Estağfurullah.
0: Hüdeybiye anlaşmasındaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. Hı. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti Peygamber.
1: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa ya bir dinlemek istiyorum seni mi Yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
0: Şimdi bu duruma ve kişiye göre değişir. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
1: Çok iyi.
0: Bu da beni mutlu ediyor.
1: Süper.
0: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Ve gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor. Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı. Yani onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış. Doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi. Biz orada tabii keçiyi tuttuk. Çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı.
1: Ve sonra orada, soyu tükendi.
0: Yok, az kaldı. İnşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize... Zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında, tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok gözlemlerim. Ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Ya aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu takip ederim.
1: Kendi hayatınızda.
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren ya bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım, şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet. Hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor.
1: Mücadele.
0: Tabii.
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: Düşünmek de mücadele. En büyük mücadele esasında bir varoluş mücadelesi. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve

zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani, bir mücadele

0: Hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler, bazen diyorum arkadaşlara, hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz. O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz, düşünelim, son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer
1: Evet.
0: olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
1: Şimdi o mücadelenin,
0: Izdırap verir. Boşa
1: evet.
0: geçmiş bir hayat.
1: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum. Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz, bir bilgi birikimi arıyoruz en azından, bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum. Şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı? Yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen, meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de
1: Sorulandırabilirim.
0: ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle
0: Yani
1: bence
0: hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da
1: Bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden
1: Hayır
0: bahsediyorum.
1: olabilir ya, çok anlaşılabilir bir durum. Çünkü
0: Evet, yani
1: soruyu öyle
0: ben
1: sordum yani.
0: kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki sen öyle?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler dizayn ediyorlar olup bitenleri? Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı
1: Soru.
0: duygu devam ediyor, aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor.

0: Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek küresel hegemonyaya istemediğimiz insanların dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
0: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar
1: Sorumluluklar.
0: var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük, çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı. Dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Ya yani aslında bu soylu öfke bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan iş.
1: Doğrulana kadar
0: Evet.
1: verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kuruldu, oluştu, yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep
1: Klasik soruyu soruyorum.
0: böyle değildi.
1: Hep böyle değil.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı, şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor ve o yalan evet dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor
1: Bir tahribatı var
0: toplumlarda.
1: yani.
0: Tahribatı kesinlikle var ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani
1: Aslında
0: böyle
1: herkesin
0: nükleer bir
1: şikayet...
0: saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
1: Kesinlikle.
0: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey ve günümüzde de yalan çok yaygın, çok güçlü, en büyük

0: virüslerden bir tanesi. Korona virüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor, tahribat gücü yüksek. Panzehri var mı bunun? Var. Panzehri var. Panzehrinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
1: Hucurat suresi galiba.
0: Ya evet, bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz? Hele böylesi bir atmosferde. Ben bazen şunu diyorum, gözünüzle görseniz yani... inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka
1: onu da yaptı.
0: Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu işte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. Buranın da organize edilmesi lazım.
1: Çok doğru. Yani bir yalansa var, organizma, yani şeyin olması lazım.
0: Her şeyin organize edilmesi lazım. Kesinlikle. Yani hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon halinde mücadele edebilirsiniz. Sadece ben kendi ilçemde mücadele edeceğim. Artık o devirler kapandı. Sadece kendi ulusal sınırlarım dahilinde, ülkemde mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Kıtamda mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Mücadelenin kesinlikle küresel boyutta olması lazım. O yüzden her kim ki küresel bir yeni şey iddia ediyor, onunla ilgilenelim. Ona gidelim. O organizasyonu inşa edelim.
1: Şöyle bir virgül koysam. Mesela yalanla süslenmiş doğru bir haber en doğru değil. Şimdi orada bunu nasıl ayıklıyorsunuz? Süzgeç ne burada mesela?
0: Yani bir yerde yalan varsa, ufak bir yalan varsa...
1: Kirlenmiş haber mi oluyor?
0: O tabii artık ona itibar edilmez.
1: O sinek düşüyor yani orada.
0: Ya o süt içilmez.
1: İçilmez.
0: Sineği aldık da süt içelim, olmaz. Olmaz. O bir sürü mikroorganizma bırakıyor içeri. Hı. Onu biz raftan kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği. Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
1: Hemen.
0: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden biri.
1: Aslında burada söylediğimiz şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü

0: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak.
1: Bir iyi haber söyleyin, sansasyonel olsun bize.
0: Olmaz
1: Yok.
0: ki.
1: Niye yok?
0: İnsanların iyiye ilgisi az. İyi,
1: Çok hastalıklı
0: iyinin
1: bir şey.
0: dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
1: Bu da insanlara galiba sıkıcı geliyor, değil mi? Biraz
0: Ya
1: süsleyebilecekleri
0: insanın doğasıyla da alakalı bir şey
1: bir
0: bu
1: şey.
0: yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız şimdi. O iyi bir şey. Yani onu gündemimize alalım, onu konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır. Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların stratejik bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
1: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
0: Evet, 10
1: görüyoruz ama
0: saniye içerisinde
1: 10 saniye,
0: tüketiliyor.
1: evet.
0: Yani belki
1: Hemen başka bir şeye
0: 6
1: geçmek.
0: saniye bile yüreklerin
1: Yürekleri
0: ısıtılması.
1: ısıttı.
0: Yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet, çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun. Ama
1: Sonrasında bir
0: falanca
1: şey.
0: falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falanca falancayı öldürdü. Daha önce de
1: Evet.
0: böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada? Çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: Çünkü ben
0: yerine
1: bunu çok çok özür dilerim, yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi yakınmalar da var. Haklı da olabilir ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor gibi geliyor.
0: ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla, yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten El-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi.
1: Ne
0: Kötü
1: diyorsun sen?
0: durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi
1: Eyvallah.
0: umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım. Yani
1: Kesinlikle.
0: stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Çünkü buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu, ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz değil
0: mi? Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. Hı hı. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz'de nerede kalmıştık?
2: En son Anadolu Ajansı'nın Milli Mücadele'de iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
1: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
2: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı bakiyesinde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında, yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Meclis'ten Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern cumhuriyetin ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
1: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
2: Şimdi neyden bağımsız?
1: Bağımsız habercilik, yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
2: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele. Bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim. Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Baptist hastanesinde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda, evet, orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur yani. Çok zor, karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
2: Bağımlıysak evet, yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız. Evet. Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kort diyorsunuz.
2: Yani evet, basketbol diyoruz.
1: Peki küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
2: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini isterim.
1: Ne zaman kuruldu bu hat?
2: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
2: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de, yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? Büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz. Ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum. İktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
2: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
1: referans veriyorlar ama, değil mi?
2: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, onu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın, Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğraf.

0: da meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim. Ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek fotoğrafımız da buraya geldi.
1: Evet, bu fotoğraf.
0: Biraz anlatmanızı da çok isteriz çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
1: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Hı hı. Yiyecekmiş gibi bir, hı hı, izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, evet, işi yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduğu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı, özellikle Gazze soykırımında.
0: Aslında fotoğraflar da evet çok gündem oldu olan fotoğraflar.
1: Hep o peki ya sonrayı sorduğumuz için, hı-hı, dedik ki işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Hı-hı. Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
0: Evet.
1: Burada da zaten çok önemli masamızda kitaplarımız.
0: Beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
1: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne olduğu sorusu için yaptık bunu. Hı. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
0: Yani bu işgaldeki akbaba İsrail'le.
1: O mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triyoloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik.
0: Evet, kayıt kanıt, düştük. Kanıtla başlıyor.
1: Kanıt kitabımız bizim.
0: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi, kanıta?
1: Ya buna tabii ki, şöyle alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Şimdi bu kanıt kitabını, adı üstünde kanıt, bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama o fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesi.

0: içerisinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün. Bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi? Yani...
0: Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabıyla alakalı ilginç bir şey de yaptık. Onu da anlatayım. Tabii. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak, unutulmayacak. Kanıttan sonra tanık. Yani bir senarist bu tanık kitabını alsa, birkaç tanığın ifadelerini okusa çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
1: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
0: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini bekliyoruz. Evet. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın, ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
1: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
0: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar.

0: o sanıkların tek tek kimler olduğunu, biz saldırganın kimler olduğunu
1: aslında burada
0: tek tek
1: kabine
0: çıkarttık.
1: Burada değil mi?
0: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı düşmek.
1: Bu bir dua.
0: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
1: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz yani. Unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere. Mesela evet. Alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holocaust endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlüğün, bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ya bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Evet. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar.
1: Evet.
0: Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş. Topyekün mücadele etmiş. Sadece film yapmamış. Müzesini yapmış. Anıtlarını yapmış. Evet. Kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş. Ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça

0: insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler değil o zaman.
0: Bir öyle güç atfetme taraftarı değilim. Niye evet güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? Şimdi, İlk cümleme döneceğim. Organize evet değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
0: Tabii ki.
1: Niye düşünüyorum?
0: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler evet var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Evet. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Hı-hı. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği, hı-hı, bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan mesela Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
0: Evet.
1: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana?
0: Şimdi mesela toplanma kampı, hı hı, yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Hı hı. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. Hı hı. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde şifa hastanesinin tanımlanması lazım mesela. Şifa hastanesi nedir? Şifa hastanesi bugün, yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Hmm. Sadece şifa hastanesindeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz, baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Buraya açtığınız zaman şifa hastanesini size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki şifa hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki, bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Küre ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Kim Wikipedia yazıyor? No name, bilmediğimiz insanlar.
1: Kendi ona göre yargılanıyoruz.
0: İsim işte. Yargılayamadığımız insanlar. Kim yazmış bu maddeleri?
1: Yok, girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı, o yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor, onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış, Hacı Mehmet Boyraz, kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler: Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor bilgileri.
0: Wikipedia mı? Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz,
1: değiştirilemez
0: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu Küre Ansiklopedisi'nde bulabiliyor olması insanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize, bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var.
1: Evet,
0: yani bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman
1: direniş
0: alacak.
1: Evet.

0: Bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler, İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir
1: Çok
0: gelişme.
1: güzel.
0: Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunu da hemen son böyle şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da
0: Ya
1: biliyorsunuz.
0: tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ben Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da
1: Ne güzel
0: zamanlardır.
1: açıkladınız.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
1: Organize olalım.
0: bilelim ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı
1: Çok
0: yaptık.
1: güzel oldu.
0: Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım.
1: Yani
0: Duygu
1: şu
0: transferini yapabilmemiz lazım.
1: evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Programımızın
0: ederim.
1: sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım. Sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
0: Burası
1: Ondan sonra.
0: faz 1 tabii.
1: Tabii burası faz 1, evet.
0: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
1: Gelecek.
0: Hepsi
1: Mutluyuz.
0: gelecek ve karanlık bir ortamdayız. Ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar. Dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
1: Evet.
0: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik. Ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda? Çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar

yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. An ve zamana hoş geldiniz. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin koridorlarında dolaşacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu akşam an ve zamanda tarihin en büyük dönüşümlerinden birini konuşuyor olacağız. İzini süreceğiz. Otomobilin tarihi. Otomobilin doğuşundan günümüze serüvenini ele alacağız. Elbette bilinmeyenleri, çarpıcı gerçekleri kıymetli konuğumla beraber konuşuyor olacağız. Hemen sizinle tanıştırmak istiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bu ilginç konuyu sizinle konuşacağız bu akşam. Gerçekten aklımıza gelmezdi. Otomobilin tarihi ne kadar geniş olabilir diye. Günümüz dünyasında vazgeçemediğimiz otomobillerin doğuşundan günümüze olan serüvenini sizinle beraber konuşacağız. Hemen kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çünkü tarih severler, kitabımız Gürültülü Canavar. Gerçekten öyle mi acaba? Biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar evet. demişsiniz. Doktor Hakan Tan hocamın Kronik Yayınları'ndan çıkan kitabı bize elbette çok şey anlatıyor. Otomobilin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki şaşırtıcı ve çoğu zaman bilinmeyen hikayesini bize aktarıyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel kitap için referans kitabımız sizin kitabınız oldu.
1: Çok sağ olun.
0: Gerçekten içinde çok enteresan anekdotlar var. Dediğim gibi hemen başlayalım isterseniz. Gürültülü canavar, biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar diyorsunuz. İsminden başlayalım kitabı. Neden gürültülü canavar?
1: Evet, teşekkür ederim. Aslında biraz da merak edilen bir konu. Gürültülü canavar adı nasıl ortaya çıktı, nasıl kitabın ana başlığı oldu? Aslında gürültülü canavar Avrupa'da basında otomobilin ilk çıktığı dönemlerde ortaya çıkan bir benzetme. Çünkü günümüzden baktığımız zaman şu anda biz her gün kullandığımız, her gün bindiğimiz, evlerimizde dahi kafamızı pencereden çıkardığımız zaman sokaklarda gördüğümüz sessiz, sakin, konforlu bir ulaşım aracı. Ancak elbette ilk ortaya çıktığında durum bundan çok daha farklıydı. İnsanlar için bilinmeyen bir makinaydı otomobil. Çünkü yüzyıllardır devam eden alışkanlıkları vardı insanların. Genellikle yaya olarak ya da atlarla birlikte seyahat etme kültürü. Ama bir anda karşılarında atsız, herhangi bir hayvan tarafından çekilmeyen, ancak kendi gücüyle hareket edebilen ama bunu yaparken de çok fazla ses, duman ve gürültü çıkaran bir icat, bir makine. Bu ilk insanlar karşılaştıkları zaman genellikle ona gürültülü canavar, yani kendilerinin hem korktuğu hem merak ettiği, sadece insanlar da değil hayvanların ürktüğü bir makine ortaya çıkıyor. Bir anda sokaklarda böyle bir makine görüyorlar. Bir insan yardımı olmadan, hayvan gücü olmadan hareket eden. Tabii burada otomobilin motorunun çıkarmış olduğu ses kadar o dönemde ilk dönemlerdeki lastiklerin, tekerlerin günümüz kadar gelişmiş olmaması, daha önceki at arabalarından ya da bisiklet tekerlerinden uyarlanma bir teker mekanizması, lastik mekanizması üzerinde devam eden yolculuk esnasında bunlar da tabii ki bir gürültüye sebep oluyor. Bu nedenle biz aslında kitapta sadece

0: teknik detaylarıyla otomobilden bahsetmek istemedim. Daha çok toplumun, insanların bir arayış içerisinde onunla karşılaştıkları zaman neler ortaya çıktı, neler hissettiler, bunu da vurgulamak istediğimiz için sevgili editörüm Ali Kaan Cirit Bey ile birlikte bu ismin çok daha güzel ifade edebileceğini düşündük. Tabii farklı isimlendirmeler de var ilk ortaya çıktığında. Şeytan arabası, homurtulu canavar, gürültülü canavar bunların en yaygınıydı. Biz de bu şekilde gürültülü canavar olarak kitabın ana başlığını tercih etmiştik.
1: Şeytan arabası dediniz.
0: Evet, evet.
1: Tabii insanlar için korkutucu olsa
0: kesinlikle
1: gerek o yüzden. İlk tepkileri...
0: İlk tepkileri tabii ki önce şaşkınlık, evet, ve korku. Çünkü alıştıkları düzeni değiştiren bir cihaz var, bir yeni makine var karşılarında. İnsanlar özellikle Avrupa'da ve Amerika kıtasında daha fazla kırsal hayat yaygın, mesafeler birbirine daha uzak, yeni keşfedilmiş ve yeni şehirleşmeye başlamış bir kıta olduğu için orada insanların tüm geçim kaynağı aslında hayvanlar. Tüm yaşamları çiftçilik ve hayvancılık üzerine devam eden. Ama bu tırnak içerisinde gürültülü canavarımız ortaya çıktığı zaman hayvanlar ve özellikle atlar çok fazla korkmaya başlıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar, nasıl hareket ettiğini çözemiyorlar. Bunun için yani bunun akıl almaz bir şekilde hareket ettiği ve şeytan icadı, şeytan arabası olduğu yönünde bir tepkiler ortaya çıkıyor. Tabii bunun daha farklı yansımalarını da görüyoruz ilerleyen aşamalarda biz.
1: Hocam tabii hayvan ve at gücünden sonra böyle bir makineye geçiş elbette bizi her zaman olduğu gibi sanayi devrimine götürüyor.
0: Evet.
1: Sanayi devriminin olmasıyla beraber değil mi ilk otomobil gerçekleşiyor? Yani buhar gücü makineler vesaire yeni üretim anlayışını hemen tetikliyor mu sanayi devriminden hemen sonra?
0: Tabii yani tarihteki hiçbir olay bir anda ortaya çıkmıyor. Siz de takdir edersiniz ki bu yavaş yavaş aşamalar halinde devam ediyor. İnsanların burada sanayi devrimi öncesindeki ulaşım alışkanlıkları genellikle yaya olarak, yani insanların bacaklarının, dizlerinin dermanı yettiği yere kadar dünyaları geniş esasında. Ama onun haricinde tabii burada bir tekerleğin icadı çok önemli. Atın evcilleştirilmesi olayı çok büyük bir kırılma noktası oluyor. Sanayi devrimine geldiğimiz zaman da buhar gücünün keşfedilmesiyle birlikte makineleşmeye başlıyor ve artık insanlar çok eski dönemlerde atlarla birlikte seyahat etmeye başlıyorlar. Atın üzerinde uzak mesafeleri kendilerine daha yakın kılmaya başlıyorlar. Atla beraber farklı kültürleri tanımaya başlıyorlar. Artık uzak mesafelere daha rahat seyahat edebiliyorlar çünkü. Tekerleğin icadı da çok ilginç. Tabii tekerleğin icadı da bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Aslında insanlığın ortak miraslarından, ortak icatlarından birisi tekerlek. Çünkü çok farklı coğrafyalarda, farklı formlarda, şekillerde tekerleği görebiliyoruz. Bugünden baktığımız zaman kaynaklar bize tekerleğin icadını M.Ö. 2000 hatta bazı kaynaklar 4000. yıla kadar götürmemize imkan sağlıyor. Tekerlekle birlikte artık ticaret de değişmeye başlıyor. Çünkü insanlar ürettikleri ürünleri daha fazla miktarda satmak için daha uzak bölgelere götürebiliyorlar. Buradaki değişim hem atın evcilleştirilmesi hem tekerleğin icadıyla birlikte ikisinin bir araya gelmesiyle olağanüstü bir hal alıyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Günümüzde biz çok alışığız teknolojileri çok hızlı tüketmeye. Çünkü bir yıl önce kullandığımız bir cihaz belki hemen eskiyor, yeni bir modeli çıkıyor. Bu otomobiller için de hakeza aynı. Ama o dönemde bunun gibi icatlar, yenilikler çok daha yavaş ilerliyor. Yani orta çağdaki bir insanın kullandığı ulaşım aracıyla at ve at arabaları, türevleri, bundan birkaç yüzyıl önce kullanılan ulaşım alanındaki imkanlar aynı. Yani bir değişiklik olmadığını görüyoruz temel prensip anlamında. Bir anda olmuyor ama sanayi devrimi bir kırılma noktası getiriyor elbette. Çünkü sanayi devrimiyle beraber artık makineye duyulan ihtiyaç artmaya başlıyor. Sanayi devrimi de bir anda ortaya çıkmıyor. Yüzyıllardır biriken bir deneyim ve tecrübenin ürünü olarak ortaya çıkıyor ama insanların bir noktada atlarla, at arabalarıyla seyahat etmeleri insanların aslında sadece ulaşım biçimlerini değil zihinsel dünyalarını da değiştirdiğini görüyoruz.
1: Çok haklısınız.
0: Kesinlikle. Yani mesafe kavramı ve uzaklık kavramı değişiyor. Bunun yanı sıra bir de işin içine hız kavramı

kavramı giriyor. Daha hızlı nasıl hareket edebiliriz? Bu nasıl mümkün olabilir? Sanayi devrimiyle birlikte işte bu aslında kendi kendine hareket edebilen bir araç mümkün olabilir mi? Bu düşünce ortaya çıkmaya başlıyor. Orta çağdan itibaren bu düşünceyi dile getiren, bunun üzerine kafa yoran kişileri görebiliyoruz. En bildiğimiz örneklerden birisi mesela Leonardo da Vinci. Tam anlamıyla bir Rönesans insanı olan da Vinci, baktığımız zaman ressamlık kimliğiyle öne çıkmış bir isim. Ancak çok farklı alanlarda da eserler veren, üreten birisi, mekanik alanında, anatomi alanında olsun. Ve o dönemde askeri amaçlarla tasarladığı bir araç var. Kendi kendine gidebilen bir araç. Herhangi bir hayvan ya da insan gücüne ihtiyaç duymadan ilerleyebilir mi, yapılabilir mi tarzında. Bu düşünceler aslında insanın daha hızlı ilerlemesi, daha hayvan gücüne ihtiyaç duymadan bir makinenin üzerinde ilerleyebilmesi, uzakları daha yakın edebilmesi fikrine getiriyor. Sanayi devrimiyle birlikte de bu düşünce biraz daha şekillenmiş oluyor. Tabii sanayi devrimi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen yer Britanya. Hı hı. Neden Britanya'da ortaya çıktı sanayi devrimi sorusu da tarihçiler arasında çok tartışılan bir konu. Aslında bundan çok kısa zaman önce bunun çok basit bir cevabı verilmekteydi. Daha çok genel itibariyle Batı merkezli tarih yazıcılığında Batı'nın daha yenilikçi olduğu, yeniliklere daha açık olduğu ve bu anlamıyla zaten bu tarz icatların Batı'da çıkmasının doğal olduğu, dünyanın diğer kalan kesiminden daha önde olduğu düşünülüyordu. Ama Pomeranz gibi tarihçilerle birlikte bu düşünce farklılaşmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki İngiltere'deki aynı dönemdeki durumla, mevcut koşullarla, üretim biçimleri, ekonomik faaliyetler doğudaki bazı bölgelerde, gelişmiş alanlarda, özellikle Çin'in bazı bölgelerinde hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Yani Britanya ya da batıdaki insanların doğudaki insanlardan bir farkı yok. Daha yenilikçi değiller, üretim anlamında daha iyi değiller. Bunun örneklerini doğuda da görmeye başlıyoruz. Ve doğudaki bu üretim biçimleri, tabii Britanya'da sanayi devriminin ortaya çıkması birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi elbette iş gücünün çok pahalı olması Britanya'da. Sanayileşme, buhar gücünün kullanılmaya başlaması, makineleşme, buharın, suyun ısıtılıp buharlaştırılması ve o basınçla bir mekanik enerjinin elde edilebilmesi, özellikle tekstil sanayisinde, yün eğermesinde kullanılmasıyla beraber bu farklı alanlara taşınmaya başlıyor. Ve tabii İngiltere'de ortaya çıkması, farklı koşullar, az önce ifade ettiğim gibi iş gücünün çok pahalı olması. Çünkü iş gücü pahalı olduğu zaman sizin mevcut işleri bir makineye yaptırmanız ve insan faktörünü olabildiğince azaltmanız anlamına geliyor. Bu anlamda baktığımız zaman Britanya'nın su kaynaklarına çok yakın olması, bir ada ülkesi, devleti olması ve nehir kaynaklarının bulunması, bununla ilgili ekonomik yatırımların yine ortaya konulması Britanya'yı daha ön plana çıkartabiliyor. Buhar gücünde de James Watt'tan önce de buhar gücü biliniyordu. Buna dair bilgilerimiz mevcut. Ancak daha verimli kullanımının sağlanması onunla birlikte oluyor. Ve daha sonrasında bu buhar gücü ulaşımda nasıl kullanılabilir? Bu sorunun cevabını aramaya başlıyorlar. Öncelikle kömür yataklarında kömürlerin taşınmasında kullanılan bir demir yolu ortaya çıkıyor. Demir yolunda buharlı trenlerle birlikte ulaşım artık makinelerin gücüyle daha rahat bir şekilde yapılabiliyor ve çok daha fazla ürün taşınabiliyorlar. Bunun haricinde yine buhar gücünün denizlerde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Buharlı gemiler ortaya çıkıyor ki bu da insanlık tarihi için çok önemli olaylardan, kırılma noktalarından birisi. Çünkü eskiden denizlerde seyahat etmek zordu çünkü iklim koşullarına bağlıydınız, hava durumuna bağlıydınız. Rüzgarın ne kadar şiddetle estiği, ne taraftan estiği sizin gideceğiniz yeri belirliyordu. Ama buharlı gemilerle birlikte artık siz bu faktörleri olabildiğince minimize etmeye başladınız. Ve artık planlı bir rota oluşturabilir hale geldi insanlar, evet, buharlı gemilerle birlikte. Bu da neyi getirdi? Daha planlanabilir bir

0: dünya, bir ulaşım,
1: kontrol
0: ticaret.
1: Kontrol insanlarda.
0: Kesinlikle kontrol yavaş yavaş insanlara geçmeye başladı. Bu anlamda trenler çok önemliydi insanların ulaşım anlamında. Ancak insan için yeterli değildi. Neden? Çünkü tren raylara bağımlı bir sistem üzerinde kurulu makine. Raylar sizi nereye götürürse oraya gidebilirsiniz. Ancak bunun daha farklı bir yolu olmalıydı. İstenilen zamanda, istenilen yere gidebilmek mümkün olabilir mi? İşte bu buhar gücü zamanla otomobillere uygulanmaya başladı. Ve otomobillerin ilk örneklerine baktığımız zaman buharlı otomobilleri görüyoruz.
1: Hocam, şimdi hemen göstermek istiyorum. Tabii. Tabii bugün o elektrikli, sessiz, istediğimiz zaman koltuğunu sıcak, istediğimiz zaman soğuk yapabildiğimiz evet. otomobilleri düşündüğümüzde şimdi göstereceğim fotoğraf gerçekten çok ilkel gelebilir ama bu ilk motorlu taşıtma oluyor.
0: Evet, ilk örneklerinden evet. birisi.
1: Mucidi kimdir?
0: Aslına baktığımız zaman bu kendi kendine hareket eden otomobilin 1769'da Fransız subayı ve mühendis Cugnot tarafından keşfedildiğini, buharla hareket eden bir sistem. 1769'da bunu yapıyor.
1: Bu buharlı otomobil.
0: Evet, bu daha farklı.
1: Ha, okay.
0: Bu sonraki dönem örneklerinden tamam. bir tanesi. Bu bahsettiğim Cugnot'un ortaya koymuş olduğu model tamamen şöyle hayal edebilirsiniz. İki arkada tekeri var, bir Hı-hı. tane önde var Hı-hı. ve öndeki tekerin önünde kocaman bir su kazanı var.
1: Hı-hı.
0: O su kazanını kömürle ısıtıyorlar suyu ve su ısındıkça buhar gücü ve basınçla beraber hareket mekanizması getiriyor. Ama tabii bugünden baktığımız zaman yani düşünün üç tekerlekli bir bisiklet önünde kocaman bir kazan. Şu anda az önce ifade ettiğiniz gibi biz çok alıştık tabii ki direkt kontağa çevirip artık kontak anahtarı da birçok otomobilde yok. Düğmeye basarak çalıştırıyoruz arabaları ama o dönemde suyun ısınmasını bekleyeceksiniz. Kömür onu tutuşturacaksınız, su ısınacak, basınç ortaya çıkacak ve bu şekilde hareket edecek. İlk örneklerine baktığımız zaman çok kullanışlı değil. Ama zaten insanların o dönemde ilk örneklerinde bugün bizim aradığımız kriterleri beklemiyorlar. Güvenlik kaygısı ya da konfor kaygısı yok. Kendi kendine hareket edebilsin, o gücü üretebilsin. Bu onlar için yeterli. Bu anlamda Cugnot'un 1769'daki bu icadı, Fardier adını verdiği otomobili çok önemli bir örnek. Daha sonrasında 1805'te yine biz görüyoruz Amerika'da buharlı bir araç. Bu tam anlamıyla otomobil değil aslında, liman temizliğinde kullanılan bir araç. Tekerlekleri de ona göre uygun bir şekilde getirilmiş. Bu karada da gidebiliyor, denizde de gidebilen bir araç. Ancak çok fazla kullanımı mümkün olmuyor. Çünkü o denizde gitmeye, limanların temizliğinde kullanmaya uygun tekerlek yapısı karayollarına oldukça büyük zarar veriyor. Hmm. Bu nedenle bunun kullanımı yasaklanıyor. Ancak daha sonraki dönemlerde biz buharlı aracın çok fazla uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Çünkü çok kullanışlı değil, çok verimli değil. Evet, kendi kendine hareket edebiliyor. Ancak bu hem ağır, hantal, hem yavaş, hem yakıt ikmali yapmanız lazım. Suyu ısıtmanız lazım. Su azaldığı zaman suyu takviye etmeniz lazım. Kömürü yine aynı şekilde kullanmak lazım. Ama insanlar bir hayalin peşinden giderken bunu başarıyorlar. Ve insanların hayali teknolojiden çok daha önde ilerliyor.
1: Kesinlikle, iyi ki.
0: Evet. Buharlı otomobilin keşfiyle birlikte artık insan kendi kendine hareket eden aracı buldu. Ama bu defa farklı bir soru ortaya çıktı. Bu araç nasıl küçültülebilir? Nasıl günlük kullanıma uygun hale getirilebilir? Farklı yakıt türleriyle çalışabilir mi? Farklı bir enerji kaynağı olabilir mi? Burada da karşımıza elektrikli otomobiller çıkıyor.
1: Elektrikli otomobiller.
0: Kesinlikle evet.
1: İlk otomobil elektrikli otomobil mi?
0: Buharlı otomobillerin ardından evet elektrikli
1: ilk
0: otomobiller.
1: İlk gelişmiş otomobil diyelim. Yani tarihteki evet aslında ilk motorlu otomobil,
0: evet.
1: elektrikli otomobil.
0: Elektrikli otomobil.
1: Bugün biz elektrikli otomobili yeni geçtik zannediyorduk hocam.
0: Evet.
1: Birkaç yıl oldu.
0: Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1: Carl Benz mi mucidi? Yoksa?
0: Daha öncesinde.
1: Daha öncesinde
0: Carl Benz'den önce elektrikli yani buhar gücünün çok fazla kullanımı uygun olmadığı için farklı bir güç olarak elektrikli otomobil denemeleri yapılıyor ve kullanılıyor da. Yani Londra'da özellikle toplu taşımada kullanmaya başlıyorlar. Ancak elektrikli otomobile karşı da biraz buharlı otomobile gelen eleştiriler elektrikli otomobile de geliyor. Buharlı otomobilde genellikle buhar kazanlarının patlama riskinden çok bahsedilirdi. İnsanlar bu anlamda bir hayati tehlike oluşturabilmesi. Tarihi kanıtlar çok fazla bunun mümkün olmadığını gösterse de ancak farklı bir enerjiyle nasıl hareket edebilir? Bunu da elektrikle buluyorlar. Elektrikli otomobil üretiliyor, kullanılıyor ve Amerika'da da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Londra'da dediğim gibi toplu taşımada elektrikli otomobiller kullanılıyor. Ve elektrikli otomobilleri insanları tanıtırken çok daha sessiz, çok daha konforlu, enerji anlamında çok daha verimli olduğu noktasında tezler var. Ancak elektrikli otomobillerin ömrü de çok uzun sürmüyor. Genel itibariyle gelen olumsuz eleştirilere baktığımız zaman o dönemdeki elektrikli otomobillerin ulaşım menzili 30-40 kilometreyi geçmiyor. Hmm. Yani her 30-40 kilometrede bir bataryasını şarj etmeniz, elektriğe bağlamanız gerekiyor. Bu da o dönemin teknolojisiyle her yere bu istasyonların kurulmasını pek mümkün kılmıyor. Diğer taraftan çok ağır araçlar, o bataryanın ağırlığıyla birlikte çok fazla hız yapamıyorlar. Bir de elektrikli otomobillere getirilen bir eleştiri de daha çok kadın aracı olduğu.
1: Kadın aracı.
0: Kadınlara daha uygun olduğu. Çünkü otomobil ilk çıktığı zaman erkeklerle özdeşleşiyor. Erkeklerle birlikte gücün, gürültünün bir sembolü olarak daha sessiz, sakin, naif bir araç kadınların daha çok ilgisini çekiyor ve bu tarzda bir eleştiriyle birlikte elektrikli otomobilin çok da uygun olmadığı, özellikle tabii ki teknik eksiklikler burada ön plana çıkıyor. Ama toplum içerisinde konuşulan konulardan birisi de, eleştirilerden birisi de elbette bu.
1: Çok enteresan bir bilgiymiş. Elektrikli, daha sessiz, kompakt, naif bir evet. aracın kadına yakıştırılıp evet. alıcısı olmadan tedaviden kalkması evet. gibi yani.
0: Ama o dönemde tabii otomobiller çok fazla az önce ifade ettiğim gibi daha hızlı nasıl olabilir, evet, daha evet. güçlü nasıl olabilir? Hep bunun üzerine bir çalışmalar gerçekleştirildiği için bu anlamda öyle bir yakıştırma yapılıyor.
1: Çok enteresan bir tarih. Çarpıcı örnekler demiştik. Gerçekten evet. Enteresan örnekler veriyor hocamız bize. Evet, peki Carl Benz ismini evet. Otomobil tarihinde nasıl anmalıyız? Bugünkü gerçekten teknolojiye getirmiş olan en önemli isimlerden bir tanesi mi, yoksa yanlış mı biliyoruz?
0: Çok haklısınız. En önemli isimlerden, ön plana çıkan isimlerden. Tabii ki tek kişinin bir anda tüm sistemi kurmasıyla, bir icat etmesiyle ortaya çıkan bir şey değil otomobil. Yani onlarca yıllık deneme yanılmalarla ortaya çıkan bir ürün şu anda bizim kullandığımız otomobiller. O dönemde de aynı şekilde çok fazla otomobille ilgili, otomobilin motoruyla ilgili, özellikle içten yanmalı motorun ortaya çıkması noktasında çalışmalar yürüten mucitler var, mühendisler var. Ancak Carl Benz bunlardan ayrılıyor. Hangi yönüne ayrılıyor? Daha öncesinde az önce gösterdiğiniz modellerden biri de öyle. Daha çok bisiklet formuna, yani bisiklete bir motor ekleyerek o bisikletin kendi kendine harekete geçmesi noktasında çalışmalar yapılabiliyor. Ve otomobillerin ilk örneklerine ya da otomobil üzerinde çalışan kişilere baktığımız zaman daha çok bisiklet üretimi alanından geldiklerini görüyoruz. Hmm. Çünkü bisikletin o insana vermiş olduğu hareket özgürlüğü, hatta koşu ayakkabısı benzetmesi de yapılıyor bisiklete. İnsanları daha özgür kılması, daha hızlı ulaşım sağlaması, daha sonrasında o üretilen içten yanmalı motorların bisiklete monte edilmesi ve bu sayede hareket gücünü almalarıyla birlikte daha çok üç tekerlekli araçlara bunun montajı yapılıyor. Ancak Carl Benz'i burada ayıran özellik, o otomobilin teknik formunu ve motoru, geliştirmiş olduğu içten yanmalı motoru bir bütün olarak kabul ediyor. Bir bütün olarak görüyor. Farklı bir yapıya kavuşturmaya başlıyor. Bu anlamda çok önemli. 1886 yılında patentini alıyor. Motorwagen diye bir isimle birlikte. Bunun patentini alıyor. Tabii ki oldukça zor aşamalardan geçildiğini biliyoruz. Farklı denemeler, yanılmalar bunları yapıyor. İlk yaptığı zaman beğenmiyor, çok stabil çalışmıyor
1: motor. Bu arada Carbenz mühendisi.

0: Evet. Evet.
1: Mesleği mühendisler.
0: Tabii. İlk yaptığı motor çok verimli çalışmıyor. Onun üzerine tekrar revizyonlar yapıyor, düzeltiyor ve bunun patentini almayı başarıyor motor vagonun.
1: Evet. Tabii otomobil tarihinde sadece mühendisler değil, az önce söylediğim gibi yakın çevresi de etkili olmuş. Bartha Benz'in meşhur bir yolculuğundan bahsediyorsunuz.
0: Evet.
1: Nedir o?
0: Bartha Benz, Carl Benz'in eşi. Aslında otomobili bir tek bir form biçiminde bulan, dönüştüren Carl Benz olsa da bu otomobilin günlük hayatta kullanılabilir bir makine olduğunu topluma ispat eden eşi Bertha Benz. Bir gün kendisi bu Carl Benz'in yapmış olduğu motor wagon'la birlikte iki çocuğunu da alarak şafak vakti seyahate çıkıyor. Annesine gidiyor. Mannheim'dan Pforzheim'a yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi iki çocuğuyla birlikte kat etmeye çalışıyor. Yolda tabii çok fazla engellerle karşılaşıyor. Motorun durması, yakıtının bitmesi, bu yakıtı bir eczaneden sağlaması, hatta ilk yakıt istasyonu olarak anılıyor. Oradaki bir maddeyle birlikte yakıt ikmali yapıyor. Ama yokuşlarda zorlanıyor, çocuklar arabayı itiyor. Ancak bu 100 kilometrelik mesafeyi kat etmeyi başarıyor. Ve gittiği zaman da bir telgrafla haber veriyor. Başarılı bir yolculuk geçirdiğini, çocuklarıyla beraber annesinin yanına vardığını, tüm sorunları hallettiğini, ancak bazı eksiklikler gördüğünü arabada, motor gücünün çok yeterli olmadığı, özellikle yokuşlarda biraz daha güçlü olması gerektiği, vites sistemine bir eklem yapılabilir diye bunları eşine iletiyor ve bu sayede otomobilin günlük hayatta sadece teknik olarak üzerinde çalışılan bir garajda üzerine sürekli kafa yorulan bir alet değil, günlük hayatta da kullanılabilirliğini ispat eden kişidir. Bu anlamda oldukça önemli. Daha sonrasında 1888'de bu yolculuğunu yapıyor. 1889'da hemen yeni iyileştirmelerle birlikte daha iyi bir hale kavuşturuluyor otomobil Carl Benz tarafından. Ve sonrasında Paris'teki Dünya Sergisi'nde sergileniyor. Ve o yolculuk esnasında insanların şaşkın bakışları, bir kadın, iki çocuk, tanımlayamadıkları bir cisimle hareket ediyorlar. İnsanların da yardımlarıyla, desteğiyle ilk otomobil yolculuğunu tamamlamış oluyor aslında. Bu anlamda oldukça önemli. Sadece mühendislerin değil, mühendislerin yanında onların eşinin de çok büyük katkı verdiğini görüyoruz. Burada Henry Ford örneğinde de yine eşi çok fazla katkı veriyor. Çünkü onun sürekli deneme yanılmalarında pes etmemesi gerektiğini,
1: çok güzel,
0: ve iyi bir ürün ortaya çıkarabileceğine olan inancını her zaman hissettiriyor.
1: Hocam, tabii siz şu ana kadar bunları anlatana kadar sanayi devriminden sonra bir genel olarak yaygın kanıyı söylüyorum. Arabanın Henry Ford'la yükselişe geçtiği,
0: evet,
1: hatta icat olduğu gibi,
0: evet,
1: bir algı vardı. Şimdiye kadar o kadar büyük aşamalardan geçtiğini anlattınız ki o algıyı kırmış,
0: evet,
1: olduk bir kere, bilmeyenlerden bir tanesi. Tabii peki, ama Henry Ford da çok önemli.
0: Kesinlikle
1: elbette
0: öyle.
1: Neyi değiştiriyor Henry Ford?
0: Henry Ford aslında az önce ifade ettiğiniz gibi otomobilin mucidi gibi belki biliniyor. Ancak Henry Ford'un başarmış olduğu şey çok daha farklı. Carl Benz otomobil için bir kapı açtıysa, Henry Ford milyonlarca kişinin o kapıdan geçebilmesine imkan sağladı. Kendi ürettiği otomobillerle ve bu otomobil üretim sistemini değiştirerek, seri üretim sistemine geçerek aslında otomobili daha ulaşılabilir kıldı. Çünkü ilk dönemlerde bir teknolojik cihazın ortaya çıkması hem maliyet anlamında hem de toplumların onu kabul etmesi noktasında oldukça zor ve ulaşılabilir olmuyor çoğu zaman.
1: Yani zenginlerin alabildiği bir şey.
0: Kesinlikle öyle.
1: Olabilir.
0: Evet, zenginlerin oyuncağıydı aslında, hı-hı, otomobil ilk çıktığında. Henry Ford bunu sıradan vatandaşların da kullanılabileceği bir model üzerinde çalıştı. Bunu da seri üretim sistemini, seri üretim sistemini kendisi bulmadı. Daha önceki dönemlerde de seri üretim yapılıyordu, ancak artık otomobiller her işçinin bir otomobil üzerinde çalıştığı bir sistemle değil, otomobil işçinin önüne geliyor bantlardan. Herkes belki bir civatasını sıkıyor, belki bir farını, lambasını, belki lastiğini takıyor.

0: artık çok daha seri bir şekilde otomobil üretme noktasında bir gelişim sağladı 1913 yılında ve ondan sonra otomobil sayısı çok daha artmaya başladı. 1911'lerde Amerika'da 85 bin otomobili olduğunu biliyoruz. 9 yıl sonra 1920'lerde bu sayı 1 milyonu geçiyor. Henry Ford'un kurmuş olduğu bu seri üretim sistemiyle, bu sistemi daha doğrusu otomobil teknolojisine, üretimine uygulamasıyla birlikte Henry Ford çok daha hızlı otomobil üretmeye imkan sağlıyor. Tabii hızlı ürettiğiniz zaman daha ucuza satabiliyorsunuz otomobili. Otomobilin fiyatı ucuzluyor. Ve aynı zamanda Henry Ford işçilerine 5 dolar gibi o dönem için oldukça yüksek bir maaş veriyor. Buradaki amaç hem teknik ekibi memnun etmek, çalışan işçileri hem deneyimli işçileri aynı işi yapmaya devam etmesini sağlamak hem de onlara yüksek maaş vererek ürettikleri otomobili sadece zenginlerin değil kendilerinin de alıp kullanabilmesini sağlıyor. Bu sayede otomobil fabrikasında çalışan işçiler de almış olduğu maaşlarla birlikte otomobil satın alabilir hale geliyorlar. Ve otomobilin hızlanması, yayılması çok daha etkili olmuş oluyor. Henry Ford bu anlamda bir önce aslında.
1: Henry Ford'un o seri üretim ve tüketim çılgınlığı dönemindeki bu yaklaşımına çok başka literatürlerde rastladığım eleştiriler de var hocam. Yani işçilere tüketim sadece çalışan değil, mesela hafta sonu tatilinin yaygınlaşmasında Henry Ford'un bu seri üretimle beraber işçileri yüreklendirerek, işte
0: Evet.
1: ceplerine para vererek,
0: Kesinlikle.
1: harcamalarına da aynı zamanda
0: Evet.
1: teşvik edecek bu modeli geliştirdiğini
0: Kesinlikle.
1: okumuştum.
0: Evet.
1: Birçok aslında şeye öne yakalıyor. Yani otomobil sadece bir ulaşım
0: Kesinlikle
1: aracından
0: değil.
1: ziyade hocam ekonomik, sosyal, kültürel, o gündelik hayatta şehirleri de değiştiren, ekonomiyi değiştiren, toplumun kültürünü değiştiren bir
0: Evet.
1: araç haline geliyor değil mi aynı
0: Tabii
1: zamanda?
0: kesinlikle öyle. Aslında bu trenlerle birlikte başlatabiliriz, buharlı trenlerle. Yani buharlı trenlerin ortaya çıkması, rayların döşenmeye başlaması ve insanların trenlerle seyahat etmesi insanlardaki zaman algısını değiştirmeye başlıyor. İnsanların mekan algısı değişmeye başlıyor. Ve insanlarda, Özgen Hanım, dakiklik algısı ortaya çıkıyor. Çünkü tren bir istasyonda belirli bir saatte kalkacak ve o saate uymak zorundasınız. Ve istasyonların çevresinde yeni bir şehirleşme ile beraber oradaki farklı iş gücü başlıyor. Otomobil de tam anlamıyla bunu yapıyor aslında. Otomobille birlikte toplum değişiyor, şehirler değişiyor. Otomobile uygun şehir tasarımları, şehir planlaması, yollar
1: Tabii
0: yine
1: yollar.
0: aynı şekilde. Ve onunla birlikte insanların yürüyebileceği ayrı yollar. Çünkü eskiden yolların hakimi yayalardı. Ama otomobille birlikte artık yollar otomobiller için var olmaya başladı ve onların gidişine, ilerlemesine uygun bir zemin haline geldi. Ekonomi tabii ki sadece otomobil üretmekle, harekete geçirmekle bitmiyor. Bunun yedek parçası, tamiri, yakıt ihtiyacı ve birçok unsur beraberinde geliyor. Toplumu değiştirdiğini görüyoruz. Toplum daha hareket özgürlüğü kazanmış oluyor. Ve bu anlamda toplumsal çok fazla yönleri var. Çok etkilerinin olduğunu biliyoruz bu anlamda.
1: Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Dakiklik zamanla olan ilişkimizi değiştiriyor bir
0: Kesinlikle.
1: icat. Çok gerçi gündelik hayatımızı
0: Evet.
1: inanılmaz. Peki hocam tabii dünya otomobille tanışırken Osmanlı Devleti'ne de çokça yer
0: Tabii.
1: vermişsiniz kitabınızda. Osmanlı Devleti bu gelişmeyi nasıl takip ediyor?
0: Osmanlı Devleti tabii bu teknolojik gelişmelerden haberdar. Yani dünyadaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri çok yakından izliyor. Osmanlı modernleşmesi diye tabir ettiğimiz dönemde özellikle Avrupa'daki yeniliklerin Osmanlı'da uygulanabilir hale gelmesini ilk örneklerini biz askeri alanda görüyoruz. Çünkü insanların baktığımız zaman devletler nazarında öncelikle birbirleriyle rekabet edebilmek için orduya ihtiyaçları var ve askeri sistemlerini daha ileri seviyeye getirme ihtiyacı hissediyorlar. Osmanlı Devleti de Avrupa'daki gelişmeleri, özellikle askeri alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ancak bazı durumlarda uygulanması gecikebiliyor. Teknik eleman eksikliği nedeniyle yurt dışında

0: dışından yine teknik eleman getirilebiliyor. Ancak bu dönemde otomobiller Osmanlı tarafından tanınıyor, biliniyor. Özellikle Sultan II. Abdülhamid'in bu anlamda çok meraklı birisi olduğunu biliyoruz.
1: Sultanlar haberdar mı bu gelişmelerde?
0: Kesinlikle.
1: Özellikle takip ediyorlar mı?
0: Tabii özellikle takip ediyor. Çünkü kendisinin bu mekanik işlere çok meraklı bir yapısı olduğunu biliyoruz. Kendi sarayında, Yıldız Sarayı'nda daktilolar, saatler, hatta bir hocamızın, Serkan Yazıcı hocamızın da Sultan'ın Saatçileri diye bir kitabı var. Sultan Abdülhamid'in saat merakını ele alır. Zaman kavramıyla beraber değerlendirir. Bu anlamda yeni üretilen ürünlere, teknolojik cihazlara çok meraklı olduğunu biliyoruz ve bunları takip ediyor. Avrupa'daki örnekleri hakkında broşürler, yayınlar istiyor. Yurt dışındaki sefirleri aracılığıyla fikir alıyor. Bunların hepsini takip ettiğini biliyoruz. Yani Osmanlı habersiz değil otomobilin varlığından. Elbette haberdar. Ve Abdülhamid de bu noktada ilk adımı atanlardan bir tanesi aslında.
1: Bunları daha detaylı konuşmak
0: evet,
1: istiyorum.
0: Evet.
1: Kısa bir aradan sonra izin verirseniz. Değerli tarihseverler, bir otomobil dünyayı nasıl değiştirir? Doktor Hakan Tan hocam bize anlatıyor. Gerçekten çok çarpıcı anekdotlarla. Şimdi kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Ardından tekrar buradayız.

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Bir otomobilin dünyayı nasıl değiştirdiğini konuşuyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan hocamla beraber. Bugün elbette vazgeçemediğimiz araçlardan bir tanesi otomobil. Elimiz ayağımız hiçbir yerden bir yere
1: kesinlikle
0: gidemiyoruz.
1: Öyle, evet.
0: Ya da toplu taşıma her şey. Tarihte bunun hangi serüvenlerden geçtiğini çarpıcı örneklerle de öğrenmek çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Osmanlı'ya gelişini konuşuyorduk. Elbette Osmanlı sultanları da dünyadaki gelişmelere yatkın ve meraklı bir şekilde izliyor dediniz. Osmanlı topraklarına ilk otomobiller ne zaman geliyor?
1: Evet,
0: Bu konu hakkında ne biliyoruz?
1: Osmanlı'ya ilk ne zaman otomobil geldiği meselesi, Batı literatüründe özellikle gazetelerde çıkan haberler bu konuda biraz eleştirel. Sultanların teknolojiye karşı, özellikle otomobile karşı mesafeli yaklaştığını söyleyen, bunu eleştiren Amerikan ve Avrupa'daki gazete haberlerine rastlıyoruz. Ve çoğu yerde, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'da otomobilin bulunmadığı noktasında bazı eleştiriler var. Ancak biliyoruz ki 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa suikasti, otomobilinde uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda vefat ediyor. En bilinen örneği bu.
0: Şunu göstereyim. Mahmut Şevket Paşa ve otomobili bu.
1: Evet.
0: Yıl kaç dediniz?
1: 1913.
0: 1913.
1: Yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde elbette otomobiller Osmanlı topraklarında var ve biliniyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ancak otomobille Osmanlı devleti, toplumu tanıştı demek çok doğru değil. Ve daha önceki dönemlerde elbette otomobilin Osmanlı'da yayılması 2. Meşrutiyet sonrasında, 1908 sonrasında daha yaygınlık kazanıyor. Ama onun öncesinde de otomobili Osmanlı coğrafyasında görüyoruz farklı yerlerinde. Tabii Osmanlı coğrafyası çok geniş bir alana sahip. Ancak farklı bölgelerinde, farklı yerlerde otomobille karşılaşıyor. Elbette başkentte, Dersaadet İstanbul'da da otomobille karşılaşılan durumlar var.
0: 1895 yılında İstanbul'da ilk otomobilin görüldüğü iddiası var. Doğru mu?
1: Evet. Genellikle otomobille ilgili yazılanlarda bu iddia tekrarlanıyor. 1895 yılında Fenerbahçe'de bir otomobilin görüldüğü, otomobil içerisinde kadınların ve kızların olduğu şeklinde bir iddia var. Genellikle tekrarlanan bilgiler arasında. Ancak yapmış olduğum çalışmalarda bunun tam da gerçeği yansıtmadığını göstermeye çalıştım. Çünkü 1895 yılı biraz Osmanlı'nın otomobilde buluşması için erken tarih gelmişti bana. Çünkü arşiv vesikalarında 1903'leri, 1904-5'leri görebiliyoruz ama 1895 yılı biraz erken. Burada şöyle bir nüans var. Hüseyin Avni Şan da 1970'te ilk otomobiller diye bir yazı kaleme alıyor. 3-4 sayfalık bir yazı ve bu iddiasını orada dile getiriyor. Ve bu iddianın temelinde Refik Halit Karay'ın anlattığı ve kendisinin ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğünü iddia ediyor. Ancak Refik Halit Karay'ın bu eserine baktığımız zaman Hüseyin Avni Şanlı'nın dediğinden biraz daha farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çünkü Refik Halit Karay bu yazısında şunu ifade ediyor. Fransız Illustration dergisinin 40 senelik nüshalarına bakıyorum. Ve burada ünlü Fransız ressam Sabatier'in bir otomobil tablosu var.
0: Hemen göstereyim. Şu tablodur. Yönetmenimden rica edeyim. Biraz ani hareketlerle rica ettim ama buyurunuz.
1: Evet, bu tablodan bahsediyor aslında Refik Halit Karay ve bu tabloyu bize tasvir ediyor. Diyor ki 40 senelik bu derginin, Illustration derginin nüshalarına göz atıyorum ve otomobille ilgili bir tablo var Fransız ressam Sabatier'e ait. Gelin siz de benimle birlikte seyredin deyip tamamen görseldeki manzarayı tarif etmeye başlıyor. Bir otomobil, zar zor otomobile benzetilen bir araç.
0: Evet.
1: İçerisinde kadınların ve kızların olduğu, kürk giydikleri,
0: gözlük taktıkları.
1: Gözlük taktıkları, tabii rüzgardan korunmak için saatte 20 kilometre hızla giden, insanların o dönem için, insanlar için çok hızlı bir sürat. Rüzgardan korunmak için gözlük taktıkları, kürk giydikleri bir fotoğraftan bahsediyor. Daha sonrasında da kendisi, ben de otomobili İstanbul'da Fenerbahçe taraflarında gördüm diye anlatmaya devam ediyor ama ikisi farklı sahne. Hüseyin Avni Şan'da ise bu iki manzarayı bir araya getirip Refik Halit Karay'ın ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğü gibi bir yanılgıya düşüyor. Aslında tarif ettiği şey tamamen ünlü Fransız ressam Sabatier'in sizin de göstermiş olduğunuz tablosunun bir tasviri. Oradaki tablodaki kişiler ve otomobil bir anda İstanbul'un merkezinde seyahat eden, hatta Basralı mebus bir kişinin kızları olarak karşımıza çıkıyor. Hurma Kralı da diye de bilinen Zübeyirzade diye bir ismin kızları olduğundan bahsediliyor. Ancak 1895 yılı tekrar eden bir bilgi olmasına rağmen Refik Halit Karay'ın tam anlatımına baktığımız zaman aslında bir tablodan ibaret olduğunu görüyoruz.
0: Evet. Hocam, Osmanlı'ya ilk araba geldiğinde hani ilk yarıda söylediniz ya şeytan arabası diye. Acaba yine o gözle mi bakılmış? Gürültülü canavar diye mi bakılmış? Aa, bu şeytan arabası, şeytan icadı olarak mı bakılmış? Onlar ne demiş?
1: Aslında Osmanlı'ya ilk girişi 1904'lü yıllarda reji idaresinin sipariş etmiş olduğu otomobille oluyor ve gümrükte karşılaşıyorlar. Gümrüğe gelen 3 adet sandık var. Bu sandıkların her zamanki gelen ürünlerden biraz daha farklı olduğu ama ne olduğu da bilinemiyor gümrük görevlileri tarafından. Daha sonrasında
0: nasıl sandık hocam?

0: Demonte gelmiyor araba değil mi?
1: Demonte geliyor.
0: Demonte geliyor.
1: 3 sandık içerisinde demonte bir şekilde bunu getiriyorlar. Fransız vapuruyla, Messager Maritime vapuruyla birlikte İstanbul gümrüğüne geliyor otomobiller. Sandığı açıyorlar, içinden bilmedikleri bir makineye ait parçalar. Ne olduğunu sandığın sahibine sordukları zaman bir otomobil olduğunu, reji idaresi tarafından sipariş edildiğini görüyorlar, öğreniyorlar. Ama sorun burada başlıyor. Gümrük memurları çok şaşırıyor, şaşkınlar. Karşılarında yeni bir cihaz var. Adı bile yok. Ne diyeceğiz, nasıl adlandıracağız ve gümrük tarifesinde nereye koyacağız biz bunu? Hangi gümrük tarifesine göre işlem yapacağız? Bunun için hemen üst makamları bilgilendiriyorlar. Ve bu sayede aslında Osmanlı gümrüğe gelen reji idaresinin siparişi bir otomobille tanışması oluyor. Ve tabii bunun nasıl adlandırılacağı konuşuluyor. Bu adlandırma meselesi Osmanlı'ya özgü değil. Az önce ilk bölümde de ifade ettik. Farklı isimlerle, farklı tanımlamalarla, benzetmelerle ifade ediliyor otomobil. Osmanlılarda zatül hareke, kendi kendine hareket eden bir araç olduğu için zatül hareke terimini kullanıyorlar. Daha sonrasında tabii ki yeni icatlar, yeni teknolojik buluşlar girdiği yere, eve, ülkeye, devlete kendi kültürüyle ve isimlendirmesiyle geliyor. Daha sonrasında otomobil, araba, atsız araba gibi farklı isimlerle isimlendirildiğini görüyoruz. Ama ilk tecrübe gümrüklerde karşılaşılan, 3 sandık içerisinde gelen bir otomobille birlikte oluyor. Tabii gümrük memurlarının büyük şaşkınlığı içerisinde.
0: Evet. Tabii onlar temkinli yaklaşmış. Görenler de temkinli yaklaşıyor. Sultanlar da temkinli yaklaşıyor galiba.
1: Elbette. Ancak burada sultanın çok daha öncesinde otomobille tanışma hikayesi var. Dilerseniz onu da konuşabiliriz Abdülhamit bahsederken. Gümrük memurları tabii şaşırıyor. Ama devlet olarak üst mevkiler artık nasıl işlem yapılması gerektiği ya da gümrükten bu otomobilin, sandıklar içerisinde yer alan otomobilin kabul edilip edilmeyeceği Osmanlı ülkesine bir tartışma konusu oluyor. Yani otomobilden habersiz değiller, haberdarlar ve bu sandık içinde gelen malzemelerin otomobile ait olduğunu anladıktan sonra makamlar konuşmaya başlıyorlar ve bunun Osmanlı coğrafyasına kabul edilip edilmeyeceği, gümrükten geçişine izin verilip verilmeyeceği meselesi tartışılıyor. Farklı görüşler ortaya atılıyor. Ancak bu görüşlerde Osmanlı ülkesinin, özellikle İstanbul'un, yolların, şehirlerin, sokakların bu yeni icada uygun olmadığı gerekçesiyle, aynı zamanda bu yeni icadın Osmanlı gümrüğüne gelmesi ve izin verilmesi, Osmanlı coğrafyasına girişine izin verilmesinin daha sonraki taleplere de yol açabileceği endişesiyle ve otomobillerin sayısının hızla artabileceği endişesiyle bu sandıklar kabul edilmeden, gümrüklerden geçmeden geri iade ediliyor.
0: Yani yasaklanıyor.
1: Evet, çok merak edilen ve çok tartışılan bir konu.
0: Tam onu söyleyeceğim. Evet. Acaba yasaklandı demek doğru mu değil mi? Çünkü literatürde bir başka ifadeler de var. Yani ikinci Abdülhamit otomobili yasakladı toptan diyenler de var. Aslında mesele daha karmaşık sizin anlatımınızda. Evet. Yani yasaklamaktan ziyade bir altyapı eksikliği anladığım
1: evet,
0: kadarıyla.
1: Evet, temkinli bir yaklaşım demek belki daha doğru olabilir. Ama özellikle bazı yazarların bunu batıdaki kamuoyunda da görüyoruz. O dönemin gazetelerinde sultanın otomobillere karşı çok dirençli davrandığı, otomobili Osmanlı ülkesine sokmadığı ve pek çok Avrupa'daki kralların, prens prenseslerin otomobili kullanmasına rağmen hala otomobil kullanmayan son sultanın Sultan II. Abdülhamit olduğuna dair çok fazla haberler var. Ancak diğer taraftan İstanbul'daki yabancı gazetelerin muhabirlerinin de vermiş olduğu bilgiler var. Sultanın aslında teknolojik cihazlara çok meraklı olduğu ve bunları sarayında görmek istediği, kullanmak istediğini anlatan yine haberlere de rastlıyoruz. Bu anlamda 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid'in

0: elektrikli otomobil siparişi var. 1888 yılında. Yani az önce de ifade etmiştik, ilk bölümde konuşmuştuk. Bunların broşürlerini, tanıtımlarını ya da Avrupa'daki Osmanlı sefirleri vasıtasıyla oradaki gelişmelerden haberdar olduğunu biliyoruz. Ve 1888 yılında bir otomobil tecrübesi var Yıldız Sarayı'nda. Yani bu anlamda bakıldığı zaman sultanın otomobili yasaklaması tam anlamıyla bunu söylemek doğru olmayacağını düşünüyorum. Tabii bazı yazarlar, Sermet Muhtar Alus gibi yazarlar, Sultan II. Abdülhamid'in otomobilden hiç hoşlanmadı. Hatta bunun yasak, memnu bir silah gibi, bir bomba gibi Osmanlı ülkesine girişinin yasaklandığına dair yazılar yazdıklarını biliyoruz. Ancak arşiv belgelerinde karşılaştığımız otomobil siparişleri, özellikle Sultan II. Abdülhamid tarafından verilen, bu düşünceyi çok doğrulamıyor. Kendi sarayında gördüğünü biliyoruz. O otomobille karşılaştığını ve ilk tecrübesini Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu anlamda asıl mesele daha karışık esasında. Yani Osmanlı ülkesi otomobile ne kadar hazır?
1: Evet.
0: Mesele biraz da bu.
1: Sizin burada çok güzel bir ifadeniz var, demişsiniz ki saray bir izleyici olmanın ötesinde yeniliğin anlamını, sınırlarını ve risklerini de belirleyen bir merkezdi.
0: Kesinlikle,
1: bu yüzden
0: evet.
1: Temkinliydi ve o altyapı ile ilgili ulaşım araçlarının işte o günün dünyasına
0: evet.
1: hazır olup olmadığını, belki halkının da hazır olup olmadığını sinyallerini alan bir karar merciydi. Halk acaba nasıl karşılayacak?
0: Tabii halk anlamında da oldukça şaşırtıcı ama Sultan II. Abdülhamid'in yasakladı mı? 1888'de bir, dediğim gibi, otomobil siparişi var. Hı hı. 1889'da var. Daha sonrasında tekrarlanan otomobil siparişleri var. Ve kendisinin mekanik cihazlara, teknolojik cihazlara merakını da az önce ifade etmiştik. Hatta 1888'deki siparişte İngiltere'den sipariş ediliyor elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobille birlikte bir de elektrikli sandal siparişi var.
1: Sandal.
0: Sandal, evet. Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanmak üzere İngiltere'den elektrikli bir sandal da sipariş ediliyor. Sandal getirtiliyor. Bunu Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanıyor uzun süre. Daha sonrasında atıl bir vaziyette kalıyor ve mühendishaneye devrediliyor. Oradaki öğrencilerin onun üzerinde çalışması ve eğitim alması amaçlanıyor. Yani yeniliklere karşı duran değil, yenilikleri sarayında görmek, tecrübe etmek isteyen bir padişah karşımıza çıkıyor. Tabii yasaklandığı bazı bölgeler var. Özellikle adalar mesela. Büyükada'da kesinlikle otomobil kullanımı yasak. Buna müsaade edilmiyor. Çünkü oranın kendi yapısının otomobile uygun olmayacağı, çok fazla kazalarla karşılaşabileceği ihtimaliyle birlikte o bölgede kesinlikle izin verilmiyor. Ancak Osmanlı ülkesine çok fazla transit geçiş için izin isteyen, otomobil getirmek isteyen kişilerin olduğunu biliyoruz. Ve bunlara da müsaade ediliyor. Yani tam anlamıyla Osmanlı ülkesine kesinlikle otomobiller giremezdi diyemiyoruz. Çünkü özellikle İstanbul'daki yabancı ülkelerin elçileri, görevlileri, memurları, oralarda görev yapan memurlar, Osmanlı'ya, İstanbul'a otomobil getirme talepleri var. Çok fazla taleple karşılaşıyoruz bu anlamda. Bu taleplerden çoğu reddediliyor. Çünkü burada hem şehrin otomobile uygun olmadığı, mevcut yolların, koşulların otomobile uygun olmadığı, kazaların kaçınılmaz olacağı ve izin verilmesi halinde bu sayının giderek artacağı ve şöyle düşünün, bugün hayatımızda çok sıradan aslında otomobil. Hepimiz kullanıyoruz ve trafik kuralları da aynı şekilde. Ama o dönemde henüz otomobile dair bir düzenleme yok, yasal bir düzenleme yok. Herhangi bir kural yok. Bunların düzenlenmesi zaman alacağı için zaman zaman gümrüğe gelen otomobillerin geri iade edildiğini şahit oluyoruz. Ancak Avrupa'dan seyahat eden, Osmanlı coğrafyasında otomobile seyahat etmek isteyen çok fazla ziyaretçiye de rastlıyoruz. özellikle son Osmanlı'nın son yüzyılında Avrupalı seyyahların çok sık Osmanlı ülkesini ziyaret ettiklerini biliyoruz. Ve otomobilin Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber oradaki zengin kişilerin, otomobil tutkunlarının, doğudaki yolların, koşulların otomobil için uygun olup olmadığını araştırmak amacıyla böyle

0: geldiği anlaşılamıyor. Kimlik tespiti yapılamıyor haliyle ve hemen bir olağanüstü durum yaşanıyor adeta. Çünkü bilinmez bir şey Osmanlı sınırlarından geçti, kontrol edilemedi, kimlikleri belirlenemedi. Hemen üst makamlara bilgi veriliyor ve en sonunda Pera Palace Oteli'nde kaldıkları anlaşılıyor. Esasında tüm izinler alınmış, Osmanlı yetkilileri haberdar ama bir kontrol noktasından hızlı geçmeleri ve orada kimlik tespitlerinin yapılamaması insanlarda bir korku ve endişe yaratıyor. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız çok mümkün. Yine aynı şekilde İtalyan devletinin bir memuru Atina'dan İstanbul'a tayin olduktan sonra Atina'da kullanmış olduğu otomobili getirmek istiyor İstanbul'da. İtalya'ya gönderemiyorum diyor belgede, kendisi anlatıyor. Bir tanıdığım yok. İstanbul'a getirmem lazım. İstanbul'da kullanmayacağım ben bunu İstanbul'da. Sadece bir yerde, bir garajda, kapalı bir alanda muhafaza edeceğim diyor. Ve yetkilileri bu şekilde artık konsolosluk yetkilileri ikna ediyor. Otomobilin kullanılmayacağını, çünkü bir örnek teşkil edecek ve henüz hazır olmayan yol koşullarında o otomobilin örnek teşkil etmemesi için sadece alınıp İstanbul'a gümrükten geçirilip bir yerde muhafazasına izin veriliyor. Ama Osmanlı'da yol konusu tabii ki çok farklı bir konu ve otomobillerin geçişine uygun yol maalesef mevcut değil.
1: Hocam şimdi çok şey konuştuk, karışmasın diye tekrar tabii sormak istiyorum. İlk otomobil kullanan sultan kim? İkinci Abdülhamit mi?
0: İkinci Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nda bir tecrübesi var.
1: İlk o yani. İlk ikinci Abdülhamit sarayda direksiyon başına geçiyor. Osmanlı'da bunu mu söyleyebiliriz?
0: Direksiyon başına geçmiyor. Kendisi aslında o gösteriyi seyrediyor. Almanya'dan getirilen otomobiller bir mühendisle birlikte geliyor. Mühendis Blum'la birlikte bir otomobil geliyor Yıldız Sarayı'na. Ve bahçesinde otomobilin hem saray halkına, saray çalışanlarına, orada bulunan kişilere tanıtılması ve otomobilin bir denenmesi, bir tecrübe edilmesi isteniyor. Sultan da sarayın penceresinden izliyor. Mühendis Blum direksiyon başına geçiyor. Ancak gösterinin biraz daha hareketlenmesi için, ilgi çekici olması için birkaç devlet görevlisini de otomobile davet ediyor. Ancak herkes çekiniyor. Otomobile binmekten kaçınıyorlar ve kimseyi otomobile bindiremiyor. Sultanın sabırsızlandığını gördükten sonra kendisi artık çalıştırmaya karar veriyor. Arabayı çalıştırıyor ama çok büyük, yüksek bir homurtuyla, adeta bir canavarın homurtusu gibiydi diye anlatıyorlar. Böyle bir önce araba tekliyor, tam anlamıyla çalışmıyor. Büyük bir gürültü, bir duman ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında mühendis otomobili kontrol altına almayı başarıyor. Saray bahçesinde gezmeye başlıyor. Artık insanlar da o korkularını yenmişler. Tekrar bir araya toplanmışlar. Otomobili izlemeye başlıyorlar. Ve sultan da bu gösteriyi seyrediyor. Ancak kendisi bilmiyor. Ancak daha sonrasında elbette kullandığını biliyoruz. Ve tabii devlet kurumlarının da bu otomobili kullandığını biliyoruz. Pek çok devlet kurumunda, teşkilatta bu otomobiller kullanılmaya başlanıyor daha sonrasında.
1: Tabii yine kitabınızdan alıntıyla 1899 yılında iki adet elektrikli otomobil siparişi de gündeme gelmiş oluyor. Fakat İstanbul'a gelen seçkin misafirleri gezdirmek amacıyla değil mi?
0: Evet.
1: Artık yaygınlaşmaya başlıyor.
0: Yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle 1899'da iki adet elektrikli otomobil siparişi tekrar sultan tarafından veriliyor. Buradaki de niyetinin hem cumaya gitmek için kullanacak cuma selamlığında, hem de İstanbul'a gelen seçkin misafirlerini ağırlamak, onları İstanbul'u gezdirmek için kullanmayı düşündüğü iki tane de otomobil siparişini o tarihlerde görüyoruz. Yine elektrikli otomobil o dönemde kullanıldığı için.
1: Evet. Tabii bugün bile zorlanıyoruz İstanbul sokaklarında otomobil kullanmaktan. Evet. Mesela ilk kaza, acaba öncelikle şunu sorayım. Kazaya gelmeden önce otomobilin halk arasında, artık yolların tamamlanıp ya da altyapının yapılıp halkta yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu süreç ne kadar sürüyor hocam?
0: Bu Osmanlı özelinde bakarsak çok daha uzun sürüyor. Yani Avrupa'da da yine çok kadim şehirler olduğu için otomobilin şehirlere uygun hale

0: getirilmesi oldukça zaman alıyor. Amerika bu anlamda çok daha şanslı. İlk örneklerini Henry Ford'la beraber orada yaygınlaşmaya başlaması. Çünkü şehir Avrupa'daki gibi çok eski olmadığı için sokakları, yolları otomobile uygun hale getirebiliyorlar. Ve Amerika'daki batıya doğru yayılması, şehirleri otomobile uygun şekilde planlanabilir olması mümkün olabiliyor. Ancak Avrupa'da ve Osmanlı özelinde bu çok mümkün değil maalesef. Osmanlı için de otomobiller artık yavaş yavaş Osmanlı coğrafyasına girmeye başlıyor ama oldukça yüksek fiyatları nedeniyle, kullanım zorluğu nedeniyle halk arasında çok yayılamıyor. Öncelikle daha farklı bir zümre arasında, daha maddi anlamda gücü yeten kişiler arasında yayıldığını görüyoruz. Ama Osmanlı'da özellikle yolların tek hakimi yayalar. Yani İstanbul en eski dönemlerden itibaren kesinlikle bir yaya şehri. Hatta kaldırımlar bile yok çünkü yollar, yani yayaların hakim olduğu bir alan olduğu için kaldırıma dahi ihtiyaç duyulmuyor. Ama tabii Tanzimat'la birlikte, Tanzimat dönemi olarak adlandırdığımız dönemle birlikte Osmanlı Devleti'nde modern yol çalışmaları başlıyor. Yolların Avrupa'daki standartlara uygun hale getirilmesi, belirli ölçülerde, uzunluklarda, genişliklerde yapılması yönünde çalışmalar var. Ancak bunlar tabii ki Tanzimat'ın ilan döneminden sonra devletin de içinde bulunduğu ekonomik, siyasi koşullarla birlikte her zaman çok hızlı ilerleyen çalışmalar değil. Birçok yerde yarım kaldığını, yol çalışmalarını görüyoruz. İstanbul için özellikle çok daha zor orada bir
1: Muhakkak.
0: çalışma gerçekleştirmek. Ve İstanbul tam anlamıyla otomobile uygun bir yol sunamıyor. Özellikle İstanbul hakkında seyyahların anlattıklarından öğrendiğimiz kadarıyla Osmanlı'nın belgeleri de, kendi belgeleri de bu düşünceyi destekliyor. Genellikle sokakların oldukça dar. Neredeyse sokakta iki elinizi iki yana açtığınız zaman evlere dokunabileceğiniz oranda dar sokaklar, çoğu çıkmaz sokaklar, bayırlı, yokuş, eğri büğrü diye Osmanlı vesikalarında da geçen, yabancı seyyahların da çok fazla Osmanlı Devleti'ne gelen hemen hemen her seyyahın mutlaka bahsettiği konudur Osmanlı'daki yolların mevcut hali. Hiç ulaşıma uygun olmayan, oldukça zor ilerlenen, yağmur yağdığı zaman çamur ve bataklığa dönüşen yollardan bahsederler ki Osmanlı kendisi de bu belgelerde açıkça görüyoruz aslında yolların halini. 1865'te büyük bir İstanbul'da yangın var, Hocapaşa yangını. Mesela orada yangının sonrasında yazılan raporlarda uçsuz bucaksız ama çıkmaz sokaklarla dolu, eğri büğrü yollar nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığı, sokakta evlerin birbirine çok bitişik ve yakın olduğu, itfaiye hizmetlerinin o anlamda verimli bir şekilde çalışamadığı, o sokaklara giremediği ve otomobillere de uygun olmadığı aslında çok söylenen bir şey. Bu nedenle İstanbul'a otomobillerin girmeye başlamasıyla beraber Beyoğlu'nda özellikle daha kalabalık bir semt olduğu için orası otomobil kazalarının yaşandığını görüyoruz ve insanları bir korku almaya başlıyor. Tabii 1902'de Yunan kralının oğlu da bir otomobil kazasında vefat ediyor, ölüyor. Osmanlı'da bu haber çok hızlı yayılıyor. Hem Avrupa kamuoyunda hem Osmanlı gazetelerinde.
1: İlk otomobil kazası o mudur?
0: İlk otomobil kazası aslında ilk bölümde anlattığımız ilk buharlı otomobil denemesi vardı. Cugnot'un 1769'da. İlk otomobil kazası olarak o vesikalarda geçer. Daha çok karşılaşıyoruz. Cugnot o buharlı aracını deneme sürüşleri esnasında bir duvara çarptığı söylenir, ifade edilir, kaynaklarda yazılır. Ve otomobil aslında doğmasıyla beraber, o kendi kendine hareket eden aracın doğuşuyla beraber ilk kazanın da hayatımıza girmesi noktasında oraya referans verilir ama bu 1902 yılındaki otomobil kazası, Yunan kralının oğlunun vefat etmesi, hem Osmanlı'ya yakın bir coğrafyada olması, hem Osmanlı'nın otomobillere izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz, hazır mıyız, değil miyiz
1: Endişesi.
0: tartışmalarının ve endişelerinin ortasında böyle bir kazanın olması ve kamuoyunda büyük yankı uyandırması elbette Osmanlı yetkililerinin de temkinli davranmaya ittiğini biliyoruz, görüyoruz.
1: Muhakkak. Siz az önce hocam anlatırken itfaiye dediniz ya,
0: evet.
1: Göstermek istiyorum ben de. İstanbul itfaiyesi için planlanan araçlar zannediyorum değil mi?
0: Evet,
1: Londra'dan
0: evet.
1: getirilen
0: evet.
1: Araçlar da bunlar.
0: Evet,
1: İstanbul
0: özellikle
1: itfaiyesi.
0: Devletin hizmetinde ve o büyük yangınlarla boğuşan İstanbul'da itfaiye hizmetlerinin daha hızlı ve daha iyi işlevsel hale getirilmesi için Londra'dan sipariş edilen itfaiyeler. Öncelikle bunların katalogları, özellikleri, ne kadar su taşıyabildikleri, ne kadar hızla yol alabildiklerine dair bilgiler isteniyor oradaki sefirlerden. Ve bu bilgiler vasıtasıyla Osmanlı sokaklarına, Osmanlı topraklarına uygun olup olmadığı, kullanılıp kullanılamayacağı gerekli değerlendirmeler sonrasında bunların siparişleri veriliyor. 1908 sonrasında ait bir fotoğraf.
1: Evet. Hocam tabii modern hayata geçişte, modern hayatın içinde kurallar var.
0: Kesinlikle.
1: Osmanlı'da yaygınlaştıktan sonra otomobil, bugün hayatımızın bir parçası mesela trafik kuralları. Osmanlı döneminde nasıl ortaya çıktı?
0: Osmanlı döneminden önce tabii ki Osmanlı'daki uygulamalar, Özgen Hanım, dünyadaki uygulamalardan kopuk değil. Zaten teknolojinin, bu otomobil teknolojisinin doğduğu yer Avrupa, yayılmaya başladığı ve dünyaya hüküm kurduğu yer Amerika. Yani doğuş itibariyle Avrupalı olsa da büyüme ve gelişme anlamında bir Amerikalı bir teknolojik cihazdan, bir makineden bahsediyoruz. Osmanlı'daki uygulamaların da dünyadaki uygulamalardan kopuk olmadığını görüyoruz. Hı hı. Trafik kuralları için de bu geçerli. Avrupa'da otomobiller yaygınlaşmaya başladıktan sonra özellikle İngiltere'de bazı kurallar ortaya çıkmaya başlıyor. Buharlı otomobillerle birlikte ilk dönüm bölümde konuştuğumuz o buharlı otomobillerle toplu taşımaların yapılması, kullanılmaya başlaması Londra-Cambridge hattında özellikle bununla birlikte endişeler tabii ki halk arasında da yayılmaya başlıyor. Ve çok ilginçtir, 1865 yılında İngiltere'de bir yasa çıkıyor. İlk kurallardan birisi olduğunu söylememiz mümkün. Kırmızı bayrak yasası.
1: Kırmızı bayrak.
0: Evet, bu İngiltere'de 1865 yılında ortaya çıkan bu yasayla birlikte buharlı otomobillerin İngiltere'de kullanımına çok mesafeli yaklaşmaya başlıyorlar. Şehir içindeki hızı yaklaşık 2 mille sınırlandırılıyor. Şehir dışında 4 mile kadar ancak hız yapabilecekleri ifade ediliyor. Ancak bu yasanın adının geldiği kırmızı bayrak yasası ilginç bir olay. Bu araçların şehir içinde kullanılırken önünde bir insanın yürümesi gerektiği ve elinde de insanlara otomobilin geldiğini haberdar eden bir kırmızı bayrak taşıması gerektiği kabul ediliyor.
1: Yani hayat kolaylaşırken bu çok zor bir durum.
0: Zorlaştırıyorsunuz. Evet. Kendi kendine hareket eden otomobil fikrini üretiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bununla birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Ancak önünden bir insan yürümesi gerekiyor. İşte İngiltere'de çok fazla gelişememesi, çok yaygınlık kazanmaması diğer ülkelerle kıyasla bu tür kısıtlamaların ve yasakların, düzenlemelerin ardından oluyor.
1: Yani ilk hız sınırı bu.
0: Evet,
1: tarihte.
0: Evet. Söylememiz mümkün.
1: Okay.
0: Onun haricinde yine orada trafik ışıklarına dair örnekleri görmeye başlıyoruz.
1: Şurada gördüğüm, hemen göstereyim tekrardan yönetmenimden de rica edeyim. William Potts tarafından geliştirilen ilk kırmızı, sarı, yeşil trafik lambası,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet. Bir polis memuru tarafından geliştiriliyor.
1: Şu an kullandığımız sistemin aynısı hocam. Hiç değişmemiş.
0: Evet,
1: sanki.
0: Şu anki kullandığımız sisteme benzer. Bu yine William Potts tarafından üretilen, geliştirilen bir sistem. Kırmızı, yeşil ve sarı renklerinin kullanılması. Ancak bundan önce tabii ki daha farklı tecrübeler var. Bu ışıklı ikaz sistemleri ilk olarak tren yollarında kullanılmaya başlanıyor. Daha öncesinde deniz fenerlerinde yine ışıklı ikaz sistemlerini görüyoruz. Çok daha eski tarihlerden itibaren bunlar kullanılıyor. Ve trafik ışıklarına gelene kadar, bu yapıya kavuşana kadar birçok tecrübeyle aslında. Öncelikle insanların bir polis memurunun diyebiliriz. İnsanları uyarıcı el hareketleriyle trafiği düzenlediğini görüyoruz Avrupa'da. Osmanlı örneğinde de buna benzer örnekleri görmek mümkün. Daha sonrasında Bazı gaz lambalarıyla birlikte trafik ışıklarını

0: yapının yapıldığı, insanlara durması gerektiği yeri, ilerlemesi gerektiği zamanı ifade eden trafik ışıklarını görüyoruz. Ancak İngiltere'de bazı gaz lambalarında yaşanan sıkıntı ve patlama, bir polis memurunun bu nedenle patlama sonucunda ölmesi, bunun çok güvenli olmadığını ve farklı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, işte William Potts'la birlikte geliştirilen sistem daha günümüze yakın bir sistem. Trafik ışıkları bu sayede gündeme girmeye başlıyor. Osmanlı özelinde değerlendirecek olursak, özellikle trafik levhalarının Birinci Dünya Savaşı esnasında daha kullanılabilir hale geldiğini, yaygınlık kazandığını söylememiz mümkün. Özellikle mütareke döneminde ve işgal döneminde İngilizlerin otomobil trafiğini, otomobil sayılarını ve güvenlik açısından denetleme çabalarının bir getirisi olarak trafik levhalarını kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ama tabii ki trafik kurallarıyla ilgili farklı meselelerde her zaman Osmanlı'nın gündeminde, dünyanın gündeminde olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi otomobillerin plakalandırılması.
1: Yine ne zaman hocam?
0: İlk örnekleri çıktığı andan itibaren aslında bu bir tartışma konusu. Yani bir kazaya karışması durumunda bu otomobili nasıl kimliklendireceğiz, nasıl tanıyacağız? Ya da otomobili kullanan kişiyi nasıl tanıyacağız? Bununla ilgili otomobilleri daha güvenli nasıl bir yapıya kavuşturabiliriz? Bunun peşinde, bu düşüncenin bir yansıması olarak ortaya çıkan bir durum, plakalandırılması. Yine aynı şekilde fren lambalarının konulması, yani duracağı zaman aracın insanlara ve varsa arkasından gelen araçlara bir ikaz uyarısı olarak
1: daha güvenli hale getirmek.
0: Tabii.
1: Hem sistemi.
0: Evet. Yani içten yanmalı motorların artık otomobilleşmeye başlamasıyla beraber, kullanılmaya ve yaygınlık kazanmaya başlamasıyla beraber nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Hem bu otomobille seyahat eden kişiler için hem de toplumdaki diğer kişiler için, sokaktaki insanlar için de nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bunun peşinde artık kafa yormaya, fikirler üretmeye, güvenlik önlemleri almaya başladıklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela günümüzde de otomobilleri işte çeşidine göre, kullanım amacına göre farklı tarihlerde bir kontrole, muayeneye sokuyoruz. Yine Osmanlı döneminde de dünyadaki örneklerinden hareketle otomobillerin mutlaka belirli periyotlarla, belirli aralıklarla muayene edilmesi, çalışmayan bir aksamının olup olmadığı, eğer varsa bunun düzeltilmesi noktasında bir öneri. Osmanlı Devleti tabii ki otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber burada birçok önlemi almak durumunda kalıyor. Avrupa'daki örnekleri takip ediyor, izliyor. Oradaki sefirleri aracılığıyla oradaki yeni kuralları, yeni uygulamaları konuşmaya başlıyor. Ve kendisi de özellikle yurt dışındaki uzmanlardan görüş istiyor. Daha nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bu anlamda aldıkları bir raporda mutlaka otomobillerin aydınlatma sisteminin bulunması, bir plaka, bir kimliklendirme o dönemde, kimliklendirme olarak adlandırılıyor daha çok, bir numara verilmesi otomobile, yani plaka olarak, kimliklendirme olarak, çalışmayan aksamının bulunmaması, mutlaka periyodik olarak kontrol edilmeleri ve bu şekilde daha güvenli bir yolculuğun sağlanabileceği noktasında Osmanlı Devleti de tabii ki bu anlamda adımlar atmaya başlıyor. Ama bunların dünyadan kopuk örnekler olmadığını, dünyadaki örneklerin uygulanması,
1: takip edilerek
0: varsa özel şartlar, o şartlara uygun yeni düzenlemelerin getirilmesi gerektiği noktasında Osmanlı çalışmaları var elbette.
1: Hocam ehliyet peki? Kullanan kişinin ehliyet, bugün ehliyetsiz kullanamayız.
0: Evet, bugün ehliyetsiz kullanamıyoruz.
1: O zaman var mıymış?
0: O dönemde de yine ehliyet çalışmaları mevcut. Az önce ifade ettiğimiz gibi aslında otomobillerin tanınması, yani plaka sistemi, numara verilmesi sistemi, bir otomobili nasıl tanıyacağız? Bir suça karışmış olabilir, bir kazaya karışmış olabilir, bir ceza yazılması gereken durum ortaya çıkmış olabilir. Otomobillerin tanımlanması için nasıl bir numaralandırma sistemi başladıysa o dönemde, bu defa şoförlerin de bir sürücü kimlik kartına, ehliyete sahip olması gerektiği Avrupa'da konuşulan ve uygulamaya konulan konulardan bir tanesi. Çünkü günümüzde artık neredeyse önerilen bir şey değil ama sürücüsüz arabalardan

0: bahsediyoruz. Yani şu anda belki bizlerin kullandığı araçlar da birçok fonksiyonu yerine getirip kendi kendine hareket edebiliyor aslında. Tam anlamıyla kendi kendine hareket edebiliyor sürücüye ihtiyaç duymadan. O dönemdeki araçlar tabii ki bu kadar yani konfor ve teknolojik anlamında donanımlı değil. Kullanması oldukça zor. İşin ehli olanlar tarafından kullanılması meselesi Avrupa'da çok tartışılıyor ve şoförlerin belirli imtihanlara, belirli özelliklere sahip olması isteniyor. Osmanlı Devleti'nde de yine otomobil kazalarının yaşanmasının ardından gündeme gelen konulardan bir tanesi bu oluyor. Evet, otomobilleri daha güvenli hale getirebiliriz. Sokakları daha güvenli hale getirebiliriz. Bu hem yayaların bilinçlenmesiyle, otomobile bir alışkanlık kazanmasıyla hem de otomobillere dair trafik düzenlemeleriyle. Ama şoförlere ne yapacağız? Otomobil kazalarının nedenleri olarak Osmanlı vesikalarında naehil kimseler tarafından kullanılan araçlar, yani ehil olmayan kişiler direksiyon başına geçtiği için kazalar yaşanıyor. Eğer şoförlüğü bir meslek haline getirebilirsek, belirli kurallar dahilinde onlara ehliyet verebilirsek, sınavlara tabi tutuluyorlar. Belirli yaş kriterleri yine konuluyor ve ehliyetli kimseler tarafından otomobillerin kullanılmasıyla birlikte artık daha güvenli bir sürüş deneyimi planlamaya başladıklarını görüyoruz.
1: Şoförlükte bir meslek oluyor o zaman.
0: Kesinlikle bir meslek haline geliyor. Yani herkesin direksiyon başına geçebileceği bir şey değil. Özel olarak o mesleği yapan, o işi yapan kişilerin ve belirli şartları yerine getirmesi noktasında o artık direksiyon başına geçebilir. Özellikle kamu kurumlarında, devlet kurumlarında bunu görüyoruz. Osmanlı Polis Teşkilatı'nda kendilerinin yayınlamış oldukları bir nizamname. Çünkü bu düzenlemeler de artık Osmanlı'da konuşulur hale geliyor ve belirli düzenlemeler, belirli trafik kuralları ortaya çıkmaya başlıyor. Cumhuriyet döneminde 1925'te böyle bir genel bir nizamname var. Ama onun öncesinde 1913-14'lü yıllarda polis teşkilatı kendi teşkilatı bünyesinde kullandıkları arabalar, otomobiller için bir nizamname yayınlıyor ve orada da otomobili kullanan kişiyi yani otomobil şoförünü bir meslek olarak adlandırıyor. Artık bir meslek sahibi, şoförlük diye bir meslek var ve otomobilleri o şoförden başkasının kullanması pek mümkün olmuyor. Her emniyet teşkilatının kullandığı otomobillerde her şoföre bir otomobil emanet ediliyor. Onun kullandığı otomobilden sorumlu tutulması, gerekli şartları sağlaması noktasında şoförlüğüne devam etmesi, aracın bakım işlemlerini de aynı zamanda mümkün mertebe yapabilmesi. Yani şoförlük günümüzde belki biz sadece direksiyon başına geçip trafikte yol alma becerimiz var ve buna dair bir takım unsurları, gereklilikleri yerine getirerek ehliyet sahibi oluyoruz ama o dönemdeki şoförlük mesleği günümüzden daha da farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü otomobili tanımak sadece kullanmak değil, teknik bazı ayrıntıları bilmek, gerektiği yerde müdahale edebilmek ve o sorunu çözme noktasında da şoförlük tam bir meslek haline geliyor. Emniyetteki yayınlanan nizamnamede şoförlerin bu anlamda oldukça donanımlı, gerekli yeterlilikleri yerine getiren kişiler tarafından seçildikleri, eğitildiklerini biliyoruz ve buna dair nizamnamenin maddeleri de mevcut. Tabii Birinci Dünya Savaşı esnasında, savaş dönemlerinde şoförlük çok daha önemli bir yere ulaşmaya başlıyor. Çünkü savaş döneminde otomobilden faydalanılması ve otomobillerin gerçekten çok hızlı bir şekilde mevcut yükü ya da kişileri taşıyabilmesi, güvenli bir şekilde aynı zamanda taşıyabilmesi, herhangi bir arıza durumunda, tamirat noktasında da yine aynı şekilde şoförün müdahale edebilmesi noktasında oldukça önemli. Bu noktadan baktığımız zaman da şoförlük Osmanlı döneminde de belirli şartları sağlayabilen, belirli bir yaşı geçmiş kişiler tarafından alınabilen ve otomobilin hem kumanda edilmesi direksiyon başında hem de otomobilin genel itibariyle tamiratından ve bakımlarından sorumlu kişi olarak görüyoruz şoförlüğü.
1: Evet.

0: Bir taraftan da hocam, Birinci Dünya Savaşı itibariyle oraya gelindiğinde otomobil artık sadece sivil bir uğraş ya da
1: Kesinlikle.
0: şoförlerin kullandığı, ehil kişilerin kullandığı günlük hayattaki bir araç olmaktan çıkıyor. Ordunun otomobili oluyor. Yani Osmanlı ordusu otomobilden yararlanmaya da başlıyor. Doğru mu?
1: Çok
0: Bu
1: doğru.
0: gelişme nasıl?
1: Evet, çok doğru. Artık savaşla birlikte otomobillerden yararlanılmaya başlanıyor. Yani o yüzyıllardır devam eden atlarla birlikte taşınması malzemelerin artık otomobille birlikte otomobillere uyarlanmaya başlıyor. Ve otomobil olarak konuşuyoruz ama genel bir ifade olarak otomobili söylüyoruz burada. Tabii otomobil için kamyonlar da bunun içerisinde. Yani yük taşıyan araçlar, yolcu taşıyan araçlar. Yine aynı şekilde Osmanlı'da mesela Yalova'daki kaplıcalara yolcu taşımakla sorumlu bir şoför ve bir aracın olduğunu, sipariş edildiğini biliyoruz. Bu anlamda toplu taşıma da gelişiyor ama savaş dönemindeki durum çok daha farklı. Burada savaş döneminde otomobillerden çok fazla yararlanılmaya ve faydalanılmaya başlanıyor. Özellikle Henry Ford'un o seri üretimle birlikte çok fazla sayıda otomobil üretebilmesi, savaşın da başlamasıyla beraber Avrupa'daki devletlerin ordularında çok büyük miktarlarda hem otomobillerin hem de kamyonların, yani yük taşımakta kullanılan kamyonların geliştiğini, kullanıldığını ve çokça satın alındığını görüyoruz ve belki de otomobilin bu kadar hızlı yayılması ve kabul görmesinden bir nedeni de bu savaşlarda duyulan ihtiyaç ve gereklilik. Bu anlamda Osmanlı ordusu da Birinci Dünya Savaşı'nda otomobillerden faydalanıyor. Ancak ülke içerisindeki otomobil sayısı oldukça sınırlı. Yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülke genelinde 500 tane otomobilin olduğu kayıtlarda mevcut. Bunun 300 tanesinin İstanbul'da bulunduğu. Tabii savaş döneminde bu otomobillerin orduya dahil edilmesiyle ilgili emirler çıkıyor. Sivil araçlar da artık ordunun hizmetinde kullanılmaya başlanıyor. Ve burada büyük yüklerin, askerlerin taşınmasında, nakliyesinde kamyonların görev aldığını biliyoruz. Ve tabii burada Osmanlı Devleti savaşın ilk yıllarında Balkan savaşlarıyla aslında otomobilin kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Ve orada devletten cephelerden bir otomobil isteği var. Yani otomobil tedarik edilmesi, askerlerin ve yüklerin taşınması için otomobile ihtiyaç, kamyonlara ihtiyaç duyulduğu, tabii eldeki imkanlarla bunun pek mümkün olmadığı, daha önce nasıl yapılıyorsa bu işlemlerin aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiği söyleniyor. Ancak eldeki imkanlarla da mevcut ülke içindeki kamyonlardan, otomobillerden orduya hemen takviye yapılıyor. Yine müttefiklerden otomobil siparişleri, kamyon siparişleri veriliyor. Onlardan bir yardım bekleniyor. Bu tabii çok mümkün olmuyor savaş döneminde. Eldeki imkanlarla Osmanlı Devleti savaşın yükünü biraz da otomobiller üzerinden, kamyonlar üzerinden atmak istiyor. Bu anlamda 2-3 ton yük taşıyabilen bir otomobil neredeyse binlerce beygirin yapabileceği işi yapıyor.
0: Tabii.
1: Yani bu açıdan bakıldığı
0: Büyük bir
1: zaman
0: konfor
1: oldukça,
0: savaş ortamı için.
1: kesinlikle öyle, oldukça büyük bir yeri olduğunu söyleyebiliriz savaşlarda.
0: Hocam, tabii otomobilin yaygınlaşması sadece erkeklerin hayatını değiştirmiyor. Ben de fena şoför değilim. Ben de iyi
1: Evet.
0: şoförümdür. Kadınların hayatını da yani değiştiriyor ve kadınların otomobille ilişkisi de
1: Tabii tabii
0: bir
1: tabii.
0: yerde başlıyor. Nasıl başlıyor? İlk kadın sürücü kim mesela?
1: Aslında
0: Hangi dönem?
1: evet, yani Bertha Benz işte o meşhur yolculuğunu anlattık.
0: Evet.
1: İlk kadın
0: İlk
1: sürücü
0: kadın
1: olarak
0: ona
1: tabii
0: diyebiliyoruz.
1: onu bu şekilde isimlendirebiliriz. Çünkü yeni üretilmiş, yeni icat edilmiş, yeni geliştirilmeye başlanmış bir otomobille 100 kilometrelik bir mesafeyi çok uzun zamanda kat ediyor. Ama yine de o yolculuğu yapıyor. Ufak tefek aksaklıkların üstesinden gelebiliyor. Ve
0: Şehir trafiğinde artık hani örneğin.
1: Şehir trafiğinde tabii Osmanlı özelinde de daha sonrasında da çok yaygınlaşmaya başlıyor. Mesela 1907'lerde otomobil yarışları düzenlenmeye başlıyor. Mısır'da piramitlerin gölgesinde otomobil yarışları, bunlar Avrupa'dan getirilen Mısır'a
0: Evet, konuşurken onu
1: evet
0: bulmak
1: görsellerde
0: istiyorum.
1: mevcuttu. Yarışmalar yapılıyor. Orada çok yüksek beygir gücüne sahip otomobillerle düşük beygir gücüne sahip otomobiller bir arada. Buradaki tabii amaç üstünlük sağlamak değil ama otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak üzere bir organizasyon. Orada da mesela kadın şoförleri görüyoruz, kadın yarış şoförlerini görüyoruz. Yine İngiltere'de 108 yaşındaki bir kadının otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber otomobillere merak salması, mutlaka denemek, tecrübe etmek istemesi ve ona özel hazırlanan bir otomobille seyahat ettiğini görüyoruz yine. 108 yaşındaki bir kişi, bir kadın da yine kadın şoför olarak direksiyon başına geçiyor. Diğer taraftan
0: tarihte en yaşlı kadın şoför.
1: Evet, 108 yaşında. Evet, ikisi birden. Yine Osmanlı örneğine baktığımız zaman Osmanlı'da da kadınların direksiyon başına geçtiğini görüyoruz, biliyoruz. 1930'larda Muammer Hanım ilk taksi şoförlüğü yapıyor. Yine Turing noktasında yarışlarda yer alan kadınlar var. Özellikle edebi metinlerde, daha önceki sayfalarda belki...
0: Evet, hocam konuşurken bir taraftan Mısır piramitlerinin oradaki
1: Mısır piramitleri.
0: Yarış görselini arıyorum kitapta.
1: Evet, o otomobilin gelişmesiyle birlikte oldukça enteresan müsabakalar gerçekleştiriliyor, yarışmalar gerçekleştiriliyor. Pekin'den başlayıp Paris'te son bulan, araçların belirli yerlerde okyanusta gemilerle seyahat ettirildiği ve karaya çıktıkları zaman yine kendi güçleriyle hareket ettikleri
0: evet, şurada yarışlar. Yine yönetmenimden rica edeyim. Aslında biraz öndeymiş, o yüzden bulamadım. Piramitlerin gölgesinde otomobil turnuvası.
1: Evet.
0: Mısır piramitlerinin orada
1: otomobillerle yarış yapıyorlar. Buradaki az önce ifade ettiğim gibi yani araçların birbirine üstünlük sağlaması değil ama orada otomobilin yaygınlaştığını, otomobillerin faydalı işlerde kullanıldığını, günlük yaşamda kullanılabildiğini göstermesi açısından oldukça önemli.
0: Bu turnuvada kadınlar var mıydı?
1: Kadınlar da var. Kadın evet. Kadın yarışmacılar da var orada. Kadın şoförler de var. Yine kadınların bu anlamda çok fazla ön plana çıktıklarını, otomobilde artık sadece yolculuk yapan değil, yolculuğa yön veren kişi olduklarını görüyoruz. Osmanlı metinlerinde de daha çok edebi metinlerde de görebiliyoruz. Kadınlar şoför olursa gibi başlıklı yazılarla kadınların şoförlüğü zaman zaman eleştiriliyor. Zaman zaman kadınların daha hızlıca araba kullandıkları, daha iyi erkeklerden daha iyi bu işi yaptıkları, farklı meslekleri yapan kadınların olduğu gibi şoförlük mesleğini neden yapamasın diye destekleyici yazılara çok fazla rastlıyoruz. Bir taraftan tabii ki eleştirel yazılar da yine edebi metinlerde karşımıza çıkıyor. Yani kadınların artık hareket gücünü ve özgürlüğünü kazandığı, biz erkeklere ihtiyaç duymadan her yere gidebildiklerine dair yine yazılarda
0: itirazlar da
1: var elbette.
0: Hocam, Gürültülü Canavar kitabımızdan, bugün referans kitabımız sizin kitabınızda ve çok keyifli. Hem okuması çok keyifli bu arada.
1: Teşekkür ederim.
0: İçinde inanılmaz çarpıcı anekdotlar var. Bizim burada konuşabildiğimiz sadece bir kısmı.
1: Evet.
0: Merak eden seyircilerimiz mutlaka edinmeli bence içindeki anekdotlar için. Birkaç dakikamız kaldı, sınırlı vaktimiz. Birkaç cümleyle özetlersek, özellikle kitabımızdan hareketle otomobil Osmanlı ya da dünya hayatında tam olarak neyi değiştirdi sizce?
1: Aslında tamamen insanların yaşamlarını değiştirdi. Hız algılarını değiştirdi. Mekan algılarını değiştirdi. Şehirleri değiştirdi. Yaşam ritimlerini değiştirdi. İnsanları daha özgür kılmaya başladı. Evet, daha önceki teknolojik tecrübelerle, buharlı gemilerle, demir yollarıyla İnsanlar hızlanmaya başlamıştı. Az önce ifade ettik, dakiklik algısı gelişmeye başlamıştı ama otomobille ilgili artık raylara bağımlı kalmadan istediğiniz yere, istediğiniz zamanda gidebileceğini gördü insanoğlu. Ve elbette daha farklı alanlarda da otomobilin kullanılması, tarımda otomobillerin kullanılması, traktörlerin üretilmeye başlaması, tarımsal üretimi daha verimli ve daha kolay hale getirmesi, artık insanın kas gücüne ihtiyacının biraz daha azaltarak mekanik gücü Yakıtlarla birlikte bunun sağlanması üretimi de elbette daha verimli hale getirdi. Farklı alanlarda kullanılabildiğini, işte itfaiye örneği ya da hasta taşıma savaşlarda özellikle çok büyük bir kolaylık ve konfor sunuyor insanlara. Çünkü oradaki yaralanan askerlerin sağlıklı bir şekilde müdahale edilebilmesi, taşınabilmesi, tarım alanında kullanılabilmesi, toplu taşımaların gelişmesi artık insanların hayatlarını çok daha kolaylaştırdı.
0: Aslında bizi özgürleştirdi.
1: Kesinlikle özgürleştirdi.
0: Özgürleştirdi. Kıymetli hocam çok teşekkür
1: ediyorum.
0: Ben
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel, keyifli bir programdı.
1: Çok sağ olun.
0: Hakikaten araba, otomobil, özür dilerim. Otomobil üzerine hiç bu kadar düşünmemiştik zannediyorum daha
1: teşekkür
0: önce.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz gürültülü canavar demişsiniz, evet. Ama bu canavar bizim hayatımızı gerçekten
1: çok
0: değiştirdi.
1: Şu anda vazgeçilmez parçaları.
0: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür
0: ediyorum. Katılımınız için şeref verdiniz. Çok güzel bir programdı.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli tarihseverler. Tarihten günümüze otomobilin macerasını konuştuk. Bilinmeyenleriyle beraber teşekkür ediyoruz bu akşam. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: İnsanlığın en büyük gizemi çok uzaklarda değil, tam ayaklarımızın altında. Dünyanın %70'i okyanuslarla kaplı. Ama o sonsuz maviliğin altında ne olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Bilim insanları ayın yüzeyi hakkında okyanusların en derin noktalarından daha fazla bilgiye sahip olduğumuzu söylüyor. Düşünün, her gün üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük bölümü aslında bizim için hala karanlık. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde ne saklı? Dünyanın ilk yaşam izleri mi? İnsanlığın geleceğini değiştirecek yeni ilaçlar mı? Milyarlarca dolarlık enerji ve maden kaynakları mı? Yoksa henüz adını bile koyamadığımız bambaşka bir dünya mı? Çünkü derin okyanuslar artık yalnızca bilim insanlarının merak ettiği bir yer değil. Büyük devletlerin, teknoloji şirketlerinin ve küresel güçlerin dikkatle izlediği yeni bir rekabet alanı. Belki de geleceğin en büyük keşifleri yıldızların arasında değil, kendi gezegenimizin karanlık derinliklerinde bizi bekliyor. Gelin bu hafta biz de insanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru yolculuğa çıkalım.
1: İnsanlık yüzyıllardır gözünü gökyüzüne çevirdi. Önce yıldızları anlamaya çalıştı, sonra Ay'a ulaştı. Bugün Mars'a gitmenin planlarını yapıyor. Peki ya bütün bu yolculuk boyunca yanlış yöne bakmış olabilir miyiz? Çünkü üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük bilinmezi belki de başımızın üzerinde değil, ayaklarımızın altında. Yani şunu demek istiyorum, haritalarda maviyle gördüğümüz o dev boşluk aslında bildiklerimizi değil, henüz hiç tanımadığımız bir dünyayı gösteriyor. Öyle bir dünya ki içinde yeni yaşam biçimlerini, yeni ilaçları, yeni enerji kaynaklarını, hatta belki de insanlık tarihinin en büyük keşiflerini saklıyor olabilir. İşte bu yüzden bugün okyanusların derinliklerine sadece bilim insanları inmiyor. Devletler, teknoloji şirketleri ve küresel güçler de aynı derin maviye bakıyor. Çünkü bazen bir keşif, mesela yeni bir kıta bulmak olmayabilir. Aksine yanı başınızda duran ama daha önce var olduğunu bile fark etmediğiniz bir şeyi keşfetmek de olabilir. Buyurunuz, dünyanın son keşfedilmemiş evreni derin denizler.

0: Derin denizleri uzaydan daha az keşfetmemizin temel nedenleri aslında basınç, iletişim ve aynı zamanda maliyet. Basınç özellikle bunun en büyük etkeni. Şu anda normal hayatımızda üzerimizdeki atmosferin ağırlığı bir atmosfer basınç olarak bize şey yapıyor. Uzayda ise hiç atmosfer olmadığı için sıfır atmosfer basıncı var. Bu durumda uzay teknolojileri bir atmosferle sıfır atmosfer basıncı arasında gidip geliyor. Mesela ben Washington'dayken uzay mekiklerini görmüştüm. Öndeki ısı kalkanı biraz kalın. Geri kalan bütün aslında metal normalden oldukça ince. Halbuki denizaltıları bunun tam tersi. Çünkü her 10 metrede bir denizin altına indikçe bir atmosfer basınç fazlalaşıyor. Bu durumda derin denizlerde yani 5000 metre ve altında şu anki basıncın 500 katı fazla basınç var. Yapılacak herhangi insanlı insansız araçların çok daha farklı teknolojilerde olması lazım. Sıfır hatayla yapılması gerekiyor. Bu maliyeti çok arttırıyor. İkinci bir etken ışık. 1000 metrenin altında ışık yok. Bu durumda kendi getirdiğiniz ışıkla en fazla etrafınızı inceleyebiliyorsunuz. Bu da çok limitli bir alan yapıyor. Şu anda derin denizlerin 1/3'ünü sadece haritalayabildik. O da fotoğraflama değil, sadece haritalama. Halbuki Mars'ın ve Ay'ın bütün haritaları yapıldı. Çünkü ışıktan dolayı. Diğer bir etken de aslında bir iletişim. Normalde biz radyo dalgalarıyla uzayda haberleşiyoruz ve sıfır delay var. Yani bir ikisi arasındaki etkileşim. Suyun altına ise mecburen akustik dalgalarla gitmemiz gerekiyor. Bu da iletişimdeki hızı azaltıyor ya da kablo ile gitmemiz gerekiyor. Bizi limitliyor. Yeni yeni özellikle otonom araçların artmasıyla ve yapay zekanın da devreye gelmesiyle otonom araçlar başladı. Onlara komut veriyoruz, derin denizlere girebiliyorlar, bir süre orada kalabiliyorlar, data toplayabiliyorlar. Ama bunların maliyeti hala çok yüksek ve üstelik de yapay zekanın gelişimiyle yavaş yavaş ilerlemeye başlamış durumdalar.
1: Basınçla beraber bütün o cihazlar farklı teknolojiler gerektiriyor. Örneğin her 1000 metrede 100 kat basınç artıyor. Veya mesela Mariana Çukuru'nu düşünün, 11.000 metre derinliğinde. Bu gözle canlandırması çok zor ama mesela bir uçakta uçarken aşağıya baktığınız zaman gördüğünüz mesafe denizin üstünden Mariana Çukuru'na bakmak gibi. Zifiri karanlık ve mesela 11.000 metre bir kablo, bir vinç düşünün. Ya o kablolar bir de iletkenliği olan kablolar olacak. Çok büyük teknolojiler gerektiriyor. Hem görselleştirme hem numune alma açısından. Ya herhangi bir kabloyla da indiremiyorsunuz. 11.000 metrenin kablonun dolanması ve toplanması bile düşünün birazcık kaysa bile bütün operasyon etkilenebiliyor. Yani çok gemilerin deniz araştırma gemisi olması gerekiyor. Herhangi bir gemiyi alıp da kullanamıyorsunuz. Ekip olması gerekiyor, çok güçlü bir ekip olması gerekiyor ve o cihazları bilen teknik insanların olması gerekiyor. Merak konusunda merak var, özellikle işte ekonomik açıdan da önemli olabilir diye. Merak konusunda bir sıkıntı yok ama gerçekten maliyetli ve insan gücü de gerektiren bir alan olduğu için yavaş gidiyor ama gidiyor, öyle söyleyeyim.
2: Ay'a insan gönderdik ama okyanusların dibini hala tam olarak bilmiyoruz. Sizce önce uzayı mı keşfetmeliyiz yoksa kendi gezegenimizi mi?
3: Bence önce okyanusu keşfedip sonra uzaya başlamalıyız diye düşünüyorum.
4: Ya tabii ki ilk başta kendi gezegenimizi keşfetmek daha önemli bence. Ya ama baktığınızda uzay birazcık daha ilgi çekici olduğu için doğal olarak birazcık uzaya ve dışarıya doğru farklı bir ilgimiz, yani bilinmezliğe karşı bir ilgimiz oluyor. O yüzden iki tarafa da aynı önemi vermeliyiz bence. Ben öyle düşünüyorum.
5: Bence uzayı keşfetmeliyiz.
6: İkisinden de uzak kalmamamız lazım.
7: Bir canlı yaşam yaşamak için neye ihtiyaç duyar? Işık mı? Oksijen mi? Sıcaklık mı? Yani bildiğimiz dünyanın kuralları mı? İşte derin denizler bu soruların cevabını yeniden düşündürüyor. Çünkü güneş ışığının asla ulaşmadığı karanlıkta, ezici basıncın altında, insan bedeninin saniyeler içinde dayanamayacağı koşullarda hayat var. Hem de sessiz, tuhaf ve büyüleyici biçimlerde. Kendi ışığını üreten canlılar, kaynar su bacalarının çevresinde kurulan ekosistemler, o dev kalamarlar, henüz adı bile konmamış türler. Yani derin deniz bize şunu fısıldıyor olabilir: yaşam sandığımızdan çok daha inatçı. Eğer güneşsiz bir dünyada hayat var olabiliyorsa, başka gezegenlerin karanlık okyanuslarında da yaşam var olabilir mi? Ne dersiniz?

0: Problemlerin en başında şey vardır, güneş ışığı vardır. Güneş ışığıyla beraber fotosentez olur ve oksijen, atmosfer oksijenlenir ve daha büyük canlılar oluşur. Temel budur. Ama derin okyanusa indiğimiz zaman işte binlerce metre derinlikte, zifiri karanlıkta birçok canlıların yaşadığını görüyoruz. Ve bu ilk akla getiren şey, acaba canlılık ilk bu işte hidrotermal bacaların etrafından mı başladı? Orada çünkü güneş ışığı olmadığı için canlılar başka molekülleri kaynak olarak kullanıyor ve kemosentez ile bunları enerjiye dönüştürüyor ve besin zincirinin halkasını oluşturuyor. Onun üzerinde diğer canlılar geliyor. Bu derin deniz konuları aynı zamanda o yüzden hem astrobiyoloji hem biyojeokimya konularına giriyor. Ve uzaya dair de bayağı fikirler veriyor. Örneğin buzlu okyanus uyduları var işte Satürn'ün, Jüpiter'in. Oradaki okyanus ortamları da acaba bir canlı varoluşuna kaynak sağlayabilir mi? Uygun bir ortam yaratabilir mi diye modellemeler yapılıyor. Ya okyanus tabanı bilinmez yönüyle de hem de daha farklı bir canlılık sunduğu için gerçekten büyük ilgi çeken bir alan. Çok farklı canlılar görüyoruz. İşte bioluminesans önünde ışığı var. Bazen av çekmek için kullanıyorlar, bazen başka amaçlar için bilemiyorum ama canlılık çok farklı ama kimyasal olarak da çok daha böyle sorular var orada. Sorulması ve cevaplanması gereken. Mesela çok güzel bir araştırma yeni. Karanlık oksijen diye bir şey, tanım. Oksijen çünkü güneşle bağdaştırılıyor. Normalde atmosferde serbest, yani O2 şeklinde oksijen gazı yok dünyanın başlarında. Daha sonra fotosentezle oksijenleniyor. Bütün varsayım buna dayalı. Ancak işte Kuzey Pasifik Okyanusu'nun tabanında bilim insanları cihazları gönderiyorlar. Dipte oksijen tespit ediyorlar. Dipte oksijen olmaz yani, normalde olmaması lazım. Bunu ilk önce cihaz hatası olarak yorumluyorlar. Sonra birkaç yıl sonra tekrar gidiyorlar. Tabii bir soru işareti. Ve tekrar o oksijeni orada gözlemliyorlar. Ve ilk defa oksijenin elektrokimyasal yöntemle de oluşabileceği üzerine bir tez atılıyor. Çünkü tabanda polimetalik nodüller var ve bu nodüller tuzlu suyla beraber elektrokimyasal bir süreç başlatıp H2O'dan, sudan oksijen üretebiliyor ve orada oksijen gazı ölçüyorlar. Bu bir ilk, hani bütün evrimsel süreci bile tekrar yazacak bir durum. Bu tip ilginç çalışmalar, yani hem biyoloji hem kimya, ikisi de yeniliklere açık. O yüzden çok ilginç alanlar.
1: Mariana Çukuru'na inmek ister miydiniz yoksa Mars'a gitmek mi? Şöyle de sorabilirim. Dünyanın en derin noktasında bir hafta geçirmek mi? Uzay istasyonunda bir hafta geçirmek mi daha zor sizce? Neden?
2: Yani zorluğunu bilmiyorum ama tercihen uzay istasyonunu seçerdim, öyle diyeyim.
3: Bence Mariana Çukuru'nu keşfetmeyi daha çok isterdim. Çünkü daha önce biliyoruz orada deniz canlıları daha fazla olduğu için, çeşitlilik daha fazla olduğu için daha fazla merak uyandırıcı oluyor. O yüzden orayı keşfetmeyi isterdim ben.
4: Bence dünyanın en derin yerinde geçmek, yani Mariana Çukuru'nun dibinde geçmek daha zordur. Çünkü hani bir kere zaten etraf çok karanlık, imkanı yok. Ve sonuçta dışarıyla ilişkin sıfır ama mesela uzay istasyonunda birazcık daha bazı potansiyelli yani daha rahat yaşam için oluyor zaten. Orada insanların yaşaması için olduğunu düşünüyorum. Bence dünyanın dibinde daha zordur diye düşünüyorum.
5: Uzay istasyonunda bir haftanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani atmosferin olmadığı ortam insanı biraz daha gerer diye düşünüyorum.
6: Çukurda geçirmek daha zor olurdu. Çünkü manzarası da yok. Uzayda en azından bir manzara da olabilir, güzel olabilirdi.
7: Bence dünyanın en derin yerinde bir hafta geçirmek çok daha zordur. Mariana Çukuru'na gitmek isterim.
8: Denizin yüzeyinden aşağı inmeye başladığınızda aslında yalnızca derinlere gitmezsiniz. Başka bir dünyaya girersiniz. Önce ışık kaybolur, sonra renkler, bir süre sonra ses bile farklı duyulmaya başlar. Ve en sonunda mutlak karanlık. Artık gece değildir. Çünkü burada gece ve gündüz diye bir kavram yoktur. Binlerce metre aşağıda suyun uyguladığı basınç öylesine büyüktür ki insanı koruyan özel araçlar olmadan birkaç saniye bile hayatta kalmak mümkün değildir. Üstelik sıcaklık donma noktasına yaklaşırken bazı bölgelerde okyanus tabanından yüzlerce derece sıcaklıkta mineraller fışkırır. Yani aynı dünyanın içinde hem buz gibi bir sessizlik hem de adeta kaynayan bir cehennem yan yana bulunur. Ve bütün bu zorlu koşullara rağmen hayat vazgeçmez. Kendi ışığını üreten balıklar, camdan yapılmış gibi görünen canlılar, dev kalamarlar, yüz milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden yaşamını sürdüren türler. Bilim insanlarını en çok şaşırtan şey ise onların varlığı değil, bunu nasıl başardıkları. Çünkü bu canlılar bize yalnızca okyanusları anlatmıyor. Hayatın sınırlarını da yeniden çiziyor. Belki de yaşam bizim sandığımızdan çok daha dirençli. Ve belki de bu yüzden insanlık bugün yalnızca okyanusların dibini keşfetmeye çalışmıyor. Hayatın mümkün olduğu sınırları yeniden keşfediyor.
9: Yüzyıllar boyunca insanlar zenginliği toprağın altında aradı. Altın için savaşlar yapıldı. Petrol için sınırlar değişti. Ama bugün insanlık gözünü okyanusların dibine de çevirmiş durumda. Çünkü elektrikli otomobillerden yapay zeka sistemlerine, uydu teknolojilerinden savunma sanayine kadar geleceğin birçok teknolojisi çok özel metallere ihtiyaç duyuyor. Ve bilim insanlarına göre bu metallerin önemli bir bölümü binlerce metre derinlikte okyanus tabanında bulunuyor. İşte tam da bu yüzden bugün denizlerin altında sessiz ama büyük bir yarış yaşanıyor. Gemiler araştırıyor, robotlar haritalandırıyor, dev şirketler yatırım yapıyor. Hatta ülkeler yeni kurallar belirlemeye çalışıyor. Peki ne dersiniz? Bu durum insanlığın yeni keşif yolculuğu mu yoksa 21. yüzyılın görünmeyen kaynak savaşı mı başlıyor? Çünkü bazen dünyanın geleceğini değiştiren şey bir keşif değil, o keşfi ilk kimin yaptığı oluyor.

0: Denizaltı madenciliği popüler bilimsel egemenlik alanı, aynı zamanda önem verilen bir konu. Şöyle, burada yani yüzyılın altınına hücum denilen şey gerçekten altın değil ama orada işte bakır, nikel, kobalt, çinko, mangan gibi metaller ve nadir elementler. Bunlar gerekli olabilir. İşte daha önce bildiğimiz, yani savunma sanayi haricinde de mesela yapay veri, o veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ham maddeler sağlanabilir bu şekilde. Özellikle bu polimetalik nodüller düşünülüyor bununla ilgili. Madencilik yapılabilir, yapılıyor da zaten. Bir bilimsel egemenlik alanıdır aynı zamanda.
1: Özellikle günümüzde batarya teknolojisinin gelişiminde etken olan rare earth metal dediğimiz nadir dünya elementlerinin bir kısmı da aslında derin denizlerde mevcut. Bunlara biz polimetal dediğimiz nodüller halindeler. 5000 metrenin altında Pasifik Okyanusu'nda ve Atlantik Okyanusu'nda bulunuyorlar. Tonlarca oldukları biliniyor. O yüzden de derin deniz madenciliği şu anda çok önemli bir konu. Tabii her ileri teknoloji gibi bir kısmı hype, bir kısmında hala teknoloji ilerlemeye devam ediyor. Bir kısmında biraz balon etkisi var. Bunların hepsi dikkate alındığında potansiyeli olan bir bölge, derin denizler ve mutlaka ilgilenilmesi gerekiyor.
2: Yüzyıllar boyunca denizlere baktık. Onları aşılması gereken yollar, ticaret rotaları, sınırlar olarak gördük. Belki de ilk kez denizlerin üstünü değil, altını merak ediyoruz. Çünkü artık okyanusların dibinde yalnızca bilinmeyen canlılar aranmıyor. Yeni ilaçlar, yeni enerji kaynakları, yeni teknolojiler ve belki de geleceğin ekonomik dengelerini değiştirecek zenginlikler aranıyor. Ama her keşif beraberinde yeni bir soruyu da getiriyor. İnsanlık gerçekten bilinmeyeni anlamak için mi derinlere iniyor? Yoksa ihtiyaçları büyüdükçe gezegenin son dokunulmamış sınırına mı yöneliyor? Belki de okyanusların dibindeki asıl sır orada yaşayan canlılar değil. İnsanlığın neden tam da bugün o karanlığa inmeye karar verdiği? Çünkü bazen bir keşif bulduğunuz şeyden çok neden aramaya başladığınızı anlatır.
3: İnsanlık iklim krizini durdurmak için büyük bir dönüşümün eşiğinde. Daha temiz enerji, daha az karbon, daha fazla elektrikli araç, daha akıllı teknolojiler. Ama bütün bunların görünmeyen bir bedeli de olabilir mi? Çünkü mesela geleceğin bataryaları veya yüksek teknoloji sistemleri için gereken bazı kritik metallerin adresi artık dağlar değil, okyanusların dibi. Peki doğayı korumak için çıktığımız bu yolculukta doğanın son dokunulmamış dünyasını riske mi atıyoruz? Henüz tam olarak tanımadığımız canlıların yaşadığı bir ekosisteme müdahale etmenin bedelini gerçekten biliyor muyuz? Belki de ilk kez insanlık iki doğru arasında seçim yapmak zorunda. Bir yanda iklim kriziyle mücadele, diğer yanda milyonlarca yıldır kendi dengesiyle varlığını sürdüren derin okyanuslar. Peki doğru olan hangisi? Ne dersiniz?
0: Derin deniz madenciliğinin yani en büyük vereceği hasar deniz tabanıdır. Deniz tabanı da çok kırılgan bir ekosistem. Buradaki tahribat bütün ekosistemi etkileyebilir. Bu açıdan daha dikkatli ve ölçülü gidilmesi gereken bir alan. Çünkü

az bildiğimiz ve verdiğimiz hasarı kolayca geri döndüremeyeceğimiz bir bölge derin deniz. Hasarlardan bizim bilerek çok gördüğümüz mesela Marmara Deniz

0: etkiliyor.
1: Derin deniz madenciliği aynı aslında yeryüzündeki madencilik gibi eğer doğru regüle edilmezse büyük bir faciayla sonuçlanma ihtimali var. Bunun sebebi az önce söylediğimiz polimetal nodüllerin taranarak şu andaki teknolojide madencilik yapılması. Bu bentik hayatı yani denizin tabanındaki hayatı tamamen yok etme ihtimali var. Bunun üzerine bir de ses kirliliği de eklenilebiliyor. Yani hayvanların kaçırma ihtimali ve tamamen habitatlarından uzaklaştırma ihtimali söz konusu. Bunlara bakıldığında derin deniz madenciliği aynı yeryüzündeki madencilik gibi regüle edilmesi gerekiyor. Yani tamamen başıboş bir şekilde yapıldığı zaman belki de hiçbir zaman geri gelmeyecek ekosistem katastroflarına sebep olma ihtimali yüksek.

0: Derin denizlerde henüz keşfedilmemiş dev canlıların yaşadığına inanıyor musunuz? Mesela çocukluğunuzdaki deniz canavarı hikayeleri gerçek çıkarsa şaşırır mısınız? Yine mesela denizin dibinde bir şehir bulunsa ilk siz mi gitmek isterdiniz yoksa televizyondan izlemekle mi yetinirdiniz?
1: Öncelikle ben şuna inanıyorum ki hala keşfedilmemiş birçok canlılar vardır, buna eminim. Özellikle denize, okyanus gibi kısımlarda da bunların mevcut olduğunu düşünüyorum. Nasılsa uzayda hala uzaylıların olup olmadığı tartışılırken bence denize de böyle çizgi filmlerde veya küçükken izlediğimiz filmlerde gördüğümüz o canlıların olduğuna ben inanıyorum. Ben keşfedenlerden biri olmak isterdim bu yüzden.
2: Ben aslında öyle şeylere birazcık inanıyorum. Yani diyorum çünkü hani o %3'ü keşfedildi okyanus sonra uzaya çıkıldı. NASA ilk başta oraya keşfediyordu denizlerin altını falan. Ben hala inanıyorum. Yani birazcık hala içimde bir şey var. Ama bu canavar gibi değildi. Hani harbiden böyle büyük canlılar olarak şey var. Ama bir denizin altında bir yer keşfedilse ben direkt gitmek isterdim. Çünkü farklı şeyler ve eğlenceli şeyler, cesaret gerektiren şeyler. Ben seviyorum öyle şeyleri yani.
3: Bence canavarlar var. Bir şehir çıksa da ben gitmek isterim, keşfetmek isterim.
4: Ben denizin dibinde keşfedilmemiş canlılar olduğunu düşünüyorum. İnşallah insanlık bir gün keşfeder. Denizin dibindeki şehir konusunda da diğerlerinin bir önce bakmasını benden daha bilgili kişilerin tercih ederdim.
5: Yani denizin altında büyük canlılar elbette ki vardır ulaşamadığımız. Çünkü deniz çok büyük bir yer. Dünyanın %70'i deniz ve bizim ulaşım araçlarımız gayet sınırlı. Şehir mevzusuna gelecek olursak da ben önce gitmek istemezdim çünkü ne olur ne olmaz belli değil.
0: Yüzyıllardır enerji denildiğinde akla hep aynı yerler gelir. Petrol kuyuları, doğalgaz sahaları, kömür madenleri. Oysa bugün geleceğin enerji haritası denizin dibinde çiziliyor. Çünkü bilim insanları bugün yalnızca okyanusların üzerinde değil, binlerce metre altında da yeni enerji kaynaklarının izini sürüyor. Mesela metan hidratlar, hidrotermal bacalar, okyanus akıntılarının taşıdığı o muazzam güç. İşte henüz tam anlamıyla kullanamadığımız bu kaynaklar çok yakın gelecekte enerji tarihinde yeni bir sayfa açabilir. Ama asıl soru şu, eğer denizlerin altı geleceğin enerji sahasına dönüşürse bu sadece enerji dengelerini mi değiştirir yoksa denizlerin derinlikleri de tıpkı petrol coğrafyaları gibi yeni rekabetlerin, yeni ittifakların ve yeni gerilimlerin merkezi mi olur? Belki de önümüzdeki yüzyılın en kritik enerji mücadelesi karada değil, ışığın hiç ulaşmadığı bir dünyanın sessiz derinliklerinde yaşanacak.
6: İklim değişikliğiyle beraber derin denizler enerji kaynaklarının başında gelmeye başladı. Bu aslında oldukça ilginç bir hikaye. Özellikle metan hidratlarda geçerli. Arktik Okyanusu'nda, Laptev Denizi'nde, Karadeniz'inde Rusya'nın büyük metan hidratları söz konusu. Hatta ben size şöyle açıklayayım. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 1990'ların başında Rusya Arktik'teki bütün üslerinin %90'ını falan geri çekti. Ta ki 2020'ye kadar. 2020'den sonra şu anda Arktik'teki Rusların üslerin toplamı Sovyetlerden daha fazla halde. Aynı şekilde ben doktoraya başladığımda 2005 yılında Amerika'da

0: Ocean Navy Research diye bir enstitü var. Amerika'daki Deniz Bilimleri Enstitüsü. Ve özellikle farklı alanlarda size fon sağlıyor. Daha önce Luzon Körfezi'ni çok fazla destekliyorlardı. Bu da Çin'in hemen dışındaki bir yerdi. Şimdi ise 2020'den sonra tamamen Arktik Okyanusu'na yöneldiler. Artık Arktik Okyanusu'ndaki bilimi desteklemeye başladılar. Bu iki gösterge aslında Arktik Okyanusu ve derin denizlerin özellikle metan hidrat gibi kaynaklarda önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Diğer bir olası enerji kaynağı da büyük akıntılardan elde edilebilecek olan enerjiler. Özellikle Atlantik Okyanusu'ndaki Gulf Stream akıntısı ya da Pasifik Okyanusu'ndaki Crotia akıntısından yüksek deviyede enerji elde edilme ihtimali var. Tabii bunlar özellikle iklim değişikliğiyle beraber toplandığında çok ciddi bir potansiyel sahip olduğu gösteriliyor.
1: İnsanları okyanusların dibinden enerji ve değerli maden çıkarmayı planlıyor. Sizce denizlerin altı geleceğin petrolü olabilir mi?
2: Bence kesinlikle öyle. Çünkü dediğim gibi dünyanın %30'u kara, %70. Biz sadece %30'undan bu kadar cevherler elde ettiysek %70'i hala saklı. Ne cevherler saklar bilemeyiz.
3: Kesinlikle zaten denizler günümüze görüyoruz. Çok önemli bu enerji kısmında. Bence gelecekte de önemli bir kısmı buna ayırabiliriz diye düşünüyorum.
4: Olabilir. Yani pek bildiğim bir konu değil denizlerin altı ama orada da enerji sağlayabilecek kaynaklar neden olmasın?

0: Bugün dünyanın en büyük ekonomileri milyarlarca doları deniz tabanını haritalandırmak için harcıyor. Peki neden? Bir ülkeye okyanusların dibinde söz sahibi olmak ne kazandırır? Mesela geleceğin enerji kaynaklarını mı, kritik madenleri mi, yoksa henüz kurulmakta olan yeni küresel düzenin en güçlü kartını mı? Dahası bütün bu sessiz yarışın içinde üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye sadece kıyılarını mı korumalı, yoksa denizlerin altındaki geleceği bugünden mi okumaya başlamalı? Çünkü çok yakın bir geleceğin rekabeti haritalarda gördüğümüz sınırlar üzerinde değil, henüz sınırları bile tam çizilmemiş bir dünyanın derinliklerinde yaşanacak.
1: Türkiye aslında çok avantajlı bir konuma sahip ama bir yandan da değil. Türkiye'nin en büyük avantajı bir yarımada olmasından dolayı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz. Bunların hepsi birbirinden farklı karakterde denizler. Bir avantajı bu. Diğer avantajı tabii politik olarak da çok şey bölgede, Akdeniz'de mesela zorluklar olabiliyor derin deniz çalışmalarında. Ama konum olarak, jeopolitik konum olarak avantajlı bir yer ama bir o kadar da hareketli bir yer. Derin deniz çalışmaları her zaman rekabet konusuydu. Bu Soğuk Savaş döneminde uzay yarışı neyse, Mariana Çukuru'na kim daha derine inecek, kim daha çok canlı bulacak, bu da orada bir yarış var. Derin deniz sadece Mariana Çukuru değil, bütün derin denizde bir rekabet her zaman söz konusu ve bence derin denizimizi iyi bilmemiz gerekiyor.
2: Derin denizler aslında olağan şüpheliler dediğimiz Rusya, Amerika, Çin, İngiltere ve biraz da Japonya'nın şu anda hegemonyası altında. Çünkü teknolojik olarak onların yapabildiği işler. Yavaş yavaş mesela Norveç'teki birkaç startup da bu işin peşine düştüler. Bence Türkiye burada önemli bir rol üstlenmek zorunda. Kendi denizlerini mutlaka bir şekilde derin deniz madenciliğine girmek zorunda. Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege'ye ve Marmara'ya. Ayrıca bununla yetinmeyip gerekirse Atlantik Okyanusu'nda yerler kiralayabilir. Aynı Norveç'te olduğu gibi ve farklı okyanuslarda da bu işi başlatması gerekir diye düşünüyorum.
0: İnsanlık yeni kıtalar buldu, dağları aştı, uzaya çıktı, aya ayak bastı. Ama her keşfin ardından aynı soru yeniden ortaya çıktı. Bulduğumuz şeye ne yaptık? Şimdi aynı soru okyanusların derinlikleri için de geçerli. Çünkü orası yalnızca yeni canlıların, yeni madenlerin ya da yeni enerji kaynaklarının bulunduğu bir alan değil. Orası

henüz kurallarını bile bilmediğimiz bir dünya. Peki bu dünyaya dokunma hakkımız var mı? Keşfetmekle tüketmek arasındaki sınır nerede başlar? Anlayacağınız, bilim insanları derinlere indikçe insanlık da kendi vicdanıyla karşı karşıya kalıyor. Önümüzdeki 50 yılın büyük hikayesi belki yıldızlarda, belki de güneş görmeyen karanlık sularda yazılacak. Ama asıl mesele nereye gittiğimiz değil, oraya nasıl gittiğimiz. Çünkü bazı kapılar açıldığında yalnızca yeni dünyalar görünmez. İnsanın kendisi de görünür ve derin denizler bize belki de son kez şu soruyu soruyor. İnsanlık bu kez keşfetmeyi zarar vermeden öğrenebilecek mi?

eğer derin denizler keşifleriyle uzay keşiflerini kıyaslamamız gerekiyorsa, özellikle gelecek nesillerde büyük ihtimalle ilk önce bizim kendi derin denizlerime bakmamız ve onların kirletimini ve iklim değişikliği olan baskılarını engellememiz gerekiyor. Sonuçta belki ileride çok uzun zaman diliminde insanlık birden fazla gezegene şey olacak ama önce kendi denizimizin, yani okyanuslarımızın bizim için olan etkileşimi çok önemli. Tabii ki oradaki bilinmeyen asla bilinmeyen kalmayacak. Eninde sonunda bizim de bu araştırmalarda kendimizi yer edinmemiz gerekiyor. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Çünkü derin denizler belki de şu anda dünyadaki tek keşfedilmeyen yerler. O yüzden de çok önemli bir yeri var bilim camiasında ve mutlaka ilgilenmesi gerekiyor. Derin denizlerdeki en büyük dezavantaj biraz ekolojik habitata dikkat edilmesi gerektiği. Yani bir anda ciddi bir ekosistem kolapsı yaşanabilir. Bu çok önemli. Özellikle derin deniz madenciliği sırasında en dikkat edilmesi gereken ekosistemleri olan zararın minimize edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda derin denizler iklimdeki en büyük aslında hafızaya sahip. Oradaki bir değişiklik günümüzdeki iklimin bambaşka bir yere gelmesine sebep olabilir. Bu hem iklim değişikliğinin hem derin denizleri anlamak için çok önemli bir yer. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Şu anda dünyada iklim değişikliğinde tipping point dediğimiz bir şey var. Düşme noktası. Bir anda sistemin tamamen başka bir yere evrilmesi söz konusu. Bu da şöyle oluyor. Normalde derin deniz akıntıları var ve bu özellikle Avrupa'daki iklimi ılıman hale getiriyor. Şu andaki sistem bu şekilde çalışıyor. Eğer Grönland'daki ve Antarktika'daki buzullar erirse gelen taze su ve tuzsuz su bir anda bu sistemi kapatabilir. Kapattığı zaman iklim değişikliğinde bir ihtimal, zor bir ihtimal ama bir ihtimal, tamamen küresel ısınmadan küresel soğumaya geçme ihtimalimiz var. Bu çok ciddi bir problem, bilinmeyen bir problem ve bu yüzden de iklim aktivistleri her zaman bu konuyu gündeme getiriyor. Bu bir tipping point, devrilme noktası. Buna dikkat edilmesi lazım. Bundan önde geçilmesi gerekiyor. O yüzden Antarktika'daki buzul miktarı, Grönland'daki buzul miktarı çok önemli. Erimeye başladığında sistem tamamen bilinmeyen bir yere gitme ihtimali var.

0: Sizce insanlık için en büyük gizem nerede saklı? Gökyüzünde mi yoksa ayaklarınızın altındaki karanlık sularda mı? Okyanuslar sizce gerçekten ne saklıyor olabilir? Hayal gücünüz ne diyor?
1: Bence okyanuslar benim için daha böyle merak uyandırıcı ve kişilerin fazla olduğu bir yer olarak görünüyor. Çünkü ucu bucağı yok ve henüz tam derinliklerine keşfedilmediği için deniz canlıları olarak, enerji bakımından olarak bence daha fazla merak uyandırıcı olarak diyebilirim.
2: Antik şehirler olabilir. Ve farklı canlılar da olabilir. Okyanusun derinliğinin daha fazla olduğunu düşünüyorum uzaydan, uzayın geçmişinden.
3: Yani okyanuslarda daha bilmediğimiz canlılar, bilmediğimiz kaynaklar, mineraller olabilir olduğunu düşünüyorum. Ama bence diğer gezegenler ve uzay daha büyük bir sır saklıyor.
4: Bence yerin altı bizim için daha makul çünkü uzaya gidip gelmek gerçekten çok zor ve külfetli bir şey ama okyanusun altı da külfetli olmasına

Efendim ez cümle, insanlık binlerce yıldan beri gökyüzüne bakıyor ama şimdi belki de ilk kez başını eğip kendi gezegenine bakıyor. Belki yarın okyanusların dibinde yeni bir canlı keşfedeceğiz ya da yeni bir enerji kaynağı. Hatta belki de bugüne kadar hiç tanımadığımız bambaşka bir yaşam biçimi. Ama bütün bu yolculuğun sonunda bulacağımız en büyük keşif denizlerin altında olmayacak. Kendi sınırlarımızda olacak. Çünkü her bilinmeyen dünya insana aynı soruyu sorar. Merakın mı daha büyük yoksa sorumluluğun mu? Yani geleceğin büyük keşiflerini ister yıldızların arasında, ister okyanusların karanlığında yapalım ama hangi yöne gidersek gidelim, unutmamamız gereken tek bir gerçek var. İnsanlık keşfettiği dünyalar kadar koruyabildiği dünyalarla hatırlanacak. Peki siz ne dersiniz? İnsanlık keşfetme hızıyla olgunlaşma hızı arasında denge kurabilecek mi?

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek. Temmuz sayısıyla...

0: yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verir.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Hoş geldiniz. Gelişmeleri aktarmak üzere 2 saat boyunca moderatör hafta sonunda sizlerle birlikte olacağız. Doğrusunu isterseniz gündemimizde bir hayli yoğun, sıcak bir haberle başlayalım. ABD'li senatör 71 yaşındaki Lindsey Graham hayatını kaybetti. Ani bir ölüm olarak duyuruldu Graham'ın ölüm haberi. Cumhuriyetçi senatör ani bir şekilde öldü. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi ise belirtilmedi. Şöyle bir açıklama var. Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti deniyor. Tabii Graham ABD siyasetinde etkin isimlerden biriydi. Türkiye'de de yakından tanıyoruz aslında, adını sıkça duyduğumuz bir isim. Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen bir isimdi ama kısa süre önce Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi gerektiğini söylemişti. Bunu savunmuştu. Hatta birkaç gün önce diyebiliriz. Ve hemen akabinde de hayatını kaybettiği haberi geldi. Söz konusu karar biliyorsunuz ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma konusuydu. Bu F-35'ler meselesi. Graham Türkiye karşıtı açıklamaları varken bu kez Türkiye'nin yanında duran bir mesaj vermişti. Sonrasında da bu ani ölüm haberi geldi. Nedeni az önce de söylediğim gibi henüz açıklanmadı. Bu sabaha yine sıcak bir gelişmeyle başladık. Bir başka önemli mesele, tüm dünyayı ilgilendiren ABD ve İran arasındaki gerilim. Aslında başa döndük de diyebiliriz. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a hedef alan saldırıları vardı. Sonrasında ne oldu? Hürmüz Boğazı şimdi bir kez daha kapatıldı. Devrim muhafızlarından böyle bir açıklama geldi. Bu da bize aslında mutabakatın da öncesine döndüğümüze, en başa döndüğümüze işaret ediyor. Körfez ülkeleri tedirgin. İran çünkü Körfez ülkelerini hedef almaya başladı. Alarmlar, siren sesleri yükseliyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri de İran'da farklı noktaları bombalamaya devam ediyor. ABD Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattı. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Çabahar kentinde 2 patlama sesi duyuldu. Ülkenin güneybatısında da daha önce patlamalar bildirilmişti. Bu şehir kentinde de 5 yeni patlama sesi duyduğu aktarıldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldi. ABD Merkez Komutanlığı 140 askeri hedefin vurulduğunu söylüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsızlık, güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladılar. Son saldırıların ardından İran bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri bir kez daha devreye girdi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyuldu, halk uyarıldı. Kuveyt alarm durumuna geçti. Katar hava savunma sistemlerini devreye soktu. Bahreyn'de de yine sirenler çaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan gelebilecek bir suikasta ilişkin bugüne kadarki en sert uyarısını yaptı. Hangi ifadeleri kullanıyor? ABD ordusuna İran'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesi yönünde talimat verdi. Trump böyle bir durumda İran'a 1000 füze anında ateşlenecek dedi.
1: İran, ABD Başkanı Trump'a suikast mi planlıyor? ABD basınında konuya ilişkin çeşitli iddialar var. Trump da o iddialara sert cevap verdi. İran'ın kendisine olası bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ordusuna İran'a sert bir saldırı talimatı verdiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı doğrudan hedef aldı. Trump, İran bana suikast düzenlerse 1000 füze aynı anda ateşlenecek, ardından binlercesi daha gelecek ifadelerini kullandı. ABD ordusunun gerekli hazırlıkları yaptığını da belirtti. Trump bu askeri hazırlığın uzatılması ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca geçerli olacağını ve ordunun İran'ı tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump'ın bu

0: Sert çıkışının ardındaysa istihbarat raporları yatıyor. CNN ve Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Washington uzun süredir olası suikast planlarına dair istihbarat alıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla İsrail'den gelen yeni ve somut bir suikast planı uyarısı oldu. İsrail, İran ve ABD yönetimleri istihbaratın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Post'a konuşan Trump, Tahran'ın kendisiyle ilgili yeni bir planı olmadığını ancak yıllardır İran'ın ölüm listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. İran'ın Trump'ı hedef almasının temelinde ise geçmişten günümüze uzanan suikastler zinciri yatıyor. Tahran yönetimi 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana intikam yeminleri ediyor. Son dönemde artan bu tehditler, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinde zirveye ulaştı. Meşhed kentinde düzenlenen törende devasa afişler açılırken kalabalık kitleler Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
1: Srebrenica soykırımının yıl dönümü. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dünyanın bugün de Gazze'de aynı insanlık suçlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Safi Arpaguş mesajında tarihin en büyük vahşetlerinden biri olarak hafızalara kaydedilen Srebrenica soykırımının yıl dönümünde bu ağır insanlık suçunu şiddetle kınıyorum ifadelerini kullandı. Adaletin ve hukukun ayaklar altına alındığı Srebrenica'da acıların geçen yıllara rağmen hala hafızalarda canlı olduğunu söyledi. Gazze'de devam eden insanlık dramına da dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı, Srebrenica'da yaşanan vahşetin aynısının Gazze'lilere reva görüldüğünün altını çizdi. Safi Arpaguş, Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini de söyledi.

0: Dün sabah saatlerinde başkent Ankara'da yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Çankaya Belediyesi yönelikti bu operasyon. Tabii iddialar vahim. Rüşvet, yolsuzluk, irtikap ve çok daha fazlası. Aralarında belediye başkanının da olduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Ankara'da CHP gündemini sarsan bir operasyon başlatıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Savcılığın dosyası oldukça kabarık. Dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme iddiaları yer aldı. İhaleye fesat karıştırma suçlaması da soruşturmanın ana başlıkları arasına girdi. Operasyon kapsamında Çankaya Belediyesi'nde arama yapıldı. Belediye bürokratlarının adresleri ve Başkan Hüseyin Can Güner'in evi de mercek altına alındı. Adreslerde arama işlemleri gerçekleştirildi. Dijital materyallere el konuldu. Öte yandan Başkan Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 Temmuz'da eski özel kalem müdürüyle başlayan süreç Çankaya Belediyesi üzerindeki dikkati arttırmıştı. Yeni operasyonlarla belediye bu kez daha geniş kapsamlı bir mali suçlar soruşturmasının merkezine yerleşti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında yeni bilgiler var dosyaya giren. Aslında bizim yeni öğrendiğimiz bilgilerde diyebiliriz. Şimdi bu soruşturma kapsamında tutuklanan Portekizli bir model var. Tesi Correia isimli. Verdiği ifadelerde çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Bizleri 2021 yılının yaz aylarına götürüyor. Antalya'da bir teknede verilen partiden bahsediliyor. Bir uyuşturucu partisi bu. Orada Ekrem İmamoğlu'yla dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte olduğunu söylüyor. Bu Portekizli model ama sadece o değil, başka isimler de var. Şarkıcı Haluk Levent, iş insanı, yine siyasetçi Emir Sarıgül ve Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da iddiaların odağındaki diğer isimler olarak yer alıyor.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Savcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli model Tessie Ramos Correa'nın resmi ifadesi gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı model, iki avukatı eşliğinde verdiği ifadede cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini, iddialarının yanıtı olan yazışma ve kayıtların bu telefonda yer aldığını söyledi. İfadenin ilk bölümünde doğrudan Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Portekizli modelin iddiasına göre olay 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da gerçekleşti. Organizasyonu ayarlayan Moldova uyruklu kadının kızlara, "Kızları uyar, telefon yok, foto yok, yakalanan direkt iner tekneden, affetmek yok" şeklinde mesaj attığını anlattı. Antalya'dan binilen, yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve içinde spor salonu bulunan iki teknenin yan yana durduğunu, birinde erkekler eğlenirken diğerinde kadınların kaldığını söyledi. Portekizli model bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. O sırada odada Olga isimli Rus bir kadının daha olduğunu ve bu kadının İmamoğlu'yla önceden tanıştığını tahmin ettiğini belirten Correa, İmamoğlu'nun uyuşturucu madde kullanmadığını ancak erkekler teknesinde uyuşturucu bulunduğunu ekledi. Savcılık, İmamoğlu'nun aynı tarihlerde Antalya'da yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarını inceleme dosyasına dahil etti. Yabancı modelin ifadesinde yer alan diğer isimler ve iddialarsa şu şekilde sıralandı. Model, şarkıcı Haluk Levent'le 2021 yılının Aralık ayında 3 kez uyuşturucu kullanarak birlikte olduklarını iddia etti. Bu buluşmaların ikisinde $1000'lık ödemeler aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını hatırlayamadığını belirtti. Emir Sarıgül'le de para karşılığında 3 kez birlikte olduğunu öne süren model, 27 Kasım 2022 tarihli mesajlaşmalarını savcılığa sundu ve Sarıgül'ün kendi yanında kokain kullandığını iddia etti. İfadedeki son isim olan iş insanı Hasan Vatan'la ilgili olaraksa evinde kadınlarla partiler düzenlediğini, kendisiyle 3 veya 4 kez birlikte olduğunu ancak Hasan Vatan'ın uyuşturucu kullanmadığını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı modelin teslim ettiği telefondaki mesajları, konum geçmişini ve videoları siber suçlar uzmanları ile birlikte incelemeye aldı.
1: Bolu Belediyesi yönelik yürütülen irtikap soruşturması vardı biliyorsunuz. Aralarında dönemin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 19 sanık hakkında mahkeme ara kararını açıkladı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, 2 sanığın ise tahliyesine karar verdi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve diğer sanıklar katıldı. Duruşmanın 5. gününde sanıkların ve avukatlarının savunmaları alındı. Bolsev yöneticisi Ali Sarıyıldız, Tanju Özcan'ın vakfın resmi başkanı olduğunu belirtti. Kurban bağışı kampanyası ile ilgili iddialara açıklık getirdi. Yapılan hataları kabul etti. Sarıyıldız ayrıca marketlerden bağış alındığı iddialarını çürüttü. Tanju Özcan'la Süleyman Can'ın müteahhitten para talep ettikleri hakkında da konuştu. Tanju Özcan ise Ali Sarıyıldız'ın ek ifadesinin doğru olmadığını savundu. Dava süreci sürerken sanıkların beyanları dikkatle dinleniyor. Duruşma ise 7 Eylül tarihine ertelendi.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin ve o şanlı direnişin 10. yıl dönümündeyiz. Bir yandan şehitlerimizi anıyoruz. Diğer yandan da o gece yazılan kahramanlık destanını hep birlikte aslında gururla anıyoruz. İstanbul'da Taksim'e götürelim sizleri. 15 Temmuz Derneği öncülüğünde birçok etkinlik düzenleniyor 15 Temmuz haftasında. Muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban karşımızda bizleri bekliyor. Bugün de Taksim'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne anlamlı bir kortej düzenlenecek. Mehmetcan, nedir ayrıntılar?
1: Evet, Kahraman Poyrazoğlu aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O kara gecede vatandaşların yazmış olduğu kahramanlık destanı ve şehitlerimiz ve gazilerimiz anılmaya da devam ediyor. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz gibi kalabalık bir grup görüyorsunuz ekranlarımızda şu anda. O anları da kameraman arkadaşım Onur Bal aracılığıyla da ekranlarımıza taşıdığımızı da söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz o kalabalık grup yaklaşık olarak 253'ü aşkın bisiklet grubundan oluştuğunu söyleyebiliriz. İstanbul'un farklı ilçelerinden geldiler. Sabah erken saatlerinden itibaren de Taksim Meydanı'nda bulundular. Tabii ki de o kalabalık grubun arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'ın da bulunduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki de dakikalar öncesinde motosiklet grubu da bu noktada bulunuyordu. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen organizasyon ekibiydi. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen motor kulüpleriydi, motor sürücüleriydi ve o motor sürücüleri de dakikalar öncesinde alandan ayrıldı ve motorcuların bu alanda bulunmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o kara gecede motosikleti üzerinde şehit edilen Yılmaz Ercan adına gelmişti. O motosiklet sürücüleri de şimdi ise dakikalar sonrasında bisiklet sürücüleri başlayacak ve buradan başlayan o kortej Hafıza 15 Temmuz'da sona erecek. Tabii ki de anlamlı bir güzergahtan bahsediyoruz. O güzergahın içerisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bulunuyor. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü o kara gecede o Fethullahçı terör örgütüne mensup askerlerin önemli noktalarından biriydi ve o kara gecede 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde 34 vatandaş şehit düştü. Onlarca vatandaş da gazilik mertebesine yükseldi ve hemen programın detaylarına da aktarmak istiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam olarak 10 yıl geçti. O kara gecede milletin yazdığı destan bugün yine aynı ruh ve aynı kararlılıkla anılmaya devam ediyor. Tabii ki de 15 Temmuz Derneği önceliğinde düzenlenen bu program çok önemli bir yere de hitap ettiğini söylememiz mümkün. Bulunduğumuz nokta Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Taksim Meydanı'ndayız. 253 aziz şehidi temsilen hazırlanan 253 motosiklet ve 253 bisiklet dualar ve alkışlar eşliğinde dakikalar sonrasında yola çıkacak. Tabii ki de motosiklet grubu bisiklet grubundan daha önce yola çıktı. Geniş güvenlik önlemleri de alınmıştı. Onu da belirtmemizde fayda var. Bu kortej sadece bir sürüşten ibaret değil Kahraman Poyrazoğlu, onu da belirtelim. Her motosiklet ve her bisiklet 15 Temmuz gecesi vatan uğruna can veren bir şehidimizin aziz hatırasını temsil ettiğini de belirtmemizde fayda var. Tabii ki de programa önemli isimler de katıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak katıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı. Bunu da belirtmemize fayda var. Ve şu anda bisiklet turu dakikalar sonrasında başlayacak Kahraman Poyrazoğlu. Onu da söylememizde fayda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de bisikletlerin en önünde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'ı görüyoruz. Start alındığında Gençlik ve Spor Bakanı Aşkınbak da sürücülerle birlikte, bisikletçilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne doğru ilerleyecek ve şu anda sirenler çaldı. Bisiklet grubu yola çıktı. Taksim Meydanı'nda olduğumuzu söyleyelim. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyelim. Ekranlarımızda görüyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da o sporcuların arasında yer aldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de önemli bir organizasyondan bahsediyoruz. 253 şehidin verildiği o kara gecede 253 kahramanın her birinin adına hitapen burada bugün sporcular pedal çevirecek. Onu da söylememizde fayda var. Şu anda Taksim Meydanı'ndan aşağıya doğru iniyoruz. Tabii ki de önemli bir güzergahtan bahsediyoruz. Kahraman Poyrazoğlu ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi o bisikletçi grubun arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın da yer aldığını söyleyebiliriz. Dakikalar öncesinde program başlamadan önce Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yapmış olduğu açıklamalarda o kara gecede şehit düşen şehitlerimizi unutmayacağız. Onların anılarını yaşatmaya devam edeceğiz demişti. Tabii ki de İstanbul'un farklı ilçelerinden katılan sporculardan bahsediyoruz. Genç bisiklet sürücülerinden bahsediyoruz. Her yaştan sporcunun olduğunu sizlere söyleyebiliriz Kahraman Poyrazoğlu. Çünkü bizler dakikalar öncesinde program başlamadan önce sporcularla bir araya geldiğimizde gurur duyduklarını, heyecanlandıklarını söylemişlerdi. Aziz şehitlerimiz için ve gazilerimiz için bugün pedal çevireceğiz demişlerdi. Ve bizler şu anda Taksim'den Mecidiyeköy'e doğru, Taksim'den Şişli'ye doğru dönüş aldığımızı da söyleyebiliriz. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığını söylememiz mümkün. Tabii ki de sporcuları da kameraman arkadaşım Onur Bal aracılığıyla da ekranlarımızda görmüş oluyorsunuz. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen bisiklet kulüpleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş kortejin başlangıç noktasında bir araya gelmişti ve startla birlikte bisikletçiler hızlıca pedal çevirmeye başladı. Tabii ki de bisiklet grubundan önce de motosiklet ekibi start almıştı ve motosikletli grupta tabii ki de şehit arkadaşlarının anısına bugün buradalardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Yılmaz Ercan adına motosiklet grubu da bugün burada yer almıştı. Tabii ki de 253 motosiklet ve 253 bisiklet sürücüsü olması planlanıyordu. Çağrılar yapılınca onlarca bisiklet sürücüsü ve motosiklet sürücüsünün de katıldığını sizlere söyleyebiliriz. Tahminimizce yaklaşık olarak şu anda görmüş olduğumuz üzere 300 ila 400 arasında bisiklet sürücüsünün korteje katıldığını sizlere söylememiz mümkün. Kahraman Poyrazoğlu, aslında bugün oldukça önemli bir gün. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama vatandaşlar o kara gecede yaşananları asla unutmadı. O kara gecede şehit düşen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bu tarz programlarla anmaya devam ettiğimizi de söyleyebiliriz. Tabii ki de program 15 Temmuz Derneği ve İstanbul Valiliği öncülüğünde düzenlenmişti. Onu da sizlere tekrardan belirtmemizde fayda var. Tabii ki de 15 Temmuz gecesi milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara çıkarak milli iradeye sahip çıkmıştı. O kara gecede 253 vatan evladı hainlere karşı göğsünü siper etti ve 253 vatan evladı o gün şehit oldu. Sözlerimizi toparlayacak olursak Kahraman Poyrazoğlu, binlerce kişi de o kara gecede gazi oldu. Tabii ki de ekranlarımızda da görüyorsunuz, şu anda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da kortejin arasında olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bizim haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Görmüş olduğunuz gibi kortej devam ediyor. Motosikletli grupta aslında dakikalar öncesinde bisikletli gruptan önce yola çıkmıştı. Kortej sırasıyla öncelikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçecek. Ardındansa Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret edilecek diyelim ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya size bırakalım. Kahraman Poyrazoğlu.
0: Mehmetcan Çoban aktardı. Mehmetcan'ın söylediği gibi şehitlerimizi unutmamak, unutturmamak adına önemli organizasyonlar, şehit aileleri de katılıyor, gazilerimiz de katılıyor. 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde de sonrasında son bulacak bir kortej bu. Tabii Mehmetcan anlatırken benim de aklıma şu geldi. Yani 10 yıl öncesi geldi. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı bugün ne bu kortej kortejden bahsedebilirdik. Ne işte İstanbul'da yapılan büyük organizasyonlar, Ankara'daki NATO zirvesi çok büyük bir badireye aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla milyonlar sokağa çıktı. Milli iradenin de dik duruşuyla birlikte bertaraf etmiş olduk. Düne götürelim sizleri. 15 Temmuz darbe girişiminin simge noktalarından biri, ne desem ilk sırada herhalde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hepimiz söyleriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve diğer köprülere, 5 köprüye şanlı bayrağımız asıldı dün. Yine duygu dolu anlar yaşandı.
2: Daha öncesinde de geçtiğimiz sene de aynı bugün yine bunun şerefe nail olmuştum ben. Gururumuz da var tabii ki, çünkü babam benim burada şehit oldu. Ben burada tekrardan Türk bayrağını dalgalandırıyorum.
3: Aradan 10 yıl geçti. Ancak 15 Temmuz gecesi verilen mücadele ve yazılan destan hafızalardaki yerini koruyor. O gecenin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerin aziz hatırasına anlamlı bir tören düzenlendi.
4: 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıl geçti ama o acılar hiç dinmedi. İşte bugün de şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla İstanbul'un simge köprüleri Ay Yıldızlı Türk Bayrağı ile buluştu.
5: Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün burada 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer

0: İki köprümüzde dalgalandıracağız. Ben 253 tane şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
1: Ülkemize yönelik bir darbe girişimi olduğu takdirde benim ailemden en yakınım şehit olmuştu. Babam, abim, eşim, kardeşim şehit olmuştu. Yine bir şeyle karşılaşsak, vatanımız, devletimiz, bayrağımız tehlikeye girse, evimizdeki tüm insanlar şehit olmak arzusuyla biz de meydanlara çıkarız eller. Bundan şunu anlıyoruz. Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazılı dev afiş asıldı. Aynı kapsamda Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri de ay yıldızı bayraklarla donatıldı.
3: Millet olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara inen bir gençlik, kendim Beylikdüzü'nde metrobüslerle el koyan bir teşkilat olarak arkadaşlarımızla el koyarak metrobüslerle önce havalimanının akabinde 15 Temmuz Köprüsü'ne kadar vatandaşlarımızı taşıdık ve burada darbeyi püskürten ve şahit olan birey olduk. Rabbim inşallah bir daha 15 Temmuz gibi acı günleri bizleri yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yüzünü inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.
2: Törene şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri de katıldı. Konuşmalarda 15 Temmuz gecesi ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.
4: Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Burada Türk milletinin sembolik olarak tabii ki hem cesaretini hem iradesini hem de gücünü, iman gücünü sembolik olarak göstereceğiz.
5: Üstünden 10 yıl geçti. 10 yıl değil 110 yıla geçse biz 15 Temmuz gecesinde evet kanlı geceyi, şanlı geceyi çevirdik. Birlik ve beraberlik içinde bütün dünyaya kahramanca tarih yazdırdık.
6: ...15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününde 3 büyük şehirde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı raylı sistemlerde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
7: ...15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bakanlığın raylı sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Karar resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metrosu ücretsiz yolcu taşıyacak. Söz konusu hatlar 15 Temmuz gün boyunca ücretsiz olacak. Vatandaşlar anma etkinliklerine bakanlığın raylı sistemleriyle rahatlıkla katılabilecek. Ayrıca İstanbul'da 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı Arnavutköy metro hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması da devam ediyor. Hat 31 Temmuz gece yarısına kadar vatandaşlara bedava hizmet verecek.
6: İstanbul Arnavutköy'de aile katliamı yaşandı. Saldırgan eski eşinin evine gitti. Önce eski eşini pompalı tüfekle öldürdü, sonra da 18 yaşındaki oğlunun canına kıydı. Ardından da kendi hayatına son verdi. Evde bir çocuk daha vardı. Katliamdan evdeki kanepenin arkasına saklanarak kurtulabildi.
8: Sessiz bir sokak, ardından ard arda yükselen silah sesleri. İstanbul Arnavutköy'de bir aile sabaha karşı yaşanan dehşetle sarsıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan saldırgan eski eşinin yaşadığı eve gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle önce eski eşi Türkan Gökkaya'ya ateş etti. Ardından evde bulunan 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef aldı. Anne ve oğul olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgansa aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Ancak evde bulunan bir çocuk soğukkanlı davranarak kanepenin arkasına saklandı.

0: O sırada evin içinde yaşanan dehşetten bu şekilde kurtuldu. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ile oğlunun ve saldırganın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken yaşanan aile faciasının tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.
1: İstanbul dünya starlarını ağırlamaya devam ediyor. Özellikle 90'lı yılların ortalarından itibaren pop müziğe damga vuran isimlerden biri Ricky Martin. Latin müziğin efsane seslerinden biridir kendisi. 15 yıl sonra yeniden Türkiye'de İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
2: ...15 yıllık hasret bitti. Unutulmaz bir geceye imza attı. Latin rüzgarı estiren o isim pop yıldızı Ricky Martin. Küçük Çiftlik Parkı hınç hınç dolduran binlerce müziksever unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Gecenin en büyük sürprizini ise Ricky Martin hayaliyle büyüyen ünlü popçu Edis yaptı. Justin Timberlake ve Kanye West gibi dünya starlarının ardından bu kez de Latin müziğinin efsane ismi İstanbul'daydı. Hit parçalarıyla dünyayı kasıp kavuran Ricky Martin İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
3: Çok heyecanlıyım. Edis'e de böyle yeni duyduğum ismini, yeni öğrendim şarkıları arkadaşlarımdan. Çok heyecanlıyım. Bayağıdır burada bekliyoruz. Çok heyecanlıyız akşam için. Sesleri de geliyor. Bayağı güzel olacak bence.
4: Ben çok heyecanlıyım. 5-6 sene Türkiye'de yaşıyorum. Ben İngilizce öğretmenim. Çok heyecanlıyım. Çok bekledim bugün için.
2: Konser alanı saatler öncesinden doldu. Kapıda metrelerce kuyruk oluştu. Sahneye fırtına gibi giren 54 yaşındaki yıldız muhteşem dans performansıyla göz doldurdu.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Gazetelere bakalım. Akşam gazetesiyle başlayacağız. Manşette Türkiye güç merkezi oldu başlığını görüyoruz. Türkiye merkezi güç oldu. Hemen düzelteyim. Analistler Ankara'daki NATO zirvesiyle birlikte Türkiye'nin vazgeçilmez bir güç olduğu konusunda birleşmiş durumda. Yabancı düşünce kuruluşları NATO zirvesini analiz etti. Evet, zirve tamamlandı ama yankıları sürüyor. Baktığımız zaman o analizlere Ankara yalnızca NATO'ya ev sahipliği yapmadı. Aynı zamanda küresel güvenlik mimarisinin kavşak noktası olduğunu da gösterdi deniyor. Türkiye Avrupa savunma mimarisinin merkezi unsurlarından savunma sanayi, insan gücü ve coğrafyası onu vazgeçilmez kılıyor. Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azalmasıyla oluşacak boşlukların önemli bölümünü Türkiye doldurabilir diyor analistler. Türkiye'siz bir NATO kesinlikle daha kırılgan olur diye de ekliyorlar. Türkiye merkezi güç olduğu başlığı altında haberin detayları Akşam gazetesinde manşette yer alıyor. Srebrenica'da öfke ve acı. 10 boşnak şehit daha toprağa verildi. Srebrenica'da Sırp birlikleri tarafından dünyanın gözü önünde katledilen 8372 boşnak şehit soykırımın 31. yılında da yine gözyaşlarıyla anıldı. Dinmeyen bir acı, üzerinden ne kadar zaman yıl geçse de acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski fabrikada gerçekleştirilen anma programına Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Göktaş törende Başkan Erdoğan'ın mesajını okudu. Srebrenica'daki vahşetten ders almayan dünya Gazze'deki soykırıma da sessiz kalıyor. Hiçbir caninin sivilleri hedef alamayacağı adil bir dünya için dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Srebrenica'ya o katliamın yaşandığı noktaya gönderdiği mesajında. Caddede maganda terörü, Bağdat Caddesi sosyal medyadan yapılan caddeye çıkalım mı? Bu akşam caddedeyiz. 34. tur başlıklı videolu çağrılarla magandaların işgaline uğruyor deniyor. Aslında trafik magandaları İstanbul trafiğinin hemen her yerinde karşımıza çıkabiliyor ama Bağdat Caddesi'nin son dönemde mesken tutmuşlar. Bu noktada o bölgede yaşayanlar da şikayetçiler. Biz de buradan dile getirmiş olalım Akşam Gazetesi'ndeki bu haber aracılığıyla Bağdat Caddesi'ndeki bu maganda terörünü. Sabah gazetesi son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek manşetini görüyoruz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini açıkladı. İstihbarat servisleri tarafından kullanılan örgütün güncel yapılanmasını sürdürdüğüne dikkat çekiyor Bakan Gürlek. Ahtapotun kollarını tamamen kesene kadar da durmayacağız ifadesi dikkat çekici. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen hainlere karşı

Tamamen temizleyeceğiz. Büyük oranda çökertilmiş olsa da kaçak uzantılarıyla varlığını sürdürüyor. Renklendirme yöntemiyle çift kimlikli bir casusluk faaliyeti yürütüyorlar diyor. FETÖ soruşturmalarında 636 bin kişi hakkında yargılama yapıldı. 127 bin kişi ceza aldı. 83 bin kişi hakkında dava ve soruşturma sürüyor. 33 bin kişi içinde yakalama kararı bulunuyor. Şehit Gülşah'ın hatırası bu evde yaşıyor. 15 Temmuz şehidi, özel harekatçı Gülşah Güler'in Hatay Kırıkan'da baba ocağındaki odası bıraktığı gibi duruyor. Kızlarına olan hasreti dindirmek için evlerinin üst katına Gülşah için ana evi yapan anne ve babası, acımız ilk günkü gibi ondan kalan en küçük hatırayı bile yaşatmaya çalışıyoruz ifadelerini kullanıyor. Ve hemen altta CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik ihale çetesine operasyon başlığını görüyoruz. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Başkan Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yolsuzluk soruşturmasında Başkan Güner dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasından tutuklu Turgut Koç'un belediye başkanı Güner'le yazışmaları kirli para trafiğini ortaya koydu. Güner'in Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın gayri resmi olarak hukuki işlerini takip ettiği öne sürülüyor. Sırada Hürriyet gazetesi var. Sevgiliye tinerci komplosu manşeti. İstanbul'da Derya Demir'e bir tinerci tarafından yapılan kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve tinercinin de yeğeni olduğu anlaşıldı. Derya Demir, 1,5 yıl birlikte olduğu Gökmen Uyanık'tan ayrılmak istiyordu. Uyanıksa şiddete karşı çıkıyor, şiddetle karşı çıkıyor, Demir'i tehdit ediyordu. Uyanık ve Demir 7 Haziran'da kahve içmek için Şile'de bir kamp alanına gitti. Burada yanlarına bir tinerci geldi ve para istedi. Çift para vermedi. Yeniden gelen tinerci Demir'in başından aşağı kimyasal bir madde döktü ve kaçtı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Demir hastaneye kaldırıldı. Savcılık Gökmen Uyanık'ın cep telefonunu inceleyince saldırı aydınlatıldı. Uyanık'ın kimyasal madde temin etmek için görüşmeler yaptığı, daha sonra yeğeni İsa Uyanık'ı tinerci kılığına sokup saldırıyı düzenlettiği anlaşıldı. İsa Uyanık da olayı itiraf etti. Gökmen ve İsa Uyanık'la kendilerine yardım eden bir kişi tutuklandı. Çankaya'da operasyon haberi yine Hürriyet gazetesinde de yer alıyor. Sür manşette 3 şeften zirveye Anadolu lezzetleri başlığını görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz NATO zirvesi tabii ki siyasilerin verdiği mesajlar, ikili görüşmeler, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın Beştepe'deki görüşmesi, orada verilen mesajlar, bunların hepsini konuştuk ama işin böyle biraz hani magazinsel diyelim boyutu da ilgimizi çekmiyor değil. İşte Türk mutfağının ne kadar zengin olduğunu yabancı liderlerin başta Trump olmak üzere Macron ve eşinin o lezzetlere ne kadar hayranlık duyduklarını da hatta tarifleri istemeye varıncaya kadar o lezzetlere gösterdikleri ilgiyi de konuşuyoruz. Şimdi şefler tabii ki Türk şefler onlar da göğsümüzü kabarttı. 3 şeften zirveye Anadolu lezzetleri o Anadolu mutfağının en güzel lezzetlerini nasıl yaptıklarını anlatıyorlar. Hürriyet gazetesinde buna ilişkin bir söyleşi yer alıyor. NATO zirvesine menüleriyle damga vuran 3 Türk şef hazırlık sürecini ve emeklerinin özelliklerini paylaşıyor. Sinem Özler, istediğim şey Anadolu'nun zenginliğini güçlü şekilde hissettirmekti diyor. Fatih Tutak, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ürünleri, üretici emeğini ve mutfak hafızamızı çağdaş bir dille anlatmak istedik diyor. Osman Sezener ise, arzum bizim yemek kültürümüz ve ürün kalitemizi tüm ülkelere göstermekti diyor. Üç şefin de ellerine sağlık diyelim. Çünkü gerçekten NATO zirvesine katılan liderler Türkler lezzetlerine hayran kalmışlar. Açıklamalar o yönde. Milliyet gazetesi sanki Haçlı parlamentosu manşetiyle bugün okuyucularıyla buluşuyor. Kıbrıs'ta Rumların cinsel şiddet iddialarını gündemine alan Avrupa parlamentosu, İş Yunan ordusunun Arnavutluk ve Kıbrıs'ta Müslüman kadınlara karşı işlediği suçlara gelince bunu ısrarla gündemine almıyor.
Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'ta 1974'te Rum kadın ve kız çocuklarına cinsel şiddet uygulandığı iddialarına yer veren kararına tüm Türkiye öfkelendi. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi tarafından parlamento gündemine taşınan ve Yunanlı üye Eleonora Meletti'nin raportörlüğünde hazırlanan metin aslında AP'nin gerçekte Haçlı Parlamentosu gibi çalıştığının en büyük kanıtı haline geldi. Yunanistan

Ordusundan General Zervas'ı ve emrindeki HEDES birlikleri Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar Çemerya'da 745 Arnavut kadına tecavüz etti. 2900 erkeği, 214 kadını ve 96 çocuğu katletti. Tam 35 bin kişi mülteci konumuna getirildi. Türkiye söz konusu olduğunda gerçekle bağdaşmayan kararları almaktan çekinmeyen Avrupa Parlamentosu, Yunan ordusunun bu sistematik tecavüz uygulamasını ısrarla gündemine almıyor. Sanki açtı parlamentosu diyor gazete manşetinde ve Avrupa Parlamentosu'nun ikiyüzlülüğünü bir kez daha yüzlerine vuruyor. Tabii ki onlar yine bildiklerini yapıyorlar. Utanma, arlanma maalesef yok onlarda. Hürmüz'de orta yol arayışı, ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürerken Umman'daki son görüşmelerde bir orta yol üzerine çalışılıyor. Tabii orta yol üzerine çalışılıyor ama diğer taraftan bültenin başında da bahsettik, karşılıklı saldırılar da devam ediyor. ABD yönetimi İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurduğunu ve Boğaz'daki tüm deniz geçiş hatlarının ücret alınmaksızın ticari gemilere açık olduğunu kamuoyuna açıklamasını talep ediyor. Ama onu da yapmıyor İran. Hem ücret istiyor hem de işte Hürmüz Boğazı'ndaki o egemenliğini, ağırlığını bırakmakta istemiyor. Sırada Türkiye gazetesi var. Teknoloji düşünmeyi unutturdu. Ekran arttı, başarı düştü. Dijitalleşen dünya hayatımızda neleri değiştirdi? Teknoloji bize ne kattı, bizden ne götürdü? Uzmanlar bu konuyu değerlendiriyor. Ama başlıkta da gördüğümüz gibi ekran süresinin artması akademik anlamda başarıyı da düşüren bir veri ortaya çıkarıyor. Biyoistatistik ve tıp bilişimi uzmanı Doktor Hüseyin Kutlu dijitalleşmenin etkilerini anlattı. Teknolojik yenilikleri sorgulamadan hayatımıza aldık. Öğrencilerin akıllı telefonda geçirdikleri her 100 dakikanın not ortalamasında 6,3 puanlık düşüşe yol açtığı tespit edildi. Dijitalleşmenin en hararetli savunucularından İsveç bile ekrandan kitaba mottosuyla eskiye dönme kararı aldı, diyor uzmanımız. Çocuğa kreş, polise lojman, emniyet mensuplarının beklediği lojman müjdesi geldi. Küçük çocuklu memurlar için de destek paketi hazır. Çalışan aileler için kreş desteğinin kapsamı genişletildi. En az 30 personelin talebiyle kreş açılabilecek. Kreşler vardiyalı çalışan polis, doktor, hemşire ve askerlerin çocukları için 7 gün 24 saat hizmet verecek. Polisler için de İstanbul'un yanı sıra kiraların yüksek olduğu Bodrum, Fethiye ve Antalya gibi yerlerde lojmanlar yapılacak. Yeni Şafak gazetesine geçelim. 4 ülke yeni Hicaz demiryolu için sahaya indi, tarih rayına oturacak manşetini görüyoruz. Abdülhamit Han'ın Anadolu'yla kutsal toprakları birbirine bağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hicaz demiryolunu yeniden aktif hale getirmek için çalışmalar başladı. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan ekipler bu önemli proje için sahaya inmiş durumdalar. Srebrenica acısı, Avrupa'nın gözetimindeki soykırım. Avrupa'nın ortasında Srebrenica'da işlenen soykırımın üzerinden 31 yıl geçti. Sırpların 11 Temmuz 1995'te Avrupalı askerlerin himayesi altında işlediği soykırım kurbanlarının kimlikleri hala tam olarak tespit edilemedi. Bu yıl kimliği belirlenen 10 kişi toprağa verilirken kalan binden fazla kişinin tespiti için de çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da acımasızca katledildiler diyor. Mesajında Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde uluslararası toplumun taahhüt ve güvenlik vaatlerine rağmen acımasızca katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullanıyor. Peki son 5 dakikamız artık, biraz da spor sayfalarına bakalım. Bir yandan takımlarımızın transfer çalışmaları devam ediyor. Diğer tarafta da Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Dünya Kupası para bastı başlığını görüyoruz akşam gazetesinde. FIFA'nın turnuvadan 9 milyar dolar kazanması beklenirken ev sahibi kentlerde kart harcamaları %6,3 arttı. Ziyaretçilerin harcamalardaki yükselişse tam 16,7'yi bulmuş durumda. Organizasyon
Tabii birçok tartışmaya da sahne oluyor ama FIFA ve ev sahibi ülkelerin de bir yandan kasasını dolduruyor. Erken final İspanya-Fransa. Salı akşamı kritik bir müsabaka var. İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Biri son Avrupa şampiyonu İspanya, diğeri de son Dünya Kupası'nın finalisti Fransa. Erken final olarak yorumlanıyor. Tabii diğer tarafta da Arjantin İsviçre'yi geçmeyi başardı. İngiltere'de Norveç'i saf dışı bıraktı. Orada da Arjantin

İngiltere yarı finali olacak. O karşılaşmada çarşamba akşamı saat 10'da oynanacak. Şimdi gelelim takımlarımızın transfer haberlerine. Aslan'ın karşı hamlesi Rafael Leao. Sarı Kırmızılılar Greenwood'u transfer eden Fenerbahçe'ye Milan'ın yıldızıyla yanıt verebilir diyor Akşam gazetesi. 60 milyon avroluk bir etiketle satış listesine koydu Milan. Portekizli futbolcu Leao'yu Tottenham yarıştan çekildi. Portekizli yıldız bu süreçte menajerini değiştirdi. Bu gelişmelerinde Galatasaray'a futbolcunun yakınlaştığı şeklinde yorumlanıyor. Bakalım ne olacak? Galatasaray iyi bir kanat oyuncusu arıyor. Ancak önceliğinin İngiltere ve İspanya olduğunun da altını çizelim. Tabii Galatasaray'ın en önemli kozu bu noktada Şampiyonlar Ligi'nde olacak olması. Osimhen gibi bir yıldız var Galatasaray'ın kadrosunda. Leroy Sané var. Bu yıldızların arasına bakalım Rafael Leao da katılacak mı? Leslie Ugochukwu. Söylemesi biraz zor ama alışacağız ona da. Galatasaray'ın yeni transferi. Burnley'de forma giyiyordu. İngiltere'de, Premier Lig'de Fransız futbolcu Ugochukwu Galatasaray'ın yeni yıldızı olacak. 22 yaşındaki oyuncu orta saha mevkiinde forma giyiyor. Kısa süre içerisinde de Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye, mukabeleye imza atması bekleniyor. Galatasaray'ın ilk yıl için bir kiralama şeklinde, sonrasında da bir satın alma opsiyonu şeklinde futbolcuyu da kadrosuna katması bekleniyor. Tabii ki önemli bir futbolcu olduğunu da hemen söyleyelim. Fenerbahçe cephesinde Greenwood, Vinicius Junior'u geride bıraktı haberi. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Greenwood 16 gol ve 7 asistle listenin 4. sırasına yerleşti. 2025-2026 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginde en üretken kanat futbolcularından biri oldu. Olise, Luis Diaz ve Lamine Yamal'ı takip ediyor. Vinicius Junior, Kenan Yıldız ve Rafinha ise geride bırakmayı başardı. Tabii resmi imza henüz atılmadı. Islak imzayı görmeden konuşmak erken ama Fenerbahçe'nin artık Greenwood'u hemen hemen kadrosuna kattığı yorumları yapılıyor. Spor yorumcuları, transfer habercileri, duyumcular bunları paylaşıyor. İsmail Kartal'ın da en güçlü kozu olacağından bahsediliyor. Özellikle kanat futbolcularına önem veren bir teknik direktör İsmail Kartal. Dolayısıyla Greenwood'da en önemli silahı olacak deniyor. Trabzonspor'dan Bordo Mavililerden bir transfer haberi. Savunmaya Venezuelalı Trabzonspor Bulgaristan ekibi Levski Sofia forması giyen Christian Makun'la ilgileniyor. 26 yaşındaki Venezuelalı stoper transfere sıcak bakıyor. Bu senenin iddialı takımlarından biri Trabzonspor güçlü kadrosunu yeni transferlerle daha da güçlendirdi. Kararsız Juventus, Dusan Vlahovic ile sözleşme yenilemeyi düşünmediklerini açıklayan, sonrasında ise uygun şartlar oluşursa masaya oturabiliriz diyen Juventus CEO'su Giovanni Carnevali Sırp golcü hakkında anlamsız açıklamalarda bulundu deniyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan bir futbolcu Vlahovic, Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor ama Juventus'ta da kalabilir. Bu noktada Juventus'un da kararsız olduğu belirtiliyor. Kısaca son bir haber paylaşayım. Finallerin Sultanları, Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yendi. 22 puana ulaşan milliler üst üste 8. kez finallere katılmaya hak kazandı. Filenin Sultanlarını da tebrik edelim. Araya gidelim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Zehra Güneş.
10: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
11: Bravo Zehra!
12: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
13: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
14: Vur, vur!
15: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
16: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
15: Sağ ol. Tamam.
17: Baba.
16: He oğlum.
17: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
16: Etmez miyim oğlum? Ver.
17: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
18: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
19: İşini büyütmek istediğinde
20: Vakıfbank daima senin de.
21: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
22: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
23: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
24: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
22: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
20: Vinov.

0: Esnafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
4: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
5: Aa, nasıl ya?
6: İyi akşamlar.
7: Dinle, dinle.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
9: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
10: Peki siz Araf'ta mısınız?
9: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
11: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
12: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
13: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
11: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Bu bölüme sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası. Fatih'te İETT otobüsüyle bir ambulans çarpıştı. Kazada yaralılar da var. Bölgeden, olay yerinden ilk görüntüleri de ekranlarınıza taşıyalım ve anlatalım detaylarını bu kazanın. Şimdi ekranlarınıza yansıyor görüntüler. Yeni tabii, sıcağı sıcağına geliyor. Bir İETT otobüsü ambulansa çarpıyor. Gelen bilgi bu yönde. İddialara göre İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve sonrasında da kaza yaşanıyor, ambulansa çarpıyor. Tabii ambulansa çarpıyor İETT otobüsü, yine sağlık ekipleri.

0: O noktaya hızla geldiler. İtfaiye ekiplerini de görüyorsunuz. Kameraya yansıyan görüntüler bunlar. Bölge güvenlik şeridine alındı. Kaza sonrası o çarpışmanın şiddetiyle ambulansın devrildiğini de görüyoruz. 3 yaralı var. İlk bilgiler bu yönde. Kazaya ilişkin detaylar elimize geldikçe anlatacağız ama muhabir arkadaşımız Eren Coşkun diline bir bağlanalım. Kendisi bize elindeki son bilgileri aktaracak. Eren Coşkun dili, biz kazanın tabii sürücünün hatası nedeniyle kaynaklandığını söyledik ama sendeki bilgiler nedir acaba?
1: Evet, Kahraman Poyrazoğlu, şiddetli bir kazadan bahsediyoruz. Aslında görüntülere de baktığımız zaman devrilen bir ambulansı, büyük bir panik yaşandı. O dakikaları da görmek mümkün. Elimize ulaşan ilk bilgilere göre 3 yaralı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında kısa süre öncesinde gerçekleşti kaza, sıcak bir haber olduğunu söyleyelim ve İETT kazalarına da bir yenisini daha eklendiğini görebilmek mümkün. Fatih'te gerçekleşiyor kaza. Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişiminde yaşandı o kaza ve 38B hat numaralı Sultan Gazi Vezneciler seferini yapan İETT otobüsüydü kazaya karışan o otobüs ve aslında İETT otobüsü caddeye dönen ambulansla çarpıştı. İETT otobüsü durağa yanaşmak üzereydi. Cadde üzerinde seyir halindeydi. O sırada da yine bir ambulansı görüyoruz. Ambulans da caddede hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu. O kazada tam ambulansın dönüş yapacağı sırada İETT otobüsüyle çarpıştığını görüyoruz. Tabii şiddetli bir kaza olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çarpmanın şiddetiyle ambulansın da devrildiğini, yan yattığını görüyoruz ve sonrasında ise tam anlamıyla panik dolu dakikalar yaşandı. İETT otobüsündeki ilk belirlemelere göre 3 yolcunun yaralandığını söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da İETT'nin şoförü de yaralı. Çok sayıda ekibin sevk edildiğini söyleyelim bölgeye. İlk başta çevredekiler müdahale etmek istediler ancak egzersiz kalınca da ekiplere haber verildi. Tabii bir yandan böyle kazalarda aslında şunu görüyoruz. Devrilen bir araç gördüğümüz zaman güvenlik tedbirlerinin alınması da oldukça mühim ki itfaiye ekipleri de tam da bu noktada çevrede güvenlik önlemlerini almış durumda. Herhangi bir başka bir yangın ya da patlama riskine karşı da çok sayıda ekibin bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine kazanın ilk çekilen görüntülerine de baktığımız zaman tam cadde üstünde Fatih'te Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin kesişiminde, yani İstanbul'un aslında en merkezi noktalarından birinde cadde üzerinde gerçekleşen bir kazadan bahsediyoruz. Yaya yoğunluğunda oldukça fazla olduğu bir yer ve İETT otobüsü seyir halindeyken edindiğimiz ilk bilgilere göre durağa yanaşmak üzereyken de 38B hat numaralı Sultan Gazi Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü tam o sırada caddeye dönen ambulansla çarpışıyor ve çarpışmanın şiddetiyle de yandan darbe alan ambulans da yine caddeye doğru yan devriliyor. Hemen ardından da tabii ekiplere haber verildiğini söylemiştik. Şu an için en çok merak edilen tabii otobüste yolcular var mıydı? İlk belirlemelere göre 3 yolcunun yaralandığını söyleyelim. Tabii tahliye edildiler, hastaneye kaldırdılar. Sağlık ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Ama yine çarpmanın şiddetine baktığımız zaman ambulansın yan devrildiğini, İETT otobüsünün ön camının tam anlamıyla çatladığını, yani önden bir çarpmayla ambulansın yandan darbe almasıyla devrildiğini görebiliriz. 3 yaralının hastane tedavileri devam ediyor. Ve ilk edindiğimiz bilgilere göre de dediğimiz gibi şoförle birlikte 3 kişinin yaralandığını söyleyebiliriz. Bir yandan ekipler yaralıların tahliyesinin ardından hastaneye kaldırılması birlikte de şimdi yolu tekrar trafiğe açabilmek için de o çalışmalarını gerçekleştiriyorlar Kahraman Poyrazoğlu.
0: Teşekkür edelim. Kazaya ilişkin sıcak bilgileri Eren Coşkun dili aktardı. Dileğimiz tabii ki can kaybı yaşanmaması. Devam ediyoruz.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kahramanlık destanını yazan, yazılmasına katkıda bulunan herkesi de bir kez daha gururla aslında anmış oluyoruz. Şimdi hep sıcak bir noktaya döneceğiz. 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne sizleri götüreceğiz. Hatırlayacaksınız, bir bülten öncesinde muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban bir aracın üzerindeydi. Arkasında da Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak'la birlikte bisikletli bir grup vardı. Şehitlerimiz için pedal çeviriyorlardı. O bisiklet turu tamamlandı. Hafıza Müzesi'nin önüne geldi o kalabalık grup. Ve tabi burada da yine dualar ediliyor, şehitlerimiz anılıyor. Söz sende Mehmetcan.
1: Evet, Kahraman Poyrazoğlu, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi bir bülten öncemizde bizler Taksim Meydanı'ndaydık. Atatürk Kültür Merkezi'nin hemen karşısındaydık ve yoğun bir katılım vardı orada. O katılımı da bizler araç üzerinde yakından takip ettik. Kameraman arkadaşım Onur Bal aracılığıyla ve şu anda geldiğimiz nokta ise Hafıza 15.

0: Temmuz Müzesi'nin bulunduğu noktadayız ve 500'e aşkın bisikletçiden bahsediyoruz. O bisikletçiler 15 Temmuz darbe girişiminde şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak için buradaydı ve o bisikletlerse tabii ki de Türk bayraklarıyla donatıldı. Tabii ki de Özgür Filistin'in de bayrağının o bisikletlerde bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de her yaştan katılımın olduğunu söylememiz mümkün. İlk olarak 253 bisikletlerin katılması beklenmişti. 253 sayısında burada bir özelliği vardı. Çünkü o kara gecede 253 vatan evladı hainlere karşı göğsünü siper ederken şehit düşmüştü. Bugünse 253 şehit anısına bir bisiklet turu düzenlenmişti ve o bisiklet turunda da aslında yoğun katılımında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de bisiklet turunda önemli bir isim de vardı. Sayın Bakanım, bisiklet turuna sizler de katıldınız ve yakından İstanbul'u gördünüz. Aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden de geçiş yaparak buraya kadar gelmiş olundu ve aslında yoğun bir programdan bahsediyoruz. İstanbul'un birçok noktasından katılım vardı ve o yoğun katılımda 500'e aşkın bisikletçinin de katıldığını sizlere söylememiz mümkün. Ve görmüş olduğunuz gibi aslında o bisiklet turuna Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da katılmıştı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da bir açıklama yapacak, bir basın açıklaması yapacak ve o basın açıklamasını da bizler de yakından takip edeceğiz. Şu anda da açıklama başlamak üzere diyelim ve bizler mikrofonumuzu açıklamaya doğru uzatalım.
1: Serhat abi, gruba yasakıyor musun?
2: Hazır
1: mıyız arkadaşlar?
2: Hazırız değil mi? Başlıyoruz.
3: Evet. Bugün 15 Temmuz destanının 10. yılında 15 Temmuz Derneği ile İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ile Bisiklet Federasyonu, Motosiklet Federasyonu ile birlikte bir faaliyet organize ettik. Tabii 15 Temmuz gecesi ülkemizin yaşadığı hain darbe girişimine aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşarak bu darbe girişimine bir karşılık verdi. Yurt dışındaki manşetlere baktığınızda Turks crashed the tanks diye bir başlık attılar. Yani Türkler tankları parçaladı. Dolayısıyla milletin iradesi, kalkışmaya yeltenen tankları, silahları, uçakları parçaladı. Dolayısıyla baktığımızda milletin iradesine hiç kimse yön çizemez. Sadece Türk milleti, aziz Türk milleti 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya şunu söyledi, şunu anlattı. Dedi ki, bizi kimin yöneteceğine sadece biz karar veririz. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Darbeleri, yönlendirmeleri, kuklaları kabul etmeyiz. Ve bedeli 250 şehit, 2800 gazi ve onlarca mücadelenin ortaya konduğu bu aziz gecede milletimiz bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya anlattı. Malumunuz FETÖ terör örgütü devletin pek çok birimine sızarak bu darbe girişimini yukarıda, dışarıdaki ortaklarıyla beraber planladılar ama bir şeyi hesap edemediler. Hesap edemedikleri bu milletin iradesi, bu milletin vatanına olan sevgisi ve hiçbir şekilde esaret altına düşmeyeceği, özgürlüğüne düşkün olduğu ve tüm dünyaya bunu gösterdi. Malumunuz dış örgütler, bu özellikle siyasi literatürde de söylenir, 40 yıl beslerler, 4 dakika kullanırlar. İşte bu hainleri de 40 yıl beslediler ve 4 dakika kullanmak için düğmeye bastılar ama başaramadılar. Hatırlarsınız orada bizim çocuklar başaramadı veya önce başarıyorlar sonra başaramadılar dediler ama biz tüm dünyaya şu cevabı verdik. Bütün aziz milletimiz dedi ki bizim çocuklar başardı, hainleri ezdi, tüm dünyaya Türk milletinin gücünü gösterdi. Hiçbir şekilde iradesine kimsenin el uzatamayacağını, bu iradeyi yalnız ve yalnız kendisinin koyabileceğini, milli iradenin tek sahibinin,

0: kendisi olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle milletin iradesi üstünde hiçbir güç tanımadığımızı tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz Derneği ve bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı kendimize özellikle bu 15 Temmuz destanını anlatmaya, gençlere duyurmaya, gelecek nesillere aktarmaya bir görev biliyoruz. Bütün faaliyetlerimizde bunları anlatıyoruz. Bu şanlı kurtuluş destanı gibi, Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale Zaferi'nden nasıl anlatıyorsak, biz Gençlik ve Spor Bakanlığı aynı zamanda Çanakkale'ye her yıl 120 bin gencimizi götürüyoruz. Orada ne olduğunu görsünler diye. İşte 15 Temmuz'da böyle bir ders, bir direniş, bir destan. Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Derneğimize de teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 500 bisikletçi geldi. 400'e yakın motosikletçi geldi. Herkes o geceyi, o heyecanı, o coşkuyu pedal çevirdiler. Milli irade için pedal çevirdiler. Malumunuz o gece motosikletli arkadaşlarımız yaralıları taşımada, işte ön tarafta bulunmada gerçek bir mücadele ortaya koydular. O yüzden bunları anımsamak güzel, önemli. Yine 15 Temmuz Salı günü derneğimiz, bakanlığımız, İletişim Başkanlığı bir yürüyüş gerçekleştirecek. 15 Temmuz sabahı yaklaşık 5000 sporcu gençlerimizle beraber, aile şehitlerin aileleriyle beraber yine Levent'ten köprü üzerine yürüyüş yapacaklar. Amacımız bu şanlı destanı anlatmak, unutturmamak ve tüm dünyaya, herkese tekrar ileniyoruz. Biz çılgın Türkleriz. Bize kimse irade ortaya koyamaz. Bizi kimse esir alamaz. Bayrağımızı kimse indiremez. Ezanımızı kimse susturamaz. Bu tüm dünyaya bunu.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak mesajlarını verdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Tabii Türkiye, Türk milleti o gece darbecilere karşı dimdik durdu ama şunun da altını çizmek lazım. Tehlike her zaman var. Hiçbir zaman gevşemeye mahal yok ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Ekranlarınıza yansıyor. Duran diyor ki, dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerine karşı devletimizin bütün imkanlarıyla yürüttüğü mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun, yani BTK'nın ortak çalışmaları neticesinde sadece son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Bunun yanı sıra son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara erişim engeli kararları uygulanmıştır. Yürütülen analizler terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü, manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılık, aynı hukuki meşruiyet anlayışı ve aynı devlet ciddiyetiyle sürdürmektedir. Dijital alan milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları, propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir diyor Burhanettin Duran ve tabii ki 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad ediyor. Aziz milletimizin iradesine kasteden FETÖ o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletimizin destansı direnişi ve devletimizin kararlı mücadelesiyle hüsrana uğratılmıştır. Aradan geçen 10 yılda da devletimiz FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Vatanımız uğruna

canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti milli birlik ve beraberliğine kasteden hiçbir yapıya, hiçbir terör örgütüne ve hiçbir dijital tehdide asla geçit vermeyecektir. Uzun bir sosyal medya paylaşımı ama dolu dolu hem yürütülen mücadele özellikle sosyal medya, dijital platformlarda FETÖ ve FETÖ iltisaklı hesaplara getirilen erişim engelleri, bunların detaylarını anlatıyor Burhanettin Duran. Aynı zamanda FETÖ ile mücadelenin aynen kararlılıkla sadece FETÖ'de değil, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine kasteden tüm terör oluşumları, tüm bu yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde süreceğini dile getiriyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, biz de bu paylaşımı detaylarıyla ekranlarınıza taşımış olduk. İran-ABD hattında yaşananlara bakalım. Ortalık bir kez daha karışmışa benziyor. Doğrusunu isterseniz başa sardık da diyebiliriz. Bir mutabakat zaptı vardı iki ülke arasında imzalanan ama karşılıklı olarak resleşmelerle ve saldırılarla süreç yeniden tansiyonu yükseldiği bir noktaya gelmiş durumda. Hürmüz Boğazı bir kez daha kapatıldı İran devrim muhafızları tarafından. ABD'nin saldırıları gerekçe gösterilerek bir yandan İran Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri de İran'da 140 noktaya saldırı düzenledi. ABD Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattı. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Çabahar kentinde 2 patlama sesi duyuldu. Ülkenin güneybatısında daha önce patlamalar bildirilmişti. Bu şehir kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de yine aynı şekilde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Komutanlığı da 140 askeri hedefi vurduklarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsızlık, güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladılar. Son saldırıların ardından İran, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken halk uyarıldı. Kuveyt alarm durumuna geçti. Katar hava savunma sistemlerini devreye soktu. Bahreyn'de sirenler çaldı. Ürdün'e ise 3 füzenin fırlatıldığı bildirildi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamene'yi hatırlayacaksınız. Savaşın tam da başında ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti. İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Oğlu ve halefi Müçteba Hamene ise törenlere katılmadı. Hala hiçbir görüntü ve ses kaydı vermemesi tabii ki dikkat çekici. Bazı soru işaretleri de aslında yaratıyor. Yeni dini lider babasının cenazesinin ardındansa bir tehdit mesajı yayımladı. Müçteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni münasebetiyle bir mesaj paylaştı. Mesajında babasının intikamının alınacağının sözünü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir dedi. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadelerini kullandı. Mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini de vurguladı. Günlerce süren ve 9 Temmuz'da defin işlemleriyle son bulan cenaze töreni intikam sloganlarıyla yankılanmıştı. ABD ve İsrail'e ölüm pankartları açılmıştı. Kardeşlerinin katıldığı cenaze törenine Müçteba Hamaney'in de gelmesi beklendi ancak saldırılarda ağır yaralandığı söylenen dini lider törene katılmadı. (Gülüyor) 71 yaşındaki ABD'li senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Cumhuriyetçi senatör ani bir şekilde öldü. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi ise belirtilmedi. ABD'li senatör Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Bu şekilde yazıldı. Tabii ABD siyasetinde etkin rol oynayan isimlerden biri.

0: Aslına bakarsanız bugüne kadar Türkiye karşıtı söylemleriyle de tanınan bir isimdi ama son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini savunmuştu. Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını da ifade etmişti. Bu açıklamalarından kısa bir süre sonra ise hayatını kaybettiği haberi geldi.
1: Train equip, support, ICE 108.5 million.
0: Şimdi İstanbul'a ilişkin bir dosya haberimiz var aslına bakarsanız. Seçmen yetkiyi verdiği zaman umduğu daha farklı bir yönetimdi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden beklentiler fazlaydı ama geldiğimiz noktada çok büyük bir hayal kırıklığı söz konusu. İşte ödenmeyen maaşlardan tutun da bozuk yollar, çöp dağları bunları sıklıkla ekranlarınıza getiriyoruz. Ve bunun neticesinde İstanbul aslında 90'lı yılların başına doğru hızla gitmeye başlamıştı, ivme kaybetmeye başlamıştı. Sadece büyükşehir özelinde değil ilçe belediyeleri bazında da benzer bir durum karşımıza çıkmıştı. Ancak şimdi geldiğimiz noktada bir de tabii bunun üstüne yolsuzluk, rüşvet, irtikap soruşturmaları da eklendi. Hatta işte bazı belediyelerde değişimler oldu. CHP'den AK Parti'ye yeniden geçti. Gazi Osman Paşa onlardan biri. Beykoz yine aynı şekilde Bayrampaşa. Tabii bu belediyeler yeniden AK Parti'ye geçince seçmen bir kez daha hizmetle buluşmaya başladı. O yapılmayan hizmetler, bir türlü onarılamayan yollar, toplanamayan çöpler yeniden toplanmaya başladı. Muhabir arkadaşımız Nesli Şah Yumak da bu değişimi içeren bir haber çalışması hazırladı. Hep birlikte izleyelim.
2: Elimizde büyük bir sorunla başladık aslında sürece.
3: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde yer aldık.
4: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
5: Şubat 2025 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Beykoz Belediyesi'ne.
6: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar.
6: Adattı Köse'ye.
5: Buyurun. 31 Mayıs 2025 tarihinde Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne. Eylül 2025 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi'ne de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediyelerin içerisindeki yolsuzluklar, usulsüzlükler ve para trafikleri savcılık tarafından delillendirildi ve hukuki süreç başlamış oldu. Ardındansa Beykoz, Bayrampaşa ve Gazi Osman Paşa'da belediye başkanları tutuklu yargılandığı için meclis üyeleri tarafından belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi.
8: Levent Karadeniz, belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
9: İbrahim Akın, belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
10: Özlem Vural Gürzel. Özlem Vural Gürzel.
5: Sürecin ardındansa belediye başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, belediyede yaptıklarını, AK Parti belediyeciliğini işte bu sözlerle anlattı.
11: Göreve ilk geldiğim zaman bir yıl olmuştu. Bir yılın sonunda göreve geldiğimde ciddi bir mali disiplinsizlikle karşılaştık. Tesislerimiz var. Onlar önceki dönem yeni hayata başlamış, işletmeye alınmış, yeni kurulmuş, çok güzel, kaliteliyken. Ben göreve geldikten sonra herhangi bir malzemesinin dahi kalmadığı, servis edilebilecek bir ürünü bile olmadığı, ihalesinin doğru düzgün yapılmadığı, bir açık ihaleyle toplu alıma gidilmek yerine kısa kısa küçük küçük günü kurtarma mantığıyla hareket edildiğini gördük. Aşağı yukarı 277 hizmet aracına 1.2 milyar gibi çok büyük bir ulaşım ihalesi yapılmıştı. Bu ulaşım ihalesini diğer belediyelerle karşılaştırınca Beykoz'da yapılan ihalenin diğer belediyelerin 3 katı olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Alınan personellerin çoğu büro personeli olarak

0: alınmıştı. Ama sahada çalışacak, park bahçelerde ot biçecek, temizlikte çöplerimizi toplayacak eleman eksiği çok fazlaydı. Bizim Çubuklu İstinye feribotumuz vardı, arabalı bir feribottu bu. İnsanlar işe giderken ikinci köprüyü kullanmak yerine feribotu kullanıyorlardı. 30 Temmuz 2025 tarihiyle bu hat kapandı.
1: Sizlerden en çok istediğim şey lütfen İSKİ açtığı çukurları kapatsın, gerisini biz hallederiz.
0: AK Parti belediyeciliği hizmet ve çözüm odaklı. Vatandaşa birebir temas etmeniz gerekiyor. Aynen Cumhurbaşkanımızın bize söylediği şekilde.
2: Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. Onun için durmak yok. Koşacağız. Ama sevgiyle koşacağız. Ama hizmet aşkıyla koşacağız. Ama kardeşlikle koşacağız. Ama adaletle koşacağız Allah'ın izniyle.
0: Vatandaşa oluru da olmazı da anlatmanız lazım. Vatandaşı mutlu edebiliyorsunuz ki önemli olan temas kurmak. Teması kurduğunuz zaman işler çözülüyor. Var olan hizmet araçlarımız vardı. Bunlardan baktık ki aslında 4 aylık kirası, 5 aylık kirası aracın kendisini satın alabilir durumdaydı. O zaman satın almaya gidelim dedik. Baktığınız zaman 46 milyonluk bir tasarruf sağlamış olduk yılda. Bu çok önemli bir rakam. 5 mahallemiz var Beykoz'da. Şok hizmet programı yaptık. Şok hizmet programında biz 7-8 müdürlük aynı anda personelleriyle, hizmet araçlarıyla hep beraber bir mahalleye giriyoruz sabahtan. Muhtarımız da zaten önden neler yapılması gerektiği konusunu alıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz merkez özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden bir yer. Sadece çocuklarımıza da hizmet etmiyor. Çocuğumuz burada eğitimini alırken annesi de bir taraftan ya da ailesi ona bakan kişiler bir taraftan psikologlarımızla terapide. Yıllardır devam eden imar planları süreci vardı. Bununla ilgili çalışmayı hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla hızlandırdık. Sağ olsun bakanımız Murat Kurum beyefendinin desteğiyle de gerçekten ciddi yol aldık. İmar planlarımızın %90'ını tamamladık. Köyler bölgemiz var. Tarım ve hayvancılık yapılır. Tarım daha ağırlıklıdır. Kendimiz tohumdan fide üretimi yapıyoruz. Orada da bir sürü kalemde aslında sadece tarıma değil, arıcılık ve balıkçılarımıza da destek sağlıyoruz.
1: Çiftçilerimize ayrıca alım garantili çiftçi destekleme projesi kapsamında bütçemizi arttırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum.
0: Kurslarımız var, kurslarımıza devam eden hanımlar var. Çok güzel el emekleri var. Bu el emeklerini satacak ve bunları kendi aile bütçelerine katkı sunacakları bir nokta arayışı içindelerdi. Onlara da her bulduğumuz fırsatta bir pazar oluşturmaya çalıştık.
3: Kendi bilişsel becerilerini de geliştirme açısından çok faydalı.
4: Ve çok memnunum. Çok çok teşekkür ederim hocamıza ve bize bu imkanı sağlayan herkese.
0: 17 tane veteriner hekimimiz var. Toplamda 20 bine yakın can dostumuzu rehabilite ettik, iyileştirdik. 5 bine yakın yine can dostumuz bizim barınağımızda şu anda. Gerçekten çok temiz, çok titiz.
5: Krizin düğüm noktasına geldiği yerlerden biri de Gazi Osman Paşa Belediyesi'ydi. AK Parti döneminden CHP'ye neredeyse tertemiz ve borçsuz bırakılan işte bu belediye 15 ayın sonunda ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet gibi isimlerle anılmaya başladı. Belediye meclisi ise belediye başkanının tutuklanmasının ardından devreye girdi ve AK Parti'nin adayı belediye başkan vekili seçildi.
6: Her anlamda zor bir süreçti. Siyasi tarafı başka bir zorluktu. Belediyenin mevcut durumu başka bir zorluktu. Saha başka bir zorluktu. Siyasi tarafı zordu. İlk defa CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen bir belediye oldu ve ne yazık ki karşı cenahın medyasından işte örgütlerine kadar bize atılmadık iftira, yapılmadık yalan yanlış haber kalmadı o süreçte. Doğrunun yanlışının birbirine katıldığı, çorba edildiği bir süreç oldu. Gazipaşa Belediyesi'nin 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyar borçla devraldı. Bu aldığı 2 milyar borcun altında işte AK Parti döneminde çöp kamyonlarını satın alıp kredilerinin ödenmesi gibi ya da

Mevlana mahallemizde alınmış bir arsa gibi ya da uzun yıllardır yapılan hizmetlerden geri kalan bir borç var. Yani karşılığı olan bir borç teslim aldı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Fakat biz 5 milyarın üzerinde bir borçla devraldık ve bu 15 aylık süreçte ne yazık ki bu borç 2 milyardan 5 milyara çekilirken hiçbir hizmette artı konulmadı Gazi Osman Paşa.

0: kendi çöp kamyonlarına, zabıta araçlarına yakıt koyamayan, kendi personelinin maaşını ödeyemeyen bir belediye devraldık. Personelimiz bu noktada son 8 ayını maaşını günde alamayan, 2 taksit, 3 taksit şekilde alan bir noktadaydı. Zabıta araçlarına yakıt koyamadığı için araçları çıkartıp meydanlarda sabit bir yerlerde tutarak, görüntü vererek iş yapmaya çalışan bir belediyeden bahsediyoruz. Belediyeciliğin sadece sokakta temel hizmetleri yapmak olduğuna inanmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'te ortaya koyduğu bir model var. Oradan buraya gelen o model halkıyla iç içe birebir diyalog, birebir ilişki ve sahadaki somut problemlere somut çözümler getiren bir belediyecilik anlayışı.
1: Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
0: Vatandaşımızın ihtiyacı o hafta sonu oğlunun düğününe gelmesi ise belediye başkanının ya da başkan vekilinin, belediye başkanı oraya gidiyor. Eğer ihtiyaç cenazesinde hemen yanı başında dertleşeceği insan olmaksa bu noktada hizmet veriyor. Temelde biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan hep halkla birlikte siyaset yapmayı öğrenmek gördük. Hep halka rağmen değil, onların yanında, onların ihtiyacına dönük siyaset gördük.
2: Ben de bir şey soracağım başkanım. Şimdi benim 1 ve 7 Temmuz arasında bir sergim var, resim sergisi. Sizi de davet ettim.
3: İnşallah, memnuniyetle.
2: Programımızda müsaitliğiniz varsa.
0: İçerisinde bulunduğumuz Millet Bahçesi AK Parti döneminde, AK Parti belediye döneminde 60 dönüm olarak hizmete alınmış bir alandı. Ve yine AK Parti döneminde burası çok ciddi rağbet gördükten sonra hemen büyütülme çalışmalarına başlandı. Ve 60 dönümlük bu yer 180 dönümlük devasa bir millet bahçesine çevrildi. Eğer yerel seçim bittikten sonra AK Parti belediyeciliği Gaziosmanpaşa'da devam etseydi, burası zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar Gaziosmanpaşalıların hizmetine tamamıyla yenilenmiş şekilde sunulmuş olacaktı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne yazık ki 15 ay boyunca buranın kapısına kilit vuruldu. Buranın elektriği, suyu kesildi ve buradan Gaziosmanpaşalılar, hatta İstanbullular mahrum bırakılmış oldu.
4: Bir yeşil alanların da tabii metrekaresi çok fazla arttı. Ayrıyeten oturma birimleri hemen hemen 2-3 katına çıktı. Parkımızda birçok ağaç da ekstradan dikildi.
0: 50 gün gibi kısa bir sürede tamamını yenileyemesek de halkımızın hizmetine tekrar açtık. Fakat ne yazık ki birkaç ağaç için farklı söylemlerle İstanbul'u, dünyayı yakmaya kalkan zihniyet burada AK Parti döneminde dikilmiş binlerce ağaç kurutulduğunu biz görmüş olduk. Sonrasında işte o yakıt koyulamayan araçlarınla ilgili bir finansman planımız oldu ve çok da yüksek bir borca girmeden 200-250 milyonluk bir kredi çekerek, o 250 milyonluk krediyle biz 5 milyarlık bir borcu bir senedir yönetiyoruz. Gaziosmanpaşa'nın 6 mahallesinin içerisinden geçen spor vadisi adeta ilçemize nefes aldıracak yepyeni bir proje olarak şu anda çalışma aşamalarına devam ediyoruz. 2 tane anne çocuk etkinlik merkezi açtık bu süreçte.
5: Bu park size emanet. Biz yaptık, siz koruyacaksınız. Bir de dikkatli oynayacaksınız. Burası 5 dönümlük Gaziosmanpaşa'nın en büyük parklarından biri oldu. Aydınlatmasından kamera sistemine kadar da her şeyi yaptık. Güvenlikle koysak, aydınlatma da yapsak size emanet.
0: Temin kenarında atıl bir alan olarak bulunan bir alanı Gaziosmanpaşalılara sıfırdan 5 dönümlük kocaman bir park olarak hizmete açmış oluyoruz. Ve yine Gaziosmanpaşa meydanındaki parkımızı baştan aşağıya. Bu süreçte 12 tane parkımızı sıfırdan yeniledik ve tüm parklarımızdaki temel bakım onarım işlemlerini de yapmış olduk. Gaziosmanpaşa ne yazık ki sosyal tesis anlamında sadece bir sosyal tesise sahip bir belediyeyken biz şu anda 3 tane daha kafeteryayı Gaziosmanpaşalıların hizmetine sunuyoruz. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi, biz göreve başladığımızda mevcut hayvan barınağımızı kapasitesinin %20, %30 üzerinde bulmuş olduk ve ilk gün itibariyle ortaya bir irade koyarak Gaziosmanpaşa'ya yeniden bir hayvan barınağı kazandırmış olduk. Bugün geçtiğimiz dönemde baktığımız zaman AK Parti halkımızı devasa hizmetlerle tanıştırdı. Bugün 20 yıl önceyle

0: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Belediye meclisi ise belediye başkan vekilliği için meclis içerisinde seçime gitmişti. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'dı. İlk seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla AK Parti tarafı seçimi yargıya taşımıştı. Yargıdan sonuç geldi, ikinci seçim yapıldı ve AK Parti'nin adayı olan İbrahim Akın seçimi kazandı. Peki Akın göreve geldikten sonra Bayrampaşa Belediyesi'nde nelerle karşılaştı?
1: Bu süreç içerisinde devraldığımızda örnek veriyorum bir imar birimimiz tamamıyla durmuş bir vaziyetteydi. İmarın durması demek yaşamsal alanlardaki yenilemenin durması, kentsel dönüşümün durmasını ifade ediyor. Biz ne yaptık? Bunu güçlendirdik. Şöyle düşünün en basit örneğinden bitmiş bir inşaatın kaldırım taşlarının yapılamamasıyla karşı karşıya kaldık biz. Halkın isteklerine cevap vereceğiz. Evet, halkımız bir şeyler de istiyordu. Buna cevap verebilecek arkada bir ekip yok. Ekipman yok. Materyal yok. Yani biz göreve geldiğimizde 17 aydır Bayrampaşa'nın 900 küsur sokağında budanmamış ağacımız vardı. Bunları toparlamaya çalıştık. Halihazırda devam eden ihaleler, iptal olan ihaleler, ihtilaflı olan ihaleler, bunların hepsini toparlayarak yine aynı şeyi söylüyorum. Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık.
2: Büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Buradaki sevgili esnafımız logarların tıkanıklığından dolayı bir kokuyla bizi maruz bırakıyordu. Biz bunun için 130 metrelik bir kanal açtık, temizledik.
1: Durmuş bir yapı vardı. Sokağındaki çukurunun doldurulmasını ister vatandaş. Çöpünün toplanmasını ister vatandaşımız. Ama bunu yapabilecek gücünüz, kuvvetiniz, materyaliniz olması lazım. İşte bunu da yapacak organizasyonları kurarak biz bu yolda devam ettik. Örnek aldığımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Saat mefhumu yok. Bizde de saat mefhumu yok. 7-24 esaslı çalışıyorum.
3: Evet. Daha önce Otanlığı Müdürlüğü'ndeki parkta bize istenen, gençlerimiz tarafından istenen sağ bitti. Oynamaya başladılar artık çocuklarımız.
1: 17 aydır AK Parti belediyeciliğinden mahrum kalmış bir Bayrampaşa'yı AK Parti belediyeciliği tekrar buluşturacağız demiştim. O sözümün arkasında durmaya çalıştım. Kentsel dönüşümle alakalı 31.12'de kentsel dönüşümden halkımızın faydalanması için can siperhane bir şekilde göreve geldiğimiz günlerde plan notlarımızı hazırladık. Otopark sorunumuzu çözmeyle ada bazlı çalışmaların yapılması için halkımızdan sürekli sokaktayım. Yani ambiyane artık nerede, hangi materyal, peynir kutusuyla bile ada bazlıyı anlatmaya çalışıyorum insanlarımıza otopark sorunu çözebilmek için. Çöp bir kültür meselesidir. Çöpün toplanması, konteyneri. Klasik bir şey var. Sokağımızda çöp konteyneri yok. Koyalım ama benim kapıma değil. Bunu insanlarımıza tatlı dille izah etmeye çalışıyoruz.
4: Kolay gelsin.
5: Başkanım. Emeğinize sağlık. Çok beğendim.
4: Eyvallah.
5: Çok
4: kolay gelsin. Hayırlı işler.
6: Merhabalar. Hoş geldiniz.
4: Sağ olasın.
6: Ne haber? Öncelikle teşekkürlerimi sunmak istedim size.
4: Rica ederim.
6: Ortam süper olmuş. Müşterilerin park sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı da gidiniz. Elinize, yüreğinize sağlık.
4: Çok hayırlı işleriniz olsun.
1: Pazar yerlerimizin revizesi, pazar servisi yok. Basit bir olay. Yani her mahallemizde pazar kurulamıyor coğrafi şartlarımız dolayısıyla. Bunun için servis koyup düşünmemiz bile insanlarımız tarafından takdir buyuruyor. Burada size hizmetkar olmaya geldi. Aynı Cumhurbaşkanımızın yıllardır bu ülke halkına yapmış olduğu gibi biz de elimizin yettiğince, gücümüzün yettiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Tabii bazı noktalarda insanlarımızın isteklerine cevap veremiyoruz. Açık ve net söyleyelim. Mesela yıllardır bizim ilçemiz hudutlarında olan bir Sağmacılar Cezaevi ve Kiptaş Arazisi diye geçen bir yer var. Aylarca televizyonlarımıza haber oldu. Burasının bizim olmadığını, bizim yetki alanımızda olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olduğunu anlatamıyoruz.
7: Hani iddia edilen var ya, hani çalmışız ya, dışarıdan getirmişiz ya. Maalesef biz çalmayı beceremiyoruz işte. Çalsaydık 18 olmazdı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kısmen bir mobbing uygulanıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin Bayrampaşa Belediyesi'ne tahsis ettiği bir bina var. Boşaltıldı. Akabinde bunun alt katında sağlık ocağı var. Büyükşehir Belediyesi bize yazı yazıyor, diyor ki burayı boşaltın. Yani sağlık ocağını niye boşaltabilirsin? Yani hangi mantıkla? Akabinde plan notları 2 aydır Büyükşehir Meclisi'nde bekliyor. Geçmesi lazım. Buradan oy birliğiyle gitmiş.

bekletiliyor. Yani 31-12 bunun sonu, vatandaş kaybediyor. Biz meydan kazandırma, devlet hastanemiz var 400 yataklı. Şu anda 600'e çıkartması için imar plan çalışmalarını yaptık. Bunun bağlantı yollarıyla alakalı bir proje var. Projeyi bize verin diyoruz. 8 aydır 5-6 sefer yazıyorlar hükümetle. Âlâ sinema uygun. Kazanan Bayrampaşa halkı olacak. Ama bunu siyasi çıkarlar uğruna, siyasi savaş uğruna bunu yaptıkları zaman halkımız bu gerçekleri mutlak surette görecek. Görüyor da zaten. Yapmak istediğim her şeyleri karşısında bir setle karşı karşıya kalıyorum.

0: İlçemiz içerisindeki ana caddelerimiz İBB sorumluluğundadır. Bizim kışın bir gün kar yağdı. Trafiği aksatacak bir gün kar yağdı. Ana arterimizin bir tanesi İBB mıntıkasında olan bilhassa Bileisti'ye tuzlanmadı. Liderimizin yolunda, halkımızın istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Benim bu yaşamış olduğum mobbingleri diğer arkadaşlarım daha farklı farklı yaşıyor. Bunları da biliyoruz. Birbirimize istişare eder halindeyiz. Allah sonlarını hayır eylesin.
1: Elimizde büyük bir sorunla başladık aslında sürece.
2: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde yer aldık.
0: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
3: İstanbul'da AK Parti belediyeciliğine ilişkin detaylı bir haberdi. Dosya haberimizi ekranlara taşıdıktan sonra devam edelim. İstanbul'dayız yine. Yaşanan trafik kazalarına bakacağız. İşte kiminde sürücü hatası, kiminde yine alkollü olması sürücülerin beraberinde kazaları getirdi.
4: Bir anlık dikkatsizlik az kalsın canından edecekti. İstanbul Ümraniye'de U dönüşü yapmak isteyen otomobil sürücüsü hamle yaptı. O sırada caddeden hızla seyreden hafriyat kamyonu yaklaşıyordu. Otomobil sürücüsü kamyonu göremedi, kaza kaçınılmaz oldu. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce orta refüje, ardından yön levhalarına çarparak karşı şeride geçip ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi için seferber oldular. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Kartal'da ise kaza göz göre göre geldi. Trafik magandası araçların arasından hızla geçiyordu. Makas atmanın bedelini başka araçlara da ödetti. Kazaya neden oldu. Bununla da kalmadı, durmak yerine kaçtı. Kazaya karışan aracın plakasını sökerek sanayi sitesine götürdü. Yakalanmayacağını sandı ancak kısa sürede yakayı ele verdi. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye 136 bin lira ceza kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edildi. Beylikdüzü'nde alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Sahil yolundaki kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç park halindeki başka bir araca çarptı. O sırada aracın yanındaki 6 kişi çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı.
3: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle hem karada hem de denizde sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda önemli merkezlerden biri de Tekirdağ'da yer alıyor. Süleymanpaşa'da yerin 2000 metre altında üretim kapasitesini katlayacak yeni bir kuyuda daha sondaj çalışmaları başlatıldı. Bakalım detaylara.
4: 2000 metre derinlikte sondaj yapılıyor. Binlerce hanenin ihtiyacı Tekirdağ'dan sağlanıyor. Üretimin gerçekleştiği o il Tekirdağ, Süleymanpaşa ilçesinde 2026 sondaj programı kapsamında 4. kuyu da hizmette. Amaç tabii ki de üretim kapasitesini artırmak.
5: Yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğalgaz sektöründe üretimine devam ediyor. Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metre küplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek.
4: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yerli kaynaklarını devreye almayı sürdürüyor. Bu kapsamda da yeni rezerv sahaları mühim. Tekirdağ'da da 500'ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması yapılıyor. Aktif olarak üretim yapan kuyu sayısı 90'ı aşmış durumda.
5: Özellikle ülkemizde yerli

0: doğalgazın üretim rakamlarının son yıllarda gitgide artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme, hem de mutluluk kaynağı. Yaklaşık 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğalgaz, özellikle Karadaki doğalgazda ciddi bir artış var.
1: Yaklaşık 80 bin hanenin doğalgaz ihtiyacı Tekirdağ'dan çıkıyor.
0: Yaklaşık 2000 metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz.
2: Kırıkkale'de seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Dorse'deki metal yığınları da yola saçıldı. O sırada arkadan gelen bir otomobil sürücüsü hızlı refleksi sayesinde tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3: Metal yüklü tır devrildi. Karı koca tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın adresi Kırıkkale. Yolda seyir halindeki tır sürücüsünün şerit değiştirdiği sırada kontrolden çıktı, yola devrildi.
4: Dorsesinin devrildiğini fark ettim. Bir de orası viraj. Dorsesinin devrildiğini fark edince eşime dedim kaç devriliyor. Bu kadar kaçabildik yani.
3: O sırada yoldan geçen otomobilin sürücüsü tırın altında kalmamak için direksiyonu kırdı. Facianın eşiğinden dönüldü.
4: Kaçmasaydık bütün bu şey üstümüze yıkılacaktı. Kaçtık yani, bu kadar kaçabildik.
3: Tırın dorsesinden savrulan metal malzemeler otomobilde maddi hasara yol açtı. Araçta bulunan karı koca kazayı yara almadan atlattı. Tır sürücüsü ise yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda bir süre yoğun araç kuyruğu oluştu.
2: İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi'nin yeni medya alanındaki vizyon projesi uluslararası anlamda önemli bir ödüle layık görüldü.
5: Halkla ilişkilerin Oscar'ı bu kez Türkiye'ye geldi. Arnavutköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Medya Akademisi, 2026 yılı yeni nesil medya ve etkili iletişim kategorisinde Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği Altın Küre Mükemmellik Ödülüne layık görüldü.
6: Yeni medya alanında kendini iyi yetiştirmiş, donanımlı ve en önemlisi vicdan sahibi bireylere her zaman çok ihtiyacımız oluyor.
5: Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından yaklaşık 70 yıldır verilen ödül, dünyanın en başarılı iletişim projelerini bir araya getiriyor. Kamu kurumlarından uluslararası markalara kadar birçok kuruluşun yarıştığı organizasyonda bu yıl Türkiye'yi Arnavutköy Belediyesi'nin Yeni Medya Akademisi temsil etti. İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu işbirliği ile faaliyet gösteren akademi, sunuculuktan gazeteciliğe, radyoculuktan video kurguya, fotoğrafçılıktan sosyal medya uzmanlığına kadar 11 farklı dalda uygulamalı eğitim veriyor. Kurulduğu günden bu yana 320 mezun yetiştiren akademi, yeni medya alanında nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor.
6: Yeni Medya Akademimiz, hayalleri projeye, fikirleri üretime, yetenekleri ise mesleki becerilere dönüştürmüş durumda. Çok güzel bir okulumuz oldu. Çok güzel bir yuvamız oldu.
5: Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun vizyonuyla hayata geçirilen proje, yalnızca eğitim faaliyetleriyle değil, doğru bilgiye dayalı yayıncılık anlayışı, dijital dönüşüme katkı sağlayan çalışmaları ve kamuoyunun güvenilir bilgiye erişimini önceleyen yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.
6: Yeni medya sadece İçerik üretmekten ibaret değil. Aynı zamanda sesi duyulmayanın sesini duyurmak, haksızlıkları görünür kılmak ve gerçeği insanlara ulaştırabilmektir.
5: Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği Altın Küre Ödülü, Arnavutköy Belediyesi'nin yeni medya ve iletişim alanındaki vizyonunun uluslararası platformda tescillendiğini gösterirken, Türkiye'nin iletişim alanındaki başarılarına da önemli bir uluslararası ödül daha eklenmiş oldu.
2: Bu haberle birlikte moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Ancak birlikteliğimiz devam edecek. Saat başında gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 24'te gelişmeleri aktarmak üzere tekrar sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da yaşanan bir kazanın görüntülerini ekranlarınıza taşıyacağız. Bir İETT otobüsüyle ambulansın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanmıştı. 3 ambulans personeli, biri hasta, biri de İETT otobüsünün şoförü olmak üzere. O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar ekranlarınıza yansıyor. Bakın, ambulans yolunda ilerlerken bir anda İETT otobüsü yola çıkıyor. Ambulans arkadan çarpıyor. Ambulansın içinde hasta olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla ambulans da tabii ki hızlı seyrediyor. Ama İETT otobüsünün de aynı şekilde hızlı olduğunu kameraya yansıyan görüntülerde görebiliyoruz. Ve arka kısmından aldığı darbeyle birlikte ambulans yana doğru, bakın, hızla devriliyor. İETT otobüsünün de ön camında çatlamalar meydana geldi. Kaza sonrası elimize geçen ilk bilgiler, Fatih'te Fevzi Paşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde bu kazanın yaşandığı şeklinde ve 5 yaralı olduğunu söyleyelim. 3'ü ambulans personeli, biri ambulansın içinde bulunan hasta ve bir de İETT otobüsünün şoförü. Yaralıların sağlık durumları

İyi, gelen bilgi o şekilde. Umarız kötü bir haber paylaşmak durumunda kalmayız sizlerle. Tabii hızla yaralılar hastaneye kaldırıldılar, tedavi altına alındılar. Kaza sonrası yaşanan tablo da ortada. Ambulansın ne hale geldiğini sizler de görüyorsunuz. Devrilmenin de etkisiyle birlikte ciddi bir hasar aldı. YTT otobüsünde çok büyük bir hasar yok. Sadece ön camının çatladığını görebiliyoruz. Ve o kazanın işte kameraya yansıyan görüntüleri ekranlarınıza yansıyor. Sabah saatlerinde Fatih'te meydana geldi bu trafik kazası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir taziye mesajı var. Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başka hangi mesajları vardı hemen bakalım. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım Türkiye ve Katar devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum diyor Cumhurbaşkanı. Başta değerli kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum baba emirin ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında.

ABD-İran arasında yaşanan gerilimde yeniden başa döndük diyebiliriz. Karşılıklı saldırılar, Hürmüz Boğazı bir kez daha kapatıldı devrim muhafızları tarafından. İran Körfez ülkelerine hedef oluyor. ABD'de İran'da 140 noktaya saldırı düzenledi. ABD Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattı. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Çabahar kentinde iki patlama sesi duyuldu. Ülkenin güneybatısında daha önce de patlamalar bildirildi. Bu şehir kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldi. ABD Merkez Komutanlığı 140 askeri hedefi vurduklarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyarıya kadar kapatıldığı açıklandı. Son saldırıların ardından İran bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu. Halk uyarıldı. Kuveyt alarm durumuna geçti. Katar hava savunma sistemlerini devreye soktu. Bahreyn'den siren sesleri yükselirken Ürdün'e de 3 füze fırlatıldığı bildirildi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlandı biliyorsunuz. İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Günler süren bir cenaze töreni düzenlenmişti. Müçteba Hamaney oğlu cenaze törenlerine katılacak mı? Bu çok merak ediliyordu ama katılmadı. Fakat katılmamasına rağmen bir mesaj gönderdi. İntikam dolu bir mesajdı bu. Bakalım detaylara. Müçteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında babasının intikamının alınacağının sözünü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir dedi. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadelerini kullandı. Mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurguladı. Günlerce süren ve 9 Temmuz'da defin işlemleriyle son bulan cenaze töreni intikam sloganlarıyla yankılanmıştı. ABD ve İsrail'e ölüm pankartları açılmıştı. Kardeşlerinin katıldığı cenaze törenine Müçteba Hamaney'in de gelmişti.

0: Gelmesi beklendi. Ancak saldırılarda ağır yaralandığı iddia edilen dini lider törene katılmadı. ...71 yaşındaki ABD'li senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Cumhuriyetçi senatör ani bir şekilde öldü. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi belirtilmedi. ABD'li senatör Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti diye yazıldı. Graham ABD siyasetinde etkin rol oynayan bir isimdi. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini savunmuştu. Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını da ifade etmişti. Graham özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze saldırılarını açık biçimde savunuyordu. İsrail'den ilk açıklama Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi. Bugün İsrail'in büyük dostlarından birini kaybetti dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok ifadesini kullandı. Kanada'nın Toronto kentinde bir silahlı saldırı haberi var. Latin Sokak Festivali yakınlarında bir silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin yaralandığı bilgisi var. Evet, bakın saldırı anı ve yaşanan panik ekranlarınıza yansıyor. Yetkililerin açıklamasına göre saldırı 2 kişinin birbirine ateş açması sonucu gerçekleşti ve silahlı bir çatışma yaşandı. Bölgedekiler panikle kaçtılar. Birbirlerine hedef alan iki saldırgan karşılıklı açılan ateşle hayatını kaybetti. En az 4 de yaralı var. Olay yerinde 2 silah ele geçirildi. Saldırıyla ilgili bir gözaltı henüz söz konusu değil ama soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeydi. Burada terörsüz Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar verdi, sürece değindi ve sürecin mutlaka başarıya ulaşacağını vurguladı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'deydi. Hakkari Şemdinli'de Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti.
2: Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Modüler Üst Bölgesi'ne çevrilmiştir.
1: Bakan Çiftçi ziyaret kapsamında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi.
3: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak.
1: Bakan ziyaretinde jandarma personeliyle sohbet etti. Üs bölgesinin stratejik önemine dikkat çekti.
3: Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesine de değindi.
3: Jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
1: Ziyaret sırasında Bakan Çiftçi'ye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve diğer yetkililer eşlik etti. İçişleri Bakanı Çiftçi ziyareti sosyal medya hesabından da paylaştı. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyor, devletimizi ve milletimize Cenab-ı Hakk'ın payidar kılmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
2: Çatalca soğuk saatlerin devamı ben mi vadisidir?
0: FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele dijital ortamda, sanal ortamda da devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu mücadelenin detaylarını aktardı. Duran, dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat girişimlerine yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda son bir ayda FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal

0: Sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandı. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinesinde hukuki ve idari işlemler yapıldığını açıkladı İletişim Başkanı Duran. Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Devletimiz FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir dedi. Bahçeli Evler'de İstanbul'da CHP'li iki meclis üyesi belediye meclisinde skandal ifadeler kullandı. 15 Temmuz için tiyatro dediler ve haklarında reysel bir soruşturma başlatılmıştı. Dün ekranlarınıza taşımıştık. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldılar. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandığı iddia edilen ve haklarında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatılan iki meclis üyesi, biri birinci başkan vekili Nazife Aktaş, diğeri de Gencay Özkan, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar. Adli kontrol şartıyla her iki isim de serbest bırakıldı. İstanbul'da Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Tabi ailelerin gururu, öğrencilerin heyecanı kameralara yansıdı. Mezuniyet töreninden görüntülerle devam edelim.
1: Çok mutluyum, heyecanlıyım.
2: Uzun yılların emeği, sabrı ve fedakarlığı diplomalarla taçlandı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde binlerce öğrenci kep atarak yeni hayatlarına ilk adımı attı.
1: Evet, mezun olduğum için mutluyum.
2: Törende konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, mezuniyetin yalnızca diploma alınan bir gün olmadığını, ailelerin ve öğrencilerin ortak başarısının kutlandığı özel bir gün olduğunu söyledi.
3: Emeklerin, sabrın, azmin sonucunda sevgili öğrencilerimizin başardıklarını aileleriyle, sevdikleriyle o mutluluğu paylaştıkları özel bir gündür. Biz de o gururu taşıyoruz.
2: Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Hacı Salihoğlu, yüksek teknolojiyi üreten ve kullanan, vicdanıyla aklını birlikte hareket ettiren bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
3: Türkiye yüzyılında yeryüzünün her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğu huzurun, barışın sağlanabilmesi konusunda, nerede mazlum varsa zalimin altında inim inliyorsa onlara nefes olacak, yaren olacak bir yeni yüzyıl gençliği hep yetiştirelim istedik. Mesleklerinde elbette donanımlı.
2: Diplomalarına kavuşan gençler mezun olmanın gururunu yaşadı.
4: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. 4 yıl seneye nasıl geçti hiç bilmiyorum. Güzel yani.
5: Ben de görsel iletişim tasarım mezunuyum artık. Çok mutluyum. Gerçekten çok gurur verici bir olay. Yeni yüzyıldan mezun olmak çok güzel.
0: Geçtiğimiz cuma LGS sonuçları açıklanmıştı, hatırlayacaksınız. 500 tam puan alan 452 öğrenci vardı. Bu 452 öğrenciden 31'i İmam Hatip Ortaokullarında eğitim görüyor. İmam Hatipli öğrenciler başarılarının sırrını da 24'e açıkladı.
6: Düzenli olarak çalıştım. Her sabah okula gittiğimde işte deneme olduk. Akşam 10'a kadar yine aynı şekilde okuldaydık. Sürekli test çözdük. Ama şunu söyleyebilirim, çok zordu özellikle disiplin, ama arkadaşlarım da benimle birlikte çalışıyordu, orada bir motivasyon ortamı vardı.
2: Emek, azim ve kararlılık, aylar süren yoğun hazırlık süreci LGS'de gelen tam puanla taçlandı.
7: LGS'de 500 tam puan yaparak birinci oldum.
8: İlk duyduğunda ne düşündün?
7: Çok mutlu oldum. Yani gerçekten bir yanlış, iki yanlış falan bekliyordum aslında. Ama gerçekten çok şaşırdım ve harika bir his yani.
2: Türkiye'nin dört bir yanındaki İmam Hatip okullarından 31 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonları arasında yerini aldı.
9: Her sene olduğu gibi yine üstüne koyarak çok büyük başarılara imza attılar. İmam Hatip ortaokullarımızın son yıllarda hem veli hem öğrenci bazında çok ciddi bir teveccühü vardı. Sahada okullarımıza girmek için gerçekten büyük bir yarış vardı. Sebebini bu sonuçlarla çok daha net bir şekilde anlamlandırıyoruz aslında.
2: Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan gençlerin İmam Hatip okullarında çift kanatlı yetiştiğine dikkati çekti. Tercih sürecine dair anahtar tavsiyelerde bulundu. Ceylan, İmam Hatipli LGS 2026 şampiyonlarına umre müjdesi de verdi.
9: Bu gençler sadece akademik yönleriyle güçlü olan gençler değil, çift kanatlı gençler olarak yetişiyorlar. Milli ve manevi duygularla birlikte bu ülkenin değerlerine sahip, bu ülkenin kültürüyle yoğrulmuş gençler yetişiyor. Bütün gençlerimize şunu özellikle tavsiye etmek istiyorum. Özellikle proje okullarımızı, İmam Hatip okullarımızı gezmeden, oraları görmeden kesinlikle tercih etmeyin. İmam Hatip okullarımız Türkiye'nin çift kanatlı gençlerini yetiştirmeye, geleceğe dair böyle temel taşlarını oluşturmaya devam ediyor.
2: LGS sürecinde en az öğrenciler kadar emek sarf eden veliler ve öğretmenler oldu. Onlar da şampiyonluğun gururunu yaşadı.
10: Biraz zor geçti açıkçası. Hem ergenlik dönemleri hem streslerini yönetmek. Hani ben onlara bir şey söylediğim zaman hemen yanlış anlıyorlardı beni. Ben de hiç sakinliğimi koruyarak, hiçbir şey söylemeyerek o süreci geçirmeye çalıştık çok şükür.
11: Çok yoğun, çok yorucu ama bir o kadar da zevkli. Çünkü bu işler fedakarlık olmadan elde edilen bir sonuç değil. Dolayısıyla okulumuzda gerek öğretmenler arasında, gerek velilerimiz, gerek öğrencilerimiz arasında müthiş bir fedakarlık vardı.
2: İmam Hatipli LGS 2026 şampiyonları hem sevinçlerini paylaştı hem hedeflerini açıkladı.
12: Yani büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. Milli savunma teknolojilerine yeni uçaklar tasarlamak istiyorum.
13: İlk öğrendiğimde oldukça şaşırdım. Çok mutluydum. İçime hayatımda bir daha yaşamayacağım çok değişik bir his geldi. Yani 500 tane puan yapacağımı pek düşünmüyordum ama sınav anında her şey cidden çok farklı oluyor. Yazılımla uğraşmayı istiyorum. Teknoloji, yazılım. Aklımda böyle yani. Belirli bir hedef yok ama asıl hedefim yazılım.
0: Bazı haberler için böyle film olacak bir hikaye ifadesini kullanırız. Tam da böyle bir haber var sırada. 77 yaşındaki Ali Baybaş'ın hikayesi. 40 yıl gurbette geçti. Dile kolay. Çalışmak için gitmişti Suudi Arabistan'a. Ancak hukuki bazı sıkıntılar nedeniyle tam 40 yıl boyunca ülkesine dönemedi. Ta ki 77 yaşına gelene kadar ve 40 yıl sonra yeniden vatan toprağına kavuştu. İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşandı.
14: Arkadaşlar önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim.
15: Bir ömürlük hasret bitti. Çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'dan tam 40 yıl sonra yeniden vatanına dönebildi.
14: Eğer ki orada ortada kalırsan ortada sürünürsün. 3 senedir. 3 senedir aynı durumda sürünürdüm.
15: 77 yaşındaki Ali Baybaş'ın yıllar süren bekleyişi İstanbul Havalimanı'nda sona erdi. Mekke'de yaşadığı hukuki süreç nedeniyle uzun yıllar Türkiye'ye dönemeyen Baybaş'ın dönüşü için yürütülen diplomatik girişimler sonuç verdi. Suudi Arabistan tarafından uygulanan yurt dışına çıkış engellerinin kaldırmasıyla birlikte Ali Baybaş yıllar sonra ülkesine kavuştu.
14: Hapse attılar beni. Hapse atınca hapiste zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığa yakalanınca düştüm.
15: İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşandı. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da Baybaş'ı havalimanında karşıladı.
16: Ali amcamızı 40 yıldır ülkesine dönemeyen, çeşitli sebeplerle orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte NATO zirvesi programına ve yoğun ülke gündemine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından beri yönetmiştir. Dışişleri Bakanlığımızla beraber bizler de süreci takip ettik ve elhamdülillah bugün Ali amcamızı ülkesine kavuşturduk.
15: Uzun yıllar boyunca hem sağlık sorunlarıyla hem de vatan özlemiyle mücadele eden Ali Baybaş, Türkiye'ye gelir gelmez sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
0: Ali Baybaş'a Allah uzun ömür versin diyelim. Umarız sağlığına da vatanında kavuşur diyerek veda edelim sizlere. Bülteni noktaladık. Saat başında Büşra Mutlu, Güney Asya'nın gelişmelerle sizler.

0: Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
2: İyi finans. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Yazmak mesleğinizin bir parçasıydı ve siz uzun yıllar boyunca zaten hep yazdınız. Ve o yazdıklarınızı derlediğiniz mesleki başka çalışmalarınız da oldu. Ama ben son noktadan, edebiyatla ilgili kısımdan, öyküden girerek Süper Selma diyeceğim. Süper Selma nedir? Kimdir?
1: Süper Selma aslında bizim aramızdan sıradan biri. Yani süper diyoruz ama aslında gayet sıradan bir arkadaşımız. Süper Selma kitabı benim yazdığım öykülerin bir araya gelmiş hali. Kitap adını hikayenin bir tanesinden alıyor, Süper Selma hikayesinin, ama aslında içinde 12 tane hikaye var. Kısa hikayeler ve hayatın içinden bizim her gün yaşayabileceğimiz ya da aslında bize çok doğaüstü gelen fakat bir yerlerde birilerinin gerçekten yaşadığı olayları konu alan bir kitap. Süper Selma hikayesinin kahramanı bir genç kız. Bu bazı seçimler yapmak zorunda kalıyor hayattan. Ve bu seçimler onu bir yere götürüyor. Aslında bu hikayede biraz şunu görüyoruz. Bazen karar vermek zorunda kalırız iyi ve kötü arasında. Burada nasıl bir tercih yapacağız? Biz başkalarını gördüğümüz zaman çok kolay yargılayabiliyoruz. Ama ben biraz dönüp içimize baktırmak istiyorum. Biz aynı durumda olsaydık, biz hangi tercihi yapardık? İyi seçebilir miydik? İyi ve kötü mutlak mıdır? Bunun gibi bir takım sorgulamalar.
0: O zaman bu Emet'i Saruhan'ın iç dünyasındaki bir arayışına tekabül eden ve edebiyat içinde de öykü yoluyla söylemek istediği söz. Gazetecisiniz. Yani mesleğin kökeninde bu var. İşin en alt katmanında ve onu besleyen bütün dallarda, kollarda bu var. İyi bir okursunuz filan ama bununla birlikte epey bir zaman sonra sadece başkasının sözünü nakleden kişi olmaktan çıkıp bu da benim anlatmak istediğim hikaye dedirten şey ne oldu? Niçin yazılmalıydı bu kitap yani?
1: Aslında şunu söyleyeyim. Ben gazeteci olmadan çok daha önce yazıyordum. Yazmak benim için gazetecilikten daha önce gelen bir eylem. Fakat onu hep geri planda bıraktım nedense.
0: Neden?
1: Yani kendimi gerçekten belki yazar olarak görmüyordum. Kenarda işte bir şeyler karalayan, bir hobi olarak bir şeyler yazan biri olarak görüyordum ama şimdi düşünüyorum. Aslında gazetecilik benim yazma ihtiyacımı karşılıyormuş. Yani oturup o haberlere daha çok ben pazar ekinde mesela haberler yapıyordum ve insan hikayeleri anlatıyordum aslında yine. O hikayeleri yazarken bir taraftan da yazma ihtiyacımı karşılıyormuşum. Daha sonra fark ettim bunu. Ama ara ara da bir hayatın içinden bir enstantane birden zihninizde bir cümle gibi ortaya çıkıyor ve o sonra bir hikayeye dönüyor. Mesela küçük bir örnek vereyim. Geçen gün bir radyolojik görüntüleme için, MR için hastaneye gittim. İçeriye böyle 5-6 kişi birden alıyorlar ve siz sıra sıra oturuyorsunuz yan yana. Geçtik, oturduk. Böyle 5-6 kişi oturuyoruz. Orada bir an kendimi rafa dizilmiş konserveler gibi hissettim. Yani yan yana oturan insanlar değil de yan yana rafa dizilmiş konservelerdik biz. Bu birden işte bir cümleye dönüşüyor ve sonra bu cümleden bir hikaye ortaya çıkıyor. Yazmak benim için böyle bir şey. Yani hayatta kısa bir an zihninizde farklı bir şekilde beliriyor.
0: Bir şey sormak istiyorum çünkü bunu gerçekten çok merak ediyorum. Az önce dediniz ki özellikle Süper Selma'dan bahsederken süper dedik ama o aslında sıradan bir insan ve insan tercihlere mecbur kalabilir ve mutlak iyi, mutlak kötü, mutlak doğru, mutlak yanlış var mı? Bununla ilgili düşünelim Yani siz bizi bununla ilgili düşündüreceksiniz önümüze serdiğiniz hikayelerle.
1: Evet.
0: Heyecan verici. Peki aslında hayatın zor taraflarına bakan bir şey söylüyorsunuz. Yani bir hastane koridorunda MR sırası bekleyen insanlar neşeli bir piknik gününün parçası değiller. Sıkıntılı bir sürecin parçası olma ihtimalleri çok yüksek.
1: Evet.
0: En azından bir tetkik sürecinde kötü bir şey olmamasını umarak bir bekleyiş sürecindeler. Fakat siz bu insanları bir taraftan konserve kabuğuna benzetebiliyorsunuz. Bir mizah seziyorum burada, bir ironi seziyorum, bir ince alay seziyorum. Bu çok ciddi şeyleri acıtmadan söylemek için mi, bu hayata karşı bir savunma mekanizması mı, bu eğlenmeyi bilmek mi ya da tadını çıkarabilmek mi, nasıl bir şey?
1: Yani onu çok açıkçası bilemiyorum ama belki hepsi birden, belki ayakta kalma çabasının bir parçası. Yani sancılı bir süreci geçirirken onu daha kolay geçirme arzusu. Ama sanırım benim zihnim bu şekilde çalışıyor. Ve dolayısıyla bu da biraz benim hikayelerime yansıyor. Yani hayata bakış açım böyle diyebilirim. Biraz şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Bu okuma yazmayı henüz öğrenmemişim. 5-6 yaşlarında falanım. Abim de benden 2,5 yaş büyük. O da işte artık 1. 2. sınıfa gidiyor. Her hafta mizah dergileri alıp getiriyor. İşte o okuyor, ben de yanı sıra hepsini merakla abime okutuyorum. Burada ne yazıyor, burada ne yazıyor? Yani belki de o ilk okuma serüveninin ilk başlangıcı belki de onlardır ve belki mizah duygusu da oradan gelmiştir, bilemiyorum. Okuma yazmaya henüz öğrenmeden orada okumaya başladım ben. Bir daha o şekilde devam etti. Bilmiyorum, ben yani hayatı algılama biçimim bu şekilde.

0: Gerçek karakterlerin hikayesini yıllarca anlattınız. Fakat kurgu karakterlerle de kendi edebiyatınızı üretiyorsunuz bir taraftan. Onların iç içe geçmesi de belki zaman zaman söz konusu olabiliyor. Sınır hayatla bakış açımızın kurguları arasında bulanıklaşabiliyor da bir yönüyle. Siz yazmış olduğunuz şeyin sahibi misiniz, esiri mi? Nasıl bir ilişki var orada?
1: Sahibi miyim? Onlar mı benim sahibim? Aslında o da biraz, o da girift, iç içe geçmiş bir şey bence. Yani hiçbirini tek başına söyleyemeyiz. Karakterler bir süre sonra kendini yazdırıyor. Yani hikaye bir yerde başlıyor, dediğim gibi mesela zihnimde bir cümle beliriyor. Sonra yazılmaya başlıyor. Sonra onlar ortaya çıkıyorlar. Mesela Özlü Söz Ozan'ı diye bir hikayem var. Orada onun karakteri Ferhat Çölgeçer. Ben şu an şey fark ediyorum. Mesela ben o hikayeyi yazdım. Günlük yaşantımda herhangi bir şey olduğunda içimden Ferhat Çölgeçer bir şey söylüyor.
0: O da artık aramızda bizden biri.
1: Bir yaşam biçimimiz oldu hikaye karakterleriyle. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz.
0: Aslında bir şeyi anlatışınız da bir enstantaneden bahseder, bir sahneden, bir andan bahseder gibi sonrası sökülüp geliyor. Şimdi sizin bugün karşımızda duran kitaplaşmış öyküleriniz, öykü geçmişi çok daha eski. Hatta uzun yıllarınızı verdiniz, emek ettiniz, gazeteciliğinde öncesinde dediniz. Ben hasbelkader bir şeyler duydum bir yerlerde. Gazeteciliğe başlamadan evvel Emet'i Saruhan başka iş tecrübeleri de olmuş ve hep gözlemciymiş, hep yazıyormuş. Bir şeyler varmış orada. Biraz hatırlatır mısınız bana rica etsem?
1: Tam bir iş tecrübesi diyebilir miyiz bilmiyorum ama benim üniversite sürecim 28 Şubat'a denk geldi. Dolayısıyla güç bela okuldan mezun olup kendimi ancak dışarı attım. Aslında tabii akademik kariyer hedefindeydim.
0: Hangi bölümdü?
1: Biyoloji. Akademik kariyer yapmak istiyordum biyoloji bölümünde. Ama hayat işte 28 Şubat süreci olunca bizi apar topar ancak mezun ettiler ve sonra başörtü yasakları başladı. Tabii hiçbir yerde çalışamıyorsunuz, iş bulamıyorsunuz vesaire. O sırada bir arkadaşımın vasıtasıyla bir eczanede kalfa olarak çalışmaya başladım. Değişik günlerdi. Benim çalıştığım eczacı da bir öykücü, şairdi aynı zamanda, Fatma Şengül Süzer. O süreçte böyle eğlenceli günler yaşadık.

0: oldu, yaklaşık bir seneyi geçik. Daha sonra da Yeni Şafak gazetesine geçtim.
1: Bu gözlemcilik serüveni bir taraftan heyecan mı uyandırıyor? Anlatılmasının gerekliliği nereden doğuyor? Yani en yakın arkadaşın kolundan çekmek gibi oluyor bazen bazı şeyler. Bak bak bugün ne gördüm, sana ne anlatacağım gibi. O anlatma hevesi, iştiyakı nereden besleniyor? Sizde bunun motivasyonu ne? Gördük, güldük, eğlendik, tamam. Başkalarına niye anlatıyoruz?
0: Yani bunu aslında nasıl açıklanabilir bilmiyorum ama yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani yazarlık buysa demek ki bu. Yani onu kelimelere dökmek, anlatmak, bir yani masal anlatıcısı gibi belki de o anı kayda geçirmek istiyorsunuz. Bu insan elinde olan bir şey değil.
1: Bir şey daha geldi aklıma. Siz böyle söyleyince, yazma ihtiyacı deyince, bu o zaman okurla kurulan ilişki daha ikincil bir ilişki gibi geldi o zaman, öyle mi?
0: Yani aslında bence herkes ilk önce kendisi için yazıyor. Yani tabii yazdıktan sonra, ortaya bir şey çıktıktan sonra insan hani bunu birileri okusun, benim hislerimi anlasın. Ya da benim yazdığımı ben sevdim, beğendim. Hani karşıdaki de sevsin, beğensin istiyorsunuz. Ama evet, ikinci planda kalıyor o daha çok. İlk başta bence her yazar kendisi için yazıyor. En azından benim öyle.
1: Edebiyata küçük bir fasıla verip tekrar geri dönmek kaydıyla mesleğinizdeki birikiminizi yansıttığınız çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum. Röportajlarınız da kitaplaştı. O röportajların derlenmesinin anlamı ne sizin için? Yapmış olduğunuz günlük işlerin ya da haftalık planda olmuş olsun fark etmez. İşlerin kayıt altına alınması, iki kapak arasına girmesi neden önemli?
0: Benim röportajlarım o an güncel durumla alakalı konular değil de daha çok kişiler üzerinden giden röportajlardı. Bizim kültür, sanat, edebiyat hayatımızı önde gelen isimleriyle onların hayatları hakkında daha çok, onların hayatlarına ayna tutan, çalışmalarını öne çıkartan röportajlardı. Dolayısıyla bunlar zamanla yaptıkça bir sözlü tarih çalışmasına evrildi. Ülkenin geçmiş dönemlerindeki bir fotoğrafı çekmiş olduk. Yani o belli bir dönemin fotoğrafını, 40-50 yıllık bir zamanın fotoğrafını çekmiş olduk. Dolayısıyla bunların kitap olarak bir araya gelmesi kaynak kitap anlamında önemli oldu. Ki daha sonra bazı kitap çalışmalarında kitaplar kaynak olarak kullanıldı. Yani kaynak kitap olarak kullanıldı.
1: Sadece yazar olarak değil, okur kimlikleriyle de ilgileniyoruz yazarlarımızın. Bir okur olarak kendinizi tanımladığınız, tarihlediğiniz yeri abinizle olan ilişkinizden geçmişin sayfalarına baktığımızda mizah dergileri, gazeteleri üzerinde kurduğunuz bağlantıyla okumaya başladığınızı ya da şahit olduğunuzu söylediniz. Yine de daha okur kimliğinizi kazandığınızı hissettiğiniz, okumanın zevkine vardığınız dönemler, hangi dönemler, ne okumaktan zevk alırdınız?
0: Oradan başlatalım, sonra bu tarafa doğru gelelim. İlk öyle okuma yazmayı henüz öğrenmeden o şeylere, mizah dergilerine okudum demiştim. Sonrasında belki de ilkokul dönemindeki her çocuğun okumaya başladığı işte Kemalettin Tuğcu, Ömer Seyfettin. Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını çok severdim. Oradaki küçük hayatlar ve mutluluklar hep benim ilgimi çekerdi. İşte yıkık dökük baraka bir ev falan ama böyle mutlu bir hayat. Bence bu benim hayatıma da küçük mutlulukların kıymetini bilmeyi öğrettiğini düşünüyorum. Kemalettin Tuğcu'ların. Daha sonra komşumuzun büyük bir kütüphanesi vardı. Bu sefer ben okumayı gerçekten seven bir çocuktum. Biraz oraya doğru

0: doğru yöneldim. Orada bütün dünya klasikleri vardı. Dünya klasiklerinin hepsini okudum diyebilirim. Yine o kütüphanede Aziz Nesin, Duygu Asena, böyle yazarlar da okudum. Daha sonra biraz üniversite hazırlanma sürecinde biraz böyle mola verdim de diyebilirim. Çünkü hani çok kitap okuyorsun, biraz da ders çalış gibi bir baskı da oluyor insan üzerinde. Daha sonrasında işte Çağdaş Türk yazarları, biraz da ben şöyle, mesela bir fabrikanın işleyişinin nasıl olduğunu anlatan kitapları da okuyup merak etmişliğim var. Kişisel gelişim alanına da bir bakıp burada ne anlatıyorlar diye baktığımda vaki. Beyaz diziler neymiş diye beyaz dizi okuduğum bile var. Ve işte tabii ki öykü, roman, edebiyat en sevdiğim tarzlar.
1: Bu tarzlar içinde gerek eser adı, gerek yazar imzası zikredilebilir mi? Yoksa dönem dönem değişiyor mu? Yani hayatımın vazgeçilmez ve unutulmaz yazarı şu, şairi bu, çok etkilendim. Yazar olarak veya okur olarak beni çok mutlu etti diyebileceğiniz değişmez isimler var mı? Yoksa bu dönem içinde değişkenlik gösterebiliyor mu?
0: Bu dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Aslında sevdiğim, beğendiğim pek çok yazar var. Şu an belki isimlerini tek tek zikredemeyeceğim ama bazen okurken adeta böyle lezzetli bir yemek yiyormuşçasına dimağımda bir lezzet bırakan, iz bırakan yazarlar var. Yani bazı kitaplar gerçekten insana böyle bir mutluluk veriyor okurken.

0: iş koşturmacası için bu kadar lüks bir ortam düşünülemez belki ama yine de yazmak için, çalışmak için ya da ama iş ama keyfi olarak okuma için günün özel saatleri, anlamlı saatleri ya da verimli saatleri var mı? Mesela gececi misiniz, gündüzcü mü, sabah erkenci mi?
1: Pek öyle zaman sınırlamam yok. Yani sabah, öğlen, akşam herhangi bir vakit hiç fark etmez. Sadece konsantre olabileceğim bir zaman aralığı lazım. Ama genelde tabii iş hayatı olduğu için gündüz saatlerinde işte mesaide oluyoruz. Onun dışında bulabildiğim bir zaman dilimi yeterli benim için. Sadece işte kafamda başka meşguliyetler olmasın. Okumaya ayırabileceğim bir zaman olsun. Bir şey okumaya başladığım zaman çok kolay içine girerim ben. Biraz tabii yazarın tarzı, kalemiyle de alakalı ama genelde çok rahat ve konsantre bir şekilde okuyabildiğim için çok zaman şeyim yok. Yazarken de aynı şekilde. Sadece bu günlük telaşeleri, zihin yorgunluklarını bir kenara bırakabildiğim her an okuyup yazabiliyorum.
0: Sorunun ikinci adımı tam olarak bu konsantrasyon meselesiyle ilgiliydi. Konsantrasyon konusu zihninizle mi ilgili yoksa dış etkenler de bunu belirleyebiliyor mu? Mesela çok ilginç gelmişti bana. Ben her yerde okuyabilirim ve yazabilirim diyen yazarlar gördüm. Bir kafede, bir kahvede, bir sokakta, bir çınar altında ama kimisi çok daha özel bir alan ister. Tam bir sessizlik, yazmaya alıştığım daima bulunduğum masamın başında diye. Böyle tercihler var mı? Konsantrasyonun belirleyicisi iç sebepler mi, dış sebepler mi?
1: İkisi de diyelim. Mesela yapmam gereken bir iş varsa, o benim zihnimin bir kenarında duruyorsa biraz beni rahatsız eder. Konsantre olamam, yani konsantrasyonu sağlayamam. O anlamda zihnimin rahat olması lazım. Fiziksel ortam olarak düşündüğümüzde de rahat oturayım, rahat bir şekilde yazabileyim. Ses de çok fazla olmasın. Onun dışında çok bir isteğim yok. Çay, su kabulüm. Kahve olursa da alay lalay olur yani.

0: Değerli misafirler, NATO 3-0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Hakan Çalhan oğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
0: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
0: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Vakıfbank Sanat sunar.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
9: Aa, nasıl ya?
10: İyi akşamlar.
11: Dinle, dinle.
12: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
8: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
13: Ziraat Bankası sunar.
14: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
13: Ziraat Bankası sundu.
15: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: ekranlarına ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Evet, İstanbul Fatih'te yolcu dolu bir İETT otobüsü hasta taşıyan ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3 kişiyi kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. 5 kişi yaralandı. İşte kameralara yansıyan kaza anları ve sonrasında yaşananlar.
1: Hızla gidiyordu. İETT otobüsü ambulansa çarpıp devirdi. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Seyir halindeki İETT otobüsü Fevzi Paşa Caddesi'nde ilerliyordu. Hasta taşıyan ambulansla cadde kesişimine girdiler. Otobüs ambulansa yandan çarptı. Aldığı darbeyle savrulan ambulans devrildi. Ambulanstaki 3 sağlık personeliyle hasta için seferber olundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yol trafiğe kapatıldı. 5 yaralı hızla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün ön camı çatladı. Devrilen ambulans ve İETT otobüsünün kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
0: Katar Emirlik Divanı açıkladı. Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Mevcut Emir Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin babası vefat etti. Yapılan açıklamada Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğüne işaret edildi. Merhuma Allah'tan rahmet dilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı gecikmedi. Erdoğan, çok kıymetli dostum. Katar Devleti baba emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim dedi. Erdoğan, eski şeyhle başbakanlığı döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptıklarını hatırlattı. Baba emirin ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti. Şeyh Hamad bin Halife El Sani, Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yaptı. 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye devretmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 Temmuz'da Paris'te düzenlenecek olan Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. Detaylara bakalım.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvede Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleriyle Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçları gündeme gelecek. Fidan, cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşacak. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulayacak.

0: Orta Doğu'daki gelişmelere bakalım efendim. Saldırılar yeniden başladı. Boğaz tekrar kapandı. Başlanılan noktaya geri dönüldü. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında artan gerilim şiddetli misilleme saldırılarını beraberinde getiriyor. İran, Körfez ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri ise kritik noktalara saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattı. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Çabahar kentinde 2 patlama sesi duyuldu. Ülkenin güneybatısında daha önce patlamalar bildirildi. Bu şehir kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı ise 140 askeri hedefi vurduklarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsızlık güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı denildi. Son saldırıların ardından İran bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken halk uyarıldı. Kuveyt alarm durumuna geçti. Katar hava savunma sistemlerini devreye soktu. Bahreyn'de sirenler çaldı. Ürdün'de ise 3 füze fırlatıldığı bildirildi. Tabi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süren saldırılar Orta Doğu'da gerilimi artırırken bir yandan da bölgede orta yol arayışı da sürüyor sevgili izleyenler. Öyle ki taraflar Hürmüz Boğazı'nda anlaşamazken İran'ın boğazı açmayacağı iddia edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürüyor. Umman'daki son görüşmelerde ise bir orta yol üzerinde çalışılıyor. ABD yönetimi İran'dan Hürmüz'de artık gemilerin vurulmaması adına açık taahhüt bekliyor. İran'ın ise boğazı açmayı reddettiği iddia ediliyor. ABD'li üst düzey yetkililer Washington'la Tahran arasında son günlerde yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini söyledi. ABD medyasında yer alan iddialara göre ise görüşmede Umman heyeti Hürmüz'ün iki koridor halinde açılmasını öneriyor. Güney kıyısının ücretsiz olmasını istiyor. İran heyetinin ise bu teklifi reddettiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtmişti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Arakçı, İran mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu ifadesini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırısında öldürülen İran dini lideri Hamaney, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilirken oğlu ve Halefi Müçteba Hamaney törene katılmadı efendim. Hala hiçbir görüntü veya ses kaydının olmadığı yeni dini lider babasının cenazesinin ardından tehdit mesajı yayımladı. Müçteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında babasının intikamının alınacağının sözünü verdi. İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir, dedi. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir, ifadelerini kullandı. Mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurguladı. Günlerce süren ve 9 Temmuz'da defin işlemleriyle son bulan cenaze töreni intikam sloganlarıyla yankılanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e ölüm pankartları açılmıştı. Kardeşlerinin katıldığı cenaze törenine Müçteba Hamaney'in de gelmesi beklendi. Ancak saldırılarda ağır yaralandığı söylenen dini lider törene katılmadı. Evet, bir tarafta İsrail'in saldırgan, yayılmacı, işgalci politikalarına karşı mücadele hattı kurmaya çalışanlar var. Bir diğer yandansa Suriye'yi Lübnan bataklığına sokup Hizbullah güçleriyle çatıştırma hesabı yapanlar var. Bu süreçte Türkiye yeni bir denklem oluşturmaya çalışıyor efendim. Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın Türkiye ziyaretinin hemen ardından Lübnan Başbakanı Avaf Salam'ın İstanbul'a gelmesi ise bu açıdan dikkat çekiyor.

0: Bugüne kadar 7 ülkeye saldıran, 3 ülkenin toprağını işgal eden İsrail'e karşı çözüm arayışları sürüyor. İsrail saldırganlığını ve yayılmacılığını önlemek için diplomatik temaslar yürütülüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Trump'la görüşmesi bu açıdan dikkat çekiciydi. Şara'nın Türkiye ziyareti öncesi Suriye'nin başkenti Şam'da görüştüğü isimse Fransa Cumhurbaşkanı Macron'du. Fransa'nın Suriye ve Lübnan'ı arka bahçesi gibi gördüğü herkesin malumu. Ancak gücü İsrail'i dizginlemeye yetmiyor. Bu yüzden Şara'nın Türkiye ve ABD üstünden çözüm arayışında bulunması şaşırtıcı değil.
1: Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın ülkesine dönmesinin hemen ardından Lübnan Başbakanı Salam'ın İstanbul'a gelmesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Türkiye, Orta Doğu'da akan kanın durdurulması için birçok zeminde çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin açış konuşmasında verdiği mesaj da bu çabanın bir yansımasıydı.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: İsrail'in planı ABD'nin de desteğiyle Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı Suriye'yi çatışmaya sürüklemek. Eski husumetleri de kışkırtarak Hizbullah'la karşı karşıya getirmek. Ancak Türkiye özellikle Suriye'nin Lübnan bataklığına sokulmasına ve istikrarının bozulmasına karşı. Bu yüzden de itidalli adımlar atılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve kabinesi her ne kadar ABD'ye res çeken mesajlar verse de tek başına bu saldırgan politikaları sürdürmesi mümkün görünmüyor. Ve anlaşılan o ki Orta Doğu coğrafyasında yeni denklemler oluşturuluyor. Türkiye barış diplomasisini inşa sürecini devam ettiriyor.
3: 71 yaşındaki ABD senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Graham'ın ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Cumhuriyetçi senatör ani bir şekilde öldü. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi belirtilmedi. ABD senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği yazıldı. Graham, ABD siyasetinde etkin rol oynayan bir isimdi. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini savunmuştu. Söz konusu kararın Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını da ifade etmişti. Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunuyordu. İsrail'den ilk açıklama İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi. Ben-Gvir, bugün İsrail en büyük dostlarından birini kaydetti dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok ifadelerini kullandı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Latin Sokak Festivali yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Yetkililerin açıklamasına göre saldırı iki kişinin birbirine ateş açması sonucu gerçekleşti. Silahlı bir çatışma yaşandı. Bölgedekiler panikle kaçtı. Birbirlerini hedef alan iki saldırgan karşılıklı açılan ateşle hayatlarını kaybetti. En az 4 kişi de yaralandı. Yetkililer olay yerinde iki silah ele geçirdi. Saldırıyla ilgili herhangi bir şüpheli gözaltına alınmadı. Soruşturma ise devam ediyor.

0: Evet, Eskişehir'de gittiği kavga ihbarında silahla ateş açılması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için Samsun'un Terme ilçesinde şu dakikalarda bir cenaze töreni düzenleniyor efendim. O noktadan görüntüler geliyor ekranlarınıza.
1: Son derece sevinç içindedir.
0: Eskişehir'in Nihalıçık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine jandarma personeli gitmişti ve bu silahlı saldırıda şehit olmuştu.
1: Rabbimizin rahmetine, o güzel nimetlerine,
0: şu anda bir cenaze töreni düzenleniyor şehit jandarma uzman çavuş için. İlçeye bağlı Kırsal Narlı mahallesinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G. av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı yaşanan o olayda. Ve zanlı İbrahim G. kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeliyle Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin'e ateş etmişti. Ve bu olayda yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı Nihalıççık Devlet Hastanesi'nde ne yazık ki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarı Şahin ile bir jandarma personeli de ayrıca yaralanmıştı.
1: Sizler de bizler de yer ve gök şahit.
0: Ve şu dakikalarda memleketi Samsun'da jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'a son veda yapılıyor.
1: Şahitlik eder misiniz? Şehidimizin üzerimizde bıraktığı bir takım hak ve hukuklar var. Şehidimize dünya ve ahiret haklarınızı helal ediniz. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Yüce Rabbim hüsnü şehadetinizi, helalliğinizi en güzel şekilde nasip eylesin. Kabul eylesin. Yüce Rabbim bizleri, şehidimize, tüm şehitlerimize, cennet vatanımıza, necip milletimize, görevimizi ve bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmayı lütfeylesin. Şimdi şehidimiz için duaya, namaza geçiyoruz.
2: Allah için namaza, peygamberimiz için salavat.

Evet, jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaz 2017 yılından bu yana Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emirinde görev yapıyordu. Şehit jandarma uzman çavuş evli ve iki çocuk babasıydı. Şu dakikalarda şehit için cenaze töreni düzenleniyor. Memleketi Samsun'da toprağa verilecek şehit. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşırken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çarpıcı açıklamalar geldi efendim. Gürlek örgütün kirli yüzünü ortaya döktü. Sinsi terör örgütünün paravan şirketler ve dijital hatlar üzerinden devreye soktuğu yeni oyununu açıkladı. Öyle ki 10 yıllık amansız mücadelede tam 720 binden fazla kişiye adli işlem yapıldığını anlattı. Detaylara bakalım.
1: Paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar. Kamufle olma çalışmaları sonuç vermedi. FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerine geçit yok. 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Devletin Fethullahçı terör örgütüne karşı amansız savaşı bir an bile hız kesmedi. Örgüt elebaşının ölümü hain planları durdurmadı. FETÖ bu kez yeni nesil casusluk oyunlarıyla sahneye çıktı. Örgütün kirli planlarını Adalet Bakanı Akın Gürlek deşifre etti. Örgütün yakalanan hücrelerinin yerini paravan şirketler, sahte sosyal gruplar ve gizli dijital hatlar aldı. Kripto unsurlar kendilerini unutturmak için her kılığa girdi. Gürlek de bu tehlikeye dikkati çekti. Örgüt elebaşının ölmüş olmasının tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmediğini belirtti. Gürlek mücadelenin yeni safhasını anlattı. Örgütün finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu söyledi. FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Gürlek, kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan, kripto yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız, felsefesiyle hareket edilmektedir dedi. FETÖ ile mücadelede rakamlar da gerçeği ortaya koydu. Adalet Bakanı 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldığını, 2451 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bugüne kadar FETÖ-PYD ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verildi. Soruşturma ve yargılamalarda 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Bakan Gürlek, 15 Temmuz gecesi sahaya çıkan darbecilere yönelik yargılamalar hakkında da bilgi verdi. 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerde karara bağlandı. Bu davalarda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Terör örgütü üyeliği ve darbe girişimi suçlarından dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kişi sayısının 10.485 olduğunu belirtti. Hainlerin döktüğü her damla kanın hesabı hukuk önünde sorulmuştur dedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla son kripto unsur temizlenene kadar bu operasyonlar durmayacak. Ahtapotun kolları sökülecek mesajı verdi.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran dijital izleme faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda son bir ay içerisinde FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2000'den fazla sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulandığını söyledi.
1: İletişim Başkanlığı tarafından dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri sürdürülüyor. Tüm kurumlar eş güdüm içerisinde çalışıyor. Dijital terör propagandalarına izin verilmiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecraları üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat girişimlerine yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda son bir ayda FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandığı açıklandı. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinesinde hukuki ve idari işlemler yapıldığını söyledi. Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, dedi.
0: Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında resmen soruşturma başlatılmıştı. Hatırlayacaksınız, şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandığı iddia edilen ve haklarında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan resmen soruşturma başlatılmıştı. CHP'li meclis, birinci başkan vekili Nazife Aktaş'la meclis üyesi Gencay Özkan, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de terörsüz bir Türkiye hedefiyle yürütülen projeleri desteklemek amacıyla Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Sürecin başarıya ulaşacağını vurguladı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'deydi. Hakkari Şemdinli'de Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti.
2: Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Modüler Üst Bölgesi'ne çevrilmiştir.
1: Bakan Çiftçi ziyaret kapsamında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi.
3: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak.
1: Bakan ziyaretinde jandarma personeliyle sohbet etti. Üst bölgesinin stratejik önemine dikkat çekti.
3: Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesine de değindi.
3: Jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
1: Ziyaret sırasında Bakan Çiftçi'ye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve diğer yetkililer eşlik etti. İçişleri Bakanı Çiftçi ziyareti sosyal medya hesabından da paylaştı. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyor, devletimizi ve milletimizi Cenab-ı Hakk'ın payidar kılmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
2: Çatalca soğuk saatlerin devamı ben mi vadisidir?
0: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını isnat etti. Operasyon kapsamında belediyede ve başkanın evinde arama yapıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yurda dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.
4: Ankara'da CHP gündemini sarsan bir operasyon başlatıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Savcılığın dosyası oldukça kabarık. Dosyada suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme iddiaları yer aldı. İhaleye fesat karıştırma suçlaması da soruşturmanın ana başlıkları arasına girdi. Operasyon kapsamında Çankaya Belediyesi'nde arama yapıldı. Belediye bürokratlarının adresleri ve Başkan Hüseyin Can Güner'in evi de mercek altına alındı. Adreslerde arama işlemleri gerçekleştirildi. Dijital materyallere el konuldu. Öte yandan Başkan Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 Temmuz'da eski özel kalem müdürüyle başlayan süreç Çankaya Belediyesi üzerindeki dikkati arttırmıştı. Yeni operasyonlarla belediye bu kez daha geniş kapsamlı bir mali suçlar soruşturmasının merkezine yerleşti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında adliye tutanaklarına geçen resmi ifadeler ortaya çıktı efendim. Soruşturma kapsamında tutuklanan Portekiz uyruklu model teyze Ramos Correa savcılıkta iki avukatı ve tercüman eşliğinde ifade verdi. Yabancı modelin iddialarının odağında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Model 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da düzenlenen lüks bir tekne organizasyonunda Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. İtirafçı modelin listesinde şarkıcı Haluk Levent, siyasetçi Emir Sarıgül ve Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da bulunuyor. Model iddialarını kanıtlamak için cep telefonunun şifresini savcıya teslim etti ve yazışmalar adli dosyaya eklendi. İşte savcılık tutanaklarında yer alan o ifadenin tüm detayları haberimizde.
5: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correa'nın resmi ifadesi gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı model, iki avukatı eşliğinde verdiği ifadede cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini, iddialarının yanıtı olan yazışma ve kayıtların bu telefonda yer aldığını söyledi. İfadenin ilk bölümünde doğrudan Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Portekizli modelin iddiasına göre olay 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da gerçekleşti. Organizasyonu ayarlayan Moldova uyruklu kadının kızlara "Kızları uyar, telefon yok, foto yok, yakalanan direkt iner tekneden, affetmek yok" şeklinde mesaj attığını anlattı. Antalya'dan binilen, yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve içinde spor salonu bulunan iki teknenin yan yana durduğunu, birinde erkekler eğlenirken diğerinde kadınların kaldığını söyledi. Portekizli model bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. O sırada odada Olga isimli Rus bir kadının daha olduğunu ve bu kadının İmamoğlu'yla önceden tanıştığını tahmin ettiğini belirten Correa, İmamoğlu'nun uyuşturucu madde kullanmadığını ancak erkekler teknesinde uyuşturucu bulunduğunu ekledi. Savcılık, İmamoğlu'nun aynı tarihlerde Antalya'da yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarını inceleme dosyasına dahil etti. Yabancı modelin ifadesinde yer alan diğer isimler ve iddialarsa şu şekilde sıralandı. Model, şarkıcı Haluk Levent'le 2021 yılının Aralık ayında 3 kez uyuşturucu kullanarak birlikte olduklarını iddia etti. Bu buluşmaların ikisinde $1000'lık ödemeler aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını hatırlayamadığını belirtti. Emir Sarıgül'le de para karşılığında 3 kez birlikte olduğunu öne süren model, 27 Kasım 2022 tarihli mesajlaşmalarını savcılığa sundu ve Sarıgül'ün kendi yanında kokain kullandığını iddia etti. İfadedeki son isim olan iş insanı Hasan Vatan'la ilgili olaraksa evinde kadınlarla partiler düzenlediğini, kendisiyle 3 veya 4 kez birlikte olduğunu ancak Hasan Vatan'ın uyuşturucu kullanmadığını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı modelin teslim ettiği telefondaki mesajları, konum geçmişini ve videoları siber suçlar uzmanları ile birlikte incelemeye aldı.
0: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle hem denizde hem de karada sondaj hamlelerini aralıksız sürdürüyor. Yerli doğalgaz üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Tekirdağ Süleymanpaşa'da yerin 2000 metre altında üretim kapasitesini katlayacak yeni bir kuyuda daha sondaj çalışmaları başladı sevgili izleyenler. Ve bölgedeki mevcut üretimle 80 bin hanenin günlük doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor.
6: 2000 metre derinlikte sondaj yapılıyor. Binlerce hanenin ihtiyacı Tekirdağ'dan sağlanıyor. Üretimin gerçekleştiği o il Tekirdağ, Süleymanpaşa ilçesinde 2026 sondaj programı kapsamında 4. kuyu da hizmette. Amaç tabii ki de üretim kapasitesini artırmak.
7: Yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğalgaz sektöründe üretimine devam ediyor. Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metre küplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek.
6: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yerli kaynaklarını devreye almayı sürdürüyor. Bu kapsamda da yeni rezerv sahaları mühim. Tekirdağ'da da 500'ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması yapılıyor. Aktif olarak üretim yapan kuyu sayısı 90'ı aşmış durumda.
7: Özellikle ülkemizde yerli doğalgazın üretim rakamlarının son yıllarda gitgide artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme hem de mutluluk kaynağı. Yaklaşık 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğalgaz, özellikle karadaki doğalgazda ciddi bir artış var.
6: Yaklaşık 80 bin hanenin doğalgaz ihtiyacı Tekirdağ'dan çıkıyor.
7: Yaklaşık 2000 metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz.
0: İstanbul Ümraniye'de U dönüşü yapan otomobille kamyon çarpıştı. Feci kaza sonrası büyük bir panik yaşandı. Araçta sıkışanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Kartal'da ise trafik magandası ortalığı birbirine kattı. Bir diğer kaza Beylikdüzü'nde meydana geldi. Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı ve feci kazada 6 kişi yaralandı.
6: Bir anlık dikkatsizlik az kalsın canından edecekti. İstanbul Ümraniye'de U dönüşü yapmak isteyen otomobil sürücüsü hamle yaptı. O sırada caddeden hızla seyreden hafriyat kamyonu yaklaşıyordu. Otomobil sürücüsü kamyonu göremedi, kaza kaçınılmaz oldu. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce orta refüje ardından yön levhalarına çarparak karşı şeride geçip ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi için seferber oldular. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Kartal'da ise kaza göz göre göre geldi. Trafik magandası araçların arasından hızla geçiyordu. Makas atmanın bedelini başka araçlara da ödetti. Kazaya neden oldu. Bununla da kalmadı, durmak yerine kaçtı. Kazaya karışan aracın plakasını sökerek sanayi sitesine götürdü. Yakalanmayacağını sandı ancak kısa sürede yakayı ele verdi. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye 136 bin lira ceza kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edildi. Beylikdüzü'nde alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Sahil yolundaki kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç park halindeki başka bir araca çarptı. O sırada aracın yanındaki 6 kişi çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı.
0: Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen bir tır yola devrildi. Tırın dorsesindeki metal yığınları yola döküldü. O sırada yoldan geçen otomobil sürücüsünün son anda yaptığı hamle otomobilin tırın altında kalmasını engelledi.
1: Metal yüklü tır devrildi. Karı koca tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın adresi Kırıkkale. Yolda seyir halindeki tır sürücüsünün şerit değiştirdiği sırada kontrolden çıktı, yola devrildi.
8: Dorsesinin devrildiğini fark ettim. Bir de orası viraj. Dorsesinin devrildiğini fark edince eşime dedim kaç devriliyor. Bu kadar kaçabildik yani.
1: O sırada yoldan geçen otomobilin sürücüsü tırın altında kalmamak için direksiyonu kırdı. Facianın eşiğinden dönüldü.
8: Kaçmasaydık bütün bu şey üstümüze yıkılacaktı. Kaçtık yani, bu kadar kaçabildik.
1: Tırın dorsesinden savrulan metal malzemeler otomobilde maddi hasara yol açtı. Araçta bulunan karı koca kazayı yara almadan atlattı. Tır sürücüsü ise yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda bir süre yoğun araç kuyruğu oluştu.
0: 3 şüpheli İstanbul'da bir kişiyi Dubai'de ticaret yapma vaadiyle 2,5 kilogram altınını alarak dolandırdı. 3 şüpheli polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mağdurun 8 Haziran'da Fatih'te Dubai'de ticaret vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı. Yabancı bir telefon numarasından mağduru arayan şüphelinin kendisini Dubai'de kuyumcu olarak tanıttığı ve ticaret yapma vaadinde bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin mağdurdan 2,5 kilogram işlenmiş altını elden teslim aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Ekipler saha ve teknik incelemeleri sonucunda şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda mağdurdan altını teslim alan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Evet, Adıyaman'ın Besni ilçesinde ise örnek bir davranış milyonlarca liralık bir mağduriyetin önüne geçti.

0: incelemede yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde çok sayıda altın ve ziynet eşyanın bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi. Değerli eşyalar eksiksiz şekilde sahibine teslim edilirken örnek davranış sergileyen kadının duyarlılığı takdir topladı. Yetkililer benzer durumlarda vatandaşların kayıp eşyaları en yakın güvenlik birimine teslim etmelerinin hem mağduriyetleri önlediğini hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Şırnak'tan bir haberle devam edelim. Beytüş Ebap ilçesinde Haburçayı'na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sakı arama çalışmaları 3. gününde de aralıksız sürüyor. AFAD, jandarma, polis ve gönüllü vatandaşlar kayıp Sak'tan bir iz arıyor. 28 yaşındaki Erkan Sak balık tutmak amacıyla Haburçayı'na gitti ancak dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Sak'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerinde AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kayıp gence ulaşabilmek için bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekipler 3. günde Haburçayı boyunca yaklaşık 13 kilometrelik hattı metre metre tarıyor. Su altı ve su üstüne yoğun mesai harcanıyor. Çayın kıyıları, dere yatakları, sazlık alanlar ve akıntının sürükleyebileceği noktalar titizlikle kontrol ediliyor. Arama çalışmaları sırasında yaşanan zorlu anlarsa saniye saniye kameralara da yansıdı. Erkan Sak'ın yakınları ve köy sakinleri de çalışmaların sürdüğü bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor. Ve başkentin dereleri bir anda altın arayıcılarının gözde noktası haline geldi sevgili izleyenler. Öyle ki Ankara'da kırıntı madenciliği yapan ekipler günde 20 grama kadar altın bulabiliyor. İşte başkentli kırıntı madencilerinin bir günü.
1: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz.
2: Başkentte altın avcılığı yeni gözde. Dere başları altın arayanlara ev sahipliği yapıyor. Öyle ki kimi noktalarda günde 20 grama yakın altın çıkartılıyor. Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu 30 kişilik bir ekiple dere yataklarında altın arıyor.
1: Çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz.
2: Ekip kazı veya doğaya zarar verecek herhangi bir uygulama yapmıyor. Kırıntı madenciliği denen bir yöntemle dere kumları eleniyor. Su ve kum dikkatlice ayrıştırılıyor.
1: Mesela ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
2: İnceleyip sık dokunarak gözle görülmesi zor altın parçaları bir bir dere yatağından çıkartılıyor. Kil çukurlarına denk gelerek günde 20-30 grama kadar altın bulunabiliyor. Kırıntı madenciliği ile elde edilen altınlar ayar evlerinde eritilerek sertifikalandırılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor.
0: Yaz aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan mangal keyfi fark edilmeyen sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor. Mangal sırasında açığa çıkan bazı renksiz ve kokusuz toksik gazların uzun vadede akciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar özellikle astım hastaları için önemli uyarılarda bulunuyor.
3: Mangal keyfi sağlıktan edebilir. Mangal dumanının görünmeyen tehlikesi akciğerlere gözü dikiyor.
4: Ülkemizde yaz aylarında mangal yapmak oldukça yaygın bir aktivitedir. Aslında sosyal anlamda olumlu bir aktivite olduğu da söylenebilir. Ancak bu aktiviteyi yaparken yani mangal yaparken bir takım tehlikeler olduğunda farkında olmak ve tedbir almak gerekir.
3: Açık havada mangal yapmak sosyal bir aktivite olarak görülse de ortaya çıkan dumanın içerdiği bazı maddeler solunum sistemi için risk oluşturabiliyor. Özellikle fark edilmeyen toksik gazlara uzun süre maruz kalmak astımı tetikleyebiliyor ve akciğer hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor.
4: Özellikle kömür ve kömür benzeri yani mangal yaparken yanıcı tutuşturucu olarak kullanılan malzemelerin ortama bazı toksik maddeler saldığını bilmemiz gerekir. Bunların içerisinde bir tanesi polisiklik aromatik hidrokarbonlar denen

0: bir maddedir ki bu maddenin özelliği renksiz olması ve biraz da hoş tabir edilebilecek bir koku salmasıdır. Bunun dışında gerçekten kötü kokulu ve siyah renkli dumanlar da elbette görürüz mangalda.
1: Uzmanlar özellikle sık mangal yapan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
0: Burada dikkat edilmesi gereken şey bu solunan havanın yani kirletilmiş havanın doğrudan solunmamasına dikkat etmek gerekir. Olabildiği kadar uzak durmak gerekir. Çünkü iki konuda bize ciddi zarar verebilir. Bunlardan bir tanesi astım hastalarında astımı tetiklemesidir. Eğer bu işi profesyonel olarak yapıyorsanız ya da çok sık yapıyorsanız yoğun sigara içen bir insan gibi düşünebilirsiniz kendinizi ve ileride KOAH denen nefes darlığıyla karakterize bir hastalığın gelişmesine bile sebep olabilir. Bir başka korkmamız gereken veya dikkat etmemiz gereken konu ise akciğer kanserine de sebep olabileceğini mutlaka bilmemiz gerekir. Elbette bir kere mangal yaptık diye hemen akciğer kanseri olacağız diye düşünmeye gerek yoktur. Ama bunun çok sık tekrarlanması ve özellikle bu bahsettiğimiz renksiz, kokusuz, hatta bazen hoş kokulu gazlara maruz kalmanın böyle bir tehlike oluşturduğunu bilmekte de fayda vardır.
1: Mangal dumanındaki bazı kimyasallara uzun süre maruz kalmak ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
0: Bir başka korkmamız gereken veya dikkat etmemiz gereken konu ise akciğer kanserine de sebep olabileceğini mutlaka bilmemiz gerekir. Elbette bir kere mangal yaptık diye hemen akciğer kanseri olacağız diye düşünmeye gerek yoktur. Ama bunun çok sık tekrarlanması ve özellikle bu bahsettiğimiz renksiz, kokusuz, hatta bazen hoş kokulu gazlara maruz kalmanın böyle bir tehlike oluşturduğunu bilmekte de fayda vardır.
2: Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklarda sıcak çarpması vakaları da daha sık görülmeye başlıyor. Uzmanlar çocukların vücut ısılarını yetişkinler kadar iyi düzenleyemediğini belirterek sıcak çarpmasına karşı aileleri uyarıyor.
1: Yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı ve bilinç değişikliği yaz aylarında görülen bu belirtiler her zaman enfeksiyon kaynaklı olmayabiliyor. Özellikle çocuklarda sıcak çarpması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocuklar yetişkinlere kıyasla sıcaktan daha fazla etkileniyor.
3: Çocuklar sıcaktan çok daha fazla etkilenmekte. Çünkü çocukların ısı regülasyon mekanizmaları henüz tam gelişmemiş durumda. Cilt bariyerleri henüz yeterince olgunlaşmamış durumda. Ve sıvı tüketimi ebeveyn kontrolünde, yetişkin kontrolünde, kendi sıvı ihtiyaçlarını kontrol edip alma konusunda henüz yetersizler.
1: Sıcak çarpması çocuklarda farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor.
3: Sıcağa maruz kalan çocuklarda özellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk, sıvı tüketiminin azlığına bağlı idrar miktarında azalma gibi bulgular ortaya çıkar. Özellikle ateşin ani yükselmesi, bilinç değişikliği, aşırı ağlama, huzursuzluk, kas ağrıları gibi sebeplerle de hastaneye başvurular görülebilir.
1: İlk müdahale ise oldukça hayati.
3: Ancak sıcağa maruziyetle ortaya çıkmış bir tabloysa bu yüksek ateş, hızlı bir şekilde çocuğun üzerinin soyulması, duş aldırılması, sıvı tüketiminin artırılması ilk yapılması gereken müdahalelerdir. Çünkü sıcaklık artışı vücutta hipertermi diye tabir ettiğimiz 40 dereceye aşan vücut ısılarına ulaşabilir.
1: Sıcak çarpmasından korunmaksa mümkün.
3: Öncelikle dışarıya çıktığımız saatlere dikkat etmekle başlar. 10 ve 16 saatleri arasında güneş ışınlarının en dip geldiği saatlerde dışarıya çıkmamak önerilir. Özellikle küçük çocuklar için. Bu saatlerde dışarıya çıkıyorsak da mutlaka önlemler alınmalıdır. Bunlar uygun bir güneş koruyucu krem kullanılması, şapka kullanılması, şapkanın renginin açık olması, çeperinin geniş olması, yüzü, boynu gölgede bırakacak şekilde ayarlanması gerekir.
2: Saykakpa Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etap heyecanı başladı. Bu sene yarım asra aşarak 55. kez düzenlenen yarışın başlangıç düdüğü İstanbul Boğazı'nda İstinye kıyılarından verildi.
4: Yarım asra aşan gelenek Boğaz'dan Ege'ye uzanan mücadele başladı. Türkiye'nin en uzun rotalı ve en prestijli açık deniz yat yarışı olan TAYK Akpa Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. yılında İstanbul Boğazı'ndan verilen görkemli startla başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda ekipler yaklaşık 265 deniz millik parkurda Bozcaada üzerinden Çeşme'ye ulaşmak için yelken açtı.
5: SAS ve SAT komandoları da yarışın başlangıcı için İstanbul Boğazı'nda

0: Boğazında yatları selamlayarak gösterilerini gerçekleştiriyorlar.
1: Bu dünyada çok az yarışa nasip olan bir yarış. 55 yıl, yarım asırı geçkin. 265 millik bir yarış. İki etapta gerçekleşiyor. İstanbul burada gördüğünüz star hattından başlayacak ve Bozcaada'da bitecek. Onun akabinde ikinci etapımızda Bozcaada'dan Çeşme'de bitecek olan Çeşme'de saat akşam 8'de ödül töreni yapacak.
2: Yarışa 32 yat katıldı. 7 yabancı ve 25 Türk bayraklı yat Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye uzanan zorlu parkurda mücadele ediyor. Değişen rüzgar koşulları, gece seyirleri ve stratejik rota seçimleri yarışın en önemli unsurları arasında yer alıyor.
3: 55. yıl dünyada çok nadir bu kadar uzun süre devam eden yarışlardan bir tanesi bu. Bozcaada etabımız, birinci etabımız 165 deniz mili uzaklıkta. Diğer Bozcaada'dan Çeşme'ye de 100 deniz mili mesafede yarış yapılacak. 30 saat sonra yarışı sonlandıracağız. Bu yarışın daha erken 15 saat gibi, 10-20 saat gibi maksimum o süreçte tamamlanmasını bekliyoruz.
0: Yarış güzergahında İstanbul Boğazı'nın eşsiz tarihi ve doğası da yarışçılara eşlik ediyor.
2: Verilen startın ardından yatlar İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi açıldı. Yaklaşık 265 deniz millik parkur sonunda ekipler önce Bozcaada'ya ardından da Çeşme'ye ulaşmak için rüzgarla yarışacak.
4: Evet, dünya starlarının İstanbul durağına bu kez Latin müziğinin efsane ismi eklendi efendim. Dünya ünlü pop yıldızı Ricky Martin 15 yıllık bir aranın ardından hayranlarıyla buluştu ve binlerce kişinin akın ettiği konsere ilgi de hayli yoğun oldu.
5: ...15 yıllık hasret bitti. Unutulmaz bir geceye imza attı. Latin rüzgarı estiren o isim pop yıldızı Ricky Martin. Küçük Çiftlik Parkı hınç hınç dolduran binlerce müziksever... ...unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Gecenin en büyük sürprizini ise Ricky Martin hayaliyle büyüyen... ...ünlü popçu Edis yaptı. Justin Timberlake ve Kanye West gibi dünya starlarının ardından... ...bu kez de Latin müziğinin efsane ismi İstanbul'daydı. Hit parçalarıyla dünyayı kasıp kavuran Ricky Martin... ...İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
6: Çok heyecanlıyım. Edis'e de böyle yeni duydum ismini... Yeni öğrendim şarkıları arkadaşlarımdan. Çok heyecanlıyım. Bayağıdır burada bekliyoruz. Çok heyecanlıyız akşam için. Sesleri de geliyor. Bayağı güzel olacak bence.
7: Ben çok heyecanlıyım. 5-6 sene Türkiye'ye yaşıyorum. Ben İngilizce öğretmenim. Çok heyecanlıyım. Çok bekledim bugün için.
5: Konser alanı saatler öncesinden doldu. Kapıda metrelerce kuyruk oluştu. Sahneye fırtına gibi giren 54 yaşındaki yıldız muhteşem dans performansıyla göz doldurdu.
4: Hafta sonu gün ortasını noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz

0: bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta.
1: Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla
0: işin uzmanı Quick Sigorta.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 14'e uzandı ve 24'te haber bülteni gelişmelerle devam ediyor. Saldırılar yeniden başladı, Boğaz tekrar kapandı. Başlanılan noktaya geri dönüldü efendim. ABD ve İsrail arasında artan gerilim şiddetli misilleme saldırılarını beraberinde getiriyor. İran, Körfez ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri ise kritik noktalara saldırıyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattı. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Jabahar kentinde 2 patlama sesi duyuldu. Ülkenin güneybatısında daha önce patlamalar bildirildi. Bu şehir kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı ise 140 askeri hedefi vurduklarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi. Son saldırıların ardından İran, bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken halk uyarıldı. Kuveyt alarm durumuna geçti. Katar hava savunma sistemlerini devreye soktu. Bahreyn'de ise sirenler çaldı. Ürdün'de de 3 füze fırlatıldığı bildirildi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışında yeşil ışık yakması Atina ve Tel Aviv'de diplomatik bir deprem yarattı efendim. Öyle ki satışın önünü kesmek isteyen iki ülke de elinden geleni ardına koymuyor. Atina, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunan lobisini sıkıştırırken Tel Aviv, Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulunuyor.
1: İsrail ve Yunanistan'da büyük rahatsızlık meydana geldi. Türkiye'nin ABD'den F-35 uçakları tedarik etmesi ihtimali iki ülkeyi harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri

0: Devletlerindeki Yunan lobisi faaliyetlerini artırdı. İsrailli yetkililer ABD'ye uçakların Türkiye'ye verilmemesi yönündeki çağrılarını ineliyor.
1: Turkey happens to be one of them.
0: İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuştu. F-35 tartışmaları kapsamında Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişememesi için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını belirtti. Cohen, Türkiye'nin F-35'lere erişimine yönelik sinyallerin kendilerini harekete geçmeye zorladığını savundu. Türkiye'nin ABD'den olası F-35 uçağı alımı ABD'de Yunan lobisini de etkiledi. ABD Kongresi'nde baskı yapmaya çalışan Yunan lobisi burada da Türkiye'nin etkili faaliyetleriyle karşılaştı. Meclis üyeleri Türkiye'nin Kongre'de F-35 konusunda çok agresif lobi yürüttüğünü söyledi.
2: Katar Emirlik Divanı açıkladı. Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Mevcut emir Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin babası vefat etti. Yapılan açıklamada Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğüne işaret edildi. Merhuma Allah'tan rahmet dilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı gecikmedi. Erdoğan, "Çok kıymetli dostum, Katar devleti baba emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim," dedi. Erdoğan, eski şeyhle başbakanlığı döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptıklarını hatırlattı. Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti Erdoğan. Şeyh Hamad bin Halife El Sani, Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yaptı. 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye devretmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 Temmuz'da Paris'te düzenlenecek olan Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvede Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleriyle Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçları gündeme gelecek. Fidan, cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşacak. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulayacak.
2: Avrupa'nın göbeğinde insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenica soykırımının üzerinden 31 yıl geçti efendim, ancak acılar hala ilk günkü gibi taze, kanayan yaralarsa hala kapanmadı. 1995 yılında Sırp güçleri tarafından katledilen ve toplu mezarlarda bulunan 10 boşnak sivilin daha cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Törene Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Bakan Göktaş, buradaki acının asla unutturulmaması gerektiğini vurguladı.

0: Dualar ve gözyaşları birbirine karıştı. Potoçari Anıt Mezarlığı yine hınca hınç doluydu. Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde kurbanlar unutulmadı. Bu yıl 10 soykırım kurbanı daha toprağa verildi. Törene Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığına vurgu yaptı.
1: Dünyanın gözü önünde yaşanan, yakın tarihimizde yaşanan çok büyük bir soykırım aslında. Ve her buraya gelişimizi aynı hisler, aynı duyguları hissediyoruz. Büyük bir o güne dair tabii ki hislerimiz çok derin, çok hüzünlüyüz.
0: Göktaş buradaki acının asla unutturulmaması gerektiğini vurguladı.
1: Buradaki acıyı asla unutturmamak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını iletmek üzere buradayız. Aileler burada, organizasyon komitesi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sunuyor. Soykırım anıtının tekrar yapılanmasına, müzesinin hayata geçirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti olarak bu acının asla unutulmaması için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
0: Göktaş bu acıdan derslerin çıkarılmadığını söyledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değindi.
1: Maalesef bu acı tarihten de yeterince ders çıkarılmadığını düşünüyoruz. Zira gözümüzün önünde bugün Gazze'de maalesef 72 bin vatandaşımız, Müslüman kardeşimiz, Gazze'li kardeşimiz hayatını kaybetti. Ve oradaki soykırım da devam ediyor.
0: Türkiye'nin desteğiyle müzeye dönüştürülen Srebrenica soykırımının sembol mekanı eski fabrikada kurbanların eşyaları, hikayeleri ve hatıraları yaşatılıyor. Törende yine büyük bir kalabalık vardı. Duygusal anlar yaşandı. Dünyanın dört bir yanından insanlar da katıldı. 10 soykırım kurbanının cenaze namazları cuma namazının ardından kılındı. Ardından dualarla defnedildiler. 10 kurbanın en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Böylece Potoçari Mezarlığı'nda toprağa verilen soykırım kurbanlarının sayısı 6882'ye yükseldi. Ancak binden fazla kişinin daha kayıp olduğu biliniyor. Hey Pokoşenice Tovi. Srebrenica'da acı hiçbir zaman geçmeyecek, o günler unutulmayacak, gidenler geri gelmeyecek. Tek tesellileri ise yakınlarının artık birer mezarlarının olması.

0: Vietnam'ın güneyindeki Phu Quoc Adası yakınlarında bir sürat teknesi devrildi. Faciada 15 turist hayatını kaybederken 21 kişi kurtarıldı. Teknede 32 Hint turistle 4 mürettebat üyesi bulunuyordu. Tekne Phu Quoc Adası yakınlarında alabora oldu. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun çabaların ardından 21 kişi kurtarıldı. 15 turist ise hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor. Tayland körfezinde yer alan Phu Quoc, Vietnam'ın en bilinen plaj destinasyonlarından biri. Turistlerin sık sık tercih ettiği bir plaj. Beyaz kumu ve berrak yeşil suyuyla da dikkatleri topluyor. Avrupa'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar birçok ülkeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. İngiltere'de eğitim adeta durma noktasına gelirken Fransa ve İtalya'da sıcak alarm seviyesinde.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Artan sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. İtalya'da halk güneşten korunmaya çalıştı. Napoli kentinde sıcaklık 41 dereceye ulaştı. Tarihi kentte sıcaktan bunalan yüzlerce kişi meydanlardaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Deniz kenarlarına ve gölgelik alanlara akın etti. Fransa'nın başkenti Paris'te de durum aynı. Başkentin simgelerinden Eiffel Kulesi, aşırı sıcaklar sebebiyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacak. İngiltere'de ise aşırı sıcak dalgası okul binalarının yetersiz altyapısı nedeniyle eğitimde ciddi aksamalara yol açtı. Bazı sınıflarda sıcaklığın 40 dereceyi aşması sonucu çocuklarda bayılma, güneş çarpması ve mide bulantısı görüldü. Birçok öğretmen sınıflarda ders işlenmesinin imkansız hale geldiğini belirtti.
0: Afyonkarahisar'da meydana gelen bir kaza aile faciasına dönüştü. Uzman çavuş babayla eşi kağıt gibi ezilen araçta can verdi. Bebekleri ise ağır yaralandı. Feci kaza Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Uşak'ta aile ziyaretinden dönen ve Hasan Samur'un kullandığı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ardından takla atıp yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler araç içinde bulunan Samur çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin 8 aylık bebeklerinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı bebek ambulansla hastaneye kaldırılırken durumu ciddiyetini koruyor.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. İlk olarak Opet test köşesi diyeceğiz ve Dacia Striker lansmanı için Milano'ya gideceğiz.

Sevgili seyirciler, Milano'dayız. Dacia Stryker'ın ön gösterimindeyiz. Şimdi size Dacia Stryker'dan bahsedeceğim ama yakın bir tarihte hatırlarsanız Dacia ailesini sizlere tanıtmıştık ve orada biraz Logan ön plana çıkmıştı. Şimdi de Stryker yanımızda. 400 milyon euroluk yatırımın son halkası. Bu gerçekten önemli bir detay. Bursa'da üretiliyor. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde buradan ihraç edilecek. Bu da yine önemli bir detay. Evet, bizim gururumuz olan araçlardan bir tanesi Dacia'nın da, Dacia markasının da Türkiye'de üretim yaptığının altını çizmek istiyorum bu şekilde. C Crossover, Dacia'nın da bu segmentteki ilk modeli. Tabii ki tasarım ilk dikkat çeken özelliklerden bir tanesi. Ben eminim ki birçok kişi bu tasarımı beğenecek. Özellikle kaputa baktığımızda bu kaputtaki girinti çıkıntılar aracın çok daha kaslı gözükmesini sağlarken özellikle yan taraftaki omuz çizgisi, arkaya doğru uzanan omuz çizgisi aracı çok güçlü göstermiş. Tavan çizgisine baktığımızda ise arkaya doğru olan eğim onu biraz daha sportif, dinamik yapmış. Ön taraftan başlayalım. Size biraz detayları anlatayım. Bakın ön tarafta dotted dedikleri yani noktalı tasarım ön panjurda yer almış. Farlar çok şık. Yine dikey görseller burada da aracı çok güzel gösteriyor. Yan tarafa doğru geldiğimizde ise 17 inç jantlar standart 18 ve 19 inç opsiyonları bulunuyor. Yan taraftaki bu detaylar da bakın yine çok şık gösteriyor aracı. Öndeki Dacia logosunun detayını yine burada depo kapağının üzerinde de görmek mümkün. Arkaya doğru az önce bahsettim. Alçalan

tavan çizgisi aracı çok şık tutmuş ve buradaki detaylar da oldukça güzel gözüküyor. Böyle karbon fiber görünümünü andırıyor uzaktan baktığınızda. Oldukça güzel. Arka tarafta da bakın aynı öndeki gibi stop grubunda bir tasarım detayı var. Şimdi Striker'daki bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Anahtar cebinizde, geldiniz aracın yanında duruyorsunuz. Belli bir süre durduktan sonra bagaj kapağı yine bir uyarı sesiyle otomatik açılmaya başlanıyor. Yani ayağınızı sallamanıza gerek yok. Ama buradan da yine elektrikli olarak bagaj kapağını kaldırabiliyorsunuz. Kapağın üzerindeki bu detaylara da yine tasarım detaylarına da dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel girinti çıkıntılarla renk gölge oyunları yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Bagajı açtık. Bakın yükleme eşiği aslında çok rahat. Bu seviye oldukça iyi. Fazla eğilmenize gerek kalmıyor. Ve ilk defa bir Dacia'da 3 parçalı yapmışlar. Bunları ayrı ayrı olarak açabiliyorsunuz. Bunu buraya bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle yaptığımızda ürünlerin içerideki bulunan malzemelerin kayması da engellenmiş oluyor. Totalde 600 litrelik bir bagaj hacmi var. Koltukları yatırdığınız zaman bu rakam 1600 litreye kadar çıkabiliyor ki bu da oldukça işlevsel. Yine şöyle elektrikli olarak bagaj kapağımızı kapatalım. Hemen arka koltuğa geçelim. Bakalım arka koltukla bizi nasıl bir hacim bekliyor.

şöyle aracın içine geçtiğimizde arka tarafta gerçekten ferah bir alan bizi karşılıyor. Baş mesafesine baktığımızda evet biraz şurada problem olduğunu söyleyebilirim. Yani boyunuz 1.75'ten uzunsa o zaman buraları biraz alçak kalıyor. O da dışarıdayken anlattığım gibi tavanın o alçalan çizgisi yüzünden. Ama diz mesafesi gördüğünüz gibi oldukça iyi. Koltuk sırtlığının açısı da gayet güzel. Burada ön kafalıkların bu virgül tasarımlı olması da burayı biraz daha ferah hale getiriyor. Bunda tabii ki buradaki cam tavanın, panoramik cam tavanın da etkisi oldukça büyük. Arkada oturanları daha fazla ilgilendiren bir detay var. Arkada bağımsız süspansiyon mu var diye soracaksınız. Hayır, arkada bağımsız süspansiyon yok. Torsiyon çubuğuyla o işi çözmüşler. Bir de arkada bizim bildiğimiz kampana değil, daha geliştirilmiş bir kampana sistemi var. Onun da altını çizelim. Sadece 4x4 versiyonlarında arkalarda disk frenler kullanılmış. Evet, Stryker'ın arkası bu şekilde. Şimdi gelelim aracın asıl ön tarafına. Önde bizi neler bekliyor ona bakalım. Şimdi ön tarafa geldik. Ön taraf bir kere sürücü odaklı ve çok şık gözüküyor. İlk dikkati çeken detay ise tabii ki buradaki 3D gösterge paneli. Bunu yine bir başka Fransız markasından hatırlayacaksınız. 3 boyutlu bir görselle buradaki bilgiler ekrana yansıtılıyor. Bir derinlik var. Aracın içinde bir kere 37 kilogramlık geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. Bu da onu tabii ki hem çevreci yapıyor hem daha hafifletilmiş yapıyor. Buradaki ön malzemelere baktığınızda işte bunlar kolay silinebilen, temizlenebilen malzemeler. Üst bölümlerse yine az önce söylediğim gibi plastik malzemeden yapılmış. Tasarım detayları bakın şu köşelerde dikkat çekiyor. Güzel şık tasarımlar var. Yine T formunu havalandırma ızgaralarının üzerinde görebiliyoruz. Hem bu orta bölümde hem kenarlarda. Burada fiziksel tuşlar oldukça yerinde, çok ergonomik. Buradaki bilgileri yine çok rahat görebiliyorsunuz. Altında 2 adet Type-C giriş çıkış burada mevcut. Gördünüz burayı. Motoru buradan çalıştırıyorsunuz. Biraz sanki saklı kalmış gibi ama yerine alıştıktan sonra da şu şekilde çalıştırmak çok kolay olacak, onu söyleyeyim. Kablosuz şarj ünitesi bu bölümde, arkasında çakmak girişi mevcut. Tüm araçlarda 6 ileri otomatik şanzıman bulunuyor, onu söyleyeyim. Daha sonra motor seçeneklerine değineceğim. Elektrikli park freni buraya konumlandırılmış. Yine buraya bardaklarınızı koyabilirsiniz. Şöyle şurayı da bir açalım. Kol dayamanın altındaki bu alanda yine sizin kullanımınıza sunulmuş. Bu yüksekliği sevdim. Bakın gayet güzel sürücüyle yolcuyu ayırıyor. Gayet iyi. Kalınlığı da güzel. Çok fazla alandan da çalmamış. İçeride çok rahat edebiliyorsunuz. Bu kapının içinde de hemen bir buz kazıyıcı var. Şöyle oturduğumda bunun yükseklik ayarında yaptığınız zaman direksiyonun, şöyle göstereyim, derinlik ve yükseklik ayarını, çok rahat bir sürüş pozisyonuna erişebiliyorsunuz. Koltuklar bu arada hem sırtlığı hem yüksekliği elektrikli olarak ayarlanıyor. Ama ileri geri almak istediğinizde bu alttaki mandalı kullanmanız gerekiyor. Güzel bir kombinasyon olmuş aslında. Hani o yavaş yavaş ileri gideceğine siz daha hızlı koltuğun ileri geri ayarını yapabiliyorsunuz. 3 tip motor var, ondan bahsedeceğim. Bir özelliği daha var. Bursa'da Horse fabrikasının Horse bölümünde, Oyak Horse'da üretilen bir motor bunda kullanılıyor. Yani Bursa'da üretilen motorla yollara çıkıyor. Neler var? 1.2 litrelik mild hibrit bir motor var. Bu motor LPG ile birleştirilmiş durumda. 48 volt hibrit teknolojisi bu araca yakıt ekonomisi de sağlıyor. LPG ile birleştirilen ilk motor. 1.8 litrelik full hibrit versiyon var. Hibrit diye geçiyor. Bir de yine 1.2 litrelik ama otomatik normal düz motor da satışta olacak. 3 tip motor olacak. Bunlar 155 beygirlik versiyon tabii ki performans olarak da kullanıcıları tatmin edecektir diye düşünüyorum. 2026'nın Aralık ayında satışa sunulması planlanıyor. Tabii ki o dönemki fiyatlar bu aracın kaderini belirleyecek diyebilirim. Yalnız bu tasarımla ve sunmuş olduğu özelliklerle bir de iyi bir fiyatla gelirse gerçekten piyasada çok iş yapacak bir araç olarak gözüküyor. Türk halkının da beğeneceği tipte bir araç. Şimdi bunlar benim ilk izlenimlerim. Sözü hiç fazla uzatmayalım. Levent Timur'u uzatalım. Bakalım o neler söyleyecek. Türkiye'deki planlar ne? Bu araçtan nasıl bir hedef bekliyorlar? Pazardan nasıl bir pay almayı öngörüyorlar?
Levent Umur'dan cevapları alacağız şimdi.

0: Sevgili seyirciler, az önce de söylediğim gibi Renault grubu oldukça atak bu sene. Birçok yeni modelle karşımızda. Bursa'da da Dacia ailesini görmüştük. Logan orada ön plana çıkmıştı ama şimdi Striker'ı görünce biraz onların papucu bende dama atıldı. Çok etkileyici bir tasarımı var. Özellikle Dacia'nın bu atılımı için neler söyleyeceksiniz ve tabii ki Striker'dan beklentiler nedir? C segmenti Türkiye'de en yoğun talebin gördüğü segment. Bu tasarımla neler olacak Dacia ailesinde?
1: Murat, sen de dediğin gibi son dönemde biliyorsunuz Renault grubunda çok büyük bir atak var. 400 milyon euroluk Türkiye'ye yatırım planının son modeli Dacia Striker. Çok büyük bir gurur bizim için bu. Dacia markası artık yerli bir marka oluyor. Çok gördüğün gibi göz alıcı bir tasarıma sahip. Aslında motoru hibrit ama biz tasarıma da hibrit diyoruz. Çünkü birçok gövde tipinin en iyi özelliklerini buluşturan bir model. SUV'lerin yerden yüksekliğini, arazi özelliğini, sedanların performansını, verimliliğini ve station wagon'un da kolay kullanımını içinde barındıran bir tasarım. Dolayısıyla gerçekten göz alıcı, senin de gördüğün gibi.
0: Yerlik oranın ne civarda?
1: Homologasyon süreçleri daha devam ediyor ama ÖTV muaf müşterilere hitap edebilmek için %40'ın üzerinde olacak.
0: Striker Dacia'nın amiral gemisi olacak diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle dediğin gibi biz çok performanslı yakıt tüketim açısından LPG'li versiyonlarımızı bildiğin gibi lanse etmiştik. Ama Striker lanse edildikten sonra Dacia markasının amiral gemisi olacak. Sadece adetlerle değil marka konumlandırmasında yukarıya taşıyacağımız bir model olacak.
0: Bir konunun da altını çizmek istiyorum. Ben baktığımda özellikle malzeme kalitesinde de bir farklılıklar gördüm. Kapıların açılıp kapanması ilk dikkat çeken detay olmuştu. Evet. Buradaki gelişmelerden de bahseder misiniz? Yani o eskiden alıştığımız plastik, ses yalıtımı çok iyi olmayan Dacia'lardan bugün geldiğimiz noktada farklı bir Dacia ürün gamıyla karşı karşıyayız. Burada neler yapıldı?
1: Aynen senin söylediğin gibi yani müşterinin algılanan kalitesinde çok detaylı çalışmalar yapıldı Striker modelinde. İşte kapı tokluğu olsun, içeride kullanılan malzemelerin kalitesi olsun ve ekipman seviyesi olarak da markayı dediğim gibi ilk defa markada kullanılan birçok ekipman Striker'da lanse edilmiş olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu ön gösterimde biz Striker'ı görme şansını yakaladık. Tabii size çok fazla detaydan bahsetmedim burada. Güvenlik detayları artık biliyorsunuz regülasyonlar gereği standart olarak sunulmak zorunda ve bütün bu donanımlar Striker'da da mevcut. Konfor olarak konforu arttırılmış, kalite algısı arttırılmış, ses yalıtımı iyileştirilmiş. Tabii ki onu yolda daha detaylı göreceğiz ama güvenlik özellikleriyle de yine kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir araçla karşı karşıyayız. Bundan sonra bakalım Renault grubunda neler gelecek. Bu bölümü noktalıyoruz. Milano'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kasrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten. Zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
1: tabii,
0: de daha az kullanıyorsunuz.
1: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken. Ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
0: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kasrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Mert İntepe bizlerle beraber. Artık kendisini yakından tanıyorsunuz. Bu hafta da yine güzel bir konuyu konuşacağız. Mert, nasılsın? Hoş geldin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim, iyiyim.
0: Şimdi yaz dönemi geldi. Yazla beraber de insanlarda böyle hem tatlı bir rehavet hem tatlı bir mutluluk ama bir yaz trafiği oluşmaya başladı. Özellikle bayramlarda bunu çok daha fazla yaşıyoruz. Bu mutlulukla ve rehavetle beraber de sürüşlerde bir takım değişiklikler var. Mevsimle de alakalı, ısıyla da alakalı. Şunu gözlemliyorum. Hani tatile giderken o ilk çıktığın günü kaybetmemek adına yola gece çıkanlar var.
2: Evet.
0: İşte sabah erken çıkanlar var. Gece belki az uyuyor ya da hiç uyumuyor. Ve beraberinde de tabii hiç istenmeyen olaylar oluyor.
2: Mola kazalar vermeyenler var.
0: Evet, kazalar meydana geliyor. Şimdi biz bu kazaları biraz seninle konuşalım mı? Yani bu kazaların biraz öncesi, kaza sırası ve kaza sonrası neler oluyor? Kazalar neye bağlı gerçekleşiyor? Bunları nasıl önleyebiliriz? Bunlar hep senin uzmanlık alanların ve inceleme yaptığın konular olduğu için bu soruları sana yöneltmek istedim. Yaz döneminde ne oluyor, ne bitiyor?
2: Evet, çok teşekkür ederim. Yazın göbeğinde, sıcakta hepimiz işten bıkıp veya bunalıp bir tatile çıkmaya çalışıyoruz. Burada ekonomiklik devreye giriyor. Geceden yola çıkalım, zaman kazanalım, bir gün az ödeyelim. Hatta yola da mola vermeyelim, bu moladaki durduğumuz yerler çok pahalı. Ben geceden gideyim, çocuklar da uyusun, yol ekonomiye dönsün. Bu biraz risk yaratıyor gibi geliyor. Biraz da bana şöyle bir durum var. Yazın sıcağında arabada bulundurduğumuz konular var. Biliyorsun sprey var, çakmak var ya da farkında olmadan deodorantlar var. Bunlar da sıcakta bırakmayın diye bir parantez bilgi verelim ve yola devam edelim. Şimdi her kazanın bir görünür, bir de kök sebebi vardır. Görünür sebep zemin ıslak olabilir. Lastiğin kötü olabilir. hızlı gitmiş olabilirsin. Yolun asfaltı bozuk olabilir. Başka biri sana sebebiyet vermiş olabilir. Ya da birebir sürücü olabilir. Ama şimdi sürücüyü park edelim kenara. Görünür sebepleri konuşmaya odaklanırken kök sebebe inmek lazım. Yani her kazayı ve her araç tipini ayrı incelemek lazım. Kaza ya da çarpışma diye bakmak lazım olaylara. Motosiklet kazasını önlemek istiyorsan otomobillerle ilgili aynı kurallarla önleyemezsin. Hatta trafikteki güvenli sürüşünü bile önleyemezsin ya da düzeltemezsin. Ticari araç mı kullanacaksın, kamyoncu, otobüsçü, bambaşka konularla kazayı incelemek zorundasın. Bir otomobil kullanıcısı mıyız? Seyahate gidiyor muyuz? Şimdi sen nasıl bir otomobil kullanıcısın? Yılda kaç kilometre yapıyorsun? Evinden işe, işten eve, yılda da bir kere otomobilinde tatile. Hı hı. Maksimum kaç kilometre yapar biri? 10-12 bin, 15 bin maksimum. Hı hı. Ama arabanızla bir satışçısınız ve seyahat ediyorsunuz sürekli. Yılda 40 bin, 50 bin, 60 bine, 70 bine ulaşanlar var. Bunların arasında uzun yol tecrübesi, gece sürüş tecrübesi ya da risklere yaklaşım tecrübesi var. Ama sana şunu söyleyeyim. Her kararın arkasında bir duygu var, sürücüye bağlanıyor. Eğer trafikte siz hayatınızı o kazada, çarpışmada kaybederseniz, zincirin son halkası ve en zayıf halkası sürücü hayatını kaybetti, suçlayın onu diyoruz. Böylelikle kazanın önüne bakıyoruz. Kaza anının hızına bakıyoruz, uykusuzluğuna bakıyoruz, yorgunluğuna bakıyoruz, çalışma saatine bakıyoruz, işte güzergahın tipine bakıyoruz filan. Arkasından da kazayı incelemek zorundayız ki aksiyon alalım. Bu aksiyonları da sahaya indirelim ya da genele yaygınlaştıralım. Yaralıları konuşamıyoruz bile, uzun kayıplarını konuşamıyoruz bile. Ama şuna bir daha dönüyorum, her kararın arkasında bir duygu var. Orayı konuşmak isterim seninle.
0: Evet, bu duygu dediğin şeyi aslında açalım. Son döneme baktığımızda insanları biraz mutsuz görüyoruz, biraz daha agresif görüyoruz ki alınan kararları ve tedbirleri de ben çok yürekten kutluyorum. Kimisi cezalar yükselince başka sebeplere bağlıyor ama caydırıcı olması adına da bu cezaların yüksek olması ve uygulanabilir olması gerekiyor. Uygulanması gerekiyor. İşte o araçtan inme olayları hep bir öfke patlamasının ürünü. Ama bu sürücü araçtan inmese de, birine bağırmasa da o öfkeyle arabayı kullanıyor aslında. İşte dolayısıyla bu da kazaya herhalde sebebiyet veriyor diye düşünüyorum ya da verdiriyor birisine.
2: Parantez bilgi, son dönemde bu olayların seni kamerayla çekiyorum, şikayet ederim diye bir dolandırıcılık işi çıktı.
0: Evet, evet, evet.
2: İnanılmaz bir konu. Yani evet. Bunu da buraya getirdiysek üzülüyorum, utanarak söylüyorum. Ya kameraya çektim seni telefonla, bak gönderirim, bana para ver gibi evet, bir evet, dolandırıcılık evet. Var. Aman dikkat diyelim sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize, kullanıcılarımıza. Dönüyorum. Şimdi bak, otomobil kullanırken duyguların sürüş esnasında yönetilimi çok zordur. Neden dünya istatistiğinde, Dünya Sağlık Örgütü bir şey açıklıyor? Ölümleri, olayları, günlük kazaları, günlük ölümleri, yıllık ölümleri. Neden orta ve düşük gelirli ülkelerde yüksek kaza oranı ve ölüm var? Neden orta ve düşük gelirlerde var? İsveç'te niye böyle değil? Finlandiya'da niye böyle değil? Lüksemburg'da niye böyle değil? Şöyle, insan zihni çok meşgul olduğu konularla birkaç tip duygu yaratıyor. Öfke yaratıyor, stres yaratıyor, zihinsel ve bilişsel kayıp yaratıyor. Bu dikkat ve konsantrasyon kaybına geliyor. Kullanıyorsun, yoldasın, arabadasın, gidiyorsun. Kredi kartın var ya da sağlık sorunu var ya da ekonomik şartlar var. Bu sana şunu getiriyor. Yol vermemeye başlıyorsun Murat. İnsanın bilişsel sorunları, duygu problemi ve eko şartları problemi varsa inan bana yol vermez. Buna inanmaları çok zor olabilir. İlk defa söyleniyor. Seninle beraber ilk defa söylenmiş bir konu televizyonlarda ama duygusal olarak sürüşünüzü yönetemezseniz birine yol vermezsiniz ve kaza başlar, çarpışma başlar.
0: Şeyi gözlemliyorum, katılır mısın bilmiyorum. Daha mutlu insanlar, güne mutlu başlayan insanlar, ben hani motosiklet kullanırken de, araba kullanırken de aynısı bu, yol veriyor ama hakikaten dediğin gibi biraz daha sorunlu olduğunu o yüz ifadesinden hissettiğin, belki mutsuz işinde, evinde, evet, özel hayatında, sağlığında daha agresif, daha saldırgan, oradaki şeyi senden çıkarmaya çalışıyor. Yol da vermiyor, sıkıştırıyor. Kesin da böyle. Önüne de bakmıyor, baksa da görmüyor. Ki yine senin bana çok rahat anlatabileceğin bir konu, benim de bizzat test ettiğim bir konu. Telefon diyoruz ya, hani ele almayın. Ben ele almayı İnanılmaz bırak konuşmayın bile diyorum. Çünkü şöyle bir test vardı. Telefonla konuşmanın etkisi bir alkol almış sürücü kadar insanı etkiliyor ve algıları kapatıyor diye. Hakikaten bir yerden bir yere telefonla gittiğin zaman, yani ele almıyorsun, araçtan konuşuyorsun.

0: olayların seyrine göre değişmeye başladı. Mesela biz Suriye'de Rusya ile ve Amerika ile farklı bir noktadaydık ama Libya'da Amerika ile işbirliği yapıyorduk. Ve dolayısıyla bu konu bazlı
1: bu sadece değişti. Bizim için geçerli değil tabii.
0: Bütün ülkeler için geçerli. Konu evet. Bazlı
1: ülkeler çıkar odaklı, dosya dosya bir araya dedim. Gelebiliyor. Bazı dosyalarda da katiyen bir araya gelmiyorlar.
0: Evet. Bir dosyada birbirinin yani iki ülke öbür dosyada birlikte birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bunların değişmekte olduğunu çok da farkında olmayıp statik bir şekilde bakıldığında bir sürü şeyde anlamakta zorlanıyoruz.
1: Sebep sonuç karıştırma, saha ve masa farkından evet. Söz etmişsiniz yine. Yani bu en çok yapılan hataları alt alta sıralamanız. Evet.
0: Evet. Sebep sonuç ilişkileri şöyle bir bu aslında sonuca bakıp sebep üretme gibi bizim bir tembelliğimiz var. Şimdi neye bakıyoruz? İşte İsrail 1948'de kuruldu. O zaman nedir? Şöyle bir hikaye düzülüyor. Birinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. İkinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. Arap Baharı neden yaşandı? Halklar neden isyan etti? Büyük İsrail'i kurmak için diye giden böyle bir hikayemiz var. Şimdi sonuca bakıyoruz. Sebep üretiyoruz.
1: Ne bir yere saplanıp kalmaktan mı söz öyle. Ediyorsunuz?
0: Şöyle diyelim. Bizde bir söz var. Hani bir olay kime yaradıysa fail odur.
1: O şey çok mahir kesinlikle. Kaynak.
0: Evet. Tamam. Bazen doğru ama her zaman
1: evet.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ama her zaman öyle değil. Çünkü neden?
1: Ve çok sıkça duyuyoruz.
0: Çok sık. Bu bir aslında tembel işi diyorum ben buna. Çünkü neden? Sosyal olaylar laboratuvardaki deneyler gibi değildir. Yani iki hidrojen ve bir oksijen atomu bir araya geldiğinde illaki su oluşur. Ama sosyal olaylar böyle değildir. Sürpriz unsurlar vardır. Beklenmedik şeyler yaşanır. Dolayısıyla illaki sonuç neyse sebep de onun için oldu bakış açısı çok doğru değil. Çünkü bir süreç var ve o süreçte her şey değişiyor. Şöyle son olarak şunu söyleyeyim. 2011'den itibaren Orta Doğu bir satranç tahtası. Sürekli rakip aktörler birbirine karşı hamleler yapıyorlar. Bazen bir aktörün yaptığı bir hamleye diğeri bir hafta sonra bazen bir ay bazen bir yıl sonra karşılık veriyor. Ama sürekli değişimler içinde gitgeller içinde bir süreç yaşanıyor. Biz bunları donduruyoruz ve o anki yaşanan şey neyse işte tam da bunun için bu iş oldu gibi bir sonuca ulaşıyoruz.
1: Aha ben de bildim.
0: Halbuki o süreçte neler neler yaşanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sebep nedir, sonuç nedir bu iş şeyleri kaçırmak analizlerde çok ciddi hatalara yol açıyor.
1: Komplocu evet. Bakıştan evet. Söz etmişsiniz. Bir taraftan bizim ülkemizde ve coğrafyamızda insanların komplo teorilerine itibar etmeleri anlaşılabilir bir şey. Çünkü ancak komplo teorilerinde görülebilecek şeyleri de birebir yaşıyoruz. Hı hı. İşte bir tanesi 15 Temmuz. Evet. Yani bakıp da geriye sardığında 70'lerden beri seni şuraya koydum, buraya koydum. Sen şimdi uyuyorsun, 20 sene sonra uyanacaksın deyip dünyada hakikaten hiçbir terör örgütünde olmadık evet. Mekanizmalara tanık olduğumuz için komplo teorilerine de ister istemez komplo teorilerinin ötesinde maalesef bazı şeyler yaşandığı için böyle bir yatkınlığımız var.
0: Şöyle
1: fakat söyleyeyim. Bu bize neyi ıskalatıyor?
0: Bir kere komplolar var bir de komplo teorileri var. Hı. Komplolar üzerine zaten değil benim başlığım.
1: Ama teoriye çok gidersek komployu da ıskalayabiliriz.
0: Öyle tabii. Ama komplo teorileri genellikle gerçek olmayanlar. Yoksa komplo zaten komplo ama bir de teorilerimiz var. Ve burada aslında bu arada dünyadan çeviri yaparken şunu da fark ettim. Bütün toplumlarda komplo teorileri vardır.
1: Evet.
0: Sadece bize mahsus değil. Evet ve çok uçuk. Mesela beni en çok şaşırtan bu Trump ve ekibinin yani o ekolün yıllarca yaptığı bir propaganda vardı. 2008 ekonomik krizi, finans krizi neden çıktı? Bunu işte Müslüman kardeşler El-Kaide yaptı diye bir söylem düşünün yani. Bunun gibi bir sürü şeyler.
1: Ama işte şey var tabii orada itibar eden sayısı.
0: Buna inananlar var
1: evet,
0: koca
1: insanlar. Önemli olan bu. Yoksa dediğiniz gibi hep tedavide
0: tabii.
1: Oluyor her tarafta evet. Oluyor ama sanki biz daha mı çok buna itibar ediyoruz.
0: Olgularla değil, daha çok algılarla, evet.

0: Çünkü olguları bilmiyorsanız, yani olguları bilmeyen zaten komplo teorilerine çok rahat düşer. Ve bir de komplo teorileri ne diyelim, birer ben bunu uyuşturucu olarak görüyorum. Rahatlatıyor. Sorumluluk alma önünde bir engel vesaire, bir sürü şey var. Yani zihni bir konfordur diyebiliriz. Çok çalışmayı da gerektirmez aynı zamanda komplolar. Yani komploya inanıyorsanız bir sebep sonuç ilişkileri üzerine bir sürü şeyi hiç bakmaya gerek bile duymazsınız. Ama burada en büyük problem komplo teorilerine inanmakla ilgili. Burada bunu yapanların birçoğu hani üst akıl dediğimiz o kadar mutlaklaştırıyorlar ki ilahi vasıfları
1: şeytanlaştırıp
0: adeta Amerika ve İsrail'e veriyorlar.
1: Evet, şeytanlaştırıp en son artık yapabileceğin hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Hissiyatına seni götürebiliyor.
0: Hem o hem de burada bir akidevi bir problem var. Şimdi düşünün, İsrail, Amerika her şeyi gören, her şeyi bilen, yani yok adeta dedir. Allah'ın el-basir, el-esemi sıfatlarını biz bunlara veriyoruz. Dolayısıyla da ne oldu? 7 Ekim. Her şeyi gören, her şeyi bilen bir İsrail varsa o zaman 7 Ekim bir komplodur, şeydir. O zaman Hamas ne diyorlar? Hamas İsrail'in bir ajanıdır gibi bir sürü böyle enteresan şeylere ulaşıyor. Şimdi dolayısıyla çok fazla komplo teorisine inanmak düşmanı tanrılaştırmak.
1: Evet.
0: Şeyine götürüyor. Gerçekten bu bir problem. Bölgeye bakarken de böyle bir problemlerimiz var. Dolayısıyla yani bu ciddi bir problem.
1: Genellemecilik, toptancılık, basma kalıplık, bunu geçiyorum nasılsa anlaşılmıştır diye. Hamasilik ve coşkulluk ya da yok sayma.
0: Şöyle düşünün, hamasi. Şimdi Türkiye'de iki ekol var geçtiğimiz yıllarda. Kimisi ne diyordu? Orta Doğu'yu kurtaracaksa ancak Türkiye kurtarır. Öbür kesim ne diyordu?
1: Bataklığa düşün.
0: Biz battık. Türkiye'nin esamesi okunmuyor artık, bittik gittik vesaire. Bu tarzda genellemeci duygusal şeylere başvuruyorduk. Peki Türkiye artık Orta Doğu'da kaybetti vesaire diyenler neyi gördü? 8 Aralık 2024'te Suriye'de rejim devrildiğinde ve burada Türkiye'nin ne kadar etkili bir aktör olduğunu gördüğünde işin öyle olmadığını gördüler. Veya 7 Ekim'den sonra Türkiye Filistinlerin istediği kadar bir şey katkı sağlayamadığında o zaman biz ancak kurtarırız dünyayı diyenler hayal kırıklığına uğradılar. Dolayısıyla yerimizi aslında doğru bilmemiz de gerekiyor. Benim kitabı yazarken ki bir başka şeyim de oydu. Aktörlerin yerinin aynı zamanda gücünü, kapasitesini de doğru oturtabilmek gerekiyor. Bunun gibi aslında tabii ki bir sürü örnek var.
1: Şimdi artık zaten Suriye...
0: Yok saymada şunu söyleyeyim. İşimize gelmeyen şeyleri yok sayma gibi bir çok yaygın bir şeyimiz var.
1: Pratik bir şey.
0: Çok pratik, evet. Bunu yok sayalım bitsin ama böyle olmuyor. Bu da aynı zamanda bakın sorumluluklarımızdan kaçma şeylerinden bir tanesi. Mesela bir öğrencim dedi ki IŞİD ve Selefi benzeri örgütleri Osmanlı'nda olduğu gibi Ehl-i Sünnet dairesinin dışına çıkarmak lazım dedi. Tamam, çıkarabilirsin ama Selefilik körfez parasıyla bütün dünyaya yayılmışken, Avustralya'dan Amerika'ya, İslam dünyası her yere yayılmışken senin yok saymanla yok olmayacak. Yok saydığın takdirde o bir gün seni de altına alacak bir çığa
1: Allah'tan
0: dönüşecek.
1: Allah'tan talebe söylemiş, hoca
0: tabii
1: da söyleyebilirdi.
0: Ki, böyle düşünen insanlar, ya büyüklerde de yok sayma şeyimiz çok fazla. Gündelik hayatımızda da bu şekilde. Ama yok sayarak hiçbir şey yok olmuyor.
1: Evet. Peki, şimdi yine kitapta. Özellikle tabii Orta Doğu çalıştığınız için 2000'li yılların ortasından itibaren hem yer küremizde hem bölgemizde var olan mevcut sistemlerin kırılmasından, değişmesinden söz ediyorsunuz. Dediğim gibi pek çok misal de var. Fakat Suriye'ye bakarken şunu hatırlıyorum ben, bizim yayınımızda demiştiniz ki 7 Ekim değerlendirmenizde. Eğer Suriye'yi iyi izlemiş olsaydık bugün göreceklerimiz başka olurdu. Çok uzun sürdü Suriye Savaşı. Ve biz de herhalde daha önceki savaşlara nispetle daha fazla yakından izledik. Ama buna rağmen izledik mi, sizin saha çalışmalarınızdan da gördük. Söyleyin, biz Nereden başladık Suriye Savaşı'na bakmaya?
0: Şöyle bir problem var. Şimdi Türkiye odaklılığa geri döneceğiz. Biz Suriye veya bir başka bir mesele. Bölgeye ne zaman bakacak olsak, kendi meselelerimiz, iç kavgalarımız, hayallerimiz, özlemlerimiz, öfkelerimiz vesaire üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla bu içeriği bakmak, içeriye bakmak ve içeriği anlamak anlamına gelmiyor. Şimdi Suriye örneğine bakalım. Yıllarca bu ülkede Suriye'yi ne üzerinden tartıştık biz? Kendi güvenlik kaygılarımız üzerinden tartıştık. PKK, PYD, IŞİD.
1: Haklıydık tabii çünkü işte sınırımızın
0: o başka, ama
1: en uzun olduğu sınırımız tabii.
0: Yani güvenlik
1: Suriye,
0: perspektifi bakılmalı zaten demiyorum ama bu çok eksik.
1: Diğerine bakmaya mani değil tabii güvenlik eksenli yani, bakış.
0: Problem ne? Suriye'nin içinde neler olduğuna dair gerçekten bu ülkede kimsenin haberi yoktu.
1: Bir sağlamasını yapalım Zahide Hanım, buyurun. Suriye'de ilk ne oldu?
0: Halka ayaklanması olaylar
1: evet,
0: tabii ki
1: hafıza çalışması yapalım.
0: Mısır ve Tunus etkisiyle Suriyeliler ilk
1: 2000'lerin
0: defa
1: 2000'lerin ortasında değil mi, bütün Arap coğrafyasında bir rüzgar başladı.
0: Ve burada imkansızın mümkün olduğunu gördü insanlar ilk defa ve sokaklara döküldüler. İnsanlar sokaklara döküldüğünde ilk talepler rejim devrilsin değildi Suriye'de. Sistemde reform istedi insanlar. Ama rejim şöyle düşünüyordu. Sistemde en küçük bir reform bile beni ayakta sistemde küçük bir reform yaparsam bile ayakta kalamam diye düşündü. Ve burada başka şeylerin de etkisi var. Beşar Esed'in annesinin, çevresinin ve İran'ın vesaire etkisi tabii ki söz konusu. Bütün bunlar reform yapmaktansa göstericileri bastırmayı tercih etme yoluna gittiler. Ve sadece şunu söyleyeyim, bakın Dera'da olaylar başladığında Dera'daki istihbarat başkanı, kuzeni olur, onu görevden alsaydı bile işler böyle olmayacaktı.
1: Gerçekten. Kaç yıllık, 50 yıllık bir yönetim vardı değil mi?
0: Evet.
1: 50 yıllık bir diktatörlük 63, vardı.
0: 1963'ten.
1: Tabii öyle otoriter falan bir rejim değil, bayağı bildiğin diktatörlüktü.
0: Rejimin halkına karşı yaptığı her gösteride insanların öldürülmesi vesaire, bütün bunlar öfkenin daha fazla artmasına ve eylemlerin her yere yayılmasına ve aylar sonra artık insanların taleplerinin reformdan bu rejim devrilmesine doğru geçmesini gördük. Ve 2011 yılı sonundan itibaren artık insanları silahlanmaya başladığı bir atmosfere geçti. Çünkü rejim silahla mukabele
1: nasıl
0: ediyordu.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz bundan da müştekisiniz. Türkiye'de gezi olayları olmuştu. Hı hı. Ve gezi olaylarında ez cümle aslında sonra da anlaşıldı. Hayat tarzıyla ilgili bir sloganla ortaya çıktı. Bir dakikamız mı var? Dönüşte devam ederiz. Bu hayat tarzı sloganını en çok seslendirenler Suriye'de sokağa çıkanlardan çıkanların başka emeli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şunun bunun desteğiyle çıktığını söylüyorlardı. Bir de böyle bir handikapımız var
0: tabii
1: galiba
0: ki.
1: Ama dönüşte mi alalım?
0: Olur.
1: Başlayabiliyor muyuz? Dönüşte tamam. Evet, kısa bir ara, birazdan buradayız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Parlament ekranlarına ve 24 Radyo'ya tekrar hoş geldiniz efendim. 16'ya uzandı saatler ve kaldığı yerden 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Haluk Levent karşılıksız çek nedeniyle 70 milyon liralık bir adli para cezası almış ve buna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Ahbap'ın şimdiye kadar 7 kez denetlendiğini vurguladı Levent. Derneğin en fazla denetlenen sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını kaydetmiş ve devam eden projelerin noktalanmasının ardından Ahbap Genel Başkanlığı görevini bırakacağını söylemişti. Şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışla yapılması planlanan konutların bir kısmı hala tamamlanmadı. Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekerken depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç, Ahbap Derneği'nin özellikle de afet dönemlerinde topladığı bağışlar, bu yardımların kullanım alanları ve mali kayıtlarının incelenmesi amacıyla başlatılmıştı.

Evet, saldırılar yeniden başladı. Boğaz tekrar kapandı. Başlanılan noktaya geri dönüldü efendim. ABD ve İsrail arasında artan gerilim şiddetli misilleme saldırılarını beraberinde getiriyor. İran, Körfez ülkelerine, ABD ise kritik noktalara saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattı. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Çabahar kentinde 2 patlama sesi duyuldu. Ülkenin güneybatısında daha önce patlamalar bildirildi. Bu şehir kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı ise 140 askeri hedefi vurduklarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı isteyen tüm gemilere açıktır açıklamasını yaptı. Amerikan kuvvetleri seyir sefer özgürlüğünün devamlılığını sağlamak üzere konumlandırılmış ve hazırlanmıştır denildi. Son saldırıların ardından İran bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken halk uyarıldı. Kuveyt alarm durumuna geçti. Katar hava savunma sistemlerini devreye soktu. Bahreyn'de sirenler çaldı. Ürdün'de ise 3 füze fırlatıldığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri de ülkeye yönelen füzeler tespit edildiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırısında öldürülen dini lideri, İran dini lideri Hamaney Meşe'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilirken oğlu ve Halefi Müşteba Hamaney törene katılmadı ve hiçbir ses kaydı ve görüntünün olmadığı yeni dini lider babasının cenazesinin ardından bir tehdit mesajı yayınladı. Müşteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni münasebetiyle mesaj yayınladı. Mesajında babasının intikamının alınacağının sözünü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir dedi. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadelerini kullandı. Mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurguladı. Günlerce süren ve 9 Temmuz'da defin işlemleriyle son bulan cenaze töreni intikam sloganlarıyla yankılanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e ölüm pankartları açılmıştı. Kardeşlerinin katıldığı cenaze törenine Müçteba Hamaney'in de gelmesi beklendi. Ancak saldırılarda ağır yaralandığı söylenen dini lider törene katılmadı. Evet, bu haberle noktaladık efendim. Saat başında yeniden buluşalım.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Evet, Arap Baharı'nı Suriye özelinde konuşuyorduk. Aslında işte Suriye'yi izlemeye başladığımız andan itibaren biz ne konuştuk, aslında neler olmuştu diye sormuştum. Evet. Araya gittik, buyurun.
1: Sahadaki gerçeklerden çok kopuktu analizlerimiz. Hep kendimizi tartıştık aslında Suriye'yi tartışırken veya kendi iç kavgalarımızı, güvenlik meselelerimizi, çıkarlarımızı vesaire konuştuk. Ama bu konuştuklarımız Suriye'nin kendi yaşadıklarıyla, içeride yaşananlarla doğrudan bağlantılı şeyler değildi. Ve hep Suriye'nin veya daha doğrusu sadece Suriye demeyelim. Biz genelde Orta Doğu'yu ne üzerinden tartışıyoruz? Kuzey Suriye ve Kuzey Irak üzerinden. Bu ne demektir? PKK ve kendi güvenlik meselelerimiz. Şimdi peki Suriye'nin, Irak'ın devamında neler yaşandı? Tabii ki Şam'da neler oldu, Dera'da neler oldu, Süveyda'dır, Rakka, Deir ez-Zor, Hama, Humus, Halep neler oldu? Biz bunları yeterince konuşmadık. Dolayısıyla burada problem, biz bugün şimdi 7 Ekim yaşandıktan sonra şunu görüyorum ben yorumlarda. İnsanlık tarihine bir ilk diye başlayan yorumlar. Halbuki ne o Gazze'de gördüklerimizin hiçbirisi ilk değildi. Çok benzerlerini ben Suriye'de gördüm. Mesela nedir? Şimdi Gazze'de yürütülen açlık savaşının benzerini Esed rejimi Suriye'de yaptı. Muhaliflerin eline bir bölge geçtiyse etrafını kuşatırdı. İçeriye gıda, özellikle un girişini engellerdi ve havadan sürekli bombardıman yapardı. Çünkü asker kaybetmek istemezdi. Bu ucuz savaş yöntemidir.
0: Yani bu, biz şimdi baktığımızda isyan ediyoruz. Diyoruz ki 8 milyar insan İsrail'e çekil kenara, defol git, içeriye yiyecek, girecek diyemiyor dediğimiz şeyi biz aslında Suriye'de pratik mi edildi aslında?
1: Edildi tabii ki. Daha önce Irak'ta edildi. Gazze'nin ilk örneği Irak'tır diyebilirim ben size. Ama şimdi Suriye'yle devam edelim bölmemek adına. Mesela ben Suriyelilere sorduğumda rejim kuşatmasına ne yiyip ne içsiniz diye. Ağaç yaprakları yedik, ot yedik, kaktüs yedik diye ne oldu? Doğu Guta'dan bir hanım kartonla hayvan yemi, arpayı yarı yarıya karıştırıp ekmek diye yerdik dedi. Arpa, hayvan yemi yiyen yemek çok yaygındı. Şimdi dolayısıyla şimdi Gazze'de hayvan yemi yemeye başladığında insanlar ilk vesaire dendi. Suriye'de de insanlar açlıktan öldü. Suriye'de Filistin mülteci kampı Yermük, Şam'ın güneydoğusunda yüzlerce Filistinli ve Suriyeli açlıktan ve susuzluktan öldü.
0: O kitabınızın adı Tuz ve
1: Taş Üstünde.
0: Evet, Taş Üstünde. Orada yanlış hatırlamıyorsam BM yardımından kalan yani müsaade ettiği Esad'ın 5 gram tuz insanlara kalıyordu galiba.
1: Şöyle şimdi rejim BM ile uzun süren pazarlıklar içeri insani yardımı sokmak için. Şimdi İsrail ile çok benzer taktikler uygulamıştır Esed rejimi. Baskı olduğunda tamam diyor. Mesela 100 tır o gıda girecek. Basının önünde 5-10 tırın girişine izin veriyor, sonra basını çekiyor. Tabii ki tırların devamı girmiyor. İçeriye giren o şeyler depolandığında içeride bir müddet sonra vuruyor. Ben o kuşatmalardan çıkmış birisiyle Afrin'le sorduğumda şey dedi. 10 gram tuz ve 10 gram şeker gelmişti bize dedi. Şimdi dünya basınında içeriye gıda girdi diye söyleniyor. Ama içerideki insanın eline geçen ne? Ve bu arada o pazarlıklarla BM o gıdayı vesaire sokarken bir sürü de rejim rüşvet olarak kendi tarafına o gıdalardan alıyor. Hiçbir içeriye hiçbir şey rüşvetsiz girmemiştir. Tıpkı İsrail'in de aynı şeyi yapması gibi. Dolayısıyla bir sürü taktik benzer.
0: Kedi biz, köpek etinden söz
1: tabii etmiştim. Yermük kampında kedi köpek yenebilir fetvaları verilmişti ve ben oradan çıkmış Suriyeli savaşçı İstanbul'da karşılaştığımda sorduğumda dedi ki yani ne yaptınız, kedi köpek fetvaları verildi dedim. Abla dedi yenecek kedi köpek bile kalmamıştı ki
0: fetva
1: dedi.
0: Fetva çıktığında.
1: Evet. Ve 12 gün boyunca mideme sadece su ve pul biber girdiği oldu dedi. Şimdi ve aynı şeyde ben Suriye'nin kuzeyinde Azez'de bir Filistinli genç kızla bir çadırda karşılaşmıştım. Babası o kuşatma sırasında susuzluktan ölüyor mesela. Filistinli. Bunun gibi bir sürü hikaye var. Şimdi Filistinli kurtarıcı, Filistin davası, İsrail'e karşı direniş vesaire diyen bir rejim var. Ama Suriye'deki Filistinli mülteciler ne hale geldi? Kendi halkının dışında mülteciler ne hale geldi? Bunları konuşmuyoruz.
0: Yarmuk kampında bir medeniyet inşa etmişti değil mi Filistinliler?
1: Aynen öyle.
0: DAEŞ'in de oraya saldırması tesadüf değil galiba.
1: Görüştüğüm bir sürü kişi, bunun yani DAEŞ'in başı olarak oraya saldıran kişinin Suriye istihbaratının elemanı olduğunu bana söylemişlerdi. Dolayısıyla böyle bir sürü hikaye söz konusu. Aynı zamanda Suriye'de rejimin hapishaneleri, hapishanelerde yaptığı korkunç şeyler. İsrail hapishaneleri de 7 Ekim'den sonra aynı hale döndü.
0: Neden biz onu o kadar geç okuduk yani? Ne zaman ki Esed düştü, biz hapishanelerden söz eder olduk. Halbuki hapishaneler Hafız Esad'dan beri bilinen bir şey.
1: Peki gündem olduğunda Sednaya ne kadar süre gündem oldu basında?
0: Ne kadar?
1: Sadece bir hafta. Düşünün, rejim düştü, Sednaya ortaya çıktı, skandal. Benim ülkemde bu konu sadece bir hafta tartışıldı. Bu kadar önemli bir mesele. Şimdi o yüzden kitapta en büyük benim isyanım zaten o. Gerçek meselelerle ilgilenmeyip önemsiz şeyler üzerine çok fazla duruyoruz.
0: Akademide üzerinde duruldu.
1: Akademide de benzer şekilde. Çok az tez vardır. Nevzat Çiçek gazeteci, onun eşi bu hapishanelerdeki kadınlar üzerine yazdığı bir yüksek lisans tezi var. Çok az hapishanelerde yapanlar. Benim öğrencilerimden şimdi derslerde çok işlediğim için mesela radikalizmin Arap dünyası üreme yeri hapishanelerdir. Biz şimdi bunun hiç farkında değiliz. O örgüt, bu örgüt vesaire diyoruz. Peki onlar nereden çıkıyor? Neden yayılıyor? Size bir akademisyen televizyonlarda geçtiğimiz yıllarda bir ülke işte bir örgüte desteği kestiğinde bitti bu iş dedi. Artık Orta Doğu'da terör mörör kalmayacak dedi. Ya bu koskoca uluslararası ilişkiler profesörümüz bir hoca. Yani o kadar gerçeklerden kopuk ki Orta Doğu'da terörizmin, radikalizmin ürediği yer hapishanelerdir. Arap hapishaneleri korkunçtur. Oralarda işkenceyi yaşayanlar, onu yaşadıktan sonra kimse evine dönüyor, tamamen depolitize oluyor. Ama bir kısmı da eline silah alıyor. Bunu da bilmek lazım. Dolayısıyla hapishanelerde ölen on binlerce insan var.
0: İşte Irak'taki hapishaneden DAEŞ'in çıktığını biliyoruz.
1: Aynen öyle. Ve bu biz sadece bakın komplo olarak bakıyoruz. Şimdi komplo teorilerine, bütün örgütleri komplo teorilerine bağlıyoruz. Evet doğru, komplo şeyleri var. Ama bunların sahada çıkmasının da bir boyutu var. Yani durup dururken çıkmıyor. Bunları ortaya çıkmasına yol açan çeşitli zeminler
0: çıktıktan
1: var.
0: Çıktıktan sonra da bakın, manipülasyona açıklar.
1: Hapishaneler hiç tartışılır mı ülkemizde? Şimdi Esed'e neden insanlar isyan etti? Veya mesela ülkemize insanlar, Suriyeliler geldi. Neden geldi hiç sorduk mu? Hiç basında kaç, şimdi giderken mikrofon uzattı basınımız. Peki geldiklerinde kaç program yaptık, neden geldiler diye. Ben Suriyelilere sorduğumda neden geldiniz diye, zihnimize ne var? Askerden kaçtı. Hep böyle. Sorduğumda o kadar çok ebeveyn bana ailemizin namusu için dedi ki, bunu söyledi. Neden? Çünkü rejimin daha isyan başladığının ilk haftası.
0: Dereya'da.
1: Şam kırsalında gösteriler ilk başladıktan bir hafta sonra rejimin adamları kasıtlı bir politika olarak genç kızlara tecavüz politikası uyguluyorlar. Ve Suriye'de görüştüklerim, tecavüz asla bizim toplumda kabul edilebilir bir şey değildi dedi. Bunu bir silah olarak kullanıyor. Ve bir sürü insan ülkemize sığınma sebebi rejimin bu politikası. Hiç bunlar tartışıldı mı bakın. Ülkemizde mülteciler üzerinden bir sürü yayılan nefret şeyi vardı. Peki hiç insani boyutta yani ve güvenlik aklı dedik. Bize güvenlik aklı çok fazladır. Peki Suriyeli mültecilere tamamen bir güvenlik meselesi olarak baktık. Hiç insani düzeyde program kaç tane yapıldı? Bu insanlar ne yaşadı?
0: Yani
1: neden geldi?
0: Medyada,
1: ne oldu?
0: Medyada hiç Suriyeli çıkartıp burada ne yer, ne içersiniz, ne dersiniz ya da Suriye için ne düşünüyorsunuz diye sordunuz mu?
1: Aynen öyle. Kitabımda da aynen bu sorularda var zaten. Şimdi Arapça bilmeyen, ömründe bir kere Suriye'ye gitmemiş, Suriye'nin toplumu, kültürünü vesairesini hiç bilmeyen insanlar ekranlarda bize Suriye anlattılar. Bu nasıl bir iş? Tabii ki bildikleri bir tek şey güvenlik olduğu için sabahtan akşama biz PKK üzerinden bir Suriye hikayesi veya Rusya-Amerika politikaları üzerinden veya işte doğalgaz, petrol, ekonomi politik, yani ekonomi politik, küresel güçler ve örgütler üzerinden biz bir Suriye hikayesi dinledik. Ama bu Suriye'nin gerçeği değildi.
0: Yahut Esad Esed'in
1: tam da böyle oldu. Şimdi bir şey daha söyleyeyim.
0: Çok da olumlu portreleri de çizildi maalesef ülkemizde. Çizildi.
1: Bir şey daha var. Şimdi her şeye güvenlik şeyle baktığımızda ve hafızasızca baktığımızda ne oldu mesela? Ülkemizde dendi ki PKK-PYD meselesini çözmek için rejimle işbirliği yapmamız lazım. Başka çözüm yolu yok. Şimdi askeri uzmanlar bunları söylediler. Peki PKK nereden çıktı? Suriye rejimiyle PKK ilişkisini hiç mi bilmiyorsunuz? Bakın, askeri uzman olacaksınız. Ama PKK'nın kurulur kurulmaz Öcalan'ın 79'da Suriye'ye gittiğini, 98'deki Öcalan krizine kadar Suriye istihbaratının denetiminde kaldığını, Suriye'deki Kürtler PKK-PYD'ye katılırsa Suriye ordusunun askerlik yapmaktan muaf olduğunu geçmişti.
0: Ama aslında Kürt diye bir şeyin Suriye'de tanınmadığını...
1: Öyle bir kısmı açısından evet. Yine 2011'de 2012'de rejim Kürtlerin yaşadığı bölgelerden düzenli bir şekilde çekilip bütün kurumları PKK'ya devretti. 2011'de hapishanelerden salıp anlaşma yaptı. Şimdi 2014'te PKK-PYD Amerika'nın kontrolüne geçti. Daha önce rejimin kontrolünde üçüncü bir yol. Muhalefete darbe vurmak üzere ve Türkiye'yi rahatsız etmek üzere kullanılmış bir şeydi. Şimdi Suriye rejimi muhaliflerden rahatsız PKK-PYD'den değildi ki. Şimdi rejimle PKK-PYD ilişkisini yok sayıp biz onunla ilişki kurduğumuzda PKK-PYD meselesi bitecek zannetti bizim uzmanlarımız. Çünkü hafızasızca bakıyorlardı.
0: Peki laboratuvar gibiydi Suriye hakikaten. Ve yani genel olarak özellikle mülteciler konusunda olumsuz konuşanlarda şöyle bir zaviye vardı. Sanki orada bir kurtuluş savaşı yapılıyor. Bir cephe var, yabancılar gelmiş, işgal etmiş. Ve bir ülke yönetimi var. Bir de işte o ülke yönetimiyle hemhal olup yabancılara karşı savaşması gereken insanlar varmış şöyle, gibi nasıl kaçıp gelirler?
1: Yine kendi şeyimize İstiklal Harbi hikayemize bağlantı kurup evet. Buradan sorguladık
0: fakat
1: insanları.
0: Buradan bakanlar yani buradan bakışla beraber şimdi kendim de unuttum ne söyleyeceğimi. Bu çok yaygın bir bakıştı. O arada şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan az çok söz edilir olsa bile mesela biz İsrail ve İran'dan pek söz etmedik. Evet. Halbuki Suriye Savaşı'nda İsrail de pozisyonunu güncelledi. Bir de tabii çok önemli bir İran faktörü vardı. Bunda da yine ne sebeple görmedik?
1: Bir kere bilgi problemi, ben size bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de gerçekten bir bilgi problemi var. Ve ilgi problemi var.
0: Ya, Biz zaten bilmiyoruz mu?
1: Hem bilgi problemi var ama bilen insanlarımız var. Bakın bilen insanlarla o konu ama ilgi problemine geliyoruz. Şimdi o konu konuşulsa ne kadar reyting alır, diğeri konuşulduğunda ne kadar reyting alır?
0: Şöyle diyorsunuz kitapta diyorsunuz ki Arap televizyonlarını seyrediyorum. Türkiye'den katılan konukları görüyorum. Bu konuklar son derece nitelikli. Donanımlı ve mülazaları da öyle. Ama aynı konukları Türkiye'deki televizyonlarda görmüyorum.
1: Evet. Şöyle El Cezire'de bu şey vardı. Haber programı. 3000 Arap gazeteci Türkiye'de yaşıyormuş. Ve ben geçmişte her gün yabancı basını takip ederdim. İngilizce veya Arapça basın hiç fark etmez. Yani ister Avrupa basını olsun ister Arap basını olsun. Her gün mutlaka en az bir tane İstanbul'dan bağlanmış bir Arap gazeteci görürdüm. Görüş beyan eden. Bazıları gerçekten çok şey öğrendiğim insanlar oldu. Şimdi bunlar aramızda bakın. Farkında değiliz. Bir Mısırlı siyasetçiyle röportaj yaptığımda çok memnun oldu. Dedi ki bizim görüşlerimizi hiç bilmiyorsunuz dedi. Senin üzerinden fikirlerimiz yayılacak dedi. Düşünün. Yani bakın bizim imkanlarımız yok değil. Bizim o kadar çok imkanımız var ki ama imkanı imkan olarak görmüyoruz. Çünkü neden? Zihnimiz kapalı bakın. Kendi Türkiye merkezi bakıyoruz her şeye.
0: Ne oldu da görmedik? O görülmedi yani, daha doğrusu işlenmedi. Tabii ki hiç kimse görmedi değil, gören gördü de. Ama genel olarak
1: Suriye konuşmak
0: insanlar
1: riskliydi.
0: Üzerinde etkili olan.
1: Suriye konuşmak riskliydi. Dolayısıyla insani olarak bakıldığında vesaire bunlar ekranlarda istenir miydi? Yani mesela benim anlattığım konular, yazdığım konular ekranlarda konuşulsa o dönemin ırkçı atmosferini düşünün. Nasıl saldırılar olurdu?
0: Evet, ama bizi bölgeyi İsrail'den kurtaracak ülke Suriye'ymiş, Esad'mış gibi dünya kadar analizi izledik.
1: Ya bakın, Suriye'yi Esad rejimine siz sorsanız onlara Baas rejimini anlat desen birçoğu anlatamaz. Çünkü neden? Çok iyi oldu bu. Yüzeysellik bahsimde, kitapta anlattım. Görünenler ve görünmeyenler vardır. Biz genelde görünen iceberg'in, buzdağının üstüyle hep yetindik. Ama bir de buzdağının altı var. Şimdi rejimin kurduğu bir hikaye ve bir vitrin var. Bizim genelde o vitrine, o hikayeye bakıyor. Ama o hikayenin altında bambaşka bir şey var.
0: Ne vardı?
1: Hem askeri yapısı hem siyasi yapısı bakımından ikili yapıdır. Bu bir. Ama siz İsrail açısından bir değerlendirmem istediğiniz için ona geleyim. Yüzeyde İsrail'e karşı söylemde acayip yüksek sesle konuşan bir rejim var. Direniş ekseni vesaire vesaire. Alttan işbirlikleri vardı.
0: Ya da Yarmuk'u
1: tabii ki
0: bombalayan bir rejim var.
1: Bir kere Suriye rejiminin uyguladığı bütün politikalar İsrail'in işine yaradı. Nedir mesela? Şimdi Golan'ın yanında Kuneytra. Kuneytra'yı işgal etti zaten rejim devredikten sonra. Onun yanında Dera var. İsyanın başladığı yer. Ben gittim Dera'ya. İnanamadım. Yani tabii Dera Zor en beteri diyorlar. Oraya gitmemiştim. Henüz daha PYD vardı. Dera en her yerde yıkım vardı. Gittiğim en çok yıkım almış yerlerden biri Dera'ydı. Aynı zamanda hayat yoktu. Yani ben diğer yerlerde yıkımın arasında bir hayat gördüm.
0: İyi kötü.
1: Vardı. İnsanların yüzünde bir ifade vardı. Ama Dera, evet, insanları sokakta gördüm. Azdılar ve ruh yoktu. Bakın. Şimdi İsrail'in 7 Ekim'den, 8 Aralık'tan sonra politikası neydi? Davut Koridoru. Ben Suriye'ye gitmeden Davut Koridoru'nu bir hikaye olarak görüyordum. Ne zaman ki Dera'yı gördüm, bu gerçekleşebilir dedim. Çünkü Dera'dan sonra zaten Süveyda, Dürzilerin yaşadığı bölge var. Dolayısıyla neyi gördük? Ve Suriye rejimi Dera'yı ve Şam kırsalını yıktı. Buralar İsrail'in yayılmak istediği alanlar. İkincisi, İsrail'in Suriye'de istemediği şey ne? Mültecilerin şeyi değil mi? Suriye'deki mültecilerin yarısı yerinden oldu. Üçte bir, yanlış hatırlamıyorsam, yurt dışına gittiler.
0: Ha, onlar da kalsın istemiyor. Kalsın istemiyor.
1: Tabii ki. Çünkü mülteci kamplarında yaşayanların her zaman geri dönme hayali var. Evet. O mülteci, bakın biz Gazze'de sadece mülteci kamplarını yıkmadı İsrail. Batı Şeria'da da 7 Ekim'den beri Batı Şeria'daki mülteci kamplarını yıkıyor. Binlerce evi yıktı. Hiç bakın
0: şurayı
1: haber bile olmuyor.
0: Netleştirebilir miyiz Ayda Hanım? Şimdi rejim Dereya ve nereyi söylediniz?
1: Şam kırsalı.
0: Şam kırsalını bombalarken, yok ederken İsrail bundan memnun oldu. Ama evet, İsrail memnun olsun diye yapmadı
1: hayır.
0: bunu. Şimdi çünkü öyle de zannedilebiliyor.
1: Yok, hayır.
0: Fakat sonuçta İsrail
1: yaradı.
0: Esad rejiminin yaptıklarından istifade edeceği için ve yerine gelecek olana kuşkuyla baktığı için destekledi diyebilir miyiz?
1: Burada şöyle bir şey de var.
0: Evet,
1: İsrail'in istediği en iyi senaryo birbirlerini yesinler. Savaş uzadıkça uzasın, yıkıldıkça yıkılsın.
0: Tabii.
1: Ve bu İsrail avantajınaydı. Ama İsrail'in aynı zamanda rejimi bakın 2012, 2013 ve 2015 3 defa devrilme aşamasına geldiğinde her seferinde bunu frenleten ve engelleten İsrail'di. Şimdi size Lübnan'da...
0: Bunu konuşmadık mesela biz hiç,
1: evet,
0: Türkiye'de,
1: evet,
0: gördüğüm kadarıyla.
1: Maalesef. 2023'te Mayıs ayında ben Lübnan'a gittim. Orada çatışma çözümü ve arabulucu bir beyefendiyle.
0: Ama bu sır da değildi.
1: Evet. Şimdi ondan bir alıntı yapacağım. Yaptığım röportajda durumu çok güzel özetledi. O yüzden aynen okumak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdiye kadar aşikar olan şu. Neredeyse bütün küresel ve bölgesel güçler arasında Beşer Esed'in bazı tavizler vererek başta kalması gerektiği yönünde ilan edilmemiş bir uzlaşma var. Şundan emin olun, ABD ve İsrail dahil hiç kimse Esed'in devrilmesine izin vermeyecek. Batı ve İsrail için Suriye devletinin başına en uygun seçenek Esed ailesidir. Beşer Esed'den daha uygun bir başkan bulamazlar. Kendilerine meydan okuyup vuracak Hamas vari yeni bir örgüt kurma ihtimali bulunan Sünni bir yönetimdense Alevi Esed yönetimini 1 milyon kez kat yeğlediler. Ama Esed rejiminin de zayıflayarak iktidarda kalmasını istediler. Bu yüzden kanaatimce Suriye'de barış, öyle veya böyle rejimin iktidarını teyit etmek ama yüksekten uçmaması için bazı kanatlarını budayarak zayıf tutmak üzerine kurulu dedi. Şimdi 7 Ekim olmasaydı hikaye aynen buydu. Çünkü rejim Arap Birliği'ne de kabul edilmişti. Artık devletler diplomatik ilişkilere başlamışlardı.
0: Kim tutar Esed'i olacaktı. Şimdi, peki İran'ın yine Suriye'deki varlığında neyi gördük, neyi görmedik?
1: Bir de şunu söyleyeyim.
0: İsrail'e.
1: Şimdi her ay İsrail mutlaka Suriye'yi bombaladı. Biz buradan baktığımızda, bak Esed rejimini düşürmek için diye düşünüyoruz, zayıflatmak için. Benim bir öğrencim var, Suriyeli ile evli. Onlar savaş boyunca da gidip gelebiliyorlardı. Şam'daydı ailesi, eşinin. Bana işte gördüğün her şeyi anlat diye ona söylemiştim. Şunu dedi, ben oradayken bombalandı dedi. Benim ödüm patladı. Kaçmaya çalıştım. Ailesi, eşimin gayet normal bir şekilde gülüp eğleniyorlardı dedi. Ne oluyor savaş, işte İsrail vurdu dediğimde aman ne olacak, her ay İsrail düzenli vurur, bu ayki de ne vurdu. Suriyeli hedefleri vurmuyor. İran ve müzahir unsurların şeylerini vuruyor. Ama biz nereye vurduğunu bilmiyoruz bakın. Aynı öğrencim rejim devrildikten sonra Esed rejimi İsrail Suriye'yi vururken hepsi, ailesi hepsi büyük bir korku içindelerdi. Çünkü artık gerçekten Suriye'yi hedef vurmaya başlamıştı. Daha önce Suriye rejimini vurmuyordu İsrail.
0: Orada karşılıklı İran'la itiştiler, öyle mi?
1: Aynen öyle. Veya yani dışarıdan bakıldığında ki gibi değildi. İsrail'in amacı
0: Yani Suriye'ye düşen füzeyi Suriye'ye zannedebiliyoruz. Evet. Halbuki değil. Düşman hedefi o değil.

0: Evet.
1: Peki
0: İran'a geldik.
1: Evet. Onda neyi gördük, neyi görmedik?
0: İran'ın
1: çok neyi ne kadar gördük?
0: İran bir kere orada kara gücü olarak baştan sona vardı ama tekrar söyleyeyim. Nerede vardı? Rejimin kontrolündeki alanlarda vardı. Rejimin kontrolündeki durumla ilgili biz gündem yaptık mı? Rejimin bulunduğu bölgede neler yaşanıyor? Hiç bunlar tartışıldı mı bu ülkede? Çünkü bilmiyorduk bakın.
1: Neler şimdi, yaşanıyordu?
0: Sadece şunu söyleyeyim. Esed rejimi devrildiğinde, şimdi Halep çok hızlı düştü değil mi? 2 günde düştü. Sonra 11 kalan 9 günde başkent düştü. Herkes şaşırdı. Ben Türkiye'de veya Avrupa'da başka yerlerdeki Suriyelilere sorduğumda, ailesi Halep'te olanlara sorduğumda şöyle diyorlardı. Halep'te rejim falan yok, güvenlik gücü. Hizbullah Halep'i elinde tutuyor diyorlardı. Şimdi dolayısıyla işte Lübnan'da 2024'te Lübnan Savaşı başladığında Suriye'deki Hizbullah milisleri ülkelerine döndüğünde çok zayıftır rejimin Halep'teki tahkimatı. Ama biz bunu biliyor muyuz? Hayır. Ne dedik? Suriye rejimi işte rejim artık Suriye'yi kontrol ediyor. Orayı tamamen kontrol altına aldı zannettik. Elinde daha doğrusu tutan rejim zannettik ve dolayısıyla sanki güçlü bir Esed var, ilişkili kuralım diyorduk.
1: Bir şey daha ıskalamayalım. Bir de Hizbullah dediğimiz, ondan önce işte İsrail'le savaşan aynı zamanda bir şeydi, örgüttü. Ama Suriye Savaşı'nda biz nasıl bir Hizbullah gördük?
0: Çok acıdır.
1: Yani bu defa da evet. Biraz evvel söylediğiniz, evet buyurun, İsrail gibi zalim bir rejimin evet.
0: Çok acı bir şeydir. Yani yanında. Bakın, bölgeyi gerçekten ibret nazarıyla incelemek gerekiyor. Sloganik veya işte bir ideolojik bagajla değil. Maalesef muhalifler elindeki yerlerin 2013-2014'ten itibaren Hizbullah geri aldı. Bir sürü Suriye ordusu şeyiyle değil. Ve Suriyeliler kaçarken onların evlerine kondular. Tabii ki. Yani sonra ne oldu?
1: Yerleşimciler gibi mi bir nevi?
0: Kimisi geçici olarak, kimisi kalıcı olarak. Çünkü artık Suriye'de Suriye'nin bir savaşı, Suriye'nin bir parçası haline gelen bir sürü savaşçılar vardı.
1: Nasıl yani, ailesiyle birlikte mi gelip
0: yerleşti? Ailesiyle gelenler de var tabii ki, yerleşenler de vardı. Çünkü şeyi unutmayın, rejim herkes Sünni değil tabii ama Sünnileri özellikle bir demografik mühendislik olarak sürerken dışarıya. Peki İran neyle orada yerleşik kalacak? Şii nüfus transfer ettiler. Mesela kimleri? Afgan Şiileri. Başkalarını. Kalıcı veya geçici olarak yerleşenler oldu. Hizbullah'ın bir kısmı geçiciydi. Yani yıllarca başkalarının
1: evlerine. Yani Suriyelilerin evlerine mi yerleştiler?
0: Tabii ki yerleştiler. Çünkü o evler boşaldı. Bir kısmı satıldı. Rejim 2018'de yeni bir kanun çıkarttı. İşte bir ay içinde gelip tapusunu göstermeyenlerin malları artık rejimin kontrolüne geçiyordu. Rejim onları açık artırmayla sattı ve o şeyler, bunların bir kısmı İran ve bağlı yakın milislerine alanlar çok oldu. Bir başka şey, Suriye'de ekonomik kriz berbat vaziyetteydi. Yani insanların maaşı 20 dolardı. Geçinebilmesi mümkün değil zaten. Bu şartlar altında mülklerini satanlar oldu ve genellikle de o yabancı savaşçılar satın aldılar. Bu tip vakalar da oldu. Şimdi çeşit çeşit. İlginç olan Suriye halkını yerinden etti Hizbullah ve çok acı bir şekilde 10 sene sonra yaklaşık İsrail'in Güney Lübnan'daki Şiileri yerinden etmesini gördük. Bunlar çok acı şeyler.
1: Şey gibi mi? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
0: Böyle de demek
1: peki,
0: istemiyorum.
1: Peki aheste de çıkmamış gözüküyor.
0: İbretle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hizbullah'ın geçmişte Lübnan'da önemli bir rolü vardı bakın. Değerli bir rolü vardı İsrail'e karşı. Ama ne oldu? Suriye Savaşı'na girdikten sonra bütün o şeyini kaybetti. Odağını kaybetti ve değerini kaybetti. Ve bir mezhep şeyine dönüştü. Bu gerçekten çok acı bir şey. Bu tabii ki İsrail'e bakın yarayan faktörlerden bir tanesi. Biz burada Sünni, Şii vesaire sahada çatışmalar yaşanırken bunların hepsi tabii ki İsrail'e yaradı. Dolayısıyla bunlar

0: yani ders alınması gereken şeyler diyebiliriz.
1: Ama tabii Sünnilerle Şiiler çatışmadı. Şiiler Sünnilerle çatışmış gözüküyor böyle bakınca.
0: Şöyle söyleyelim, değişik de aslında. Kitapta da şeyden yani Yemen'den bir örnek verdim.
1: Suriye bazında baktığımızda ki siz bunu daha önceki yayınlarda da anlatmıştınız. Galiba yardımların dağıtımında bile mezhebinize göre.
0: Tabii öyle şeyler var.
1: Mesela o da daha az ibretlik bir şey değil.
0: Şöyle İran'ın kullandığı taktiklerden bir tanesi. Şimdi insanda maaşlar çok düşük. Hastası olan, geçinemeyen bir sürü insan var.
1: Nerede?
0: Suriye'de. Hı. Şimdi ne yapıyordu insanlar? En yüksek hangi milis para verirse, maaş verirse ona gidiyordu insanlar.
1: Pardon. Ve bu şekilde, İran'da maaşlar çok düşük.
0: Yok yok, Suriye'den. Suriye'den bahsediyorum. Şimdi o Suriye'deki açlık döneminde insanlar en yüksek maaşı kim verirse milis olarak ona gittiler. Şii milis gruplarının içinde Sünniler de vardı. İlk başta bunların bir kısmı maddi kaygılarla gittiler. Çünkü çok daha yüksek maaş veriyor ve aynı zamanda gıda kolisi veriyor vesaire vesaire. İnsani yardım da yapıyor. Bir müddet sonra ama propagandalar işite işite fikri dönüşüm yaşayanlar da oldu. Şimdi dolayısıyla aslında örgütleri de şu şudur, bu budur diye kodlamamız da yanlış. Çünkü insanların örgütlere katılmasının çok farklı sebepleri oluyor. Ben bunu kitapta Yemen örneği üzerinden vermiştim. Yemen Savaşı'nda baba bir örgüte katılıyor. Oğul tam onu zıttı.
1: Irak'ta da aynı şey olmuş.
0: Yani farklı mezhep şeylerine katılıyor. İkisi de o savaşta ölüyor. Dolayısıyla şu örgüt Şii'dir, şu örgüt Sünni'dir diye.
1: Muhakkak ama tabandan katılımdan ziyade o örgütün kendi yönetim kadrosu, mahreci menzili, kendini tanımlaması esastır.
0: Tabii ki.
1: Öyle bakınca da işte Hizbullah başka neyi görmemiz gerekiyor orada İran safında?
0: Mesela İran'ın PKK-PYD aynı zamanda İran'ın kullandığı bir maşaydı. Rusya'da kullan, yani bizim zihnimize ne var? Amerika, İsrail Körfez kullanıyor. Ama PKK-PYD'yi aynı zamanda Rusya, İran rejim de kullanıyordu. Şimdi bakın bu şeyler, bu karmaşıklık, bu çok boyutluluğun farkına varmıyoruz çok çok fazla. Çünkü PKK'nın içinde İran'a müzahir lider kadro da var. Amerika'ya müzahir, İsrail'e yakında, Rusya'ya yakın da var. Farklı klikler var sonuçta. Dolayısıyla kitapta işte benim aslında yapmaya...
1: Ve bu klikleri görmeden de hikayeyi okumanız
0: eksik
1: mümkün
0: kalıyor.
1: Değil mi diyorsunuz?
0: Doğru okuyabilmemiz mümkün değil. Şimdi ben mesela çok boyutluluk diye bir bahis açtım kitapta. Ve bu en uzun anlattığımda çok tek boyutluluktan kaçıp çok boyutlu bakmamız gerektiğine dair bahisti. Ve burada örgütlerin kendi içinde bile çok boyutluluk var. Ve dolayısıyla bunların hepsini görebilmek de zor iş bakın. Bunları çalışmak çok zor iş, çok emek ister. O yüzden neden bakışımızda problem var? O kadar emek veremiyoruz. Kolay ne diyelim halletmeye baktığımızda.
1: Peki
0: da.
1: Şu ve okumayı burada... yapabildik mi? Yani hı-hı, saatlerce televizyon programları oldu sizin de katıldığınız o işte Suriye'nin ne diyelim kurtuluşu, hı-hı, Esed'in düşüşünden sonra yaptığımız okumada geriye baktığımız... Hı-hı. Geriye bakınca görebildik mi?
0: Göremedik. Şimdi son ana kadar insanlar...
1: Hayır, olup bitmiş şeyleri görmeyi becerebildik mi?
0: O da ayrı bir problem tabii ki. Tabii ki. Şöyle zihnimiz belli şeylere takılı olduğu için gözümüzün önünde gördüğümüz şeyi bile doğru okuyamıyoruz.
1: Mesela İsrail ve İran için yine... O cepheden bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri hakkında az çok konuşuldu, fikri var herkesin. Rusya mağlup ilan edildi. Elbette İran'da. İsrail'le ilgili soru işaretleri var. Zaten arkası kalabalık. İran oradan nasıl gitti?
0: Suriye'den mi? Rejim düştüğünde İran'ın orada, şöyle söyleyeyim. En büyük yani
1: mesela evleri dolduranlar hemen...
0: Kaçmak zorunda kaldılar tabii ki. Ha, onların çoğu, birçoğu ilk aşamada PYD bölgesine gittiler. Rejimin adamları da, rejimin önemli insanları Haseke'de sığındılar.
1: Mesela bu söylediğiniz çok önemli.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla rejimin
1: adamları... Yani himaye mi etti PYD, Hizbullah'ı ve...
0: Hizbullahçılar ülkelerine döndü zaten. Ülke için savaş, ülkelerini kurtarmak için. Ama Esed rejiminin adamları, Suriyeli adamlar İran'a bağlı yani şey

0: ile yakın olanlar.
1: Aynı zamanda İran'a bağlı.
0: PYD bölgesine gittiler. HSG'de bir sürü şey yaptı. Yerleşti. Daha üstlerden tabii rejimin şimdi Esed'in akrabalarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşenler var. Rusya'ya gidenler var, İran'a gidenler var, Irak'a gidenler var. Rejim düştüğünde Irak'ta çok büyük bir mülteci nüfus oldu. Suriye sahasında rejim

0: Zannetmiyorum. Evet. Irak işte asıl büyük
1: mesela bu
0: çeken.
1: Afganlar gelip İran'ın yerleştirdiği Afganlar nereye gitti?
0: Bilmiyorum onu bakın. Bilmiyorum. Burada ama şeyi biliyorum. Sahada en ölümüne savaşanlar Şii milisler arasında Afganlar. Neden?
1: Onlar her konuda ölümüne çalışıyorlar.
0: Şundan dolayı ama eğer ki Suriye sahasında iyi savaşırsa ailesi İran'da oturma izni alıyordu. Çünkü İran'da kaçak yaşıyorlar. İşte daha doğrusu statüsüz yaşıyorlar.
1: Bir taraftan ailesini rehin almış.
0: Orada rejimde savaşırsa dolayısıyla kurşunların üzerine giderlerdi. Hiç korkmadan diye anlatıyorlardı Hazara, Afgan Hazaralar için. Böyle şeyler var. Bir kısmı onların işte aileleri Suriye'ye yerleşenler vardı. Tabii ki onların birçoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.
1: Evet. Suriye'yi.
0: Tabii Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı.
1: İran'da da kapı açıldı mı bilmiyoruz.
0: Şeyde de bu arada Suriye'nin kendi içinde çok az, yani 12 imam Şiisi var ama az. Onlardan da ben hatırlıyorum Lübnan'a doğru kaçan, sığınanlar olmuştu korkudan. Bu şekilde çünkü geçmişte çok suçlar işlendi. Dolayısıyla insanlarla bir korku tabii ki söz konusu.
1: Peki Gazze'ye baktığımızda 7 Ekim'den itibaren...
0: Şimdi 7 Ekim yaşandığında insanlarımızın zihni allak bullak oldu değil mi? Uzun süre ve burada en büyük problemlerden bir tanesi 7 Ekim'den hemen sonra bir çark çalışmaya başladı. Araplar arkamızdan vurdu. Filistinler toprağını sattı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Filistinler tanıdı mı? Vesaire böyle bir sürü hikaye. Bunlar kim derseniz şimdi geçen bir önceki programda işte Suriye'yi halletseydik Filistin'de böyle olmazdı Gazze'de dediğim şey aslında o. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda Suriyeliler aleyhine ülkemiz o kadar çok tezvirat oldu ki yalan oldu ki.
1: Araplar genelinde tabii.
0: Evet. O adamlar aynı zamanda 7 Ekim'den sonra bir baktık.
1: Aynı adamlar.
0: Aynen öyle İsrail propagandasına başladılar. Şimdi beni 7 Ekim'den sonra bir sürü imam hatipten müdürler, öğretmenler aradı. Yani imam hatiplerde bile düşünün öğrenciler işte İsrail propagandasına inanmış durumdalar. Gel bize konuşma yap diye düşünebiliyor musunuz? Çünkü neden? Gençlerin takıldığı mecralarda bu insanlar aktif bakın. Gençler artık televizyon bu programları seyretmezler. Evet. Onların takip ettikleri mecralar var ve oralarda aynen İsrail propagandası şey yapıyor, yayılıyor. Çünkü neden? Problem ne? Biz geçmişte Filistinler ne yaşıyordu biliyor muyuz? Bilmediğimiz için. Gazze'nin durumu ne biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman ne diyoruz? Durup dururken neden bu yapıldı? Şimdi iyi niyetli olanlar acaba Hamas şeye mi düştü? Kumpas yani ne diyelim tezgah mı düştü? Kötü niyetli olanlar zaten Hamas İsrail ajanıydı gibi bir sürü hikayeler üretildi. Şimdi dolayısıyla o en temel problem bilgi problemi. Ben 7 Ekim'i bilgi depremi olarak anlatıyorum. Temelsizlik ve bu arada Türkiye'de Filistin sempatisi ve duyarlılığı olan geniş bir kesim vardı. Onların bile hepsinin allak bullak oldu akılları. Neden bu yaşandı uzun süre şey yapılamadı, anlaşılamadı. Problem neydi? Biz Filistin'i seviyorduk, biz Filistin'i bilmiyorduk. Bakın, Filistin'de gündelik hayatla ilgili seminerlerim vardı. İnsanlar onları izlediğinde şoke oluyorlardı. Aa bunlar mı? 7 Ekim'den evvel, yani 2021'de ben o seminerleri verdim. 2020 işte 7 Ekim'den sonra onları seyrettiğinde insanlar şok oluyordu. Aa bunlar mı yaşandı? Hiçbirisini bilmiyorduk diye. Bizim en büyük problemlerimizden biri düşmanımız, dostumuzu da tanımayız, düşmanımızı da tanımayız.
1: Aynı dönemde Batı medyasına, Batı merkezli bakanlarda ne gördünüz Türkiye'de?
0: O İsrail propagandası çok daha yaygın bir şekilde işleniyordu. En azından işte nedir mesela? İşte Hamas çok korkunç şeyler işledi.
1: Yani
0: İsrail
1: ne zamanki
0: şimdi.
1: İspanya çıktı, işte sokak gösterileri galiba o da biraz evrildi. Yani Batı merkezli düşünenlerde ancak Batı'da birileri... Başka türlü düşününce sanki
0: tabii,
1: o yönde bakın, ses verdi.
0: Türkiye'de sanatçılar veya entel diyen kendine kişiler batıdakilere göre çok pasiftiler.
1: Geride kaldılar.
0: Çok pasiftiler. O taraflarda sesler çıktıktan sonra bizdekilerde de sesler yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Yavaş yavaş derken birkaç sene geçtikten sonra.
0: Evet, evet. Ya problem bakın bilgi problemi. Ben şimdi Suriye'yi anlattığımda da Filistin'i anlattığımda da kafası karışık olanlara... Biz bunların hiçbirisini bilmiyorduk diyorlar. Saha bilgisi çok az Türkiye'de.
1: Zahide Hanım bu...

0: coğrafyayı çok çalıştığınız için sormak istiyorum. Bilgi problemi evet. Ama bunu Suriyeliler üzerinden de gördük. Ne yazık ki bizim ülkemizde akıl alır gibi değil, kabul edilebilir bir şey de değil. Gerçekten allak bullak edici bir şey. Fakat Araplar diye bir bakış var. Evet. Bu konuda ne demek, ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi yine bölgeye bakarken kendi ideolojilerimiz, korkularımız vesaire üzerinden bakıyoruz. Şimdi korku ne? Bizi geriletecekler. Bizi orta çağa götürecekler. Çünkü neden? İçeride zaten bir korkuları var, değil mi? Biz onlara geriletiyoruz, korkusu var. Hmm. Bir de oraya yaklaştığımızda ne olur? Zihniyet bu şekilde çalışıyor. Ve çok ilginç, size bir şey söyleyeceğim bakın. Ne ilginç ki Türklüğümüzü Arapları görünce hatırlıyoruz. Bir örnek verelim.
0: Bu çok önemli. Evet.
1: Tabelalar, Arapça tabelalar görünce acayip rahatsız oluyoruz. Ülkemizi ele geçirdiler. Lütfen büyük şehirlerin, alışveriş merkezlerinin isimlerine bakın. Hangisi Türkçe? Bakın, kendimiz dükkanlarımıza koyduğumuz isimler ya yabancı dil ya uydurukça. Çünkü neden? Türkçe isim koyduğumuzda mağazamızın üzerine gelen müşteri sayısı azdır. Bu ne demek? Kendimize verdiğimiz değeri gösterir. Biz Türklüğümüzü Arap'ı görünce, Arapçayı görünce hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz bakın var. Yine giyim kuşamdan tutun her şeye aslında bu böyle. Modelimiz Batı. Taklit etmek istediğimiz şey Batı. Türk eşittir Batı zannediyor.
0: Bugün hala.
1: Türk eşittir Batı zanneden insanlarımız var. Şimdi tabii ki Türkiye'de de çok çeşitli insanlar var. Genellemecilik doğru değil. Kitapta nasıl genellemecilik yanlış diyorsam bizim de böyle genellemecilik yanlış olur, ama böyle düşünen insanlar var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim yerel kıyafetlerimiz nedir? Şal var mı? Yerel kıyafetlerimiz şal var. Büyük şehirlerdeki Türk gençlerine gösterin bakalım. Kendimize ait olan, Türk kültürüne ait olan kıyafetler, hayat tarzı ne hissederler? Tercihlerimiz hangisi? Şimdi bunu sıradan şey demiyorum. Irkçılık yapanlardan bahsediyorum. Bizi Türklüğümüzü elimizden alıyor diye bağıranlardan bahsediyorum. Türklüğe ait olan şeyleri o insanların hayatına getirin bakalım, tercih edecekler mi? Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz var demek zorundayım.
0: Sadece bu değil. Yani bu bakışımız bizim görmemize de
1: engel.
0: Mani mi, engel mi? Onu söylemek istiyorum. Yani işte Suriye'de Esed rejimi sebebiyle yaşanan vahşet, işte tecavüz, açlık vesaire. Dert olmadı.
1: Evet.
0: Dert olmamasında Arap olmalarının rolü var mı?
1: Şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın, görüntü bizde her şeydir. Lider nasıl bir görüntü arz ediyor? Esed rejimi. Hanımının başı açık. Tıraşlı, takım elbise, kravat. Batılı bir görüntü arz ediyor. Bu bizim için tehlike teşkil etmez. Ama başka bir görüntü de olsaydı o zaman başka olurdu. Zihnimizde ne var? Batılı, laik bir portre. Alternatifinden duyduğumuz korku. Ve bir başka şey. Zihnimiz 11 Eylül'den sonra öyle çarpıtıldı ki terör eşittir İslam'la ve dindarlarla özdeşleştirildi. Rejimin uyguladığı dehşet ve terör laik bir rejim olduğu için zihnimize yer etmiyor. Kitapta bahsettiğim bir şey vardı. Verdiğim örneklerden bir tanesi. Şimdi zihnimizde ne var? İşte bu şeyden bahsettiğim şey, işte Orta Doğu geri kalmıştır, savaş alanıdır. Hep birbirini öldürür. Batı barış adasıdır. Batı'nın barış adası olması ne zaman başladı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Batı'nın geçmişi hep savaşlardır ve dünya tarihinin en kanlı, en çok adam ölen savaşlar Avrupa'nın içinde olduğu savaşlardır. Ama bilmeyiz bakın. Avrupalı adam öldürdüğünde bunu bireyleştiririz. O bireyin şeyidir mesela. Ama bir sakallı, bir birey bunu yaptığında o zaman bütün İslam yapmıştır.
0: Peki şimdi bu Araplarla ilgili böyle bir bakış olduğu ne yazık ki açık, aleni. Burada dediniz ki bir işte Esad, laiklik, batılı görünümlü aile faktörü var, doğru. Fakat şunu da gördük, daha doğrusu gözledik diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz diye merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a füze indirdiğinde bu defa aynı insanlar İran'a üzüldüler. Fakat aynı insanların Arapların tepesine füze inmesi halinde üzülmeyeceklerini de artık hani fikir yürütmüyorum ama fikir yürütmeye ihtiyaç olmayacak kadar tecrübe ettik. Bu nasıl oluyor?
1: Şöyle bir bakın Türk entelijansının
0: neye göre seçiyoruz biz yani?
1: Kemalistlerle böyle yapılan şeylerle yani diplomatlarla vesairelerle yapılan anketler var geçmişte. Şunu görüyoruz. İran rejim beğenilmese de hayran olunan bir yerdir. Neden? Geçmişte büyük bir kültür, medeniyet.
0: O zaman bir batı bakışının da etkisi var. Çünkü batıdan baktığında da bu coğrafyaya İran'ı muhatap alırlar. Büyük. En azından Fransa için söyleyebilirim yani. Halbuki Araplarla da çok yakın sömürge sebebiyle ilişkisi olsa bile İran'ın ayrı bir yere koyarlar. Yani bizde de batılılaşınca bir taraftan mollalar derken bir taraftan Araplara tercih sebebi ve hiyerarşide daha yukarıda, evet. Öyle mi?
1: Aynen öyle. Aynen öyledir. Şeyde çünkü şimdi ordu, devlet vesaire bütün bunlar oradan yani dünyaya buradan yani devlet tecrübesi, askeri tecrübe vesaire anlamında dünyaya verdiği bir şey,
0: evet,
1: var İran'ın.
0: Ama o topraklara bir ton
1: kültür şeyi olarak.
0: Medeniyet gelmiş.
1: Aynen. Kültür olarak. Evet. Şimdi İran'dan en nefret eden bile İran ince ipek halılarını gördüğünde büyülenir. İran'ın bir cazibe gücü vardır. Bütün zanaatkarlık işlerinde, sanat işlerinde bir numara iş çıkarırlar. Biliyor musunuz? Aynısı Suriye'de de vardır. Problem ne? Suriye'nin zanaatkarlıkta ve sanattaki ne kadar ileri olduğunu bilmeyiz. Bakın bilgi problemi var burada yine. Suriye'de önemli bir sürü, Suriye'den çok önemli sanatçılar çıkmıştı.
0: Ama işte bilgi problemimiz de ne yazık ki bu gerçekten çok vahim bir şey. Bir Arap şeyi var Türkiye'de.
1: Ha, bir şey daha var.
0: Atasözlerinde de gözleniyor.
1: Tabii tabii, bir şey daha var.
0: Şimdi biz mesela çok çirkin bir söz var. Ne Arap'ın nasıldı, ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü mesela.
1: Şimdi neden? Çünkü biz Arap dünyasının bir zamanlar yönetici şeyiydik, değil mi? Ayrıldı, imparatorluk dağıldı ve biz kimliğimizi ne olarak seçtik? Batı olarak seçtik. İslam dünyası ve Arap dünyası bizim ötekimiz haline geldi. Bakın kimlik üretimleri çok önemli bir şeydir. Ve kimlik üretimleri aynı zamanda ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına da girdiği için o propaganda. Mesela şöyle söyleyeyim. Filistin'le ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların bile tek bildiği nedir? Filistinliler topraklarını sattı. Bunlar klişe olarak ders kitaplarına da bir bak.
0: Halbuki milyon
1: şeylerdi.
0: Dolar veriyorlar şu anda, değil mi? Kudüs'te.
1: Öyle.
0: Gitse çok daha ferah yaşayacak. Öyle. Batı Şeria'da başka bir ülkeye gitse ferah
1: Araplar,
0: yaşayacak ama bekliyorlar nöbetçi gibi.
1: Araplar kimliğimizin ötekisi. Ama İran bizim kimliğimizin ötekisi değil bakın. Kurucu kimliğin ötekisi değil. Dolayısıyla ve bu arada çok ilginç bir şey de söyleyeyim. Şimdi Araplar sırtımızdan vurdu vesaire diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda biz yüz binlerce askerimizi kiminle savaşırken yitirdik? Batılı güçlerle savaşırken yitirdik. Ama hiç aynı Batılılar bizi arkamızdan değil yüzümüzden vurdular. İşgal ettiler bu toprakları. Affettik. Neden? Çünkü kimlik tercihimiz Batı'ydı. Ve batıya yönelirken neden batıya yöneliyoruz? Şimdi kimlikler çift yönlüdür. Bir pozitiftir, bir negatif üzerinden tanımlanmıştır. Bizim kimliğimizin negatif tanımlanması işte Araplar üzerinden oluyor. Kimliğimizin ötekisi olduğu için de ve zihnimizde de tanımıyoruz bir kere. Dil faktörü var. Ve zihnimizde bütün Araplar bedevidir gibi bir algı var. Ve biliyor musunuz? Mesela kitapta da yazdım. bir tanıdığım Suudi Arabistan'da yıllarca akademisyen

0: öğretmenlik yaptı 10 yıllarca. Ben Tunus eski cumhurbaşkanı, önemli bir entelektüeldir. Onun kitabını çevirip kendisine gönderdiğimde, hediye ettiğimde, çok önemli bir entelektüel kendisi. Aa dedi, Arap entelektüel de mi varmış dedi. Bakın. Arap dünyasında, Suudi Arabistan'da yıllarca yaşıyor.
1: Diyorsunuz ki ama Arapça bilmiyordu. Arapça, kitapta gördüm, evet. İngilizce biliyordu.
0: Ve ama nasıl bir şey ki, kendini orada getto kurmuş ki.
1: Bir de tepeden bakıyor belli ki.
0: Aynen öyle. Arap dünyasında çok önemli entelektüeller olduğunu bilmiyor.
1: Hayır, Suudi Arabistan'da da bulur.
0: Ve bu kişi dindar aynı
1: muhakkak
0: zamanda.
1: Muhakkak karşılaşmıştır.
0: Tabii
1: da,
0: ki Cidde çok önemli bir şeydir. Kozmopolit bir yerdir. Hı-hı. Ama bakın zihinlerimizdeki o ön yargı görme önünde engel. Son size şunu söyleyeyim.
1: Ve o coğrafyada çalıştığı halde.
0: Çalıştığı halde. Ve o coğrafyada bir sürü ülkede gezdiği halde. Size bakın bir şey söyleyeceğim. Bana şey diyorlar işte, yaptığınız röportajlar arasında sizi en çok etkileyen kimdi diye. Demin kitabımdan alıntı yaptığım Lübnanlı çatışma çözümcüsü kişi gözleri görmüyordu, bir amaydı. Ve Orta Doğu'daki bütün çatışma bölgelerini arabulucu olarak bulunmuş. İnanılmaz bir bilgi birikimini vardı. Ben o adamla röportaj yaparken şunu gördüm. Kim demiş görme organımız göz diye? Bunu keşfettim. Görmek için göze sahip olmak gerekmiyor. Görmek için bir vicdan ve bir akıl ve bir zihniyete sahip olmak gerekiyor. Ve ya basiret diye de aynı zamanda bizde de görmekle ilgili çok fazla kelimelerimiz var. Ama gözümüzde göz var diye gördüğümüzü zannetmeyelim derim. İşte o görebilmek için de bu kitabı aslında göremediğimiz şeyleri görebilmek için
1: göstermek
0: için bu kitabı yazdım. Evet.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Zahide Hanım.
0: Davetiniz için.
1: Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Zahide Tuğba Kor, Küre Yayınları'ndan. Bir miktar konuştuk, siz de tartışmaya katılabilirseniz okuyup, sadece tartışmaya katılmakla kalmayıp, gerçekten metodoloji izleyerek okuma yapabilir, bilhassa talebeler.
0: Evet. Bir tek şey söyleyeyim, buyurun. Program bitiyor ama bu kitabı yazmamın bir sebebi daha vardı. Uzman olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu da aynı zamanda görürsün istedim. Evet. Neden? Çünkü çok kolaycı bakıyoruz. Bir uzmanlık için çok boyutlu çalışmak, çok boyutlu bakmak gerekiyor.
1: Tabii bu kitapta şeyi de görüyoruz. Biz istedim. Bir kere çalışmaya başladığınızda artık o ucu bucağı olan bir yer değil. Evet. Tarihine gidiyorsunuz, etkileşim alanlarına gidiyorsunuz.
0: Sosyoloji, psikoloji,
1: sosyoloji,
0: ekonomi,
1: psikoloji, evet, pek çok
0: askeriye
1: alana
0: bir sürü
1: gittikçe
0: şey.
1: Gidiyorsunuz. Ama temel olarak bazı şeyler mecburi, onları muhakkak yapın diyor bu kitaptan Zahide Hanım. Evet. Bu ülkede bu akşam Orta Doğu'da, Orta Doğu okumalarımızda ne yapıyoruz, neyi görüyoruz, nasıl görmüyoruz? Onu Zahide Tuğba Kor'la değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Saatler 17'ye uzandı. 24'te gelişmelerle haber devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süren saldırılar Orta Doğu'da gerilimi artırırken bölgede orta yol arayışı da sürüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'nda anlaşamazken İran'ın boğazı açmayacağı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın geçilebilir durumda olduğunu açıkladı. CENTCOM'da boğazın açık olduğunu iddia etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürüyor. Umman'daki son görüşmelerde ise bir orta yol üzerinde çalışılıyor. ABD yönetimi İran'dan Hürmüz'de artık gemilerin vurulmaması adına açık taahhüt bekliyor. İran'ın ise boğazı açmayı reddettiği iddia ediliyor. ABD'li üst düzey yetkililer Washington'la Tahran arasında son günlerde yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini söyledi. ABD medyasında yer alan iddialara göre ise görüşmede Umman heyeti Hürmüz'ün iki koridor halinde açılmasını öneriyor. Güney kıyısının ücretsiz olmasını istiyor. İran heyetinin ise bu teklifi reddettiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtmişti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Arakçı, İran mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu ifadesini kullandı.
0: İsrail ateşkese rağmen saldırıları dindirmedi. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda nokta hedef alındı. Yaralıların sayısı artarken İsrail'in Lübnan politikasına dair yeni gündem başlıkları ortaya çıktı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak Kanal 12 televizyonuna açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan ve İran'la yaşanan gerilimi seçim sürecinde siyasi çıkarı için kullanabileceğini savundu. Netanyahu'nun yaklaşan genel seçimleri kazanamayacağını anlaması halinde farklı senaryoları devreye sokabileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Suriye meselesine değindi. Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmesinin ne Lübnanlıların ne de İsraillilerin istediği bir şey olduğunu savundu. En iyi seçenek Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tamamen ele almasıdır dedi. İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırıları sürdürdü. Nebatiye vilayeti bombalandı. Havle beldesinde ise evleri patlayıcılarla yıkmaya devam etti. Sur kentinde de çok sayıda ev yerle bir edildi. Mansuri beldesine düzenlenen saldırılarda 7 kişi yaralandı. Gazze'de yaşanan soykırım ateşkese rağmen devam ediyor. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu birçok bölgede sivilleri hedef aldı. Şehitlerin sayısı yükselirken bölgedeki insani kriz de sürüyor.
2: Bölgedeki zulüm sürüyor, Gazze kan ağlıyor. Şehit sayısının her geçen gün yükseldiği bölgede soykırım dinmiyor. İsrail ordusu Nusayrat mülteci kampı yakınlarında bir caddeye hedef aldı. Sivil aracın vurulduğu saldırıda bir Filistinli araçtan inerek sahile doğru kaçmaya çalıştı. Diğer füzenin hedef alması sonucunda şehit oldu. Gazze şeridinin güneyinde de bir Filistinli genç hedef alındı. Bazı noktalarda konutlar ve sivil altyapılar vuruldu. Ordunun En Nuveyri tepesi bölgesine açtığı ateş sonucunda 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar da yaşamını yitirdi. Bölgede saldırıların yanı sıra imkansızlıklar da hayatı olumsuz etkiliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu. Elde kalan araçların günlük ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini açıkladı. Bu nedenle bulaşıcı hastalıkların da yaygınlığını koruduğu belirtildi. Gazze'de akut solunum ve deri hastalıklarının en sık bildirilen rahatsızlıklar olmaya devam ettiği ifade edildi.

0: değdiriliyor. Batı Şeria'da ise İsrail zulmü bir skandala imza attı. İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD'li Kongre üyesi Rohanna, El Halil kentinde önce sivil işgalciler tarafından alıkonuldu, hakaretlere maruz kaldı. ABD Kongre üyesi daha sonra İsrail ordusu tarafından alıkonuldu. O anları sosyal medyadan paylaştı.
1: 71 yaşındaki ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Graham'ın ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Cumhuriyetçi senatör ani bir şekilde öldü. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi belirtilmedi. ABD senatörü Lindsey Graham, kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği yazıldı. ABD basını kalp krizi olduğu yönünde iddialara yer verdi. Graham, ABD siyasetinde etkin rol oynayan bir isimdi. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini savunmuştu. Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını da ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump'tan ölüm haberine ilişkin açıklama geldi. Şimdiye kadar tanıdığım en büyük senatörlerden biri öldü dedi. Trump, o her zaman çalışkan ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi ifadelerini kullandı. Lindsey Graham'ın yokluğunun derinden hissedileceğini söyledi. Graham özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunuyordu. İsrail'den ilk açıklama İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi. Ben-Gvir, bugün İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışında yeşil ışık yakması Atina ve Tel Aviv'de diplomatik bir deprem yarattı. Satışın önünü kesmek isteyen iki ülkede elinden geleni ardına koymuyor. Atina, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunan lobisini sıkıştırırken Tel Aviv, ABD'ye çağrıda bulunuyor.
2: İsrail ve Yunanistan'da büyük rahatsızlık meydana geldi. Türkiye'nin ABD'den F-35 uçakları tedarik etmesi ihtimali iki ülkeyi harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi faaliyetlerini artırdı. İsrailli yetkililer ABD'ye uçakların Türkiye'ye verilmemesi yönündeki çağrılarını ineliyor. Türkiye happens to be one of them. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuştu. F-35 tartışmaları kapsamında Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişememesi için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını belirtti. Cohen, Türkiye'nin F-35'lere erişimine yönelik sinyallerin kendilerini harekete geçmeye zorladığını savundu. Türkiye'nin ABD'den olası F-35 uçağı alımı ABD'de Yunan lobisini de etkiledi. ABD Kongresi'nde baskı yapmaya çalışan Yunan lobisi burada da Türkiye'nin etkili faaliyetleriyle karşılaştı. Meclis üyeleri Türkiye'nin Kongre'de F-35 konusunda çok agresif lobi yürüttüğünü söyledi.
1: Haluk Levent gözaltına alındı. Karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde verildi. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği ancak yurt dışı yasağını öğrenince telefonlarını kapatarak İzmir yönüne doğru yola çıktığı ve bu sırada Bursa ilinde gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç Ahbap Derneği'nin özellikle afet dönemlerinde topladığı bağışlar, bu yardımların kullanım alanları ve mali kayıtlarının incelenmesi amacıyla başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı, sivil toplumla ilişkiler müfettişlerinin dernek genel merkezinde yaptığı denetimler ve hazırlanan ön raporlar savcılık tarafından derinlemesine incelendi. Derneğin banka hesap hareketleri, faturalandırma süreçleri ve kamuoyuna açıklanan bilanço verileri arasındaki uygunluğun tespiti için yürütülen teknik takibin ardından yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Başsavcılığın talimatıyla ifadelerin alınması ve iddiaların netleştirilmesi adına Dernek Başkanı

0: Haluk Levent hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet güçlerinin karar doğrultusunda ilgili adreslerde çalışma başlattığı ve soruşturmanın ilerleyen safhalarında diğer dernek yöneticilerinin de bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışla yapılması planlanan konutların bir kısmı hala tamamlanmadı. Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekerken depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne yaklaşılırken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Gürlek, örgütün kirli yüzünü ortaya döktü. Sinsi terör örgütünün paravan şirketler ve dijital hatlar üzerinden devreye soktuğu yeni oyununu açıkladı. 10 yıllık amansız mücadelede tam 720 binden fazla kişiye adli işlem yapıldığını anlattı.
1: Paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar. Kamufle olma çalışmaları sonuç vermedi. FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerine geçit yok. 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Devletin Fethullahçı terör örgütüne karşı amansız savaşı bir an bile hız kesmedi. Örgüt elebaşının ölümü hain planları durdurmadı. FETÖ bu kez yeni nesil casusluk oyunlarıyla sahneye çıktı. Örgütün kirli planlarını Adalet Bakanı Akın Gürlek deşifre etti. Örgütün yakalanan hücrelerinin yerini paravan şirketler, sahte sosyal gruplar ve gizli dijital hatlar aldı. Kripto unsurlar kendilerini unutturmak için her kılığa girdi. Gürlek de bu tehlikeye dikkati çekti. Örgüt elebaşının ölmüş olmasının tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmediğini belirtti. Gürlek mücadelenin yeni safhasını anlattı. Örgütün finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu söyledi. FETÖ'yle mücadelede kararlılık mesajı veren Gürlek, kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan, kripto yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız, felsefesiyle hareket edilmektedir dedi. FETÖ'yle mücadelede rakamlar da gerçeği ortaya koydu. Adalet Bakanı 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldığını, 2451 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bugüne kadar FETÖ-PYD ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verildi. Soruşturma ve yargılamalarda 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Bakan Gürlek, 15 Temmuz gecesi sahaya çıkan darbecilere yönelik yargılamalar hakkında da bilgi verdi. 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerde karara bağlandı. Bu davalarda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Terör örgütü üyeliği ve darbe girişimi suçlarından dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kişi sayısının 10.485 olduğunu belirtti. Hainlerin döktüğü her damla kanın hesabı hukuk önünde sorulmuştur dedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla son kripto unsur temizlenene kadar bu operasyonlar durmayacak, ahtapotun kolları sökülecek mesajı verdi.
0: Yaz aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan mangal keyfi fark edilmeyen sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor. Zira mangal sırasında açığa çıkan bazı renksiz ve kokusuz toksik gazların uzun vadede akciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar özellikle astım hastaları için önemli uyarılar yapıyor.
2: Mangal keyfi sağlıktan edebilir. Mangal dumanının görünmeyen tehlikesi akciğerlere gözü dikiyor.
3: Ülkemizde yaz aylarında mangal yapmak oldukça yaygın bir aktivitedir. Aslında sosyal anlamda olumlu bir aktivite olduğu da söylenebilir. Ancak bu aktiviteyi yaparken, yani mangal yaparken bir takım tehlikeler olduğunda farkında olmak ve tedbir almak gerekir.
2: Açık havada mangal yapmak sosyal bir aktivite olarak görülse de ortaya çıkan dumanın içerdiği bazı maddeler solunum sistemi için risk oluşturabiliyor. Özellikle fark edilmeyen toksik gazlara uzun süre maruz kalmak astımı tetikleyebiliyor ve akciğer hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor.
3: Özellikle kömür ve kömür benzeri, yani mangal yaparken yanıcı tutuşturucu olarak kullanılan malzemelerin ortama bazı toksik maddeler saldığını bilmemiz gerekir. Bunların içerisinde bir tanesi polisiklik aromatik hidrokarbonlar denen bir maddedir ki bu maddenin özelliği renksiz olması ve biraz da hoş tabir edilebilecek bir koku salmasıdır. Bunun dışında gerçekten kötü kokulu ve siyah renkli dumanlar da elbette görürüz mangalda.
2: Uzmanlar özellikle sık mangal yapan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
3: Burada dikkat edilmesi gereken şey bu solunan havanın, yani kirletilmiş havanın doğrudan solunmamasına dikkat etmek gerekir. Olabildiği kadar uzak durmak gerekir. Çünkü iki konuda bize ciddi zarar verebilir. Bunlardan bir tanesi astım hastalarında astımı tetiklemesidir. Eğer bu işi profesyonel olarak yapıyorsanız ya da çok sık yapıyorsanız yoğun sigara içen bir insan gibi düşünebilirsiniz kendinizi ve ileride KOAH denen nefes darlığıyla karakterize bir hastalığın gelişmesine bile sebep olabilir. Bir başka korkmamız gereken veya dikkat etmemiz gereken konu ise akciğer kanserine de sebep olabileceğini mutlaka bilmemiz gerekir. Elbette bir kere mangal yaptık diye hemen akciğer kanseri olacağız diye düşünmeye gerek yoktur. Ama bunun çok sık tekrarlanması ve özellikle bu bahsettiğimiz renksiz, kokusuz, hatta bazen hoş kokulu gazlara maruz kalmanın böyle bir tehlike oluşturduğunu bilmekte de fayda vardır.
2: Mangal dumanındaki bazı kimyasallara uzun süre maruz kalmak ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
3: Bir başka korkmamız gereken veya dikkat etmemiz gereken konu ise akciğer kanserine de sebep olabileceğini mutlaka bilmemiz gerekir. Elbette bir kere mangal yaptık diye hemen akciğer kanseri olacağız diye düşünmeye gerek yoktur. Ama bunun çok sık tekrarlanması ve özellikle bu bahsettiğimiz renksiz, kokusuz, hatta bazen hoş kokulu gazlara maruz kalmanın böyle bir tehlike oluşturduğunu bilmekte de fayda vardır.
0: Bu haberle bu saat dilimini noktaladık efendim. Aynı zamanda benim için de veda vakti. Zira bizden sonra Merve Aydın hafta sonu akşam haberleriyle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
5: Aa, nasıl ya?
6: İyi akşamlar.
7: Dinle dinle.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
9: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığı'na yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
3: Aa, nasıl ya?
4: İyi akşamlar.
5: Dinle, dinle.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
2: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
7: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Aybüke Serttaş bizimle birlikte. Kendisiyle distopik sinemaya dair, distopya sinemasına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhaba değerli hocam.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel görünüyorsunuz.
1: Teşekkür
0: Burada
1: ederim.
0: Olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Siz de öyle.
0: Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Sinema kavramsal olarak sizin için ne demek? Sinemanın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bir giriş yapalım lütfen.
1: Yapalım. Sinema çok geniş bir kavram aslında ve sorduğunuz soru da kolay bir soru gibi görünmesine rağmen zor bir soru. Genelde bilirsiniz en basit sorular en evet. zor olanlardır. Bu da onlardan.
0: Klişeler de zordur ayrıca.
1: Evet, bu da onlardan birisi gerçekten. Sinema kişisel olarak da aslında akademik olarak da endüstriyel olarak da inceleyebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz bir sanat dalı. Bir izleyici olarak baktığımda vazgeçemeyeceğim, eksikliğini hissettiğim, gündelik yaşamda çeşitli ortamlarda bana çağrışımlar yapan, örneğin bir karakteri gördüğümde bu şuna benziyor dediğim, bir müziği duyduğumda bu hangi filmin müziğiydi dediğim, bazen bir ortamda çevremi gözlemlerken aynı şu yapımdaki gibi bir sahneyi yaşıyorum dediğim bir vazgeçemediğim güzel bir alışkanlık benim için öncelikle. Özellikle bu gündelik çağrışımları çok seviyorum sinemayla ilgili. Yani o içinde bulunduğum ortam özellikle biraz kalabalık ve hareketli bir ortamsa onu bir filmle ilişkilendirmek hoşuma gidiyor mesela öncelikle. Bu benim izleyici tarafım. Sinema filmlerinde ise eğer akademik olarak biz inceliyorsak o filmleri oldukça detaylı bir şekilde sahne sahne, bazen saniye saniye, plan plan biz akademide çeşitli açılardan filmleri inceliyoruz, sorguluyoruz ve anlam arıyoruz içerisinde. Bazen kamera hareketin hızında buluyoruz bu anlamı. Bazen seçilen renklerde, aydınlatmada buluyoruz. Bazen kullanılan filtrede bile bulabiliyoruz
0: Işık
1: aslında.
0: Işık kullanımı, gölgelerin
1: evet,
0: yansıması.
1: Gölgeler, hepsi bunlara... müziğin nerede girdiği, karakterin nasıl konumlandırıldığı, açı, alt açı, üst açı derken bazen sadece bu açıdan sinemayı inceliyoruz akademide ya da işin içerisine kuramları katıyoruz. Bu işin başka bir kısmı. Bir de tabii ki sinema filmlerinin, her ülkenin sinemasının ve ana akım sinemanın aslında birbirine, tüm dünyaya, izleyicilere, onu tüketenlere verdiği mesajlar var. Bu mesajların içinde güç ilişkileri de var, iktidar konusu da var. Temsil meselesi de var. Kadınların, erkeklerin nasıl konumlandırıldığı, çocukların nasıl gösterildiği, yaşlıların nasıl kullanıldığı, engelli bireylerin nasıl temsil edildiği derken aslında bir yandan da her ülkenin, her kültürünün bakış açısının yansıdığını görüyoruz filmleri. Teknik meseleyi bir kenara bırakın. O genelde standart. Zaten çoğu popüler filmde özellikle aynı kalıp, aynı çerçeve kullanılıyor. Yani popüler olan, tutmuş bu Star Wars'tan beri var gibi. Olan bir şey. Yapı, anlatı yapısı, örneğin kaç sekans olduğu filmde, açılış sekansının kaç tane olacağı, ne kadar süreceği, yükselmeye ne zaman geçireceği film anlatısında hepsi aslında standart. Çoğu filmi incelediğimizde, tabii Amerikan filmlerinden bahsediyorum, aslında bu yapıya uyulduğunu görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Çünkü şunu da görüyorsunuz, Star Wars'tan bu yana üretim çok yeni gibi görülse de aslında aynı yapı kullanılıyor. Sadece karakterler ve hikaye değişmiş. Bu da ilginç bir yandan da bu seri üretim mantığı. Dolayısıyla sinemayı konuşmaya başlayınca zaten kişisel olarak bakış açımızı anlatmak bir buradaki herkese sorsak şimdi farklı yorumlar ve farklı izdüşümler ortaya çıkacak. Bu yüzden kişisel olarak, akademik olarak, endüstriyel olarak bir yumuşak güç aracı olarak derken sinemayı konuşmayı kolay kolay bitiremeyiz.
0: Kolay kolay bitiremeyiz ama siz çok güzel bir özet ve girizgah yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan müsaadenizle hemen filmlere gelmek istiyorum. Bizler neden film izleriz? Filmlerin bizdeki karşılığı sizce nedir? Filmler bizi sosyal ve akademik ve kişisel olarak nasıl şekillendirir ve etkiler? Doğru kelime belki beslemek de olabilir.
1: Evet, filmler bizi besler. Sinema bir sanat dalı. Her ne kadar popüler filmleri çok eleştirsek de, popüler filmleri bazen yerden yere vursak da ya da çoğu büyük bir emek aslında yine de içermesine, büyük bir yatırım içermesine rağmen izlenmese de iyi filmler bizi besler. Çünkü biz zaten zor yaşamlar yaşıyoruz. Yani hepimiz bireysel olarak hepimizin sorumlulukları var. Yaşamımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Sosyal ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. İş dışındaki yaşamımızı tasarlamaya çalışıyoruz. Ailemizi, sevdiklerimizi korumaya çalışıyoruz her anlamda. Derken zaten üzerimizde hepimizin, yetişkinlerin pek çok yük var. Sanat dalları, sinema gibi, resim gibi, edebiyat gibi, müzik gibi sanat dalları aslında hepsi ne işe yarıyor? Bizim bütün bu savaşımız süresince ruhumuzda açılan yaraları ya da zihnimizde oluşan o karanlık noktaları aslında telafi etmemizi, gidermemizi, iyileştirmemizi sağlıyor. Bu da ne demek? Biz bir şekilde bu gündelik yaşamda, zaten birazdan konuşacağımız distopik filmlerde de temel mesele yabancılaşma ve insanın kendini ait hissetmemesi, insanın tek tipleşmesi. İşte aslında sinema bizim bu yabancılaşmamızı, tek tipleşmemizi, dünyaya sanki tek başımıza kafa tutuyormuş gibi hissetmemizi engelleyen bir tutunma noktası olarak görüyorum ben. Bu yüzden beslenmek ve ruhumuzu, direncimizi, duruşumuzu güçlendirmek için sinema filmleri güzel ve özel bir araç bence.
0: Çok teşekkür ediyorum. Buradan bugünün ana konusu olan distopik sinemaya gelmek istiyorum. Evet. Doğru tanım bu arada distopik sinema değil mi?
1: Evet, distopik sinema.
0: Neden biz distopik filmler izleriz, distopik sinemaya bakarız? Siz kişisel olarak bunu sever misiniz, sayar mısınız hayatınızda? Böyle devam edelim lütfen.
1: Evet, distopik filmleri seviyorum ve neredeyse geçmişten bugüne yapılan filmlerden izlemediğim distopik film yoktur. Özel olarak ilgileniyorum. Yani akademik olarak çok büyük ve özel bir karşılığı olmayabilir. Ama yine izleyici yönümle ve hayata dair sorular soran, düşünen, kafa yoran birisi olarak distopik filmlerin içerdiği anlamları seviyorum. Bunun yanında söylemesi biraz daha zor olan post apokaliptik filmleri de çok seviyorum. Yani kıyamet sonrası, yok oluş sonrası filmler olarak Türkçeleştirebiliriz. Her şey sona eriyor ama insanlar bir araya gelip tekrar gruplar oluşturuyorlar, tekrar bir sistem kuruyorlar, adalet anlayışını tekrar oluşturmaya çalışıyorlar, iş bölümünü tekrar yapıyorlar. Bu Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'nde anlatılanların aslında hayata geçmesi gibi görünüyor bana. Bu yüzden çok keyif alıyorum. Distopik filmler herkesin hoşlanabileceği filmler değil. Çünkü karanlık filmler, yorucu filmler. Blade Runner mesela, distopik film denince ilk aklımıza gelen film, film boyunca yağmur yağar. Sürekli yağmur sesini duyarsınız. Evet, bazen yağmurun sesini dinlemek güzeldir. Ama sürekli karanlıkta kalmak, sürekli gri bir gökyüzü görmek tabii ki çok iyi değil. Distopyayı izlemek bu anlamda diğer filmlere göre biraz daha zor. Çünkü distopya sizi güldürmez, kafanızı dağıtmaz, eğlendirmez ya da romantik bir içerik sunmaz size. Sorgular. Gerçek nedir? Sahte olan nedir? İnsan acaba özgür iradeye sahip midir? Empati duygusunu mu kaybettik? Bütün bu soruları biz distopik filmlerin içinde görebiliriz, bulabiliriz. Ve hem oradaki karakterlerin sorduğunu görürüz, hem kendimiz sorarız. Veya distopik filmlerde biz alıştığımız klasik ana karakterleri görmeyiz. Kahraman tırnak içinde. Filmin kahramanını görmeyiz. Genelde anti kahramanlar vardır. Ve anti kahramanların aslında biz tutunma çabasını ve en sonunda çoğunlukla kendilerini bulmalarını izleriz distopik filmlerde. Bu yüzden dediğim gibi tüketmesi, izlemesi daha zor olan filmler. Ama pek çok açıdan da hem görsel olarak estetik olduğunu düşünüyorum, hem de anlatı olarak da güzel sorular sormamızı, tartışmamızı sağlayan filmler.
0: Peki bu filmler bu kadar zorken, izlemesi de zorken neden biz distopik filmleri izleriz, distopya sinemasına ilgi duyarız? Bir de hafifçe gerçeklikten uzak olduğunu da varsayarsak, hangi dönemde izlediğimiz ve hangi film izlediğimize göre değişir. Neden ilgi duyarız hocam bu filmlere?
1: Distopik filmler, bir düşündüğümüzde 20'lerden bugünlere kadar aslında baktığımızda distopik filmlere dünya siyasi tarihinin, kültürel, toplumsal tarihin ve gelişmelerin bir yansıması da aslında distopik filmler. Yani evet, kurgusal yapımlar, evet gerçek dışı unsurlar içeriyorlar ama aynı zamanda içinde dünya tarihini, koskoca dünya tarihini barındırıyor. Mesela 1920'lerde yapılan

0: Metropolis filmi aslında sanayi devriminin izleri, sınıf çatışmalarının ortaya çıkması, üretim, seri üretime geçilmesi ve insanların bu konuda zorlanması gibi pek çok unsuru farklı içerir. Konu. Evet, Metropolis'te biz aslında o dönemin koşullarının nasıl bir anlatıya dönüştürüldüğünü görürüz. Ya da biraz daha ilerlediğimizde 1950'lerde karşımıza nükleer savaş korkusu ve her an başımıza bir şey gelebilir tehdidine maruz kalmanın yansımasını görürüz 50'lerdeki filmlerde. Mesela Otomatik Portakal ya da Logan's Run filminde aslında bu konular vardır. Ve hepsinde de şu da var bir yandan da, insan doğuştan kötü müdür yoksa sonradan mı kötü olur? Ve insan eğer kötüyse bu iyileştirilebilir mi gibi sorular da sorulur. 60'lara geldiğimizde devlet ve sistem eleştirisinin ortaya çıktığını görüyoruz ve özgürlük, bireyselleşme, insanların ortak bir çaba göstermeleri topluma dair ya da içlerine kapanmaları, çevre hareketleri, sağlık sorunları gibi konuların aslında 60'lı yıllarda filmlere yansıtıldığını görüyoruz. 80'lere geldiğimizde de karşımıza sanırım bu programda en çok dile getireceğimiz Blade Runner filmi çıkıyor. Blade Runner filminde biz artık siberpunk etkilerinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Siberpunk'ta da şu var. İnsan yarı insan, yarı makine moduna geçmiş durumda. Ekolojik olarak dünya çok kötü bir halde. Bitki kalmamış, hayvanlar artık sahte. Replikant dediğimiz varlıklar var. İnsanlar umutsuz, yalnız ve çaresizler. Fakat bu noktada şöyle bir şey var bu tarz filmlerde. Hem Blade Runner'da hem de önceki ve sonraki filmlerde de gördüğümüz. Replikant dediğimiz varlıklar insanlara karşı ilk izlediğimizde böyle görüyoruz. Ama burada şu var. İnsanın kendine dair inancı ve umudu kalmamışken bu yapay varlıklar bir şeylere inanmayı istiyorlar. İnanç arzuları var. İnanmak ve tutunmak arzuları var. Empati kurabiliyorlar. Bir arayış içindeler. Anılarına sahip çıkıyorlar. Yani bu filmlerde biz şunu da görüyoruz. İnsan inancını ve isteğini kaybederken, yaşama dair güzellikleri görmezden gelirken, yapay varlıklar, robot dediğimiz, android, cyborg dediğimiz varlıklar yaşama daha çok tutunuyorlar. Böyle bir farklılık var aslında bu filmlerde. 90'lara geldiğimizde bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi biz genelde bu filmlerin akışına baktığımızda George Orwell tarzı bir totaliter devlet eleştirisi görüyoruz. Yani distopyayı genelde belli bir döneme kadar bu filmlerde devlet üzerinden tanımlıyorlar. Ama 90'lardan itibaren karşımıza şu çıkıyor. Devlet biraz daha geri planda, şirketler eleştirilmeye başlanıyor. Ve 90'larda biz bunun en güzel örneğini Matrix'te görüyoruz. Matrix'i artık herhalde izlemeyen
1: doğru.
0: Kült bir değil film mi? Kalmamıştır. Kült bir film. Matrix filminde şunu sormaya başlıyorlar. Gerçek nedir? Simülasyon nedir? Hakikate nasıl ulaşabiliriz? Ve bunun içerisinde bu filmden sonra biz bu Jean Baudrillard'ın Simülasyon ve Simulacre kitabının çok popüler olduğunu görüyoruz ki bu tarz kitapların popüler olması da çok rastlanan bir şey değil. Çünkü daha ağır, daha zorlayıcı eserler ama simülasyonun çoğu konuşmaya yerleştirildiğini, çoğu sohbete, çoğu yazıya yerleştirildiğini görüyoruz ve bir yandan da mağara alegorisinin mesela ortaya çıktığını görüyoruz. Yani gerçeği görmek, bir anda aydınlanmak, aslında eski yaşantının sahte olduğunu ve seni bir anlamda yönlendirdiğini, manipüle ettiğini fark etmek gibi şeyler. 2000'lere geldiğimizde oyun yine değişiyor ve bu sefer karşımıza 11 Eylül saldırısı sonrası üretilen filmler çıkıyor. Bu filmlerde de şu var. Zombi tehlikesi, zombi etkisi. Çünkü bu filmler bize şunu söylüyor. Diyorlar ki siz ne kadar bir ülke olarak, devlet olarak kendinize güvenirseniz güvenin, yine de bir yerlerden bir tehdit gelebilir ve sizin bütün o özgüveninizi aslında alaşağı edebilir gibi bir mesaj veriyor. Ve sonrasında da artık çoğu kişinin daha çok izlediği ya da aşina olduğu dijitalleşme eleştirileri, gözetim hissi.
1: Belki bu noktada karşımıza Black Mirror mı çıkıyor?
0: Evet, aynen. Olarak. Buradan da Black Mirror'a varmış oluyoruz. Yani şöyle bir baktığımızda böyle uzun bir tarihi tabii kısaca özetlemiş olduk ama filmlerin içerisinde çok orijinal ve gözden kaçırılmayacak döneme dair yansımalar içerdiğini çok rahat bir şekilde görebiliriz.
1: Geçmişten günümüze çok güzel ama kısa bir özet oldu elbette. Siz de takdir edersiniz gibi ve sizin de söylediğiniz gibi. Dönemin koşullarından ve şartlarından bağımsız düşünülmediğini

0: Filmlerin önemli bir kısmı da Hollywood koşullarında üretildiği için zaten izleme kolaylığı da sağlayan filmler. O da bu bir eleştiri olarak da düşünülebilir ya da hani sistem böyle diye de düşünülebilir. Şimdi bu filmlerin bazıları ekolojik distopya dediğimiz filmler, bazıları teknolojik distopya, bazıları sistemsel distopya, bazıları otokratik distopya derken bunların tabii ki alt türleri de
1: Çoğaltılabilir.
0: var. Evet. Mad Max serisi mesela distopyadan bahsettiğimizde aklımıza gelen çok güzel bir film serisi. Aynı zamanda Mad Max serisi bir post apokaliptik yapımdır. Yani kıyamet sonrası senaryo. İnsanların yaşamın, dünyadaki yaşamın sıfırlanması ve yeniden taşların dağıtılması, insanların tekrar bir sistem kurması, yeni liderlerin oluşması, ihtiyaçların, temel ihtiyaçların öne çıkması. Mesela Mad Max'te karakterler yolda ya da çoğu distopik filmde yolda bir çanta dolusu para bulsalar dönüp bakmazlar. Çünkü su daha kıymetlidir ya da ekmek daha kıymetlidir gibi. Terminator serisinden bahsedebiliriz çok rahat bir şekilde. Robocop'tan bahsedebiliriz yine Robocop serisinden. Yine hem şirketleşme hem yapaylaşma, insan bedeninin modifiye edilmesi gibi pek çok soru karşımıza çıkar. Wall-E çok şirin bir film gibi görülür, bir animasyon ama aslında distopik bir yapımdır. Snowpiercer çok güzel örneklerden birisi yine karşımıza çıkan. Snowpiercer'da mesela sınıf ayrımını da toplumdaki çatışmayı da çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dışarıda kıyamet kopmuş, yaşam bitmiş, insanlar sürekli dönüp duran bir trene sığınmışlar. Ama o trende bile hala eşitlik, düşünce özgürlüğü, hakların eşit bir şekilde dağıtılması gibi koşullar yok. Bu da yine o filmdeki ortaya atılan büyük soru işaretlerinden
1: Peki
0: birisi.
1: şu soru da yine dikkatimizi çeken sorular arasında yer alıyor. Distopya ve distopik sinema neden bu kadar güçlü ve sanki gerçekmiş gibi temsil ediliyor ve gösteriliyor? Ya özellikle geçmişteki eski kült filmleri, daha doğrusu eski olarak adlandırılan ve kült film haline gelmiş yapımlara baktığımızda bu filmlerin özellikle çok güçlü filmler olduğunu görüyoruz. Gerçekçi temsil edildiğini görüyoruz. Siz katılır mısınız bu yoruma?
0: Tabii ki. Bence de öyle. Şimdi bu filmler sordukları sorular itibarıyla zor sorular soran filmler ve bunlar gerçek dışı ya da çoğu film geleceğe dair gibi görünse de, çoğu distopik film geleceğe bir projeksiyon tutuyor gibi görülse de aslında günümüzde de
1: İçinde.
0: izlerini görebildiğimiz içerikler taşıyorlar. Özellikle bu dijitalleşme ile birlikte üretilen yapımlarda insanların sosyal medya becerileriyle ya da iletişim becerileriyle mesela puanlanmaları. Bunun zaten şu anda örneklerini görüyoruz
1: Sosyal
0: biz.
1: medya atıf gibi
0: Evet,
1: aslında birleştiriliyor.
0: ya da bütün ayak izlerimizin gözetilmesi ve nerede olduğumuzu asla gizleyememiz, her kamerada, her dijital adımda yerimizin tespit edilebilmesi, kimliğimize dair mutlaka bir iz bırakabilmemiz. Şu an Hindistan'da, Çin'de, bazı özel şirketlerde ve pek çok ülkede aslında bu dijital gözetime, kontrole, takibe dair çok sıkı uygulamalar var. Ve bunları genelde insanlar teslim ederken bu kişisel verilerini ve özel izlerini aslında karşılığında güvenlik ve huzur vaadiyle bunu alıyorlar. Dolayısıyla bir yandan evet geleceğe dair gibi görünüyor bu yapımlar ama bir yandan da son derece güncel içerikleri de içeriyorlar. Black Mirror ile ilgili de şöyle ilginç bir şey var.
1: Lütfen.
0: Filmdeki aslında pek çok şey bir yandan da bir öngörü gibi ve çoğu da gerçekleşti. Bunların bu kadar sürede gerçekleşmesi de ayrı bir enteresan konu. Bu arada bunu da unutmak istemem, şu filmi de unutmak istemem. V for Vendetta'da yine bu türdeki son derece özel ve güzel filmlerden birisidir. Hem görüntü, sinematografi açısından, hem oyunculuk açısından, hem de içeriği açısından son derece iyi kurgulanmış, hem eleştiriler barındıran, hem seyir keyfi veren
1: Hem de
0: eserlerden
1: güncel yakın
0: birisi.
1: örneklerden biri
0: Evet,
1: aynı
0: çok
1: zamanda.
0: güzel bir eser.
1: Bu noktada tüm bu anlattıklarımız ve konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde şöyle bir soru gündeme geliyor. Eleştirilen şey modern toplum ve modern toplumlar mı?
0: Evet, kesinlikle. Bu da yine çok güzel bir anahtar kelime. Modernizm eleştirisi. Evet, burada söz konusu olan teknoloji eleştirisi. gelişmenin eleştirisi. Ama bu eleştirinin bu kadar ağır bir şekilde yapılması ve sadece modernizme yüklenmesi doğru. Gerekli mi, doğru mu? Hı-hı. Evet, bunu da tartışmak gerek. Çünkü

0: Bu distopya ve ütopyanın tanımlanması ve tartışılması aslına bakarsanız 16. yüzyıldan itibaren başladı düşünürler tarafından. Belki öncesinde de vardı. Benim hakim olduğum kısım böyle diyeyim, çok da net iddia etmeyeyim bunu. Thomas Hobbes'un Leviathan'ın da, Thomas More'un Ütopyası'nda aslında ya da John Stuart Mill'in eserlerinde, metinlerinde biz zaten ütopya ve distopyanın aslında karşılaştırıldığını, çarpıştırıldığını ve insan için en ideal olan koşulların ne olduğunun tanımlandığını görüyoruz. Bunlar doğrudan distopyadan bahsetmiyorlar. Distopyanın tanımlanması oldukça geç aslında ütopyaya göre bir kavram olarak sarf edilmesi. Ama biz bu eserleri okuduğumuzda, örneğin Ütopya'yı okuduğumuzda bize önce mevcut koşulların ne kadar Avrupa'da üzerinden ne kadar kötü olduğu anlatılıyor. İşte kilise baskısı, feodalizm, fakirlik, savaşların halkı çok yorması, eşitsizlik, adaletsizlik gibi
1: Gibi.
0: konular eleştiriliyor. Daha sonra Ütopya'ya geçiliyor. Ütopya'ya geçildiğinde de aslında sunulan şeyin ideal olmadığı ama gerçek dünyanın bu koşulları taşıdığı, şunlar şunlar da yapılırsa koşulların iyileşebileceğinden bahsediliyor mesela. Dolayısıyla Ütopya'da doğrudan distopya tanımı geçmese de iki karşılaştırmanın yapılması sağlanıyor, iki kavramı karşılaştırılması. Leviathan'a baktığımızda da doğrudan yine ütopya ve distopya üzerinden gidilmese de bu ortamların, bu durumların tartışıldığını görüyoruz. Derken hatta burada şunlardan da bahsetmeden olmayacak yine. George Orwell'in 1984'ü ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Bunlar da mesela distopya ve ütopya için çok önemli
1: okumalara örnek verebilir
0: kaynaklar.
1: miyiz bu?
0: Evet,
1: Distopik
0: mutlaka.
1: okumalara örnek
0: Evet,
1: verebiliriz bu çalışmaları.
0: kesinlikle. İlk aslında nereden çıktığını merak edenler için daha geriye dönerek bir okuma daha önereyim. Do Androids Dream of Electric Sheep? Philip K. Dick'in romanı. Türkçe'ye nasıl çevrildiğini şu an hatırlamıyorum kitap adı olarak. Ama kastettiği şey şu: Androidler rüya görürken elektrik koyun, otomatik koyunları mı görürler? Hani bu koyun sayma teriminden, deyiminden hareketle. Aslında bu Philip K. Dick'in Azınlık Raporu romanı da yine uyarlanmıştır sinemada ve çok önemli filmlerden birisidir. İlk okumaları aslında Philip K. Dick üzerinden yapmak gerekiyor. Sonrasında 1984 ve Cesur Yeni Dünya ile bunları beslersek çok güzel olur. Yine bir okuma tavsiyesi olarak tabii ki Fahrenheit 451 de bu alandaki okunması gereken eserlerden birisi. Bir de
1: Anladığım
0: şöyle bir şey.
1: kadarıyla lütfen tamamlayın.
0: Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi 1984'ü, Cesur Yeni Dünya'yı, bir de Fahrenheit 451'i okuduğunuzda üçünün de birbirine hiç benzemediğini göreceksiniz. Bir tanesinde son derece baskıcı bir devlet, bazı kelimelerin kullanılması bile yasaklanmış böyle bir ortam. Sokaklarda sürekli alıcılar dolaşıp insanların ne konuştuğuna kadar dinliyor. Bir tanesinde son derece özgürlükçü, insanların tamamen hazza ve tüketime odaklandıkları bir ortam var. Ama aslında bu da normal ve iyi olan değil. Bir tanesinde de kitap okumanın yasaklandığı ve kitap okuyanların evlerinin basılıp kitapların yakıldığı bir ortam var. Üçü de bambaşka. Ama üçü de aslında ütopya ve
1: Distopya
0: distopyayı bize
1: temsil
0: anlatıyor.
1: ediyor.
0: Evet.
1: Hocam, bütün bu anlattıklarınız ve konuştuklarınız beraberinde ve paralelinde yine tekrar ediyorum. Dert ne? Sorun ne? Gerçeklik kaygısı nasıl karşımıza çıkıyor? Gerçekliğin ne olduğuna inanıyor bu distopik filmler ya da bizler?
0: Evet, dert aynı dert. Derdimiz distopik filmlerin dışında da aslında bu içinde yaşadığımız çağda zaten bu post-truth, hakikat ötesi kavramı da biliyorsunuz 2016'daydı zannederim ki sözlükler tarafından yılın kelimesi seçildi. Gerçeğin saf haline ulaşmak aslında en temel mesele ve en
1: Kaygı.
0: zor olan mesele. Çünkü post-truth'tan ya da simülasyondan bahsederken biz şu yollardan ilerliyoruz. Bir gerçeklik vardır. Bu gerçekliğin üzerine bir şeyler katılır ve o gerçeklik artık simüle edilmeye başlanır. Bir süre sonra insanlar o gerçeğin yola çıktığı ilk noktayı unuturlar ve simülasyona inanmaya başlarlar. Ama işler burada da bitmez. Simülasyon bir süre sonra gerçekten de gerçeğe dönüşür ve simülakır olur. Simülakr aşamasına geldiğinde aslında ortada öyle bir şey yoktur. Ama insanlar ona inanmaya

0: başlamışlardır. Böylece bütün bu yapımlar, bütün bu tartışmalar aslında gerçeğin en saf haline ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösterirler.
1: Bu zorluğun gösterilme süreci aslında bir derya deniz.
0: Evet.
1: İç içe geçmiş bir döngüsel kısır döngü de diyebiliriz zaman zaman da filmlere bağlı olarak. Siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. Evet. Öğrencilerinizin bu konulara bakışı nedir? Onlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Böyle ifade ettiğinizde çok güzel ifade ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ederim. Bu ifadelerden onlar neler kapıyor, neler alıyor sizce? Onların geri dönüşleri nedir? Sinema öğrencilerinin özellikle.
0: Evet, aslında benim bu distopik sinema sevdam diyelim. Bu alandaki Türkiye'de verilen tek dersi sanırım post apokaliptik anlatı dersinde öğrencilerimle ben bu konuları ilk buluşturdum. Bu dersin adını ürettim. Daha sonra içeriğini ürettim ve büyük bir keyifle bu dersi sinema öğrencilerimle sürdürdüm. Evet, uzun yıllar boyunca. Tabii ki öğrenciler için izlemesi zor filmler, biraz önce de bahsettiğimiz gibi tüketilmesi zor filmler bunlar. Zaten genelde kitap okumak gibi film izlemek de bir pratik ister. Yani birdenbire düzenli kitap okumaya başlayamazsınız. Birdenbire düzenli film izlemeye başlayamazsınız. Bu bir pratiktir ve geliştirilir
1: sürecin
0: bence.
1: Sürecin kendisi aynı zamanda.
0: Evet, çünkü burada önemli olan, yine konuyu azıcık dağıtıyor olabilirim ama iyi kitap seçmek de, iyi film seçmek de aslında bir pratiktir. Yani çok şey okuyabilirsiniz ama okuduklarınızın niteliği de çok önemli. Aynı şekilde çok şey izlersiniz ama izlediklerinizin niteliği de önemli. Dolayısıyla bu konuları öğrencilerimle paylaştığımda aslında bunun onlar için bir pratiğe dönüştüğünü ve filmleri bu şekilde açımladıkça, inceledikçe, parçaladıkça, içindeki o gizli kodları ya da doğrudan görünmeyen kodları sorguladıkça aslında onların da çok keyif aldığını tabii ki gördüm ve bakış açılarının değiştiğini de gördüm.
1: Çok güzel.
0: Bu her zaman olabilecek bir şey değil ya da herkes üzerinde olabilecek bir şey değil.
1: Zorunda
0: ama olduğu
1: da
0: zaman
1: gibi
0: da
1: sanki değil mi? Distopik sinemanın herkeste bir karşılığı olmak
0: zorunda değil.
1: Ama anlatılarının içselleştirdiğimizde ya da algıladığımızda bunun dışa dönüş farklı yansımalarını görebiliyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu sizin, çünkü sinema sadece akademik olarak sadece bilgi yüküyle de
1: değil,
0: zaten görülemez ve incelenemez. Bu sizin o okumalardan, o dinlediklerinizden, paylaşımlardan ne aldığınız ve ona ne katarak izlemeye devam ettiğinizle de ilgili.
1: Çok kısaca rica ediyorum, sohbetimizin sonuna geldik. Sinema öğrencilerine neler söylemek istersiniz bir akademisyen olarak? Bir mesajınız olur mu? Sadece distopik sinema değil ama sinemayı algılayışımız ve ele alışımız ve okumamız bağlamında. Çünkü film okuma meselesi çok kıymetli biliyorsunuz ve film izlemekle film okumak arasında dağlar kadar fark var.
0: Evet.
1: Algılayışımız üzerinden de okumamız üzerinden de kısaca rica ederim. Buyurun lütfen.
0: Tabii ki bu da zor bir soru bu arada.
1: onu da
0: söyleyeyim. Yani şu açıdan zor. Tabii ki bu konuda tavsiyeler söylenecekler, aktarılacaklar da bitmez. Bir de herkes de konuya farklı bir açıdan bakacağı için soruyu da kapatmak çok zor bir yandan da. Ama tabii ki ben elimden geldiğince aktarmak isterim. Şöyle, öncelikle çok film izlemelerini tavsiye ediyorum. Hangi türde çalışırlarsa çalışsınlar öğrencilerimiz. Burada şunu mutlaka anlatmam gerekiyor. Şimdi sinema öğrencilerinin hepsi çok üst düzey akademik değerlendirmeler yapmak zorunda değil. Ya da çok üst düzey ileri okumalar yapmak zorunda değil. Lisans eğitimi zaten bunun için bir basamak. Hem üretim yapmaları için hem de analiz yapmaları için. Orada öğrenciler kendi seçimleriyle çalışmalarına devam ediyorlar. Fakat şu var, üretim de yapsanız aslında, eğer sinema öğrencisi olarak film yapacaksanız da ya da bu konuda sadece analizler, değerlendirmeler yapacaksanız da film izlemek şart. Ama biraz önce söylediğim gibi iyi filmleri izlemek ve seçmek. Mutlaka o filmlerin yönetmenlerine bakmak, yönetmenlerin aslında tarzı, bıraktığı ayak izleri, bunu görmeye çalışmak, bunun farkında olmak çok iyi. Bunun dışında şöyle bir şey de var. Film öğrencilerinin aslında temel kuramları da okumaları gerekiyor. Yani tamam, burada çok büyük bir tartışma vardır. Hani uygulama yapacak kişi kitaplardan sıkılmıştır ve sahaya inmek ister. Ama gerçekten belli bir entelektüel altyapıya sahip olmak, örneğin bu 1984'e atıf yapabilmek, işte o Fahrenheit'ı bilmek vesaire. Evet, bunlar da çok kıymetli. Yani bu işin yolu okumaktan ve izlemekten geçiyor. Doğal bir yeteneğiniz olabilir. Çok iyi senaryo yazabilir.

0: Gözünüz çok iyidir çünkü gözü geliştirmek de önemli sinemada biliyorsunuz. Ama bunları okumakla ve izlemekle beslemezseniz aslında bilinenleri tekrar edersiniz.
1: Bütün cevaplarınız olduğu gibi bu cevabınız da motivasyon barındırıcı, bilgilendirici ki olmak zorunda da değil. Çok güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: değerli hocam.
0: teşekkür
1: Bugün
0: ederim.
1: Kırmızı
0: Ben
1: Halı'da
0: teşekkür
1: olduğunuz için,
0: ederim.
1: 24 ekranlarında olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için bir onurdur. Bütün söyledikleriniz ve şahsınız. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için, bu alanda konuşma şansı verdiğiniz için nice yayınlara diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sağ olun,
0: Sağ
1: var
0: olun.
1: olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'da Profesör Doktor Aybike Serttaş ile birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere çok selamlar ve saygılar.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Malum kendisi Ahbap Derneği'nin.

0: ve başkanıydı ki kararda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alındı. Detayları şöyle. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, ancak yurt dışı yasağını öğrenince telefonlarını kapatıp İzmir yönüne doğru yola çıktığı, bu sırada Bursa ilinde gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada operasyonun deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına, amaca dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç, Ahbap Derneği'nin özellikle afet dönemlerinde topladığı bağışlar, bu yardımların kullanım alanları ve mali kayıtların incelenmesi amacıyla başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müfettişlerinin dernek genel merkezinde yaptığı denetimler, hazırlanan ön raporlarla savcılık tarafından derinlemesine incelendi. Derneğin banka hesap hareketleri, faturalandırma süreçleri, kamuoyuna açıklanan bilanço verileri arasındaki uygunluğun tespiti için yürütülen teknik takiple yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Başsavcılığın talimatıyla ifadelerin alınması, iddiaların netleştirilmesi adına dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda ilgili adreslerde çalışma başlattığı, soruşturmanın ilerleyen safhalarında diğer dernek yöneticilerinin de bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Şarkıcı Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışta yapılması planlanan konutların bir kısmı hali hazırda tamamlanmadı. Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekti. Depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne efendim yaklaşırken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Gürlek, örgütün kirli yüzünü ortaya döktü ki sinsi terör örgütünün paravan şirketleri dijital hatlar üzerinden bu ağ nasıl sürdürmüşler, kendisi de tek tek anlattı ki 10 yıllık amansız bir mücadele var. Yeni ortaya çıkan detaylar var. Tam 720 binden fazla kişi hakkında da bugüne kadar adli işlem yapıldığını söyledi.
1: Paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar. Kamufle olma çalışmaları sonuç vermedi. FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerine geçit yok. 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Devletin Fethullahçı terör örgütüne karşı amansız savaşı bir an bile hız kesmedi. Örgüt elebaşının ölümü hain planları durdurmadı. FETÖ bu kez yeni nesil casusluk oyunlarıyla sahneye çıktı. Örgütün kirli planlarını Adalet Bakanı Akın Gürlek deşifre etti. Örgütün yakalanan hücrelerinin yerini paravan şirketler, sahte sosyal gruplar ve gizli dijital hatlar aldı. Kripto unsurlar kendilerini unutturmak için her kılığa girdi. Gürlek de bu tehlikeye dikkati çekti. Örgüt elebaşının ölmüş olmasının tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmediğini belirtti. Gürlek mücadelenin yeni safhasını anlattı. Örgütün finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu söyledi. FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Gürlek, kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan, kripto yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız, felsefesiyle hareket edilmektedir dedi. FETÖ ile mücadelede rakamlar da gerçeği ortaya koydu. Adalet Bakanı 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldığını, 2451 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bugüne kadar FETÖ-PYD ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verildi. Soruşturma ve yargılamalarda 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Müzik Bakan Gürlek, 15 Temmuz gecesi sahaya çıkan darbecilere yönelik yargılamalar hakkında da bilgi verdi. 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerde karara bağlandı. Bu davalarda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet hapis

0: cezası verildi. Terör örgütü üyeliği ve darbe girişimi suçlarından dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kişi sayısının 10.485 olduğunu belirtti. Hainlerin döktüğü her damla kanın hesabı hukuk önünde sorulmuştur dedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla son kripto unsur temizlenene kadar bu operasyonlar durmayacak, Ahtapot'un kolları sökülecek mesajı verdi.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa izleme faaliyetlerinin hali hazırda sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda son bir ay içinde FETÖ'yle iltisaklı oldukları tespit edilen 2000'den fazla sosyal medya hesabı mercek altındaydı ve haklarında erişim engeli getirildi dedi.
0: İletişim Başkanlığı tarafından dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri sürdürülüyor. Tüm kurumlar eş güdüm içerisinde çalışıyor. Dijital terör propagandalarına izin verilmiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecraları üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat girişimlerine yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda son bir ayda FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandığı açıklandı. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinesinde hukuki ve idari işlemler yapıldığını söyledi. Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, dedi.
1: Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşırken hali hazırda yaşananlara hain darbe girişimine tiyatro diyenler onlar devam ediyorlar bu algılarına. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde de 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları iddia edilen iki meclis üyesi vardı. O CHP'li meclis üyeleri hakkında reysen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandığı iddia edilen, haklarında halka kin ve düşmanlığa tahrik suçundan reysen soruşturma başlatılan CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'la Meclis Üyesi Gencay Özkan, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, efendim Hakkari'de terörsüz bölge, terörsüz Türkiye kapsamında bu hedefle yürütülen projeleri yerinde inceledi ki malum bu kapsamda desteklemek için de Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl devam ettiğinden bahsetti. Sürecin başarıya ulaşacağının da altını çizdi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'deydi. Hakkari Şemdinli'de Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti.
3: Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Modüler Üst Bölgesi'ne çevrilmiştir.
2: Bakan Çiftçi ziyaret kapsamında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi.
4: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak.
2: Bakan ziyaretinde jandarma personeliyle sohbet etti. Üst bölgesinin stratejik önemine dikkat çekti.
4: Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız.
2: İçişleri Bakanı Çiftçi Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesine de değindi.
4: Jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
2: Ziyaret sırasında Bakan Çiftçi'ye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve diğer yetkililer eşlik etti. İçişleri Bakanı Çiftçi ziyareti sosyal medya hesabından da paylaştı. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyor.

0: Devletimizi ve milletimizi Cenab-ı Hakk'ın payidar kılmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Çatalca soğuk saatlerin devamı ben mi vadisidir?
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. 13 Temmuz'da Paris'e gidecek çünkü Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi olacak. Fidan da orada yer alacak.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvede Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleriyle Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçları gündeme gelecek. Fidan, cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşacak. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulayacak.

0: ABD, İran arasında sular duruldu. Hürmüz Boğazı'nda tabii işleyiş istendiği gibi gidiyor denilse de durum öyle değil. Saldırılar yeniden başladı. Boğaz tekrar kapandı. ABD Başkanı Donald Trump'a kalsa kendisi Boğaz'ın kapanmadığını iddia ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'sa ABD Hürmüz Boğazı'nı korumaya devam edecek diyor. ABD kritik noktalara saldırılarını sürdürdü. Peki ne yaşanıyor? Başlangıç noktasına geri mi dönüldü iki ülke arasında? Aktaralım. ABD Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turuna başladı. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Çabahar kentinde iki patlama sesi duyuldu. Ülkenin güneybatısında daha önce de patlamalar bildirildi. Bu şehir kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldi. CENTCOM'sa 140 askeri hedefi vurduklarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumuyla Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı söylendi. CENTCOM'sa Hürmüz Boğazı isteyen tüm gemilere açıktır açıklaması yaptı. CENTCOM seyir sefer özgürlüğünün devamlılığını sağlamak üzere konuşlandırılmış ve hazırlanmıştır denildi. Son saldırıların ardından İran bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyuldu, halk uyarıldı. Kuveyt alarm durumuna geçti. Katar hava savunma sistemlerini devreye soktu. Bahreyn'de ise sirenler çaldı. Ürdün'e 3 füze fırlatıldığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri ülkeye yönelen füzelerin tespit edildiğini açıkladı. Tabii şimdi İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri'ne 16 Haziran'da imzalanmış o mutabakat zaptına uymaya çağırıyor. Ama ABD tarafından da saldırılar devam etti efendim. ABD İran arasında süren bu saldırılar Orta Doğu'da gerilimi arttırdı. Ama bir yandan da orta yol arayışı o da devam ediyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'nda anlaşamadı. İran'ın boğazı açmayacağı iddia edildi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı geçilebilir, sorun yok diyor. Ne yaşanıyor iki ülke tarafından da bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürüyor. Umman'daki son görüşmelerde ise bir orta yol üzerinde çalışılıyor. ABD yönetimi İran'dan Hürmüz'de artık gemilerin vurulmaması adına açık taahhüt bekliyor. İran'ın ise boğazı açmayı reddettiği iddia ediliyor. ABD'li üst düzey yetkililer Washington'la Tahran arasında son günlerde yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini söyledi. ABD medyasında yer alan iddialara göre ise görüşmede Umman heyeti Hürmüz'ün iki koridor halinde açılmasını öneriyor. Güney kıyısının ücretsiz olmasını istiyor. İran heyetinin ise bu teklifi reddettiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtmişti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Arakçı, İran mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden, sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu ifadesini kullandı.
0: Dönelim saldırıların başına, Şubat ayının o sonları, işte o saldırıların efendim devam ettiği noktada İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane'ye kendisi öldürüldü. Saldırılar ayyuka çıktı ki kendisi 4 ayın ardından da cenaze töreniyle birlikte defnedildi. İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Oğlu Halefi Müşteva Hamane'ye o süre zarfında hiçbir şekilde görüntü vermedi. Ses kaydı yoktu. Kimi zaman mektuplarla birlikte halka seslendi ama cenaze törenine katılmayan Müşteva Hamane son olarak bir tehdit yayımladı. Müşteva Hamane, İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'nin cenaze ve defin töreni münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında babasının intikamının alınacağının da sözünü verdi. İntikam milletimizin isteğidir, mutlaka yerine getirilmelidir dedi. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadesini kullandı. Mesajında ayrıca babası Ali Hamane'nin çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini de vurguladı. Günlerce süren 9 Temmuz'da defin işlemiyle son bulan cenaze töreni ise intikam sloganlarıyla yankılanmıştı. ABD ve İsrail ölüm pankartları açılmıştı. Kardeşlerinin katıldığı cenaze törenine Müşteba Hamaney'in de gelmesi beklenmişti. Ancak saldırılarda ağır yaralandığı söylenen dini lider bu törene katılmadı. İsrail'in saldırgan politikası hali hazırda devam ediyor. Maalesef Gazze'deki durum malum efendim. Oradaki zulüm, soykırım sürerken yine pek çok saldırı yaşandı ki İsrail ordusu birçok bölgede sivillere hedef aldı. Şehitlerin sayısı ise her geçen gün yükseliyor.
2: Bölgedeki zulüm sürüyor, Gazze kan ağlıyor. Şehit sayısının her geçen gün yükseldiği bölgede soykırım dinmiyor. İsrail ordusu Nusayrat mülteci kampı yakınlarında bir caddeye hedef aldı. Sivil aracın vurulduğu saldırıda bir Filistinli araçtan inerek sahile doğru kaçmaya çalıştı. Diğer füzenin hedef alması sonucunda şehit oldu. Gazze şeridinin güneyinde de bir Filistinli genç hedef alındı. Bazı noktalarda konutlar ve sivil altyapılar vuruldu. Ordunun En Nuveyri tepesi bölgesine açtığı ateş sonucunda 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar da yaşamını yitirdi. Bölgede saldırıların yanı sıra imkansızlıklar da hayatı olumsuz etkiliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu. Elde kalan araçların günlük ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini açıkladı. Bu nedenle bulaşıcı hastalıkların da yaygınlığını koruduğu belirtildi. Gazze'de akut solunum ve deri hastalıklarının en sık bildirilen rahatsızlıklar olmaya devam ettiği ifade ediliyor. Batı Şeria'da ise İsrail zulmü bir skandala imza attı. İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD'li kongre üyesi Rohan'la El Halil kentinde önce sivil işgalciler tarafından alıkonuldu, hakaretlere maruz kaldı. ABD kongre üyesi daha sonra İsrail ordusu tarafından alıkonuldu. O anları sosyal medyadan paylaştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, bugüne kadar tanıdığım en büyük senatörlerden biri öldü diyerek haberi açıkladı. 71 yaşındaki ABD'li senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Aynı şekilde öldüğü ifade ediliyor ki yapılan açıklama ise kalp krizi geçirdiği yönünde. Cumhuriyetçi senatör aynı şekilde hayatını kaybetti. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi önce belirtilmedi. ABD'li senatör Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini yazdı. ABD basını ise kalp krizi olduğu yönünde iddialara yer veriyor. Graham ABD siyasetinde etkin rol oynayan bir isimdi. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini de savunmuştu. Söz konusu kararın ABD kongresinde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını da ifade etmişti. ABD Başkanı Trump ölüm haberine ilişkin tanıdığım en büyük senatörlerden biri öldü dedi. O her zaman çalışkan, gerçek bir Amerikan vatanseveriydi diye ekledi. Lindsey Graham'ın yokluğunun derinden hissedileceğini de söyledi. Graham özellikle İsrail

0: İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyor. İsrail'in Gazze saldırılarını da açık şekilde savunuyordu. İsrail'den ilk açıklama İsrail'li Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi. Ben-Gvir bugün İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok ifadesini kullandı. ABD ve İran arasında sular bir kez daha aslında dediğimiz gibi Hürmüz Boğazı kapsamında son olarak da efendim açıklamalar oldukça gergin. İran Meclis Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ya sözünüzde durun ya bedel ödeyin ifadesini kullandı. Hal böyle olunca bu gerilimle birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın bir iddiası var. İran bana bir suikast düzenleyecek dedi. Bu kapsamda en sert uyarısını yaptı. Böyle bir durumda İran'a 1000 füze anında ateşlenecek diye de tehdit etti. In love with the people running
1: Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. İran, ABD Başkanı Trump'a suikast mi planlıyor? ABD basınında konuya ilişkin çeşitli iddialar var. Trump da o iddialara sert cevap verdi. İran'ın kendisine olası bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ordusuna İran'a sert bir saldırı talimatı verdiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı doğrudan hedef aldı. Trump, İran bana suikast düzenlerse 1000 füze aynı anda ateşlenecek. Ardından binlercesi daha gelecek ifadelerini kullandı. ABD ordusunun gerekli hazırlıkları yaptığını da belirtti. Trump bu askeri hazırlığın uzatılması ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca geçerli olacağını ve ordunun İran'ı tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump'ın bu sert çıkışının ardındaysa istihbarat raporları yatıyor. CNN ve Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Washington uzun süredir olası suikast planlarına dair istihbarat alıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla İsrail'den gelen yeni ve somut bir suikast planı uyarısı oldu. İsrail, İran ve ABD yönetimleri istihbaratın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Post'ta konuşan Trump, Tahran'ın kendisiyle ilgili yeni bir planı olmadığını ancak yıllardır İran'ın ölüm listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. İran'ın Trump'ı hedef almasının temelinde ise geçmişten günümüze uzanan suikastler zinciri yatıyor. Tahran yönetimi 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana intikam yeminleri ediyor. Son dönemde artan bu tehditler ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinde zirveye ulaştı. Meşhed kentinde düzenlenen törende devasa afişler açılırken kalabalık kitleler Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
0: NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye gelirken bir takım sürprizlerden de bahsetmişti ki öyle de oldu. Kasa yaptırımlarına ilişkin kaldırılması konuşuluyor ki gerçekleşecek bu ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimi noktasında da yeşil ışık yaktı. Bunu yakından takip edenler var. Özellikle de İsrail ve Yunanistan'dan bahsedebiliriz. Bu kapsamda hem Atina'da hem Tel Aviv'de diplomatik bir deprem yaşanmış durumda. Satışın önünü kesmek istiyor iki ülke. Özellikle de Atina ABD'deki Yunan lobisine baskı yapıyor.
1: İsrail ve Yunanistan'da büyük rahatsızlık meydana geldi. Türkiye'nin ABD'den F-35 uçakları tedarik etmesi ihtimali iki ülkeyi harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi faaliyetlerini artırdı. İsrailli yetkililer ABD'ye uçakların Türkiye'ye verilmemesi yönündeki çağrılarını ineliyor. Turkey happens to be one of them. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuştu. F-35 tartışmaları kapsamında Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişememesi için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını belirtti. Cohen, Türkiye'nin F-35'lere erişimine yönelik sinyallerin kendilerini harekete geçmeye zorladığını savundu. Türkiye'nin ABD'den olası F-35 uçağı alımı ABD'de Yunan lobisini de etkiledi. ABD Kongresi'nde baskı yapmaya çalışan Yunan lobisi burada da Türkiye'nin etkili faaliyetleriyle karşılaştı. Meclis üyeleri Türkiye'nin Kongre'de F-35 konusunda çok agresif lobi yürüttüğünü söyledi. Pursuant to Clause 8 of Rule 20.
0: İşte Şimdi Orta Doğu'daki son duruma bakıldığında o denklem nezdinde

Bir taraftan İsrail'in saldırgan, yayılmacı, işgalci o politikalarına karşı mücadele etmeye çalışanlar var da diğer yandan efendim Suriye'yi Lübnan bataklığına sokmak isteyenler var. Bunları bir şekilde kapalı kapılar ardından da planlıyorlar. Hizbullah güçleriyle çatıştırmak istedikleri iki ülke Lübnan ve Suriye. Son durumu da söyleyelim. Şöyle ki Lübnan resmi ajansı açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'la imzalanan çerçeve anlaşmaya rağmen hali hazırda saldırıları ülkenin güneyine devam ettiriyor dendi. Bunu söylüyoruz çünkü bu süreçte yaşananların tam da odak noktasında Türkiye yeni bir denklem oluşturmaya çalışıyor. Suriye Başbakanı Şara Türkiye'yi ziyaret etti. Hemen ardından Lübnan Başbakanı Salam, o da İstanbul'a gelecek. O yüzden iki ülke liderlerinin gelişi dikkat çekiyor.

0: Bugüne kadar 7 ülkeye saldıran, 3 ülkenin toprağını işgal eden İsrail'e karşı çözüm arayışları sürüyor. İsrail saldırganlığını ve yayılmacılığını önlemek için diplomatik temaslar yürütülüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Trump'la görüşmesi bu açıdan dikkat çekiciydi. Şara'nın Türkiye ziyareti öncesi Suriye'nin başkenti Şam'da görüştüğü isimse Fransa Cumhurbaşkanı Macron'du. Fransa'nın Suriye ve Lübnan'ı arka bahçesi gibi gördüğü herkesin malumu. Ancak gücü İsrail'i dizginlemeye yetmiyor. Bu yüzden Şara'nın Türkiye ve ABD üstünden çözüm arayışında bulunması şaşırtıcı değil.
1: Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın ülkesine dönmesinin hemen ardından Lübnan Başbakanı Salam'ın İstanbul'a gelmesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Türkiye, Orta Doğu'da akan kanın durdurulması için birçok zeminde çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin açış konuşmasında verdiği mesaj da bu çabanın bir yansımasıydı.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: İsrail'in planı ABD'nin de desteğiyle Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı Suriye'yi çatışmaya sürüklemek. Eski husumetleri de kışkırtarak Hizbullah'la karşı karşıya getirmek. Ancak Türkiye özellikle Suriye'nin Lübnan bataklığına sokulmasına ve istikrarının bozulmasına karşı. Bu yüzden de itidalli adımlar atılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve kabinesi her ne kadar ABD'ye res çeken mesajlar verse de tek başına bu saldırgan politikaları sürdürmesi mümkün görünmüyor. Ve anlaşılan o ki Orta Doğu coğrafyasında yeni denklemler oluşturuluyor. Türkiye barış diplomasisini inşa sürecini devam ettiriyor.
3: Katar Emirlik Divanı'ndan geldi açıklama. Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Mevcut emir Şeyh Temin bin Hamad El Sani'nin babası da vefat etmiş oldu. Yapılan açıklamada Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğüne işaret edildi. Merhuma Allah'tan rahmet dilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da taziye mesajı gecikmedi Erdoğan. Çok kıymetli dostum, Katar Devleti baba emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim dedi. Erdoğan eski şeyhe başbakanlığı döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptıklarını hatırlattı. Baba emirin ailesine, dost ve kardeş Katar halkına, İslam dünyasına da başsağlığı dileklerini iletti. Şeyh Hamad bin Halife El Sani Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yaptı. 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temin bin Hamad El Sani'ye devretmişti.

0: Avrupa adeta kasıp kavruluyor. Mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklar, aşırı sıcaklar malum can kayıplarına da yol açmıştı. Yaz ayları ilerledikçe durum daha da vahim bir hal aldı. İngiltere'de eğitim de durma noktasına geldi. Fransa ve İtalya'da sıcaklarsa alarm seviyesinde.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Artan sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. İtalya'da halk güneşten korunmaya çalıştı. Napoli kentinde sıcaklık 41 dereceye ulaştı. Tarihi kentte sıcaktan bunalan yüzlerce kişi meydanlardaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Deniz kenarlarına ve gölgelik alanlara akın etti. Fransa'nın başkenti Paris'te de durum aynı. Başkentin simgelerinden Eyfel Kulesi, aşırı sıcaklar sebebiyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacak. İngiltere'de ise aşırı sıcak dalgası okul binalarının yetersiz altyapısı nedeniyle eğitimde ciddi aksamalara yol açtı. Bazı sınıflarda sıcaklığın 40 dereceyi aşması sonucu çocuklarda bayılma, güneş çarpması ve mide bulantısı görüldü. Birçok öğretmen sınıflarda ders işlenmesinin imkansız hale geldiğini belirtti.
0: Dönelim yurda. Üç şüpheli İstanbul'da bir kişiyi Dubai'de ticaret yapma vaadiyle dolandırdı. Yöntemleri ise 2,5 kilogram altını almak efendim. Bu şekilde dolandırılan adam ve diğerleri üç şüpheli polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mağdurun 8 Haziran'da Fatih'te Dubai'de ticaret vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayetiyle çalışma yaptı. Yabancı bir telefon numarasından mağduru arayan şüphelinin kendisini Dubai'de bir kuyumcu olarak tanıttı. Ticaret yapma vaadinde bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin mağdurdan 2,5 kilogram işlenmiş altını elden teslim aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Ekipler saha ve teknik incelemeleri sonucunda şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda mağdurdan altını teslim alan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı. Aşırı hız, dikkatsizlik, kurallara uymamak beraberinde de maalesef trafik kazalarını getiriyor. İstanbul Ümraniye'de U dönüşü yapan otomobille kamyon çarpıştı. Feci kaza sonrasında büyük panik yaşandı araçta. Sıkışanları kurtarmak adına da zamanla yarış başladı. Kartal'da da bir trafik magandası ortalığı birbirine kattı.
2: Bir anlık dikkatsizlik az kalsın canından edecekti. İstanbul Ümraniye'de U dönüşü yapmak isteyen otomobil sürücüsü hamle yaptı. O sırada caddeden hızla seyreden hafriyat kamyonu yaklaşıyordu. Otomobil sürücüsü kamyonu göremedi, kaza kaçınılmaz oldu. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce orta refüje ardından yön levhalarına çarparak karşı şeride geçip ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi için seferber oldular. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Kartal'da ise kaza göz göre göre geldi. Trafik magandası araçların arasından hızla geçiyordu. Makas atmanın bedelini başka araçlara da ödetti. Kazaya neden oldu. Bununla da kalmadı, durmak yerine kaçtı. Kazaya karışan aracın plakasını sökerek sanayi sitesine götürdü. Yakalanmayacağını sandı ancak kısa sürede yakayı ele verdi. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye 136 bin lira ceza kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edildi. Beylikdüzü'nde alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Sahil yolundaki kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç park halindeki başka bir araca çarptı. O sırada aracın yanındaki 6 kişi çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı.
0: İstanbul Fatih'ten de bir trafik kazası haberi var sırada. Yürekler ağza geldi çünkü yolcu dolu bir İETT otobüsü içerisinde hasta taşıyan ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. İçerisindeki 3 kişi yaralandı ki zamanla yarış sürdü. 5 kişi de efendim diğer tarafta yaralandı. Kameralara yansıyan kaza anları, sonrasında yaşananlar, hepsine bakalım.

0: hızla gidiyordu. İETT otobüsü ambulansa çarpıp devirdi. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Seyir halindeki İETT otobüsü Fevzi Paşa Caddesi'nde ilerliyordu. Hasta taşıyan ambulansla cadde kesişimine girdiler. Otobüs ambulansa yandan çarptı. Aldığı darbeyle savrulan ambulans devrildi. Ambulanstaki 3 sağlık personeliyle hasta için seferber olundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yol trafiğe kapatıldı. 5 yaralı hızla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün ön camı çatladı. Devrilen ambulans ve İETT otobüsünün kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
1: Türkiye Enerji'de tam bağımsızlık hedefiyle hem denizde hem de karada sondaj hamlelerini aralıksız sürdürüyor. Yerli doğalgaz üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Tekirdağ Süleymanpaşa'da yerin 2000 metre altında üretim kapasitesini daha da katlayacak yeni bir kuyuda sondaj çalışması başladı. Bölgedeki mevcut üretimle 80 bin hanenin günlük doğalgaz ihtiyacı da karşılanmış oluyor.
0: 2000 metre derinlikte sondaj yapılıyor. Binlerce hanenin ihtiyacı Tekirdağ'dan sağlanıyor. Üretimin gerçekleştiği o il Tekirdağ, Süleymanpaşa ilçesinde 2026 sondaj programı kapsamında 4. kuyu da hizmette. Amaç tabii ki de üretim kapasitesini artırmak.
2: Yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğalgaz sektöründe üretimine devam ediyor. Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metre küplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek.
0: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yerli kaynaklarını devreye almayı sürdürüyor. Bu kapsamda da yeni rezerv sahaları mühim. Tekirdağ'da da 500'ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması yapılıyor. Aktif olarak üretim yapan kuyu sayısı 90'ı aşmış durumda.
2: Özellikle ülkemizde yerli doğalgazın üretim rakamlarının son yıllarda gitgide artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme hem de mutluluk kaynağı. Yaklaşık 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğalgaz, özellikle karadaki doğalgazda ciddi bir artış var.
0: Yaklaşık 80 bin hanenin doğalgaz ihtiyacı Tekirdağ'dan çıkıyor.
2: Yaklaşık 2000 metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz.
1: Şimdi yaz aylarında hava sıcaklıklarının iyiden iyi artmasıyla birlikte çocuklarda sıcak havanın yan etkilerinden bahsedelim ki maalesef o sıcak çarpması, güneş çarpması çocukları yetişkinlere göre daha fazla etkiliyor. Uzmanlar çocukların vücut ısılarını koruyamadığının altını çiziyor. O yüzden de ebeveynleri uyarıyor.
3: Yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı ve bilinç değişikliği yaz aylarında görülen bu belirtiler her zaman enfeksiyon kaynaklı olmayabiliyor. Özellikle çocuklarda sıcak çarpması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocuklar yetişkinlere kıyasla sıcaktan daha fazla etkileniyor.
4: Çocuklar sıcaktan çok daha fazla etkilenmekte. Çünkü çocukların ısı regülasyon mekanizmaları henüz tam gelişmemiş durumda. Cilt bariyerleri henüz yeterince olgunlaşmamış durumda. Ve sıvı tüketimi ebeveyn kontrolünde, yetişkin kontrolünde, kendi sıvı ihtiyaçlarını kontrol edip alma konusunda henüz yetersizler.
3: Sıcak çarpması çocuklarda farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor.
4: Sıcağa maruz kalan çocuklarda özellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk, sıvı tüketiminin azlığına bağlı idrar miktarında azalma gibi bulgular ortaya çıkar. Özellikle ateşin ani yükselmesi, bilinç değişikliği, aşırı ağlama, huzursuzluk, kas ağrıları gibi sebeplerle de hastaneye başvurular görülebilir.
3: İlk müdahale ise oldukça hayati.
4: Ancak sıcağa maruziyetle ortaya çıkmış bir tabloysa bu yüksek ateş, hızlı bir şekilde çocuğun üzerinin soyulması, duş aldırılması, sıvı tüketiminin artırılması ilk yapılması gereken müdahalelerdir. Çünkü sıcaklık artışı vücutta hipertermi diye tabir ettiğimiz 40 dereceye aşan vücut ısılarına ulaşabilir.
3: Sıcak çarpmasından korunmaksa mümkün.
4: Öncelikle dışarıya çıktığımız saatlere dikkat etmekle başlar. 10 ve 16 saatleri arasında güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmamak önerilir. Özellikle küçük çocuklar için. Bu saatlerde dışarıya çıkıyorsak da mutlaka önlemler alınmalıdır. Bunlar uygun bir güneş koruyucu krem kullanılması, şapka kullanılması, şapkanın renginin açık olması, çeperinin geniş olması, yüzü, boynu gölgede bırakacak şekilde ayarlanması gerekir.

Türkiye'nin en dikkat çeken doğal oluşumlarından biri ki Adıyaman'da Çelikhan ilçesinde bulunuyor. Yüzen Adalar. Efendim bu kez bir çiftin mutluluğuna sahne oldu. Ev sahipliği yaptı. Genç çift kaymakamlığın düzenlediği Mutlu Yarınlar projesi kapsamında bu noktada unutulmaz bir tören.

0: Bahçeli'ler bu kez turizmle değil, tarihe geçen bir nikah töreniyle gündeme geldi. Binlerce yıllık doğal oluşum üzerinde ilk kez bir çiftin nikahı kıyıldı.
1: Dünyada bir ilk oluyor. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu en mutlu günümüzde böyle olması hepimizi çok heyecanlandırdı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.
0: Yüzen Adalar'da gerçekleştirilen tören Çelikan Kaymakamlığı'nın Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında düzenlendi.
2: Malumuz 2025 yılı aile yılı. O kapsamda biz Mutlu Yarınlar Projesi'yle müftülüğümüzle birlikte kaymakamlığımız olarak bir proje gerçekleştirdik.
0: Organizasyon kapsamında balıkçı teknesi gelin arabası olarak süslendi. Doğal manzara eşliğinde gerçekleştirilen tören halayla sona erdi.
3: Başkentin dereleri son günlerde çok gözde noktalar. Çünkü altın arayıcıları buralara yöneldi. Ankara'nın Kırıntı Madenciliği noktasında ekipler günde 20 grama kadar altın bulabiliyor. Başkentli Kırıntı Madencileri hangi yöntemleri kullanıyor? Bakalım.
4: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz.
5: Başkentte altın avcılığı yeni gözde. Derebaşları altın arayanlara ev sahipliği yapıyor. Öyle ki kimi noktalarda günde 20 grama yakın altın çıkartılıyor. Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu 30 kişilik bir ekiple dere yataklarında altın arıyor.
4: Çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun. Fidanlarımızı dikiyoruz.
5: Ekip kazı veya doğaya zarar verecek herhangi bir uygulama yapmıyor. Kırıntı madenciliği denen bir yöntemle dere kumları eleniyor. Su ve kum dikkatlice ayrıştırılıyor.
4: Mesela ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
5: İnceleyip sık dokunarak gözle görülmesi zor altın parçaları bir bir dere yatağından çıkartılıyor. Kil çukurlarına denk gelerek günde 20-30 grama kadar altın bulunabiliyor. Kırıntı madenciliği ile elde edilen altınlar ayar evlerinde eritilerek sertifikalandırılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor.
3: ...2026 Dünya Kupası heyecanı koleksiyonerleri de efendim iyiden iyi etkilemiş durumda. Turnuvanın çıkartma koleksiyonu var. Ellerinde eksik çıkartmalar olanlar var. O yüzden gençler kendi arasında takaslar yapıyor. Yüzlerce genç bu kapsamda Mecidiyeköy'de bir araya geldi. 24 ekibi de albümlerini tamamlamak isteyenlerle birlikteydi.
6: Çok heyecanlıyım yine.
7: Peki bundan sonra da hep koleksiyon yapmaya devam edecek misin?
6: Tabii ki de devam edeceğim.
7: Bu bir tutku oldu artık.
6: Evet. Koleksiyonumda her ülkeden oyuncular var. Bir sürü.
8: Koleksiyonerler heyecanlı. Albümler doluydu. Dört gözle bekledikleri takas heyecan dolu anlara sahne oldu.
7: Tabii 7'den 77'ye herkesin bu noktada çıkartmalarını tamamlamak için toplandığını görebiliyoruz. İşte 9 yaşındaki Bulut da o koleksiyonerlerden biri. Görmüş olduğunuz gibi Dünya Kupası'na katılan milli takımımızın koleksiyonunu tamamlamak için o da takas edip çıkartmalarını biriktirebilmek için burada.
6: Bende Tchouameni var, Havertz var ve bayağı bir futbolcu var.
7: Peki takas yapıp eksikleri tamamlayabilecek misin?
6: Tamamlayacağımı düşünüyorum.
7: İkinci kez geliyorsun.
6: Evet.
7: Heyecanlı mısın?
6: Çok heyecanlıyım yine. Koleksiyonumda her ülkeden oyuncular var, bir sürü. Çok eğleniyorum. 1,5-2 saatimi buraya ayırıp çok eğleniyorum.
9: Bu sene mesela benim oğlum normalde kart topluyordu. İlk defa sticker toplamaya başladı. Şimdi onunla bu sene tamamladık bütün defteri. Az kaldı zaten. 40 tane falan kaldı.
7: Şimdi çıkartmaları toplamaya başladın. Ne kadar eksiğin var?
6: 40 gibi.
7: Onları da tamamlayacaksın mı?
6: Evet. Tamamlamaya çalışacağım. Çok iyi geçiyor.
8: Dünyaca ünlü yıldızlar sahada, hayranları ise albümlerin başında ter döktü. Bayiler çıkartmaları yok satınca futbol severler Mecidiyeköy'deki takas etkinliğine katıldı.
10: Türkiye Dünya Kupası'na katılınca bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Bir de Dünya Kupası dergisi çıkınca Türkiye'de de böyle bir şey satışı gerçekleşti. Bundan sonra bunun bir etkinliğini yapalım deyip kendi içimizde bir konuştuk, yapalım dedik. İlk etkinlikte yaklaşık 8-9 katılımcı oldu. Biz bunun bir devamını getirelim dedik ve sonuç bu oldu.
11: Örnek veriyorum, Türkiye'den Uğurcan Çakır çok zor bulunuyor. Karşında çok fazla sticker isteniyor. Keza Mbappe, Ronaldo, Messi gibi kartlar biraz daha

0: diğer kartlarına nazaran daha zor bulunuyor.
1: Az bulunan kartlara talep fazla olunca takas da zorlu geçti.
2: Senin de çok fazla çıkartman olduğunu görüyorum. Sen neler yaptın?
3: Bütün kartlarımı neredeyse burada tamamladım ve tamamlamaya devam edeceğim. Çok heyecanlıyım yani bu konuyu çakmıyorum.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı koleksiyonerleri de sardı. İşte çıkartmaları tamamlamak isteyen gençler de bir araya geldiler ve eksiklerini tamamlamak için de kıyasıya takasa giriyorlar.
4: Benim Türkiye'den birkaç kartım eksik. Onun dışında diğer ülkelerde az bir eksiğim var.
5: Kuzenim için geldim buraya. Onlara fazla kartlarımı verdim. Benim amacım bir sürü ekstra sticker'larım var. Mesela altın var verdi. Ekstra sticker'ların hepsinden yapıp bu dosyayla normal hallerini bulmak.
1: Sosyal medyada kurulan takas grupları bir araya gelen koleksiyonerlerin çılgın takası. Hepsi Dünya Kupası heyecanını bir kez daha yaşatıyor.
6: Alışveriş yaparken tabii karar veriyoruz ama o kararlar bizim mi? Yani bize mi ait efendim? Bunu soruyoruz çünkü farkında olmadan bedenimizin tepkileriyle ve tabii ki tercihleriyle birlikte hareket ettiğimizde söylenebilir. Araştırmalar çünkü gösteriyor bunu. Nöropsikofizyoloji Araştırma Laboratuvarı Türkiye'de ilk göz hareketlerinden kalp ritmine kadar bu kapsamda inceleme yapmış. Peki neden alışveriş yapıyoruz? Bizi ne tetikliyor? Motivasyonumuz ne olabilir? Hepsine bakalım.
7: Bir ürüne baktığımızda ilk nereye odaklanıyoruz? Reklam izlerken gerçekten neyi hatırlıyoruz? Bunu artık tahmin etmiyorlar, ölçüyorlar. Göz hareketleri, beyin dalgaları, kalp atış hızı ve hatta deri iletkenliği sayesinde insanların karar verme süreçleri bilimsel olarak analiz ediliyor.
8: Son zamanlarda gündemimizde olan yapay zeka tasarımları reklam endüstrisinde oldukça dikkat çekici. Bir tez öğrencimizle birlikte hazırlamış olduğumuz yapay zeka afişleriyle birlikte gelenekselci yöntemleri test ettiğimiz bir çalışmamız mevcut. Bunu nöropazarlama araştırma teknikleriyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yani beyana dayalı değil, bilinç dışı, farkındalık dışı süreçlerin bu tür unsurlar ya da diğer ismiyle uyarıcılara yönelik tüketicinin verdiği tepkileri anlamak.
9: Bir ürüne bakarken ilk nereye odaklanıyoruz? İşte burada tam da bunun cevabı aranıyor. Göz hareketlerinden beyin aktivitelerine kadar birçok veri özel cihazlarla ölçülüyor.
7: Gözümüzün hangi noktaya odaklandığı, kalbimizin hangi görüntülerde hızlandığı ve beynimizin nasıl tepki verdiği saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bu teknoloji yalnızca pazarlamada kullanılmıyor. Eğitimden sağlığa, sürücü dikkatinden kullanıcı deneyimine kadar birçok alanda insanların verdiği fizyolojik tepkiler araştırmalara ışık tutuyor.
8: Biraz önce gördüğünüz gibi Ömür Bey parfümlere baktığında ürle biten parfümü tercih etti ikisine bakmasına rağmen. Benzer şekilde de Neslihan Hanım iki ürün arasında kaldığında yine kendi ismiyle biten, anla biten kısma yönelmeyi tercih etti. Bu bizim için yeterli bir ölçümleme yöntemi değil. O yüzden içeride görmüş olduğunuz EEG yani elektroensefalogram cihazıyla birlikte, kalp ritmiyle birlikte deri dirençlerine de baktık. Aynı zamanda göz hareketlerini de izlemiş olduk.
7: Yani artık sadece beğendim ya da beğenmedim demek yeterli değil. Çünkü bazen kararlarımızı biz farkına varmadan bedenimiz veriyor.
6: Bu haberle birlikte akşam haberlerine virgül koyalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.

Değerli misafirler, NATO 3-0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum.

0: Birliği'nin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Çağdaş Türk Edebiyatı'nın, özellikle de çocuk edebiyatının en üretken ve tanınan şair, yazar ve gazetecilerinden biri. Çocuk ruhunu yakalayan neşeli, meraklı dili, mizahi üslubu ve geleneksel motifleri modern bir potada eriten tarzıyla çocukların, gençlerin ve hatta anne babaların ağabeyi Yalvaç Ural, 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
4: Aa, nasıl ya?
5: İyi akşamlar.
6: Dinle, dinle.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
8: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
9: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
11: Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
15: Türkcell gücünde 5G.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Yeniden merhaba, Ravit'te saatlerimiz artık 19 gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. ABD ve İran arasında sular bir kez daha ısındı ki başlangıç noktasına dönüldü de diyebiliriz. Hali hazırda bir mutabakat vardı. Hürmüz Boğazı kritik başlıklardandı. Ama ABD Başkanı Donald Trump İran'ın uyarılarını hiçe saydı. Hürmüz Boğazı kapsamında karşılıklı resleşme söz konusu. Gerilim arttı. Taraflar Hürmüz Boğazı'nda şu an anlaşamıyorlar. İran'ın boğazı açmayacağı iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu iddia ediyor. Bakalım neler yaşanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürüyor. Umman'daki son görüşmelerde ise bir orta yol üzerinde çalışılıyor. ABD yönetimi İran'dan Hürmüz'de artık gemilerin vurulmaması adına açık taahhüt bekliyor. İran'ın ise boğazı açmayı reddettiği iddia ediliyor. ABD'li üst düzey yetkililer Washington'la Tahran arasında son günlerde yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini söyledi. ABD medyasında yer alan iddialara göre ise görüşmede Umman heyeti Hürmüz'ün iki koridor halinde açılmasını öneriyor. Güney kıyısının ücretsiz olmasını istiyor. İran heyetinin ise bu teklifi reddettiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtmişti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Arakçı, İran mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu ifadesini kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Kendisi 13 Temmuz'da Paris'te olacak çünkü Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesi gerçekleşecek. Fidan da Türkiye'yi temsil edecek.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvede Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleriyle Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçları gündeme gelecek. Fidan, cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşacak. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulayacak.
0: 71 yaşındaki ABD'li senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Graham'ın ani bir rahatsızlık sonucu vefat ettiği açıklandı ama ABD basını kendisinin kalp krizi geçirdiğini iddia etti. Cumhuriyetçi senatör aynı şekilde öldü. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi belirtilmedi. ABD'li senatör Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlıkla öldü dendi. ABD basını kalp krizi olduğu yönünde iddialara yer verdi. Graham ABD siyasetinde etkin rol oynayan bir isimdi. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini savundu. Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını da ifade etti. ABD Başkanı Trump'tan da ölüm haberine ilişkin açıklama geldi. Şimdiye kadar tanıdığım en büyük senatörlerden biri öldü. O her zaman çalışkan, gerçek bir Amerikan vatanseveriydi dedi. Lindsey Graham'ın yokluğunun derinden hissedileceğini söyledi. Graham özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savundu. İsrail'den İlk açıklama ise İsrail'li Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'den geldi. Ben-Gvir bugün İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan bir iddia var. Kendisi İran'ın bir suikast düzenleyeceğini düşünüyor ve bu girişime ilişkinde en sert uyarılarından birini yaptı. Böyle bir durum olursa İran'a 1000 füzeyi anında gönderirim dedi.
1: İran, ABD Başkanı Trump'a suikast mi planlıyor? ABD basınında konuya ilişkin çeşitli iddialar var. Trump da o iddialara sert cevap verdi. İran'ın kendisine olası bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ordusuna İran'a sert bir saldırı talimatı verdiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. İran'ı doğrudan hedef aldı. Trump, İran bana suikast düzenlerse 1000 füze aynı anda ateşlenecek, ardından binlercesi daha gelecek ifadelerini kullandı. ABD ordusunun gerekli hazırlıkları yaptığını da belirtti. Trump bu askeri hazırlığın uzatılması ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca geçerli olacağını ve ordunun İran'ı tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump'ın bu sert çıkışının ardındaysa istihbarat raporları yatıyor. CNN ve Wall

0: Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Washington uzun süredir olası suikast planlarına dair istihbarat alıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla İsrail'den gelen yeni ve somut bir suikast planı uyarısı oldu. İsrail, İran ve ABD yönetimleri istihbaratın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. New York Post'a konuşan Trump, Tahran'ın kendisiyle ilgili yeni bir planı olmadığını ancak yıllardır İran'ın ölüm listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. İran'ın Trump'a hedef almasının temelinde ise geçmişten günümüze uzanan suikastler zinciri yatıyor. Tahran yönetimi 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana intikam yeminleri ediyor. Son dönemde artan bu tehditler, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinde zirveye ulaştı. Meşet kentinde düzenlenen törende devasa afişler açılırken kalabalık kitleler Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldiğinde çantası doluydu. Malum kasa yaptırımlarının kaldırılacağından bahsetmişti. F-35 satışında da yeşil ışık yakması bu iki mesele ama en çok da F-35 konusu Atina ve Tel Aviv'de diplomatik bir deprem yarattı. Satışın önünü kesmek isteyen iki ülke de elinden geleni ardına koymuyor. Atina ABD'de Yunan lobisini sıkıştırdı. Tel Aviv ise ABD'ye çağrıda bulundu.
0: İsrail ve Yunanistan'da büyük rahatsızlık meydana geldi. Türkiye'nin ABD'den F-35 uçakları tedarik etmesi ihtimali iki ülkeyi harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi faaliyetlerini artırdı. İsrailli yetkililer ABD'ye uçakların Türkiye'ye verilmemesi yönündeki çağrılarını ineliyor.
2: Türkiye happens to be one of them.
0: İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuştu. F-35 tartışmaları kapsamında Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişememesi için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını belirtti. Cohen, Türkiye'nin F-35'lere erişimine yönelik sinyallerin kendilerini harekete geçmeye zorladığını savundu. Türkiye'nin ABD'den olası F-35 uçağı alımı ABD'de Yunan lobisini de etkiledi. ABD Kongresi'nde baskı yapmaya çalışan Yunan lobisi burada da Türkiye'nin etkili faaliyetleriyle karşılaştı. Meclis üyeleri Türkiye'nin Kongre'de F-35 konusunda çok agresif lobi yürüttüğünü söyledi.
3: Pursuant to Clause 8 of Rule 20.
1: Dönelim yurda. Önemli gelişmelerden biri ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı ki karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında alındı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gitti. Yurt dışı yasağını öğrenince telefonlarını kapatıp İzmir yönüne doğru yola çıktı. Bu sırada Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonun deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına, amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç, Ahbap Derneği'nin özellikle afet dönemlerinde topladığı bağışlar, bu yardımların kullanım alanları, mali kayıtlarının incelenmesi amacıyla başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müfettişlerinin dernek genel merkezinde yaptığı denetimlerle hazırlanan ön raporlarla savcılık tarafından derinlemesine inceleme yapılmıştır. Derneğin banka hesap hareketleri, faturalandırma süreçleri, kamuoyuna açıklanan bilanço verileri arasındaki uygunluğun tespiti için yürütülen teknik takibin ardından yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Başsavcılığın talimatıyla ifadelerin alınması, iddiaların netleştirilmesi için dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda ilgili adreslerde çalışma başlattığı, soruşturmanın ilerleyen safhalarında diğer dernek yöneticilerinin de bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışta yapılması planlanan konutların bir kısmı hali hazırda yapılmadı. Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekti. Depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması

0: Durmasında adliye tutanaklarına geçen resmi bir ifade ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Portekiz uyruklu bir model var. Savcılıkta iki avukatıyla, tercümanıyla ifade verdi efendim. Yabancı modelin iddialarının odağındaysa eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Model 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da düzenlenen lüks bir tekne organizasyonunda İmamoğlu ile birlikte olduğunu iddia etti. İtirafçı modelin listesinde şarkıcı Haluk Levent, siyasetçi Emir Sarı Gül ve vatan bilgisayarın sahibi Hasan Vatan da var. Model iddialarını kanıtlamak içinse cep telefonunun şifresini savcıya teslim etti. Tüm yazışmalar adli dosyaya eklenmiş durumda. Savcılık tutanakları ve burada yer alanlarla birlikte detayları da haberimizde izleyelim.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli model Tessie Ramos Correa'nın resmi ifadesi gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı model, iki avukatı eşliğinde verdiği ifadede cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini, iddialarının yanıtı olan yazışma ve kayıtların bu telefonda yer aldığını söyledi. İfadenin ilk bölümünde doğrudan Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Portekizli modelin iddiasına göre olay 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da gerçekleşti. Organizasyonu ayarlayan Moldova uyruklu kadının kızlara "Kızları uyar, telefon yok, foto yok, yakalanan direkt iner tekneden, affetmek yok" şeklinde mesaj attığını anlattı. Antalya'dan binilen, yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve içinde spor salonu bulunan iki teknenin yan yana durduğunu, birinde erkekler eğlenirken diğerinde kadınların kaldığını söyledi. Portekizli model bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğunu iddia etti. O sırada odada Olga isimli Rus bir kadının daha olduğunu ve bu kadının İmamoğlu'yla önceden tanıştığını tahmin ettiğini belirten Correa, İmamoğlu'nun uyuşturucu madde kullanmadığını ancak erkekler teknesinde uyuşturucu bulunduğunu ekledi. Savcılık, İmamoğlu'nun aynı tarihlerde Antalya'da yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarını inceleme dosyasına dahil etti. Yabancı modelin ifadesinde yer alan diğer isimler ve iddialarsa şu şekilde sıralandı. Model, şarkıcı Haluk Levent'le 2021 yılının Aralık ayında 3 kez uyuşturucu kullanarak birlikte olduklarını iddia etti. Bu buluşmaların ikisinde $1000'lık ödemeler aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını hatırlayamadığını belirtti. Emir Sarıgül'le de para karşılığında 3 kez birlikte olduğunu öne süren model, 27 Kasım 2022 tarihli mesajlaşmalarını savcılığa sundu ve Sarıgül'ün kendi yanında kokain kullandığını iddia etti. İfadedeki son isim olan iş insanı Hasan Vatan'la ilgili olaraksa evinde kadınlarla partiler düzenlediğini, kendisiyle 3 veya 4 kez birlikte olduğunu ancak Hasan Vatan'ın uyuşturucu kullanmadığını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı modelin teslim ettiği telefondaki mesajları, konum geçmişini ve videoları siber suçlar uzmanları ile birlikte incelemeye aldı.
0: Seçmen yetki verdiğinde daha iyi bir belediyecilik hizmeti umdu ama mega kent İstanbul hem büyükşehir hem de ilçelerde CHP belediyeciliğinin iş bilmez yüzüyle de karşılaştı. Bir yandan İstanbul'u 90'lı yılların başına götürmeye çalışan bir zihniyet var. Diğer yanda yolsuzluk ve rüşvet operasyonları var. Yani hizmet alamayan seçmen parasını da iddialara göre rüşvet girdabında buldu. AK Parti'nin hizmet anlayışı birçok noktada yaraları sarmak için mesaiye başladı efendim. Vatandaş AK Parti'nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla da nefes aldı. 24 ekibinden Nesişah Yumak, İstanbul'da CHP'den AK Parti'ye geçen ilçelerin nabzını tuttu.
3: Elimizde büyük bir sorun var başladık aslında sürece.
4: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde yer aldık.
5: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
6: Şubat 2025 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Beykoz Belediyesi'ne.
7: İyi akşamlar.
8: İyi akşamlar.
7: Arattın Köse'ye.
6: Buyurun. 31 Mayıs 2025 tarihinde Gazi Osmanpaşa Belediyesi'ne. Eylül 2025 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi'ne de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediyelerin içerisindeki yolsuzluklar, usulsüzlükler ve para trafikleri savcılık tarafından delillendirildi ve hukuki süreç başlamış oldu. Ardındansa Beykoz, Bayrampaşa ve Gazi Osmanpaşa'da belediye başkanları tutuklu yargılandığı için meclis üyeleri tarafından belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi.
7: Ceren Karadeniz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
8: İbrahim Akın belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
9: Özlem Vural Gürzel.
6: Sürecin ardındansa belediye başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, belediyede yaptıklarını, AK Parti belediyeciliğini işte bu sözlerle anlattı.
10: Göreve ilk geldiğim zaman bir yıl olmuştu. Bir yılın sonunda göreve geldiğimde ciddi bir mali disiplinsizlikle karşılaştık. Tesislerimiz var. Onlar önceki dönem yeni hayata başlamış, işletmeye alınmış, yeni kurulmuş, çok güzel, kaliteliyken. Ben göreve geldikten sonra herhangi bir malzemesinin dahi kalmadığı, servis edilebilecek bir ürünü bile olmadığı, ihalesinin doğru düzgün yapılmadığı, bir açık ihaleyle toplu alıma gidilmek yerine kısa kısa, küçük küçük günü kurtarma mantığıyla hareket edildiğini gördük. Aşağı yukarı 277 hizmet aracına 1.2 milyar gibi çok büyük bir ulaşım ihalesi yapılmıştı. Bu ulaşım ihalesini diğer belediyelerle karşılaştırınca Beykoz'da yapılan ihalenin diğer belediyelerin 3 katı olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Alınan personellerin çoğu büro personeli olarak alınmıştı ama sahada çalışacak, park bahçelerde ot biçecek, temizlikte çöplerimizi toplayacak eleman eksiği çok fazlaydı. Bizim Çubuklu İstinye feribotumuz vardı, arabalı bir feribottu bu. İnsanlar işe giderken ikinci köprüyü kullanmak yerine feribotu kullanıyorlardı. 30 Temmuz 2025 tarihiyle bu hat kapandı.
11: Sizlerden en çok istediğim şey lütfen İSKİ açtığı çukurları kapatsın, gerisini biz hallederiz.
10: AK Parti belediyeciliği hizmet ve çözüm odaklı. Vatandaşa birebir temas etmeniz gerekiyor. Aynen Cumhurbaşkanımızın bize söylediği şekilde.
12: Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. Onun için durmak yok. Koşacağız. Ama sevgiyle koşacağız. Ama hizmet aşkıyla koşacağız. Ama kardeşlikle koşacağız. Ama adaletle koşacağız Allah'ın izniyle.
10: Vatandaşa oluru da olmazı da anlatmanız lazım. Vatandaşı mutlu edebiliyorsunuz ki önemli olan temas kurmak. Teması kurduğunuz zaman işler çözülüyor. Var olan hizmet araçlarımız vardı. Bunlardan baktık ki aslında 4 aylık kirası, 5 aylık kirası aracın kendisini satın alabilir durumdaydı. O zaman satın almaya gidelim dedik. Baktığınız zaman 46 milyonluk bir tasarruf sağlamış olduk yılda. Bu çok önemli bir rakam. 5 mahallemiz var Beykoz'da. Şok hizmet programı yaptık. Şok hizmet programında biz 7-8 müdürlük aynı anda personelleriyle, hizmet araçlarıyla hep beraber bir mahalleye giriyoruz sabahtan. Muhtarımız da zaten önden neler yapılması gerektiği konusunu alıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz merkez özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden bir yer. Sadece çocuklarımıza da hizmet etmiyor. Çocuğumuz burada eğitimini alırken annesi de bir taraftan ya da ailesi, ona bakan kişiler, bir taraftan psikologlarımızla terapide. Yıllardır devam eden imar planları süreci vardı. Bununla ilgili çalışmayı hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla hızlandırdık. Sağ olsun Bakanımız Murat Kurum beyefendinin desteğiyle de gerçekten ciddi yol aldık. İmar planlarımızın %90'ını tamamladık. Köyler bölgemiz var. Tarım ve hayvancılık yapılır. Tarım daha ağırlıklıdır. Kendimiz tohumdan fide üretimi yapıyoruz. Orada da bir sürü kalemde aslında sadece tarıma değil, arıcılık ve balıkçılarımıza da destek sağlıyoruz.
11: Çiftçilerimize ayrıca alım garantili çiftçi destekleme projesi kapsamında bütçemizi arttırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum.
10: Kurslarımız var, kurslarımıza devam eden hanımlar var. Çok güzel el emekleri var. Bu el emeklerini satacak ve bunları kendi aile bütçelerine katkı sunacakları bir nokta arayışı içindelerdi. Onlara da her bulduğumuz fırsatta bir pazar oluşturmaya çalıştık.
13: Kendi bilişsel becerilerini de geliştirme açısından çok faydalı.
14: Ve çok memnunum. Çok çok teşekkür ederim hocamıza ve bize bu imkanı sağlayan herkese.
10: 17 tane veteriner hekimimiz var. Toplamda 20 bine yakın can dostumuzu rehabilite ettik, iyileştirdik. 5 bine yakın yine can dostumuz bizim barınağımızda şu anda. Gerçekten çok temiz, çok titiz.
15: Krizin düğüm noktasına geldiği yerlerden biri de Gazi Osman Paşa Belediyesi'ydi. AK Parti döneminden CHP'ye neredeyse tertemiz ve borçsuz bırakılan işte bu belediye 15 ayın sonunda ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet gibi isimlerle anılmaya başladı. Belediye meclisi ise belediye başkanının tutuklanmasının ardından devreye girdi ve AK Parti'nin adayı belediye başkan vekili seçildi.
16: Her anlamda zor bir süreçti. Siyasi tarafı başka bir zorluktu. Belediyenin mevcut durumu başka bir zorluktu. Saha başka bir zorluktu. Siyasi tarafı zordu. İlk defa CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen bir belediye oldu. Ve ne yazık ki karşı cenahın medyasından işte örgütlerine kadar bize atılmadık iftira, yapılmadık yalan yanlış haber kalmadı o süreçte. Doğrunun yanlışının birbirine katıldığı, çorba edildiği bir süreç oldu. Gazipaşa Belediyesi'nin 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyar borçla devraldı. Bu aldığı 2 milyar borcun altında işte AK Parti döneminde çöp kamyonlarını satın alıp kredilerin ödenmesi gibi ya da Mevlana Mahallemizde alınmış bir arsa gibi ya da uzun yıllardır yapılan hizmetlerden geri kalan bir borç vardı. Yani karşılığı olan bir borç teslim aldı Cumhuriyet Halk Partisi yönetim. Fakat biz 5 milyarın üzerinde bir borçla devraldık ve bu 15 aylık süreçte ne yazık ki bu borç 2 milyardan 5 milyara çekilirken hiçbir hizmette artı konulmadı Gazipaşa'da.

0: kendi çöp kamyonlarına, zabıta araçlarına yakıt koyamayan, kendi personelinin maaşını ödeyemeyen bir belediye devraldık. Personelimiz bu noktada son 8 ayını maaşını günde alamayan, 2 taksit, 3 taksit şekilde alan bir noktadaydı. Zabıta araçlarına yakıt koyamadığı için araçları çıkartıp meydanlarda sabit bir yerlerde tutarak, görüntü vererek iş yapmaya çalışan bir belediyeden bahsediyoruz. Belediyeciliğin sadece sokakta temel hizmetleri yapmak olduğuna inanmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'te ortaya koyduğu bir model var. Oradan buraya gelen o model halkıyla iç içe birebir diyalog, birebir ilişki ve sahadaki somut problemlere somut çözümler getiren bir belediyecilik anlayışı.
1: Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
0: Vatandaşımızın ihtiyacı o hafta sonu oğlunun düğününe gelmesi ise belediye başkanının ya da başkan vekilinin, belediye başkanı oraya gidiyor. Eğer ihtiyaç cenazesinde hemen yanı başında dertleşeceği insan olmaksa bu noktada hizmet veriyor. Temelde biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan hep halkla birlikte siyaset yapmayı öğrenmek gördük. Hep halka rağmen değil, onların yanında, onların ihtiyacına dönük siyaset gördük.
2: Ben de bir şey soracağım başkanım. Şimdi benim 1 ve 7 Temmuz arasında bir sergim var. Sizi de davet ettim.
3: İnşallah. Memnuniyetle.
2: Programımızda müsaitliğiniz varsa.
0: İçerisinde bulunduğumuz Millet Bahçesi AK Parti döneminde, AK Parti belediye döneminde 60 dönüm olarak hizmete alınmış bir alandı. Ve yine AK Parti döneminde burası çok ciddi rağbet gördükten sonra hemen büyütülme çalışmalarına başlandı. Ve 60 dönümlük bu yer 180 dönümlük devasa bir millet bahçesine çevrildi. Eğer yerel seçim bittikten sonra AK Parti belediyeciliği Gazi Osman Paşa'da devam etseydi, burası zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar Gazi Osman Paşa'ların hizmetine tamamıyla yenilenmiş şekilde sunulmuş olacaktı. Fakat Cumhuriyet AK Partisi döneminde ne yazık ki 15 ay boyunca buranın kapısı

0: kapısına kilit vuruldu. Buranın elektriği, suyu kesildi. Ve buradan Gazi Osman Paşalılar, hatta İstanbullular mahrum bırakılmış oldu.
1: Yeşil alanların da tabii metrekaresi çok fazla arttı. Ayrıyeten oturma birimleri hemen hemen 2-3 katına çıktı. Parkımızda birçok ağaç da ekstradan dikildi.
0: 50 gün gibi kısa bir sürede tamamını yenileyemesek de halkımızın hizmetine tekrar açtık. Fakat ne yazık ki birkaç ağaç için farklı söylemlerle İstanbul'u, dünyayı yakmaya kalkan zihniyet burada AK Parti döneminde dikilmiş binlerce ağaççı kurtulduğunu biz görmüş olduk. Sonrasında o yakıt koyulamayan araçlarınla ilgili bir finansman planımız oldu ve çok da yüksek bir borca girmeden 200-250 milyonluk bir kredi çekerek o 250 milyonluk krediyle biz 5 milyarlık bir borcu bir senedir yönetiyoruz. Gazi Osman Paşa'nın 6 mahallesinin içerisinden geçen spor vadisi adeta ilçemize nefes aldıracak yepyeni bir proje olarak şu anda çalışma aşamalarına devam ediyoruz. 2 tane anne çocuk etkinlik merkezi açtık bu süreçte.
2: Bu park size emanet. Biz yaptık, siz koruyacaksınız. Bir de dikkatli oynayacaksınız. Burası 5 dönümlük Ağustos Pampşan'ın en büyük parklarından biri oldu. Aydınlatmasından kamera sistemine kadar da her şeyi yaptık. Güvenlikle koysak, aydınlatma da yapsak size emanet.
0: Temin kenarında atıl bir alan olarak bulunan bir alanı Gaspan Paşalılara sıfırdan 5 dönümlük kocaman bir park olarak hizmete açmış oluyoruz. Ve yine Gaspan Paşa Meydanı'ndaki parkımızı baştan aşağı yedik. Bu süreçte 12 tane parkımızı sıfırdan yeniledik ve tüm parklarımızdaki temel bakım onarım işlemlerini de yapmış olduk. Gaspan Paşa ne yazık ki sosyal tesis anlamında sadece bir sosyal tesise sahip bir belediyeyken biz şu anda 3 tane daha kafeteryayı Gaspan Paşalıların hizmetine sunuyoruz. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi, biz göreve başladığımızda mevcut hayvan barınağımızı kapasitesinin %20-%30 üzerinde bulmuş olduk ve ilk gün itibariyle ortaya bir irade koyarak Gaspan Paşa'ya yeniden bir hayvan barınağı kazandırmış olduk. Bugün geçtiğimiz dönemde baktığımız zaman AK Parti halkımızı devasa hizmetlerle tanıştırdı. Bugün 20 yıl önceyle kıyasladığın zaman yollar, köprüler, devasa projeler konuşuluyor. Fakat belediyecilik sadece fiziki anlamda hizmet üretecek kamu binaları yapmak ya da yol yapmak, kaldırım yapmak olduğuna inanmıyoruz. Biz AK Parti belediyeci olarak gönül belediyeciliği yapıyoruz.
3: Aşkına çalışan yorulmaz.
4: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Belediye Meclisi ise Belediye Başkan Vekilliği için meclis içerisinde seçime gitmişti. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'dı. İlk seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla AK Parti tarafı seçimi yargıya taşımıştı. Yargıdan sonuç geldi, ikinci seçim yapıldı ve AK Parti'nin adayı olan İbrahim Akın seçimi kazandı. Peki Akın göreve geldikten sonra Bayrampaşa Belediyesi'nde nelerle karşılaştı?
5: Bu süreç içerisinde devraldığımızda örnek veriyorum bir imar birimimiz tamamıyla durmuş bir vaziyetteydi. İmarın durması demek yaşamsal alanlardaki yenilemenin durması, kentsel dönüşümün durmasını ifade ediyor. Biz ne yaptık? Bunu güçlendirdik. Şöyle düşünün, en basit örneğinden bitmiş bir inşaatın kaldırım taşlarının yapılamamasıyla karşı karşıya kaldık biz. Halkın isteklerine cevap vereceğiz. Evet, halkımız bir şeyler de istiyordu. Buna cevap verebilecek arkada bir ekip yok. Ekipman yok. Materyal yok. Yani biz göreve geldiğimizde 17 aydır Bayrampaşa'nın 900 küsür sokağında budanmamış ağacımız vardı. Bunları toparlamaya çalıştık. Halihazırda devam eden ihaleler, iptal olan ihaleler, ihtilaflı olan ihaleler, bunların hepsini toparlayarak yine aynı şeyi söylüyorum. Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık.
6: Büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Buradaki sevgili esnafımız logarların tıkanıklığından dolayı bir kokuyla bizi maruz bırakıyordu. Biz bunun için 130 metrelik bir kanal açtık, temizledik.
5: Durmuş bir yapı vardı. Sokağındaki çukurunun doldurulmasını ister vatandaş. Çöpünün toplanmasını ister vatandaşımız. Ama bunu yapabilecek gücünüz, kuvvetiniz, materyaliniz olması lazım. İşte bunu da yapacak organizasyonları kurarak biz bu yolda devam ettik. Örnek aldığımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Saat mefhunu yok.
6: Bizde de saat mevhur yok. 7-24 esaslı çalışıyorum.
7: Evet. Daha önce Otanlı Müdürlüğü'ndeki parkta bize istenen, gençlerimiz tarafından istenen saha bitti. Oynamaya başladılar artık çocuklarımız.
6: 17 aydır AK Parti belediyeciliğinden mahrum kalmış bir Bayrampaşa'yı AK Parti belediyeciliği tekrar buluşturacağız demiştim. O da sözümün arkasında durmaya çalıştım. Kentsel dönüşümle alakalı 31.12'de kentsel dönüşümden halkımızın faydalanması için can siperhane bir şekilde göreve geldiğimiz günlerde plan notlarımızı hazırladık. Otopark sorunumuzu çözmeyle alı ada bazlı çalışmaların yapılması için halkımızdan sürekli sokaktayım. Yani ambiyane artık nerede, hangi materyal, peynir kutusuyla bile ada bazlıyı anlatmaya çalışıyorum insanlarımıza otopark sorunu çözebilmek için. Çöp bir kültür meselesidir. Çöpün toplanması konteyneri. Klasik bir şey var. Sokağımızda çöp konteyneri yok. Koyalım ama benim kapıma değil. Bunu insanlarımıza tatlı dille izah etmeye çalışıyoruz.
8: Kolay gelsin.
9: Başkanım. Emeğinize sağlık. Çok beğendim.
8: Eyvallah.
9: Çok
8: kolay gelsin. Hayırlı işler.
10: Merhabalar. Hoş geldin.
8: Sağ olasın.
10: Ne haber? Öncelikle teşekkürlerimi sunmak istedim size.
8: Rica ederim.
10: Ortam süper olmuş. Müşterinin park sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı da gidiniz. Elinize, yüreğinize sağlık.
8: Çok hayırlı işleriniz olsun.
6: Pazar yerlerimizin revizesi, pazar servisi yok. Basit bir olay. Yani her mahallemizde pazar kurulamıyor coğrafi şartlarımız dolayısıyla. Bunun için servis koyup düşünmemiz bile insanlarımız tarafından takdir buyuruyor. Burada size hizmetkar olmaya geldim. Aynı Cumhurbaşkanımızın yıllardır bu ülke halkına yapmış olduğu gibi biz de elimizin yettiğince, gücümüzün yettiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Tabii bazı noktalarda insanlarımızın isteklerine cevap veremiyoruz. Açık ve net söyleyelim. Mesela yıllardır bizim ilçemiz hudutlarında olan bir Sağmacılar Cezaevi ve Kiptaş Arazisi diye geçen bir yer var. Aylarca televizyonlarımıza haber oldu. Burasının bizim olmadığını, bizim yetki alanımızda olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olduğunu anlatamıyoruz.
11: Hani iddia edilen var ya, hani çalmışız ya, dışarıdan getirmişiz ya. Maalesef biz çalmayı beceremiyoruz işte. Çalsaydık 18 olmazdı o.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kısmen bir mobbing uygulanıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin Bayrampaşa Belediyesi'ne tahsis ettiği bir bina var. Boşaltıldı. Akabinde bunun alt katında sağlık ocağı var. Büyükşehir Belediyesi bize yazı yazıyor, diyor ki burayı boşaltın. Yani sağlık ocağını niye boşaltabilirsin? Yani hangi mantıkla? Akabinde plan notları 2 aydır Büyükşehir Meclisi'nde bekliyor. Geçmesi lazım. Buradan oy birliğiyle gitmiş. Bekletiliyor. Yani 31.12 bunun sonu, vatandaş kaybediyor. Biz meydan kazandırma devlet hastanemiz var. 400 yataklı. Şu anda 600'e çıkartması için imar plan çalışmalarını yaptık. Bunun bağlantı yollarıyla alakalı bir proje var. Projeyi bize verin diyoruz. 8 aydır 5-6 sefer yazıyorlar cevap. Ala sile mobil. Kazanan Bayrampaşa halkı olacak. Ama bunu siyasi çıkarlar uğruna, siyasi savaş uğruna bunu yaptıkları zaman halkımız bu gerçekleri mutlak surette görecek. Görüyor da zaten. Yapmak istediğim her şeyleri karşısında bir setle karşı karşıya kalıyorum.

0: İlçemiz içerisindeki ana caddelerimiz İBB sorumluluğundadır. Bizim kışın bir gün kar yağdı. Trafiği aksatacak bir gün kar yağdı. Ana arterimizin bir tanesi İBB mıntıkasında olan bilhassa bile isteye tuzlanmadı. Liderimizin yolunda, halkımızın istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Benim bu yaşamış olduğum mobbingleri diğer arkadaşlarım daha farklı farklı yaşıyor. Bunları da biliyoruz. Birbirimize istişareler halindeyiz. Allah sonlarını hayır eylesin.
1: Elimizde büyük bir sorun var. Başladık aslında sürece.
2: Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinde yer aldık.
0: Bir düzen makineyi çalıştırmaya çalıştık. Aksak parçalarını değiştirdik.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye kapsamında atılan adımlara ilişkin kendisi efendim projeleri de desteklemek amacıyla Zirvintepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Hakkari'den verdiği mesajlarda dikkat çekti.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'deydi. Hakkari Şemdinli'de Zirvintepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti.
5: Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Modüler Üst Bölgesi'ne çevrilmiştir.
4: Bakan Çiftçi ziyaret kapsamında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi.
6: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak.
4: Bakan ziyaretinde jandarma personeliyle sohbet etti. Üs bölgesinin stratejik önemine dikkat çekti.
6: Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız.
4: İçişleri Bakanı Çiftçi Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesine de değindi.
6: Jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
4: Ziyaret sırasında Bakan Çiftçi'ye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve diğer yetkililer eşlik etti. İçişleri Bakanı Çiftçi ziyareti sosyal medya hesabından da paylaştı. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyor, devletimizi ve milletimize Cenab-ı Hakk'ın payidar kılmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
5: Çatalca soğuk saatlerin devamı ben mi o abisidir?
3: İletişim Başkanı Burhanettin Durağan dijital izleme faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda son bir ay içerisinde FETÖ'yle iltisaklı olduğu tespit edilen 2000'den fazla sosyal medya hesabı hakkında da engelleme kararı uygulandığını açıkladı.
7: İletişim Başkanlığı tarafından dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri sürdürülüyor. Tüm kurumlar eş güdüm içerisinde çalışıyor. Dijital terör propagandalarına izin verilmiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat girişimlerine yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda son bir ayda FETÖ ve FETÖ'yle iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandığı açıklandı. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinesinde hukuki ve idari işlemler yapıldığını söyledi. Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, dedi.
3: On 15 Temmuz darbe girişiminin efendim artık 10. yıl dönümü içerisindeyiz ki bu kapsamda İstanbul'da çok anlamda bir etkinlik düzenlendi. 253 şehidi temsilen yüzlerce bisikletli, motosikletli Taksim'den yola çıktı. Hafıza 15 Temmuz müdesine peta çevirdi.
8: Tarihi bir gün. Bugün 15 Temmuz'un 10. yılı. Demokrasi Bayramımızın 10. yılı dolayısıyla biz de valinin programına uyum sağlayarak 15 Temmuz Derneği'nin de çağrısıyla burada motosikletçi arkadaşlarımızla toplandık. Bugünü en güzel şekilde yaşatmak için, hatırlatmak ve unutturmamak için bir aradayız.
9: Ben 12 yaşındayım. Bayrampaşa'dan geliyorum. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Allah razı olsun. Onlar vatanımızı korumuşlar bizim için. Biz de bugün onlar için pedallamaya geldik buraya.
10: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O kara gecede 253 vatan evladı şehit düştü. Bugünse o 253 vatan evladı için anma korteji düzenleniyor.
11: İrade bizim, gençlik bizim temasıyla düzenlenen bisiklet ve motosiklet kortejinde yüzlerce sporcu 15 Temmuz şehitlerini anmak için aynı güzergahta buluştu. Etkinlik Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı.
12: Yalnızca bir sportif bir gösteri değil, manası ve ruhu olan ve şehitlerin hatırlandığı, gazilerin hatırlandığı, tekrar özgürlüğümüzün hatırlandığı, bayrağımız yükseklerde dalgalansın anlayışıyla bugün gönüllü arkadaşlarımız, profesyonel motorcu arkadaşlarımız da var. Bugün buraya katılan tüm gönüllü ve profesyonel arkadaşlarımız.

0: bizi.
1: Hain darbeyi unutturmayacağız. Unutmayacağız. Çünkü milletin şanlı direnişini herkese anlatmamız gerekiyor. Aziz milletimizin o geceki şanlı direnişi, meydanlara çıkması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle meydanlara davet etmesiyle büyük bir kalkışmayı bu aziz millet meydanlarda ortadan kaldırdı.
2: Taksim'den harekete geçen 500'e aşkın bisikletçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti.
3: Duygulandık çünkü o geceyi yaşadık. Burada yaşadık. Bugün yine yaşadım o geceyi.
0: Köprü geçişi sırasında Türk bayraklarıyla ilerleyen kortej 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği direnişin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde duygu dolu görüntüler oluşturdu.
4: Zulmün her türlüsüne karşıyız. Yani mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Yani gerek kendi milletimiz, kendi devletimiz, kendi ülkemiz olsun. Gerekse tüm dünya coğrafyasında hangi zalim varsa onun karşısındayız. Hangi mazlum varsa onun yanındayız.
5: Şehitlerimizi anmak ve bu güzel günde sürüşümüzü yapıp bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir olduğunu, bölünmeyeceğini anlatmak istiyoruz. Buradan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mevlam 15 Temmuz'ları bize bir daha yaşatmasın diyoruz.
6: Biz buradan haykırıyoruz. Ülkemize, bayrağımıza, kutsal değerlerimize, el uzatanlara karşı her daim hazırız.
0: Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde sona eren organizasyonda 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. Etkinlik boyunca demokrasiye, milli iradeye ve birlik ruhuna vurgu yapılırken gazilere de minnet duyguları ifade edildi. 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen kortej katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
7: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü vesilesiyle aziz şehitlerimiz anlamlı bir etkinlikle anıldı. Ekranlara getirdik efendim. Tabii İstanbul'un simge köprüleri de 10. yıl dönümü kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.
8: Daha öncesinde de geçtiğimiz sene de aynı bugün yine bunun şerefe nail olmuştum ben. Gururumuz da var tabii ki çünkü babam benim burada şehit oldu. Ben burada tekrardan Türk bayrağını dalgalandırıyorum.
9: Aradan 10 yıl geçti. Ancak 15 Temmuz gecesi verilen mücadele ve yazılan destan hafızalardaki yerini koruyor. O gecenin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerin aziz hatırasına anlamlı bir tören düzenlendi.
10: 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıl geçti ama o acılar hiç dinmedi. İşte bugün de şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla İstanbul'un simge köprüleri Ay Yıldızlı Türk Bayrağı ile buluştu.
11: Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün burada 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer iki köprümüzde dalgalandıracağız. Ben 253 tane şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
12: Ülkemize yönelik bir darbe girişimi olduğu takdirde benim ailemden en yakınım şehit olmuştu. Babam, abim, eşim, kardeşim şehit olmuştu. Yine bir şeyle karşılaşsak, vatanımız, devletimiz, bayrağımız tehlikeye girse, evimizdeki tüm insanlar şehit olmak arzusuyla biz de meydanlara çıkarız eller. Bundan şunu anlıyoruz. Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet.
9: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazılı dev afiş asıldı. Aynı kapsamda Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprüleri de Ay Yıldızı bayraklarla donatıldı.
13: Millet olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara inen bir gençlik, kendi Beylikdüzü'nde metrobüslerle el koyan bir teşkilat olarak arkadaşlarımızla el koyarak metrobüslerle önce havalimanının akabinde 15 Temmuz Köprüsü'ne kadar vatandaşlarımızı taşıdık ve burada darbeyi püskürten ve şahit olan birey olduk. Rabbim inşallah bir daha 15 Temmuz gibi acı günleri bizleri yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yüzünü inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.
9: Törene şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri de katıldı. Konuşmalarda 15 Temmuz gecesi ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Burada olmak

0: gerçekten çok gurur verici. Burada Türk milletinin sembolik olarak tabii ki hem cesaretini, hem iradesini, hem de gücünü, iman gücünü sembolik olarak göstereceğiz.
1: Üstünden 10 yıl geçti. 10 yıl değil, 110 yıla geçse biz 15 Temmuz gecesinde evet kanlı geceyi, şanlı geceyi çevirdik. Birlik ve beraberlik içinde bütün dünyaya kahramanca tarih yazdırdık.
2: Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz efendim. Tam 40 yıl gurbette geçen bir ömür, çalışmak için Suudi Arabistan'da efendim bulunuyor ama 40 yıl boyunca o ülkede mahsur kalıyor. Hukuki bir süreç istendiği gibi işlemedi ve 77 yaşındaki Ali Baybaş vatanına dönemedi. Ama o hasret artık son buldu. İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşandı.
3: Arkadaşlar önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok özür dilerim. Çok çok teşekkür ederim.
4: Bir ömürlük hasret bitti. Çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'dan tam 40 yıl sonra yeniden vatanına dönebildi.
3: Eğer ki orada ortada kalırsan ortada sürünürsün. 3 senedir. 3 senedir aynı durumda sürünürdüm.
4: 77 yaşındaki Ali Baybaş'ın yıllar süren bekleyişi İstanbul Havalimanı'nda sona erdi. Mekke'de yaşadığı hukuki süreç nedeniyle uzun yıllar Türkiye'ye dönemeyen Baybaş'ın dönüşü için yürütülen diplomatik girişimler sonuç verdi. Suudi Arabistan tarafından uygulanan yurt dışına çıkış engellerinin kaldırmasıyla birlikte Ali Baybaş yıllar sonra ülkesine kavuştu.
3: Hapse attılar beni. Hapse atınca hapiste zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığa yakalanınca düştüm.
4: İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşandı. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da Baybaş'ı havalimanında karşıladı.
5: Ali amcamızı 40 yıldır ülkesine dönemeyen çeşitli sebeplerle orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte NATO zirvesi programına ve yoğun ülke gündemine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından beri yönetmiştir. Dışişleri Bakanlığımızla beraber bizler de süreci takip ettik ve elhamdülillah bugün Ali amcamızı ülkesine kavuşturduk.
4: Uzun yıllar boyunca hem sağlık sorunlarıyla hem de vatan özlemiyle mücadele eden Ali Baybaş, Türkiye'ye gelir gelmez sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
2: Dünyaca ünlü pop yıldızları Ricky Martin 15 yıllık bir aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Binlerce kişinin akın ettiği konsere ilgi ise yoğundu.
6: ...15 yıllık hasret bitti. Unutulmaz bir geceyi imza attı. Latin rüzgarı estiren o isim pop yıldızı Ricky Martin. Küçük Çiftlik Parkı hınç hınç dolduran binlerce müziksever unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Gecenin en büyük sürprizini ise Ricky Martin hayaliyle büyüyen ünlü popçu Edis yaptı. Justin Timberlake ve Kanye West gibi dünya starlarının ardından bu kez de Latin müziğinin efsane ismi İstanbul'daydı. Hit parçalarıyla dünyayı kasıp kavuran Ricky Martin İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
7: Çok heyecanlıyım. Edis'e de böyle yeni duydum ismini, yeni öğrendim şarkıları arkadaşlarımdan. Çok heyecanlıyım. Bayağı da burada bekliyoruz. Çok heyecanlıyız akşam için. Sesleri de geliyor. Bayağı güzel olacak bence.
8: Ben çok heyecanlıyım. 5-6 sene Türkiye'ye yaşıyorum. Ben İngilizce öğretmenim. Çok heyecanlıyım. Çok bekledim bugün için.
6: Konser alanı saatler öncesinden doldu. Kapıda metrelerce kuyruk oluştu. Sahneye fırtına gibi giren 54 yaşındaki yıldız muhteşem dans performansıyla göz doldurdu.
2: Bu görüntülerle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa

0: özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün her zaman olduğu gibi ama belki biraz daha fazla yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü onu görür görmez nesil değil, kuşak değil, kuşaklar tanıyor olacak. Ve kendi ifadesiyle galiba bizim kuşak en fazla kendisine böyle söylüyor. Adettir. İşin çerçevesi gereği öyledir. Misafirimizi belli bir çerçevede ve şöyle tanıtırız. Efendim bugün de sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim gazeteci Yalvaç Ural. Böyle de denilebilir. Ama bununla birlikte galiba şöyle demek bize çok iyi gelecek. Evet. Yalvaç abi hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi daha moralli başlayacağım programa. Teşekkür ediyorum, sağ olsun.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim işte, koşturuyoruz aynı yolda. Yoldan sapmadan, kaldırıma çıkmadan çocuklarla olan, gençlerle olan dünyayı sürdürüyoruz. Bizim görevimiz de bu.
0: Sohbetimizin aslında başlangıcında konuklarımızla üzerinden geçtiğimiz bir meseledir, bir alandır bu. Tamamen bundan ibaret değildir insan ama seçtiği iş, meslek, yıllarını, ömrünü hatta adadığı iş kişinin üzerinde çok derin tesirler bırakıyor, evet, galiba. Siz işinizi bir kere

0: nasıl tanımlarsınız? Bugün hani değişen koşullar, şartlar sebebiyle meslekler de yeni yeni kavramlarla ifade ediliyor. Kendinizi tanıtırken merhaba ben Yalva Çural, Yalvaç abiniz dediniz. Evet hepimiz biliyoruz ama o tanışma anında işinizi ne olarak ifade ediyorsunuz?
1: Yani bir kere buna bir iş değil de insan sevgisi, çocuk gençlik sevgisi ve kendi yetiştiğim çağlara, dönemlere, yıllara, çağ diyorum artık, yıllara dönerek baktığım zaman eskiden anne babaların dışında dedenin, anneannenin, babaannenin bir yol gösterisi, hatta çocuklar, okul öncesi çocuklar için şöyle derler, annem büyüttü, dedesi büyüttü filan diye anlatırlar. Hakikaten anne, büyük anne ve büyük baba okulu vardır. Çocuklar onlarla birliktedir. Çünkü yetişkinler, anne babalar o kadar dayanıklı değildir çocuklarına karşı, bir yerlerde kızıp sustururlar onları, ama dedeler, anneanneler, babaanneler hiçbir zaman bu şeyi göstermez. Yani ne diyeyim, dayanıksızlığı göstermez ve çocuklarla arkadaş olurlar ve çocuklar da zaman buldukları zaman, hele özel bir taşrada, bir kasabada yaşıyorsan bakarsın çocuklar kaçar anneannesinin, dedesinin evine gider ya da aile bir arada yaşıyorsa da ondan ilk öğretileri alır. Masalları ondan öğrenir, şiirleri, tekerlemeleri, deyimleri, hatta oyunları bile ondan oynarlar. Bir babanın, bir annenin çocukla oyun oynama süresi 5-10 dakikadır ama bir dede, anneanne bir tam günü çocukla oynayarak geçirebilir. Onun için benim şeye bakışım şöyle, yaşama bakışım böyle. İnsan bir yol çizmeli kendine ve o yılda bir becerisi ya da bir donanımı varsa ya da gün geçtikçe orada daha yeşillenip büyüyeceğini, çınarlaşacağını düşünüyorsa farklı yollara sapmadan öyle gitmek zorundadır bana göre. Çünkü değişkenlik her zaman zaman kaybı demektir. O daldan dala geçersen, yani bu şey de söylenir bandocu ya da orkestralar arasında, bir sazı iyi çalabilirsin ama her enstrümanı çalmaya başlarsan o zaman asıl çaldığın enstrümanı da çalamazsın. Çünkü her şeyi çalan bir şey çalamaz diye bir atasözü var. Edebiyatımızın eksiklerinden başlayarak, yani dünyada gördüğüm şeylerde, araştırmalarda, yaptıklarımda, bütün ünlü ülkelerin, masal geleneği olan ülkelerin bir geçmişleri ve bir derlemeleri ve öncesiz kültürden verileri bir yere toplayıp çocuklara sunmak gibi bir şeyleri var, çalışmalar var işte. Perrault ya da işte Andersen, Grimm kardeşler falan gibi. Daha pek çok her yerde böyle bir çalışma var. Bizde de böyle yapılmış, kimseyi yatsımıyorum. Ama halk bilimciler yapmışlar bunları. Ama çocuğa görelik bakışıyla yaklaşmamışlar. Yani onu olduğu gibi bırakmışlar. Deyimler, eski deyimler kalmış. Ya da tıraşlasınlar istemiyorum, sansürden geçirsinler istemiyorum ama bizim masal geleneğimizde de Balkanlara hele baktığın zaman çocuklar yakalayacak, dünya masallarıyla yarışacak çok masallarımız var. Hatta ben onlardan bir tanesini Pertevin Ali Borotov derlemiş. Benim Macaristan'da 5 mi 6 kitabım yayınlandı. Edith Taşlandi diye çok ünlü bir Türkolog var. Edith Hanım'dan konuşurken bir gün iki masal gördüm. Ya dedim, Edith bu biraz bize benziyor. Evet dedi, onlar Türk masalı. Bizimkiler derlemiş dedi. Merdiven masalları diye bir masal anlayışı bu. Çocukla masalı bir yere kadar götürüyorsun. Sonra bir yol bu. Sonra o masalın dönüşünde çocuk seni getiriyor masalın başına. Yani bizde şöyle bir şey var, anlatıyorsun masalı, bütün dünyada böyle, masalı dinliyor, başlangıç, gelişme, sonuç süreçleri var. Ama burada, bu Türk masalında, bu üç Türk masalında şu var, başlangıç, gelişme, sonuç, sonuçtan başa dönüşü, çocuğun getirişi var. Yani o zaman çocuğun masalı bütünüyle dinlediğini, sözcük sözcük belliğine bunları yazdığını anlıyorsun, ama başka bir masal anlattığında çocuk o masalda bir görünüş yapamıyor sana. Çünkü burada halkalar biçiminde, kolyeler gibi her halkalar.

0: dakika her anlattı bölümü birbirine bir zincir gibi bağlanmış. O zincirden tekrar geriye dönüp çocuk masalı anladığını, öğrendiğini sana söylüyor.
1: Çok uzun yıllardır icra ettiğiniz bir meslek var. Bu sevgidir diye söylediniz ama gazetecisiniz. Evet. Şimdi temeline bakıldığında.
0: Evet.
1: Ve bir gazeteci için aslında çalışılacak çok çeşitli alanlar var. Dün de böyleydi, evet. Bugün de böyle. Tıpkı o orkestranın içindeki kendine ait enstrümanı ustalıkla çalabilecek kişi gibi bir gazeteci de aslında mesleki hayatında ben bu çizgiyi takip etmek istiyorum deyip ilgi duyduğu, çok tabii bir biçimde kendisini ortaya koyabildiği, başarıyla yürütebildiği bir alan seçebiliyor. Siz çocukla ilgili çalışmaya...
0: Çocuk ve gençle ilgili.
1: Çocuk ve gençlikle ilgili dikkatinizi o noktaya yönelten şey neydi? Neden gazeteciliğin bir başka alanı değil de çocuk ve gençlikle ilgili, evet, yazmak, aktarmak, araştırmak, çevirmek, özgün bir şey söylemek yolunu tercih ettiniz?
0: Şimdi gazetecilik şöyle bir meslek. Canlı haberlerle yaşıyorsun. Gündemi kovalıyorsun, günün olaylarını insanlara taşıyorsun, siyaseti, yaşamı, gelişimi, bilimi, her şeyiyle ilgili alanda yazabiliyorsun ve yazdıkların ertesi gün ölüyor.
1: Güncelle ilgili gazetecilik, evet, böyle bir handikapla
0: evet,
1: karşı
0: şey
1: karşıya.
0: Var,
1: evet. Tabiatı bu, daha doğrusu,
0: evet.
1: Doğası bu iş.
0: Hatta köşe yazarları, ben benim çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte olmamın dışında benim bir yayıncılığım var. Yani ben Milliyet'te hem Doğan Kitap AD Yayıncılık, hem Milliyet hem AD Yayıncılık, hem de Doğan Egmont ve Doğan Kitap bölümünde yöneticilik yaptım. Yani genel yayın yönetmeniydim. Bizim genel müdürümüz yoktu ama genel müdür konumunda da yine biz sürdürüyorduk işi. Onun için bu işte, doğrusunu istersen hiç alçak gönüllü olmayacağım, çok başarılı işler yaptım. Ve zaten yayıncılıkta başarılı biri olmazsan patronlar çok açık söylerler, yani yalvar seni seviyoruz, bana söylenmiştir de bu. Seviyoruz ama işte bir tarafta da bir bütçe var, bir revize bütçede de çakarsan sınıfta kalırsın, o zaman dostluğumuz biter diyorlardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani Doğan Kitap'ta yaptığımız çalışmalar, Milliyet'te yaptığımız çocuk çalışmalar beni bir yerlere taşıdı. Bir de onun dışında aslında ben çocuk dergiciliğine çok önem verdim. Çünkü benim gazeteciliğe başladığımda tanıştığım insanlardan birisi Tarık Dursunka, biri de Ülkü Tamer'di. Bunlar da ikisi de, biri büyük şair, öteki büyük yazar. Ama bu insanların da bir çocukça, çocuk yanı vardı içlerinde ya da bu alanı boşmuş bulmuşlardı diye düşünüyorum. Çocuk dergiciliğinde onlardan çok şey öğrendim. Örnek birer vereyim. Şimdi açacağım kütüphanede 80'lerden bu yana Avrupa ve dünya çocukları hangilerle büyüdü, bununla ilgili bir koleksiyon var, açıp göstereceğim, yani sergileyeceğim onu. Ve bu arada o dergiler ikiye ayrıldılar. Şiddet, gerilim, korku filan gibi şeyleri. Kespur gibi masum değildi hepsi de. Böyle karakterler vardı. Bir de eğitici dergiler vardı. Bul koleksiyonculuğunu öğreten, kendisine yurt içinden, yurt dışından mektup arkadaşı bulan, yedi farkı bul, algıları genişleten, labirentlerle dolan başlarda işte çocuğu besleyen, sonra çocuklara yazma olanağını tanıyan, şiirini gönder, yazını gönder, karne istiyorsun onlardan, hangi karakteri daha çok sevdiğini onlar seçiyorlar. Sen de onlarla ondan neler sevdiğini öğreniyorsun. Düşün ki Milli Çocuk 100 bin sattı, Milli Çocuk. Vakti zamanında, Tarık Dursun zamanında, Ülkü Tamer'in zamanında. Ama Miço dergisi ayda 500 bin sattı. Yani o da 100 bin, 100 bin, 150 bin, 125 binlerde dolanarak 500 bin sattı. Ve sonunda 12-14 sene bu işi sürdürdü. Bir dönem bize 29 bin mektup gelirdi.
1: İzninizle şöyle bir kronolojiyle bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Dergi yayıncılığını ne zaman yapmaya başladınız? Bir de şunu merak ediyorum ben. Yalma Çural kendi ismiyle bir marka. Dediğim gibi çevirileri, telif eserleri yanında.

0: sıra gerçekten aslında süreli yayınlar, dergicilik konusundaki...
1: Televizyon dizilerim var. Yani önü, az gitti, kuz gitti. 7'den 77'ye TRT'de 4,5 euro oynadı.
0: Metin yazarlığı, televizyon programı.
1: Televizyon programı değil, çizgi film. O senaryosu olarak. Şey, çok önemli bir çizgi grubu vardı. 20-25 kişilik bir kadro. Onlar çizmişlerdi.
0: Az gitti, kuz gitti, Evliya Çelebi.
1: Az gittik, Evliya Çelebi. Le yolculuk. Türkiye'nin bütün illerine dolaştık. Osmanlı dönemindeki illerle bugünkü illeri karşılaştırarak Evliya Çelebi yorumlar yapıyordu.
0: Çok hoş bir animasyondu o.
1: Evet ya, yani onun okulu, hatta bir gün bir imza günde bir teyze gelmişti diyeyim. Ben o zaman 55-58 yaşındayım. Eşim de yanımda, o geldi. O da 70-75 yaşında, o zaman şimdi olsa 110 yaşında falan oldu. Birden konuşurken eşime dedi ki, ben de biliyor musunuz dedi, Yalvaç Bey'le büyüdüm deyince eşimle tepki gözler. Altı kocamı da bin yaşında yapmayın diye. Yok kızım dedi, ben Evliya Çelebi'ni çok merak. Çünkü 4,5 sene oynadı o televizyonlarda. Çok da ilginçti. Her ile gidiyordu. O ildeki oyunları anlatıyorduk. O ille ilgili Evliya Çelebi'nin söylediklerini. Sonra bir Alman gezginin o yörelerle ilgili... Evet, tespitleri, saptamaları vardı. Onları da katıyorduk içine ve o dizi çok tuttu. Hatta Hollanda Nos televizyonu bana Evliya Çelebi'nin Hollanda bölümünü yazmamı istedi. Ama onu yapmadık. Sihirli Pabuçlar diye bir şey vardı. Bir Küçük Abdullah ve Sihirli Pabuçlar. O da çok önemli bir çocuk programı, yani çizgi filmdi. O da uzun yıllar sürdü. Hatta Hollanda'ya, Nos TV'ye onun bir şeyini yaptık. Küçük bir yıl süren bir bölümünü yapmıştım yani.
0: Şimdi bunlar dönüp bakıldığında ortak hafızada yine de dergiye döneceğim müsaadenizle.
1: Tabii.
0: Adını söylendiğinde herkes Miço diye bağırıyor bir kere benim.
1: Şimdi Miço diye bağırıyor, bandocular var. Şimdi ben bandocuyum diyor. Ben sarı trompetçiyim diyor. Ben milliyet kardeşçiyim diyor. Ben küçük milliyet kardeşçiydim. Büyüdüğünde şöyle oldu diyor. Milliyet çocuk var. Bu arada da tabii çok önemli bir şey daha var. Ben milliyetteki dönemde Ziraat Bankası'nın, Emlak Bankası'nın, Vakıf Bank'ın ve Sümer Bank'ın çocuk dergilerinin yönetimini yaptım. Yani onlara dergi çıkardım. Ziraat Bankası'na Başak Çocuğu filan, ötekilerine. Bu dergilerin toplam tirajı neydi biliyor musun? 1,5 milyon. 1,5 milyondu. Ve o bankalara çocuklar gidiyorlardı. Kumbaraları vardı. Paralarını hesaplarına yatırıyorlardı. Her giden mudisine banka dergiyi veriyordu. Ve Türkiye genelinde düşün, 1,5-2 milyon çocuk o dergi okuyordu. Orada biz yeniliği ve çağdaşlığı korumaya çalıştık. O zaman çizgi filmler pek şey yoktu, yabancı çizgi filmler. Sonra karakterler çıkınca ortaya, o karakterlerin içindeki sevdiklerimizin dergilerini yayınladık ama sevmediklerimizi yayınlamadık. Yani şiddet, gerilim, korku olayları yayınlamadık. Kesbir bile hayalet olmasına karşın masum bir şeydi. E tabii orada kalmadı. Sonra müzik dergisi yaptık, bir tane Walkman daha. Sonra gazeteyle promosyon olarak verilen mizah dergilerinde yönetmenlik yaptım. En son Kirpim vardı. Ondan önce Müjdat Kandemir'in yaptığı şey vardı. Güm Güm dergiden yayın yönetmenliğini üstlendim. Sonra Aksu Yayıncılık'ta Amerika'nın en büyük mizah dergisi var. Dünyada Ruslar'da bir mizah dergisi var. Krokodil. O 4 milyon falan satıyordu. Oradakiler 2 milyon satıyordu. Met. O Met'i Türkiye'de çıkardık bir yıl. Bir yıl.
0: Bütün bunları yaparken kendi yayın alanınızda bu işi yapan başkaları da var mıydı? Yani şunun için merak ediyorum. Şimdi çok çeşitli bir zemin var. Teknik imkanların farklılıklarından da bahsedeceğiz. Ona birazdan geleceğiz ama sizin özellikle bu yayınları yaptığınız, çocuk dergilerini çıkardığınız zamanlarda mesela bir öncülü olarak neyi aldınız? Neyi esas aldınız? Neyi öncelediniz? Türkiye'deki başka örnekleri mi, yurt dışını mı takip ediyordunuz? Sizin doğrunuzu ortaya çıkaran örnekler nelerdi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Abdi Bey çok akıllı bir adamdı, Abdi Bekçi. O, ben onu, bana kimse öğretmedi bunu ama ben bunu kendim buldum. İtalya'da Corriere della Sera diye bir gazete var, Courier de l'Essere. Ve onun da bir yan dergisi var ya, Courier de Piccoli, küçükler için dergi. Hı. Bu ikilemi görmüş o, görmüş. Biz de ondan ürünler kullanıyorduk, telif haklarını aldığımız gibi. Şimdi Ülkü Tamer çok meraklıydı. Tarık Dursun da daha ilk dergiyi çıkaranlardı. Hatta ondan önce Cemal Ceylan Hoşgör diye bir beyefendi götürmüş dergiyi. Fakat sonra Tarık Dursun K'ya vermişler. Tarık Bey de bu işte ilgili ve Tarık Bey'in de şöyle bir yanı var. Balkanlarla çok iyi ilişkileri var. Makedonya'da gazetelerde köşe yazısı falan yazıyor. Ama Makedonya'da, Balkanlar'da, eski Yugoslavya'da da çok gelişmiş bir çocuk resmi illüstratörleri var. Yani çocuk resminde uzmanlaşmış insanlar var. Ayrıca da dergi var. Ya dedim ya demin de, Tan Birlik diye ki gazete çıkıyor. İkisinin hem pazar eki var, çocuk eki var. Hı hı. Ayrıca da Sevinç, Kuş, Tomurcuk diye üç ayrı gruba, yani altı şey şöyle söyleyeyim, 5-3, 3-7 ya da şöyledir, 2-4-4-6-6-8-8-12 gider ya da 3-6-6-9-9-12 filan gibi bir sıralaması vardır. Evet. Onlara göre bunlar son derece kültürel, çizgi romanı da fazla yer vermeyen dergilerdi. Biz bunlar izlemcisi, izlekçisiydik. Ama Ülkü Tamer sonradan gelince, Ülkü Tamer bizi Afrika dergileri dahil olmak üzere dünyadaki Polonya, Çekoslovakya, burası bütün dergilere abone yaptı. Yani ben de şimdi Fransızların çıkardığı okul öncesi dergilerle ilgili en az 10-15 tane yayından sürmüş, hatta bazıları hala sürüyor. Dergi yetişkinler için de en az 10 tane dergi vardı. Yani bütün bu dergileri de izliyorduk.
0: Hatta dünyada neler oluyorsa, tabii, kurdukları dil,
1: tabii,
0: gösterdikleri, evet, resim, görsel, her ne ise, evet, o malzeme.
1: Onlar promosyon veriyordu dergilerde. Hı hı. Biz de burada nasıl üretiriz bunu, üretir yapabilir miyiz diye. Hatta biraz da onlardan izinli izinsiz kopyalar alarak biz de ürettik burada. Zaten ondan sonra gazeteler bile satışlarını artırabilmek için ne yaptılar? Onlar da promosyon işine girdiler. Her şey bir şekilde sağ, ama şöyle bir şey vardı. Yani Miço 100 bin satarken Milliyet gazetesiyle Miço, şimdi rakamları uydurma söyleyeyim. Gazete 750 lira, öteki de 750 liraysa ya da biri 1000 lira, biri 750 liraysa dergiyle birlikte aldığın zaman onu 1500'e veriyorlardı filan. Öyle şeyler kurmuşlardı ve böylece insanlar hem çocuğuna dergi alırken daha ucuza gelsin diye gazeteyi de alıyordu, hem gazete alan da dergiyi onunla birlikte alıyordu. Yani bedava verilmiyordu. Onları büyüttü ve ama bir gazetedeki yönetimin de bu işe sahip çıkması, bu işe yakınlaşması ve bu yayınların bu kadar çoğalması. Mesela biz Warner Bros'la çalışıyorduk. Bu Disney vallarını itmiştik kenara. Ama bir şekilde Batı'daki adam gene aklını kullanıp Doğan Egmont dergisiyle buraya Egmont geldi. Çünkü Egmont Avrupalı, şeyde Avrupa'da Walt Disney'in temsilcisiydi. O böyle araya girdi. Çünkü rakibinin kuruluşuna ortak oldu adam.
0: Hem ekonomik sistem olarak modelleyebilmek gerekiyordu hayatta kalabilmesi için anladığım kadarıyla. Hem de çocuklar açısından ilgisinin sürdürülebilmesi için dünyada olup bitenlere bakmışsınız. Fakat sonuç olarak edebiyatın her alanı için böyle olabilir ama çocuk edebiyatının evrenselliğini ne kadar konuşursak konuşalım, kendi yerinden, kendi toprağından beslenen bir şeylerin daha çok sevileceği ve çok daha çabuk benimseneceği de muhakkak. O farkındalığı nasıl elde ettiniz? Mesela hani dergicilikten bahsediyoruz ama sadece o kısmı değil. Az önce sözünü ettiğiniz programlarda, metinlerini yazmış olduğunuz animasyonlarda bir Evliya Çelebi karakterini alıyorsunuz söz gelimi.
1: Bizim karakterimiz çünkü.
0: Bizim karakterimiz.
1: Çocuklarımızın da öğrenmesi gereken şeyler. Yani biz çocuklarımıza kendi kültürümüzü, ben şunu savunuyorum her zaman. Şimdi Troya Savaşı yapıldı, değil mi? Hı hı. Biz bu topraklarda yapıldı Troya Savaşı. Bu topraktaki bütün kültürler bize aittir. Evimizdeki çanak çömlek gibi. Yani evimizde bir vazo varsa O işte

0: diyelim ki bir Yunan vazosuysa biz onu Yunan vazosu diye atamayız ya da Hititlerden kalmış bir şeyse itemeyiz. Çünkü topraklar yaşadıkları yerin bütün kültürlerini özümlemek zorundadır ve çocuklarına anlatmak zorundadır ve bu övünülecek bir şeydir. Eğer sen buna sahip çıkmazsan başkaları sahip çıkar. Ben şimdi şunu savunurum. Ezop Ameryonlu. Ameryon neresi? Emirdağ. Afyon'un kenarında bir yer. Adam orada doğmuş. Bütün dünya onu bir Yunan fabul ustası olarak görüyor. Yalnız Finlandiya'da bir adam 150 yıl önce Frigyalı Esop diye kitabını çıkarmış. Şimdi o masalları La Fontaine almış. Çocuklarımız okuyor. La Fontaine açıkça yüreklilikle söylüyor. Benim ustam şeydir diye, Esop'tur diye. Ondan sonra ben şimdi çocuklarımı Esop'u öğretmezsem, bir kültürü reddedersem olmaz. Geçmişte Bergama'yı da böyle reddettiğimiz için şimdi Bergama'nın sırtından Almanlar dünya
1: Berlin'de
0: para kazanıyor.
1: Bergama Müzesi tabii olarak var.
0: Kalıyor yani tabii. Şimdi onun için devletimiz, şeyimiz, arkeologlarımız, herkes, sanatçılarımız, herkes bu topraklardaki kültüre sahip çıkıyor. Çünkü yarın sen bu kültüre sahip çıkmazsan dünyanın ne olacağı belli olmaz. Her şey insanlık cigari. Yarın bir şey olsa senin kültürüne de kimse sahip çıkmaz. Ama bakıyorsun ki Balkanlarda Türklerden kalan bütün yerlere bir zaman birileri yıkmışken bugün ben Girit'e gittiğimde bir şey gördüm, bir kilise. Bir minare yapmışlarmış vakti zamanında. Adamlar o minareyi yıkmamışlar cami yapıldığı zaman. Bir tarafında çan kulesi var, bir tarafında şey var,
1: minare
0: var. İnsanın yani ağlamamak için kendini zor tutuyor. Yani bu bir bilgelik. Yani senin kültürünü reddetmiyor, senin varlığını reddetmiyor.
1: Tarihin katmanlarını kabul etmek ve ondan tabii, beslenmeye devam
0: aynen,
1: etmek
0: tabii
1: galiba.
0: Aynen, tabii ki. Ve güzel insanlar böyle yetişir. Barış böyle olur, dostluk böyle olur.
1: Bugünün dünyasında çok vahşi bir savaş ortamı da devam ederken hala iyi bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. O bilgeliği arıyoruz, o insanlığı arıyoruz, gayret ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında Türkiye'de bu konuda kendi katmanlarına, dönemlerine tekrar tekrar bakıyor ve yeniden oradan bir şeyler çıkıyor ama bununla birlikte teknik, teknolojik anlamda önemli değişiklikler oldu. Sizin mesleğinize başladığınız günden bugüne kaç yıl geçti?
0: 55.
1: 55
0: hatta
1: yıl boyunca.
0: Hatta daha fazla.
1: Yayıncılığın televizyon tarafında oldunuz, gazete tarafında oldunuz, kitap, dergi taraflarında oldunuz. Yani baskı tekniklerinden ya da animasyonun biçiminden, hani çizminden, bugünkü dijitalleşen dünyaya gelinceye kadar pek çok değişikliğe de yaşayarak şahit oldunuz.
0: Eksiklikleri gidermeye gücümü yettiğince. Benim çocukluğumda babamın aldığı 3 oyuncak vardı. Ben oyuncakların bir tanesini kaybetmiştim. Sonra onu bir şeyde müzayedede bir arkadaşımın oğluna Hollanda'dan aldırmıştım. O kadar etkilemişti çocukluğumda beni. Sonra çocuk dergileriyle birlikte olmadan önce yine de o oyuncak dönemi sürdürdüm. Ve böylece benim müthiş bir koleksiyonum oldu, 5000 tane. Bugün Koç Müzesi'nde Yalvaç Ural Oyuncak Müzesi daimi sergisi var. Ve 12 küsur yıldır sürüyor. Öğrenciler, çocuklar geliyor, eski teknoloji, bu mekanik teknoloji denen teknolojiyi öğreniyor. Ve bu çocuklara artılar getiriyor. Ama aydınlarımıza da buradan bir şey çıkarıyorum, bir haber çıkarıyorum. Neyi çıkarıyorum? Leonardo da Vinci'den 150 yıl önce yaşayan İsmail Rezas, Ebulüs Cizreli diyorlar. Eski deyimde insanları bulunduğu şehirle alışılmış.
1: Evet.
0: Cizreli. Cizreli bir insanı tanımlamaya yetmez. Adamın adı İsmail Rezas. İsmail Rezas bu arada dünyada ilk mekanikçilerinden biri. Leonardo da Vinci'den de 150 yıl önce yaşamış. Ben gazetedeki köşemde Leonardo da Vinci Ebulüs'ün

0: çırağıdır diye yazı yazdım. O dönemde Filiz su saati yapmış, mumla su saati, mumla saat yapmış, Filiz su saati, Filiz saat diye bir saati var. Onu yapmış. Onun kitabını, varlığını Toygar Akman keşfetti bir hocamız. Sibernetik kitabıyla. Ben onu izledim. İsmail Hakkı Konyalı'dan bir yazısını bulmuş, bir karlı gecede şeyde Antep'te mi Diyarbakır'da kalıyor, kütüphaneye gidiyor. Orada rastlıyor, peşine düşüyor. Sonra burada Fatih'in kütüphanesi, saraydaki kütüphanesinde kitabı buluyor. Kitabın bazı sayfadan çalındığını görüyor. Onun peşine düşüyor. Gidiyor onların parça parça onları buluyor. Fakat üstünde Mısırlı bilim adamı, Arap bilim adamı, şu bilim adamı. Yani insanların o bilim adamı, bu bilim adamı olmasıyla ölçülecek bir şey değil mi? Yani biz şimdi Türk olsa ya da başka birisi olsa ne fark eder? İnancı ne olsa bizim için ne fark eder o zaman? Işığın altında oturuyoruz. O ışığı üreten insan da benim inancım ders. Aynı inançtan değilim. Demek ki onu üretmeyeceğim. Yok değil. Ve bunu çocuklarımıza aktarmıyoruz. Mesela şu kolumdaki saat kurmalı. Gramofon da kurmalıydı. Duvar saatleri de kurmalıydı. Mekanik teknoloji, iki çark, yanında bir dişli zembereğini kuruyorsun. Gramofon da öyleydi. Ve dönüyordu, çalışıyordu, gidiyordu hala. Üç gün önce, 30 sene önce pilli saatler çıktı. Ondan sonra bilmem ne saatler çıktı. Ama o ilk teknoloji, mekanik teknoloji değişmedi. O çocuklar oyuncakları kırılınca açarlardı tenekeyi. Pense mense elleriyle kendileri yapar kapatırlardı. Dünyada en iyi oyuncakları Almanlarla Japonlar yaptılar çocuklarına. Büyük koleksiyonlar var, 10 binleri aşan çeşitleri. Ve o çocuklar sonra ülkelerine nasıl teşekkür etti biliyor musun? Ülkelerine otomotiv sanayinin devleri yaparak. Yani oyuncağın, kitabın, öykünün, oyunların, sokak oyunlarının, geçmişteki deyimlerin, atasözlerinin, şiirlerin, öykülerin, masalların bir çocuğun gelişimindeki yeri öyle okulla ölçülemez. Okulda bir mesleği öğrenirsin, verilen dersleri öğrenirsin ama sen bunları ezberci biriysen belleğinden ezberlenip sınıfları geçebilirsin. Ama ezberci değil de öğrenen biriysen bir şeyler kazanırsın. Sonra soruna başka bir yanıtım daha var burada. Söz arasında bir belirledin bir soru. Şimdi bizim çocuk dergiciliğine bakışımız o kadar eski ki düşünebiliyor musun? 1897'de Mustafa Kemal'in Selanik'te okuduğu bir dergi var. Ve aynı dönemde Çocuk Bahçesi diye, Aile diye, bir, yanlış söylemeyeyim isimlerini, 3 dergi diye haber. Bu 3 dergilerinden birinde Ali Ulvi Ölübe, bu dağ başında roman almış Mars'ını yazan adam, diyor ki Atatürk'le aynı dönemde doğmuş Mustafa Kemal'e. Diyor ki benim şiirlerimin çıktığı zaman Mustafa Kemal de matematik sorularını çözüyordu diyor. Bazıları kabul ediyor, bazıları diyor ki o Mustafa Kemal başka bir Mustafa Kemal daha var diyor. Önemli değil kim oldu ama 1897'de ortaokul öğrencileri
1: bir dergi takip ediyorlar.
0: Evet, aynen öyle. Ve 3 tane dergi, orada Selanik'te 3 dergi çıkarken Türkiye'de de Çocuk Bahçesi falan diye 3 dergi daha çıkıyor. Ve bizim geleneğimizde çocuk dergiciliği bir hafta çıkmış, kapanmış, bir ay sürmüş, 6 ay, yüzlerce bir, yani hatta diyorlar ki ekleri koysak binlerce de çıkar diyorlar. Bizde böyle bir gelenek var, çocuk dergiciliği geleneği. Ve bir dönemde burada sadece tercüman çocukla milliyet çocuk varken 30 bin kişinin yaşadığı Balkanlar'da hem 2 gazetenin çocuk eki, hı hı, hem her 3 ayrı yaş grubuna göre hedeflenmiş 3 tane dergi çıkıyor. Yani demek ki çocukların

0: öyle bir gereksinimi var. Yani ben böyle dolmalıyım, bir şeyler öğrenmeliyim diye. Ama şimdi bütün bunlar kenara gitti.
1: Şimdi
0: Teknoloji.
1: peki, evet, yani geçmiş dönemde çocukların bilime olan, edebiyata olan, eğlenceye, mizaha olan ihtiyaçlarını karşılayan bir şeydi çocuk dergileri. Onun yerine ikame edilmiş neler var? Yani derginin yerini neler aldı ve dergi tekrar hayat bulabilir mi, okuyabilir mi? Biraz bunu sadece dergi olarak da sormuyorum size. Biraz zaman algımızın, zamanla ilişkimizin de değiştiğini düşünüyorum zihinsel olarak. Yani bir yetişkinin de, sadece çocukların, gençlerin değil, yetişkinlerin de bugün kendi başlarına, kendilerine ait bir zaman diliminde, mesela 1 saat, 1,5 saat sakince bir yerde oturmak, düşünmek veya okumak biraz lüks gibi olmaya başladı sanki. Bundan yakınan insanları da görüyorum çevremde. Zamanla ilişkimiz biraz okur yazarlık meselesinde ilgimizi, ilişkimizi zayıflattı mı? Ne dersiniz?
0: Şimdi şu yaklaşımlar, şu tür yaklaşımlar bazı zaman yararlı olmasının yanı sıra bazı zaman da zararı da yanında getiriyor. Kindle'lar çıktı, okuyorsun, ekrandan okuyorsun kitabı. Bir telefon çıkmıştı, kayboldu, Sacem diye. Fransa'nın telefonuydu. Ben çok meraklıydım. Milliyetteydim o zaman, yayın yönetmeniydim. Bu telefondan edinmiştim. Prompter'ı vardı bu telefonun. İstediğin karakteri seçip sevdiğin karaktere göre yazını okuyordun. 1500 sayfa yazılıyorluk bir kitabı alabiliyordu. Ve prompter de yürüyordu. Gözlüğünü unuttuysan puntoları büyütebiliyordu. Sonra o telefon, yani Türkiye'de böyle bir ara satıcıydı, kayboldu gitti, ayrı telefonlar çıktı. Şimdi telefonlar iletişim aracı olarak geldi. Konuşuyoruz, ediyoruz. Sonra kolaylık olsun diye mesaj gönderme çıktı. Sonra kolaylık olsun diye not tutmak için defter yerine Palm diye bir şey vardı. Tutuyordun defter. Onu da kullanmıştım ben. Yazıyordun. Hatta şiir yazıyordum üstünde. Sonra şu kadar printer'ı vardı. Gönderiyordun, kağıt olarak çıkıyordu. Not dosyana koyuyordun filan böyle hali. Tabii zaman içinde pek çok gereksinimi karşılamak için bir sürü şey oldu. Telefon numarası ezberlememeye başladı. Herkes en azından 30 tane filan telefon numarasını ezberebilirdi. Bunlar gitti. O gitti, bu gitti, navigasyona döndü, şuna döndü, buna döndü. Yol gösteriyor, seni şuraya götürüyor filan. Buraya kadar iyi. Gıybet kelimesi yeniden doğdu. Kim nerede, ne yapıyor, nereye gitti bilmem ne. Satış pazarlamanın aracı oldu. Reklamı yapılan, ucuz reklamlar yapılan, herkese gönderebildiğin bir şey soyuldu. İnsanlar kendileriyle ilgilerini, sorunlarını eskiden anlatırdı ona buna. Şimdi buraya koyduğu zaman bütün mahalleye nereye gittiğini, ne yaptığını, nerede eğlendiğini, hatta dün akşam ne yemediklerini söylüyor. Tamam mı? Bu arada kitapçıdan alınırdı. Kitapçıyla konuşurdun. Sana önerisi olurdu. Çok satıyor derdi, ilgi çekerdi, neden derdim filan. Kitapçılar kültürlü adamlardı, okurlardı kitapları ya da okurların onu anlattıklarını başkalarına satarlardı. Kitapçılar gitti, internet üstünden satışlarla her şeyi almaya, satmaya başladım. Bu arada yeni bir sistem çıktı. Motorlu müfreze. Onlar işte her şeyi götüren getiren kart.
1: Motorlu müfreze çok güzelmiş.
0: Tabii. Ondan sonra götüren her şeyi taşıyan insanlar oldu. Ama bu arada bayanlar değil, sadece erkekler de başta. Şu anda yolda yürüyorum, Paris'teyim. Bakın Edirne'ye geldim. Siz daha önce Binare'yi görmüş müydünüz? 3 tane yolu var onun. İşte orada. Bakın şu anda karşınızdayım filan. Filan gibi. Narsizm birden hortladı. Yunan mitolojisindeki Nergis hikayesi. Bir suya gidip bakıp güzelliğine hayran olan kadının, ya bir tür şey bu. Yani psikolojik hastalık haline geldi.

0: Şimdi herkes kendini övüp anlatıyor, şunu yaptım, bunu yaptım, ben şuyum. Farkında olmadan okullara gidiyorum ben, öğretmenler diyor ki hocam koy da aileler de görsün çocuklarımıza birlikte. Bazıları da ki sakın benim çocuğumu koyma diyor, tamam. Koyuyorsun şeyi, resmi, ondan sonra birisi sen de ammada geziyorsun sen ya diyor filan. Bak diyor işte şeyler, Zeynepler bu hafta şeye işte Bodrum'a gitmişler, Urla'dalarmış filan diye. Herkes herkesi biliyor. İşte bir mütecessislik var, bir tecessüs var, bir mütecessislik var. Bir de yani gereksiz şeyleri meraklanan insanlar sınıfı da hani kişilik kaybasını oldurdu. Bu arada çocukları sokaktan alıp bilgisayar oyunlarını getirdiler. Bilgisayar oyunlarının %80'i şiddet, gerilim, korku, aksiyona bağlı. Her konuşmada söylerim. Ve onun içinde ben baş parmak çocukları diye bir şey yazdım. Yani baş parmak çocuklar. Kitabımın adı bu, baş parmak çocuklar. Baş parmak çocuklar iki baş parmağıyla okuldan döndükten sonra evdeki dolaptan ya sandviçin meyvesini alıp yanına da bir meyve suyu ya da herhangi bir suyu işte alıp koyup oturup 3 saat orada bir şeyi öldürüyor, bir şeyi çalışıyor. Şimdi şöyle oyunlar var. Bir oyun vardı, isimlerini vermeyeceğim. Orada Yeniçerileri öldürüyorsun İstanbul'da ve Roma'da. Bir oyun var, çok ünlü bir denizcimizi öldürüyorsun, Turgut Reis'i. Korsan diye, çocuk bilmiyor bunları. Başka biri var, Çanakkale'de İngiliz askeri oluyorsun, Türk askerini öldürüyorsun. Sonra Türk askeri olup İngiliz askerini öldürüyorsun. Böyle de oyun var. Ve bunlar görünen kahramanların öldürülmesi. Belki bundan sonra bu tip şeyler pek çıkmayacak çünkü tepki olduğu için. Mesela işte bazı oyunların isimlerini vermiyorum. Onlar yasaklanıyor. İçi günde kötü şey var. Çocuk bana okulda diyor. Ben soruyorum sen şunu oynuyor musun? Senin haberin yok mu diyor. O yasaklandı diyor bana göre. Sonra başka biri arkadan bağırıyor. Diyor ki yok içindeki ayıp şeyleri çıkarmışlar oynayabiliriz diye. Bak 700 kişilik, 600 kişilik bir okulda bu isimleri ben hepsini biliyorum. Yani okurunun ne oynadığını, ne okuduğunu bilmezsen iyi bir çocuk yazarı, iyi bir gençlik yazarı olamaz. Onunla birlikte yaşamalısın, onunla aynı duyumları sen de tatmalısın ve yanlışları ona taşımaya çaba göstermelisin. Yoksa ben bir makasal yazdım, öykü yazdım, bir şiir yazdım bu. Çocuklara işte okusun filan. Eğer modaları takip edersen çok kitap satarsın bak. Hani şu günlükleri, bu günlükleri, bunlar filan gibi. Ya, anladın mı? Çok satabilirsin. Dünyada çocuklarda meteorolojiye karşı bir sevgi her zaman olmuştur. Bizde işte Ergenekon'dan iki kurdun çıkması, aynı iki kurdun gelmesi Roma Romulus'ta hemen birbirine benziyor. Yunanların işte çok tanrılı dönemdeki mitolojileri filan, insanlar bunu severler. Ama sonunda bütün bu pazarda, bu kavga, bu şeyde, bu çocuklara ürün satanlar arasında birileri bir şey yakaladı. Ne yakaladı? İngilizler Harry Potter yakaladı. Harry Potter ne? Bir mitoloji. Ama yazılmış bir mitoloji. Yeni bir mitoloji ve bitmiyor, sürekli sürüyor. Ve o yüzden de o 300 sayfalı, 400 sayfalı kitapları çocuklar severek okuyorlar. Ben çok onun lehinde değil de aleyhinde yazı yazmıştım. Sonunda birisi bana mektup yazdı. Kıskanç herif dedi. Sen aynısını sen böyle şeyler yazamıyorsun diye kıskançlığından yazıyorsun bunlar dedi. Sonra kulaklar için nasıl Mehmet Yakup Yılmaz dedi ki abi sen fazla eleştirme dedi. Gazeteyi de aslatmaya başlayacağız falan deyince ben de şey yaptım. Ara verdim onlara.
1: Son birkaç dakikamızın içindeyiz.
0: Çabuk sizinle geçti mi 45 dakika?
1: Çok hızlı bir biçimde geçti. Su gibi aktı gerçekten zaman. Daha saatlerce konuşabiliriz, evet. Onun farkındayım ama. Eminim izleyenlerimiz şunu düşünüyorlardır. Bereketli bir ömürle biz karşı karşıyayız.
0: İnşallah.
1: Bu özel bir yetenek mi? Bu üzerine düşünülmüş bir şey mi? Bu bir çabalama mı? Bu bir disiplin?

0: Din tarzı mı? Siz nasıl geçirdiniz, nasıl biriktirdiniz, ne yapmak istediniz?
1: Şimdi bak, annem öğretmendi. Babam toprak basülür ofisinde müdürdü. Babamlar yörüktü, annemler Çelebi ailesiydi.

0: Tokat'ta 3'ü okudum, 5'e geldim filan. Tokat'a gittik, Artova'ya gittik. Ne bileyim Bedirli'de kalmışız. Sonra Uzunköprü'ye gittik. Uzunköprü'de ben Kabataş Lisesi'ne yatılı öğrenci geldim filan. Pek çok dili, pek çok lehçeyi, pek çok konuşma tarzını belliyorsun. Bir de babam da annem de aslında bu yerel kültürle ilgili, halk kültürüyle ilgili çok doluydular. Çok önemli bir özellikleri vardı. Bizim yani ne diyeyim bir Somya büyüklüğünde sandığımız vardı. Onun içi kitap doluydu. Annemin dayısı, büyük dayısı, annemin dayısı benim büyük dayım. Velet Çelebi İzbudak Konya Mevlana Türbesi'nin son postişiniydi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Kastamonu'dan ve Tokat'tan şey oldu. Ömer Asım Aksoy'un ona gönderdiği dil kitaplarını anneme gönderirdi o hediyelere. Bizde iyi bir kütüphane vardı. Annemin okul kitaplarını bile saklarım ben şimdi. İlk okuduğum kitap Bayacı'nın Penguenlerini saklarım. Yani bunlar ve 3-5 yaşında değil ilkokul 2'de bizim evde küçük güvercin kitaplar vardı. Bunlar Namık Kemal, Şair Eşref, Hazreti Muhammed, Mevlana, ondan sonra Süleyman Nazif, ya ben Rıza Tevfik. Ben bunları okudum ve ezberledim. Bizim evde bir gelenek vardı. Sofraya mı oturuldu? Babam bir şiir okur. Annem han duvarlarını okur. Hikmet amcam 35 yaş şiirini okur. Ailedeki daha fertler, kız kardeşim bir şeyler okur. Bir gün babam dedi ki, ya sen kocaman adam oldun, kız kardeşin okuyor. İlkokul 2 ya da 3 diyeyim. Sen de dedi Ömer Bedrettin Uşaklıgil'den, Başaklardan Kundağan, onu okuyacaksın dedi ve ezberledim ben onu. Böyle bir gelenek vardı, edebiyata yatkınlık vardı. Mandolin dersleri almıştık. Hatta beni mandolini çalamıyor diye hoca dersten çıkardı. Sonra lise yıllarımda ben Fikret Kızılok'la arkadaştım. Biz Kabataş Lisesi'nde. Sonra ben profesyonel müzisyen oldum, rock müzisyen oldum. Yani siz böyle hatta bir sürü şey sinema öncesinde konserlerimiz falan olan bir grubumuz vardı. Sonra ama baktım ki benim alanım başka. Ben yetişkinler için şiirler yazarak başladım. Hatta onları çıkarmadım. Çıkaracağım yani bu dünyadan gitmeden, gider ayak demeden. Onun için bizim açtığımız kültürle her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Ve bir eğitimin olabilir ama insanın bir yazılımı olduğuna inanıyorum ben. Yani bunu kader diye bağlayabilirsin, dine bağlayabilirsin, öyle değil. Yazılım. Bugün sülükle tanışıyorsun, dereye giriyorsun. Aradan bir zaman geçiyor. Ayağı kırılmış bir atmacanı tamir eden, iyileştiren bir amcayı görüyorsun. Ve onun elinde tutarken bir deri eldiven koyman gerektiğini biliyorsun. Onu atıyorsun, gitmiyor. Kız kardeşim sapanla dama köfte atıyordu. O da oraya diyor. Biz Uzunköprü'den, Karapınar'dan ayrılıp olduğumuzda ayrılırken o atmaca bizimle beraber Yarma diye bir yer vardı. Oraya kadar uçarak geldi, sonra geri döndü. Bizi kaybedeceğim tabiyle öyküsünü yazacağım bunu diye düşündüm. Notlarım var ama yazamadım. İşte bütün bu bilgiler, bu düşündüğün şeyleri birileri okur geçer. Ben onların hepsini belleğimde biriktirdim. Onun için hep şunu söylerim. Bir yaşamın içinde bir biyografin var senin. Doğduğun günden, büyüdüğün, geldiğin yaşa kadar. Bir de okuduklarından, öğrendiklerinden, duyduklarından oluşan bir biyografin var. İşte bir her şeyi hazırlayan bu iki şey.
1: Cömertlik aslında yaşatılması zor bir erdem.
0: Pardon.
1: Estağfurullah. Ama hayatın güzelliğini ve bilginin cömertliği en zoru. Çünkü siz edindiniz fakat çok cömert davrandınız. Bu sınırlı zamanımızda cömertçe bizimle çok, güzellikleri paylaştınız.
0: Zeynep'ciğim çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık. Hiç doyamadık ama yeniden görüşelim. Çok
0: İnşallah
1: isteriz.
0: Diyelim tamam peki. Sağ ol.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Yalvaç abi olarak tanıdığımız Yalvaç Ural'dı. Gazeteci yazar Yalvaç Ural.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters diye biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
7: Hepsi burada, hepsi.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Haberimiz yok Yüksel abi.
11: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
15: Türkcell.

0: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz artık 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. ABD Başkanı Trump'ın İranlı ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından gelen saldırı haberlerinin sayısı artıyor. İran Körfez ülkelerini, ABD ise kritik noktaları hedef alıyor. Bender Abbas kentinde ve Keşme Adası'da iki noktada da patlama sesleri yükseldi. Ülke basınında yer alan ilk bilgiye göre Hürmüz Boğazı'nın en kritik lojistik noktası olan Bender Abbas kenti ile Keşme Adası'nda şiddetli patlama sesi duyuldu. Yeri resmi Fars Haber Ajansı'na göre Bender Abbas kenti ile Keşme Adası yakınlarında patlama yaşandı. Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi. Keşim Kaymakamı Hüseyin Emir Timur, patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını, bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi. Timur saldırılarda şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını kaydetti. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adalet Bakanı Akın, Gürley'in eşine yönelik terör örgütü bağlantılı silahlı eylem ve suikast hazırlığı içinde olduğu belirtilen iki şüpheli tutuklandı. Şüpheliler CİMER'e yapılan detaylı bir ihbarın ardından düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalandı, tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde eylemlerde kullanılmak üzere saklanan 2 adet ruhsatsız silah, organize suç örgütüne ait 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi. Google haritalar üzerinden Süzer Plaza'nın konumunu inceleyen zanlıların plazanın açık adresini bir kağıda yazdığı, bölgede güzergah ve keşif çalışması yürüttüğü belirtildi. Plaza içine silahı nasıl sokma planı yaptıkları belirtilen şüphelilerin talimatını yurt dışından aldıkları, hedefteki ismi ise Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşi olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde verildi. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gitti. Ancak yurt dışı yasağını öğrenince telefonlarını kapatıp İzmir yönüne doğru yola çıktı. Bu sırada ise Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonun deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına, amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç, Ahbap Derneği'nin özellikle afet dönemlerinde topladığı bağışlar, bu yardımların kullanım alanları ve mali kayıtlarının incelenmesi amacıyla başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müfettişleri'nin dernek genel merkezinde yaptığı denetim ve hazırlanan raporlarla savcılık tarafından derinleme bir inceleme yapıldı. Derneğin banka hesap hareketleri, faturalandırma süreçleri, kamuoyuna açıklanan bilanço verileri arasındaki uygunluğun tespiti için yürütülen teknik takibin ardından yargı sürecinde yeni aşamaya geçildi. Başsavcılığın talimatıyla ifadelerin alınması, iddiaların netleştirilmesi adına dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet güçlerinin karar doğrultusunda ilgili adreslerde çalışma başlattığı, soruşturmanın ilerleyen safhalarında da diğer dernek yöneticilerinin bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışta yapılması planlanan konutların bir kısmı yapılmadı. Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekti. Depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne yaklaşırken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Gürlek örgütün kirli yüzünü ortaya döktü. Sinsi terör örgütünün paravan şirketler ve dijital hatlar üzerinden devreye soktuğu yeni oyununu da açıkladı. 10 yıllık amansız mücadelede tam 720 binden fazla kişiye adli işlem yapıldığını aktardı.
1: Paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar. Kamufle olma çalışmaları sonuç vermedi. FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerine geçit yok. 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Devletin Fethullahçı terör örgütüne karşı amansız savaşı bir an bile hız kesmedi. Örgüt elebaşının ölümü hain planları durdurmadı. FETÖ bu kez yeni nesil casusluk oyunlarıyla sahneye çıktı. Örgütün kirli planlarını Adalet Bakanı Akın Güllek deşifre etti. Örgütün yakalanan hücrelerinin yerini paravan şirketler, sahte sosyal gruplar ve gizli dijital hatlar aldı. Kripto unsurlar kendilerini unutturmak için her kılığa girdi. Güllek de bu tehlikeye dikkati çekti. Örgüt elebaşının ölmüş olmasının tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmediğini belirtti. Güllek mücadelenin yeni safhasını anlattı. Örgütün finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu söyledi. FETÖ'yle mücadelede kararlılık mesajı veren Güllek, kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan, kripto yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız, felsefesiyle hareket edilmektedir dedi. FETÖ'yle mücadelede rakamlar da gerçeği ortaya koydu. Adalet Bakanı 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldığını, 2451 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bugüne kadar FETÖ-PYD ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verildi. Soruşturma ve yargılamalarda 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Bakan Gürlek, 15 Temmuz gecesi sahaya çıkan darbecilere yönelik yargılamalar hakkında da bilgi verdi. 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerde karara bağlandı. Bu davalarda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Terör örgütü üyeliği ve darbe girişimi suçlarından dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kişi sayısının

0: 10.485 olduğunu belirtti. Hainlerin döktüğü her damla kanın hesabı hukuk önünde sorulmuştur dedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla son kripto unsur temizlenene kadar bu operasyonlar durmayacak. Ahtapot'un kolları sökülecek mesajı verdi.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?

0: İyi akşamlar.
1: Dinle dinle.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı, geride bıraktı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden çok önemli mesajlar çıktı. Bunlar gerek NATO'nun dönüşümü açısından gerek Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmesi bakımından çok ciddi gelişmelerdi. Ve özellikle yurt dışında, dış basında, dış yabancı başkentlerde ki özellikle Yunanistan ve İsrail'de çok ciddi şekilde yankılandığını gördük. Bununla birlikte tabii İran'da gelişmeler devam ediyor, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bir ateşkes süreci vardı, son günlerde ciddi şekilde sekteye uğramış görünüyor ki yeni hareketlilikler de var. Bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Özlem Coşan, Sağ Tek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Tabii hem siz hem Mehmet Bey NATO zirvesindeydiniz. Çok önemli gözlemleriniz var. Özlem Hanım'ın çok önemli gözlemleri var. Özellikle savunma bakımından onları konuşacağız ama sıcak gelişmeyle başlayalım müsaadenizle İran meselesiyle. Tabii İran'da bir süreç vardı, bir müzakere süreci devam ediyordu ama NATO zirvesiyle beraber Trump'ın Ankara'ya gelişi sıralarında başlayan bir hareketlilikle gerilim yükseldi, tansiyon yükseldi ki karşılıklı olarak ABD'nin ve İran'ın birbirini vurduğunu, daha doğrusu İran'ın ABD üslerine sahip olan Orta Doğu ülkelerini vurduğunu görüyoruz. Akşam saatlerinde de yine İran kıyılarına bazı saldırılar oldu. Trump ilk saldırılardan sonra aslında benim için bu süreç bitti anlamında bir açıklama yapmıştı. Ondan sonra daha da hareketlendiğini

İran'ın ABD üslerine sahip olan Orta Doğu ülkelerini vurduğunu görüyoruz. Akşam saatlerinde de yine İran kıyılarına bazı saldırılar oldu. Trump ilk saldırılardan sonra aslında benim için bu süreç bitti anlamında bir açıklama yapmıştı. Ondan sonra daha da hareketlendiğini

0: sonra aslında benim için bu süreç bitti anlamında bir açıklama yapmıştı. Ondan sonra daha da hareketlendiğini
1: vardı. Yani Brent petrol fiyatının tekrar normalin hatta çok çok yani beklenenin aşağısına düşeceğiyle ilgili bir taahhüdü vardı. Yani
0: mutabakattan sonra %50 düştü demişti mesela.
1: Evet ama bu mala yaşattığı sıkıntıyı İran biliyor ve hesapladı. Dünyaya olan maliyetini de hesapladı. O yüzden de bu konuda bir şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bir müzakere süreci tekrar başlayacaksa bu konudaki belirleyici hat yine Hürmüz Boğazı olacak. Çünkü artık uzun yıllara sari bir enerji maliyeti, bir sıkıntısı doğurabilecek bir küresel tıkanmadan bahsediyoruz. Anladım. Artık Hürmüz sadece Hürmüz'den ibaret değil.
0: Bu söyledikleriniz bende şöyle bir izlenim oluşturuyor. Muhtemelen bu mesele Hürmüz temelli gerilimler Amerikan ara seçimlerine kadar yatışıp tekrar ortaya çıkacak.
1: Ama biz bu suikast konusunu da tekrar tekrar konuşabiliriz çünkü el yükseltiyor Trump bu anlamda.
0: Tabii bu suikast meselesinde de şöyle bir durum var. Yani şimdi İsrail istihbaratının verdiği bir bilgiden bahsediliyor ama tabii istihbarat savaşları da öyle mücadeleler ki İran'da belki tabii teorik konuşuyorum yani tamamen tahminlere dayalı konuşuyorum onu söyleyeyim. İran'da belki ABD başkanının kulağına böyle bir bilginin gitmesini istemiş olabilir pekala ki NATO zirvesinden dönüşte işte bu uçağı değiştirerek vesaire tırnak içinde hani daha ABD başkanını küçük düşürecek bir hamlede de bulunmuş
1: İran
0: olabilir mi?
1: İran etkisini
0: olmasın
1: de görmüş
0: tabii
1: oldu bu anlamda.
0: Öte yandan Hürmüz meselesi işte bahsettik yani küresel enflasyonu da tetikleyecek bir durum tekrar. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Geleceğe dair özellikle Hürmüz konusunda.
2: Şimdi tabii ki şunu ifade etmek gerekiyor. Yani karşılıklı iki tarafın birbirine güven konusunda ciddi şüpheleri var. Bu çok net. Tabii biraz sicili kabarık olan Amerika Birleşik Devletleri bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Ben 2000'den itibaren İran-Amerika arasında yapılan mutabakatlar ve anlaşmalar sonrası bunu hangi tarafın bozduğunu incelediğimde Ahmet Nejat döneminde 2015 yılında Brezilya ve Türkiye öncülüğünde aynı zamanda şu bir yıl içerisinde yaşadıklarımıza yani İsviçre'de tam anlaşacak aynı saldırıya gerçekleşti.
0: Bozan taraf hep ABD değil mi?
2: Yani hep Amerika Birleşik Devletleri. Tabii bir de inanılmaz bir taraftan da bir dezenformasyon savaşı da yaşanıyor. Yani bu savaş sırasında da dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik suçlamalar yaptı. Benim takip ettiğim kadar İran'da aslında biraz o dezenformasyon yeteneğini de geliştirdiğini görmüş olduk. Hemen videoyla anında bir cevap gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ithamları bir yönüyle yalanlamış oldu.
0: Yani sosyal medya propaganda savaşlarının ana cephesi
2: haline geldi. Tabii yani şimdi
0: gerçekten
2: aslında inanılmaz bir dünyadayız. Yani 90'lı yıllarda devlet kanalları hakimdi. Dolayısıyla devletler ve siyaset ne veriyorsa siz onu olduğu gibi kabulleniyordunuz. İşte özel kanalların gelmesi ve artık özel kanal da değil. Her vatandaş aynı zamanda bir polis gibi yani. Dolayısıyla sosyal medya anında devletlerin yalanlarını anında ayyukaya çıkabiliyor. Bir taraftan tabii bu mesele var. Diğer bir mesele bu artık söylemekte beis yok. İsrail bu süreci sabote edecek. Yani bugün de gelecekte de bu bitmeyecek. Çünkü zaten bu süreci başlatan ana aktörlerden biri İsrail. Yani hala da Amerika'da, Amerika kamuoyunda bu savaşı kimin başlattığı bilinmiyor. Yani hani değil mi büyük bir savaşa geçeceksiniz. Yani üst düzey komutanlar vesaire. Amerikan kamuoyunda buna yönelik sadece 2-3 kişinin bu savaşı kararını verdiği ve daha da ilginç bu savaşın bir planı yok. Hani şimdi biz hep Hollywood filmlerinde bir nesil hep onlarla büyüdük ya. Yani işte Amerika her şeyi hesaplayan, işte ince şey yapan, düşünmediğini bile düşünen, bazen bize aşırı bir duygu içerisinde. Hatta bazen Türkiye'de böyle çevremizde konuşurken bir mesele söylüyorsun. Diyor kesin Amerika İsrail planlamıştır diyor. Yani o kadar zihin dünyamızda yerleşmiş. Bu da açıkçası kötü bir duygu. Dolayısıyla sürekli böyle bir pay biçildiğini düşündüğünüzde ve bu ama böyle

0: böyle bir savaşın bir planı yok. Gerçekten de benim gördüğüm, ben daha çok soyut şeyler üzerinden de, yani Trump'ın söylemlerinden değil, sahadaki yansımalara da baktığınızda işte protestocularla İran devrilecekti. Peki bu olmadığı zaman ne yapacaktınız? Bununla ilgili BCD planları olmadığını net bir şekilde gördük.
1: Yani özetle aslında gerçek hayat filmlerdeki gibi değil diyorsunuz.
0: Değil yani, evet, öyle Hollywood Rambo filmleri gibi böyle yenilmez Amerikan kahramanları. Dolayısıyla bu planı olmadı ve Trump'ın, ki biz de orada basın konuşmasında oradaydık. Ya İran'la ilgili bir yüzünden benim okuduğum bir endişe, bir belirsizlik ve bundan bir çıkış yolu aradığı çok aşikar bir durum. Yani şimdi Lübnan'a saldıran Amerika Birleşik Devletleri, yani ta Pakistan, o zaman bile yalanladılar. Dedi ki saldırmadı. Ya saldırdın işte, İsrail saldırdı yani. Bunu hala da yalınlam, hatta Dövens yok işte mutabakata dahil değil gibi bir şeyler söylemişti. Bu açıdan baktığınızda bu kırılganlık devam edecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Trump hep diyor ya, yok edeceğim, şey yapacağım. Ne bekliyorsun bu zamana kadar? Madem o kadar kolaydı, yok etseydin ya. Yani o kadar kolay olmuş olsaydı herhalde bu kadar beklemiş olmazdı.
1: Ki zaten bu niyetle de çok ağır bir saldırı silsilesi düzenlediler zamanında. Yani o zaman çok niyetlenmişlerdi, özellikle
0: Tabii
1: rejimi
0: o zaman
1: yok
0: da
1: etme
0: aynı şekilde
1: konusunda ama.
0: yalanlamışlardı işte, uçaklarımız düşmedi vesaire diye hemen İran tarafı bunu göstermiş oldu. Yani bundan sonraki süreç, ez cümle sizin sorunuza cevap, ben de kesinlikle ağır aksak bir savaş iklimi başlıyor olacak. Yani çünkü bu başlıklar gerçekten çok kırılgan. Yani dondurulmuş varlıklar, ondan sonra bir nevi o savaş tazminatı. Mesela 300 milyar dolardan bahsediliyor. Trump'a soruyor, kim ödeyecek bunu? Biz ödemeyeceğiz. Kim ödeyecek?
1: Yani
2: Tazminat,
1: ki şu
2: savaş
1: anda sıra
2: tazminatı.
1: oralara da gelemiyor
0: Daha oraya
1: Hürmüz
0: da
1: meselesi.
0: gelemiyor. Yani bu Hürmüz Boğazı'nı daha iklimini aşmadan. Tabii İran tarafının seceresi de tabii ki iyi değil. Yani devrim muhafızları, bir özgüven iklimi de oldu İran tarafında. Yani şimdi normalde saldırıya uğramış bir ülke, bu kadar ağır ekonomi şartlarda yaşayan, yani bu dondurmuş varlıklar, savaş tazminatı, çünkü ciddi de bir hasar gördü. Ama bakıyorsunuz İran'da daha savaştan öncesinden daha bir şey var. Yani toplumda da nispi itibarıyla özgüven var. Yani
1: Tabii bu
0: normalde
1: onlarca yıldır Amerikan ambargoları altında yaşayabilmiş, hayatlarını sürdürebilmiş olmanın sıkıntılar yaşasalar da verdiği bir temel de var bunda. O
0: tabii.
1: temelin üzerine bu durumda bu
0: Ya
1: dayanıklılık devam
0: şimdi
1: edince
0: artık
1: dediğiniz gibi
0: çok
1: bir durum
0: ilginç.
1: oluşuyor.
0: Geçen bir Amerikan New York Times'teydi galiba. Orada şeyi anlatıyor, analizle. Diyor ki insanlar artık rejimi değil, devlete ne kadar yanındasın, onu sorguluyorlar. Yani artık bu da ilginç bir sosyoloji. Yani o yüzden hani siyaset ve devlet gerçekten her ülkede ayrı bir sonuç verir. Yani hani Amerika Birleşik Devletleri işte Afganistan'a demokrasi getirecekti. Olmuyor. Yani her toprağın kendi bir siyasi geçmiş kültürü var. Dolayısıyla İran'da da nispi itibariyle gerçekten o sosyoloji Batı'nın düşündüğünün aksi şey yaptı. Hatta bugün çok ilginç bir video gördüm,
1: Buyurun.
0: onu paylaşmak istiyorum. Şey yapıyor bir Alman gazeteci, diyor ki 15 Temmuz Almanya'da olmuş olsaydı Almanlar nasıl tepki gösterirdi diye böyle. Ve özetle şunu diyor, yani Almanlar olayı anlayana kadar zaten çoktan
1: İş
0: darbe
1: işten
0: iş işten
1: geçerdi, değil mi?
0: geçmişti. Yani ama Türk toplumunun o refleksi, ondan sonra o mücadele şeyi, o devlet sosyolojisinin gerçekten böyle ayrıntı diyebileceğiniz o toplumsal sosyoloji aslında böyle kritik dönemlerde ortaya çıkıyor.
1: İşte yani o da zaten bunun anlaşılamadığının çok
0: Evet,
1: önemli
0: en
1: örneklerinden
0: önemli
1: biriydi
0: mesele
1: ki
0: o ben. En büyük yanılgıları o zaten.
1: İran Savaşı'ndaki durum da aslında ABD adına farklı bir açıdan benzer bir tablo ortaya koyuyor
0: Evet, net bir
1: diyebiliriz.
0: şekilde.
1: İlginç bir durum. Tabii şimdi İran meselesi biraz önce de bahsettiğimiz gibi NATO'da verilen pek çok önemli mesaj vardı ama NATO'da tek gündem İran değildi. Çok çok önemli gündem maddeleri vardı ittifakın dönüşümüyle
0: Ama
1: alakalı.
0: biraz gölgesinde kaldı. Yani hiçbir yeni saldıracağız demesi. Değil mi? Biz orada canlı canlı.
1: Trump'ın
0: Yani tabii
1: mesajlarından
3: Donald
1: sonra.
3: Trump'ın oradaki mesajları, ya yani şöyle,
2: özellikle birkaç mesele vardı. Yani Rutte'nin basın toplantısını takip ettim. Hemen arkasından

0: nasıl yapacak? Bununla ilgiliydi. Üçüncüsü de iki savaş ön plandaydı. Bunlardan bir tanesi Ukrayna-Rusya arasındaki çatışma. İkincisi de İran'la ABD arasındaki çatışmanın etrafında dolanan söylemler nedir? İşte ABD başkanının bize NATO yardım etmedi. İşte yardım edecek misiniz İran bir daha saldırı olursa
1: Avrupa'nın gibi. Avrupa'nın müttefiklere çok sert çıkışları vardı.
0: Evet evet, bunlar etrafında döndü ama tabii bence öncelikle şunun bu NATO zirve çerçevesinde söylememiz gerekiyor. Birincisi Türkiye'nin misafirperverliği, yani orada böyle altı çizili çizili herkes tarafından bir defa takdir edildi. Hı hı. Ve misafirperverliğin ötesinde böyle büyük bir organizasyonu...
2: En büyük eleştiri silah hediyesiydi herhalde.
0: Eleştiri aslında
2: yok, yersiz. Eleştiri dedim yani yersiz.
0: Böyle bir beklenti yani normal olmadığı için belki ama sonuçta NATO dediğimiz ittifak.
2: Hangi mesajlara sürüklediler?
0: Askeri bir ittifak. Ve orada da bana sorarsanız çok da yadırganması gereken bir hediye değildi. Bu böyle bir çerçevede olduğu için. Ama tabii yani normal silah hediye etmek diplomatik görüşmelerde çok da belki rastlanan bir şeydi. Çünkü abi işte Kanada Başbakanı'nın söylediği ben akça ağacı şurubu getirmiştim. Ona karşılık bize silah verdi. Biraz bizimkisi çok mütevazi bir hediye kaldı gibi. Sönük kaldı gibi bir espriyle açıklaması da vardı ama onun yani bu tabii işin magazin tarafı var ama işin bir de gerçekte real anlamda çıktıları var. Nedir bu? Birincisi Türkiye'nin siyasi olarak farklı bölgelerdeki NATO'yu çok ilgilendiren meselelerde çok kilit bir aktör olduğu. Nedir bu? Ukrayna Savaşı'nda yine kilit. Avrupa'nın güvenliği açısından kilit. ABD ile ilişkiler üzerinden baktığımızda NATO'nun geleceği açısından kilit. Diplomatik girişimleri açısından işte yine İran Savaşı'nda kilit. Yani bu anlamda Türkiye'nin kilit olması, Türk savunma sanayinin herkes yani bütün katılımcılar tarafından gerçekten hayranlıkla izlenilmesi, yani organizasyonun kendisinin belli başlı başına büyük bir başarı olması Türkiye'nin, ya bugün şöyle bir açıklama vardı. ABD'nin NATO büyükelçisi Matthew Whitaker diyor ki ben Türkiye'yi çok kez ziyaret ettim diyor ve Türkiye'nin işte bölgesel çatışmalarda işte NATO'yu ve ABD ilgilen meselelerdeki girişimlerine baktım diyor. Bizim ilişkimiz Türkiye'den yana bir ilişki, yani mealen söylüyorum tabii. Bizim ilişkimiz Türkiye'den yana bir ilişki olması gerekiyor diyor. Yani bu Biden dönemine baktığımızda veya şu bu dönemle kıyasla veya Türkiye'nin 10 sene önceki AB için ne ifade ettiğini, Türkiye'nin NATO için ne ifade ettiğini, Türkiye'nin işte dünya siyaset açısından ne ifade ettiğini, nasıl konumlandırıldığını, bu küresel aktörler tarafından, yani bir tarafta Putin var, bir tarafta Donald Trump var, bir tarafta AB, bir tarafta Xi Jinping, baktığımızda yine Türkiye'nin nerede olduğu, yani bu bir şey değil. Bakın yani Çağrı Bey.
1: Yolu bir, biz bunu zaten çok uzun yıllardır evet, Türkiye olarak söylüyoruz.
0: Söylüyor ama
1: somut örneği Suriye'ydi mesela.
0: Bu şöyle bir şey değildi yani. Türkiye'nin eskiden değil, böyleydik de bizi görmüyorlardı değil. Eskiden bizim coğrafi konumuz çok önemliydi. NATO'da en büyük işte ikinci askeri yani asker bulunduran ülke olması hasebiyle önemliydik ama bunların ötesinde bizim artık oyun değiştirici yani güç anlamında baktığımızda görece artık çok farklı bir katmandayız. Yani değerli hocam çok daha iyi bu savunma sanayi meselelerini anlatacaktır ama yani en bizim savunma sanayimizin geldiği nokta artık NATO için vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor bizi.
1: Yani burada da aslında kötü müttefiklere tırnak içinde söylüyorum evet, tabii yani bir espri mahiyetinde ama kötü müttefiklere de bir teşekkür etmemiz lazım. Yani, çünkü
3: ev sahibi
1: onların sayesinde demek tabii evet, doğru değil ama onların zorlaması, onların müttefik olmanın gereğini yerine getirmemeleri bizim kendi göbeğimizi kesmemize yol açtı.
0: Siyasi olarak ve ideolojik olarak Türkiye'ye karşı oluşturulan bu bariyerler Türkiye'nin geldiği konum itibariyle artık tutunabilecek bariyerler değil. Hı-hı. Aslında bu yeni Türkiye'nin oradaki gerçekliğe dayanabilecek bir ideolojik bariyer veya siyasi bir direnç artık kalmadı. Çünkü bunu hem kabullenmek zorundalar, evet, anlamak zorundalar ve bununla ilgili yeni bir strateji oluşturmak zorundalar. Eğer o stratejik körlüğü bir şekilde Avrupa ülkeleri aşabilirse, özellikle AB ülkeleri, o zaman Türkiye'nin AB güvenlik mimarisi için asıl konumlandırılmasını ve onlar açısından bunu

0: Ne büyük bir mana oluşturdun. O zaman aslında belki...
1: Ama onun da işaretleri evet. gelmeye başlıyor artık.
0: Yani evet ama o tamamıyla henüz geçmiş değil. Evet. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Özellikle bütün basın toplantılarında veya yapılan açıklamalarda AB'nin, AB ülkesi olmayan NATO müttefiklerine karşı o hala o elle işte bir şekilde siyasi duruş ve çifte standardı bırakması gerektiği. Yani biz bunu ne zaman yaşadık? Terörle mücadelede yaşadık. Suriye'de yaşadık. Savunma sanayinde yaşadık. Ve hala baktığımızda...
1: Şimdi AB'nin SAFE programında aynı şey yaşanıyor.
0: Evet, oradaki finansmanı...
2: Açıklayabilirlerdi bununla ilgili hiçbir şey söylemedi.
0: Finansmana evet. ulaşım açısından oradaki çifte standardı biz hala yaşıyoruz. Ama bu şu demek değil. Türkiye hala onun peşinde koşacak bir ülke değil artık. Yani dolayısıyla oradaki Türkiye'nin vardığı yeni noktayı onlar kavramış durumdalar ama bununla ilgili nasıl bir strateji izleyecekler o da onların vizyonuna bağlı.
1: Yani siz kendi yolunuzda dirayetle, kararlılıkla yürümeye devam ettiğiniz zaman aslında başkalarının yolu da sizin yolunuzla evet. yan yana ilerlemeye başlıyor. İster istemez sizin yanınızda bulunmak ya da sizinle işbirliği yapmak durumunda kalıyorlar kendi bulundukları konum gereği. Birkaç dakikam kalmışken Özlem Hanım, şimdi şunu hatırlamak lazım. Tabii Mehmet Bey de çok detaylı bahsetti ama Trump'ın kameralar önünde her konuşmasında özellikle Avrupalı NATO müttefiklerini sert şekilde eleştirdiği, buna karşılık Türkiye'yi defalarca, her seferinde defalarca ayrı ayrı değil, her konuşmasında arka arkaya defalarca hem konumundan, stratejik konumundan dolayı, hem askeri gücünden, hem savunma kapasitesinin, savunma sanayi kapasitesinden dolayı övdüğü açıklamalar gördük ki bunlar günler boyunca çok sık şekilde devam etti. Yani o aslında Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir noktaya oturduğunu NATO'nun en tepesindeki ülkenin liderinden duymamız bakımından da dünyaya ciddi bir mesajdı diyebiliriz herhalde, değil mi?
3: Tabii ki. Çağrı Bey, şimdi Trump'ın bütün sözlerine baktığımızda belirsizlik yerini aslında çok net bir takım ifadelere bırakmış. En azından Trump'ın Türkiye'deki açıklamaları bakımından söylersek. Aslında sözün özü, Trump bu vurguları boşuna yapmadı. Yani Avrupa'da sizinle görüşmek istemiyorum. Net olarak söyledi. Bakın Sanchez'le ilgili veya İtalya'yla ilgili, değil mi?
1: Evet.
3: Direkt dedi ki sizinle görüşmek istemiyorum. Ama işte yakın dostum Erdoğan Ankara'da olacak diye bu zirve ve Erdoğan davet ettiği için geldim dedi.
0: Başka yerde olsaydı gelmezdim
3: dedi. Yani ben sizinle görüşmek istemiyorum.
1: Aslında bu bile Türkiye'nin mevcut konumunun hani NATO'daki ayrılıkları bir araya ortadan kaldırıp bir çimento
3: görevi görmesi bakımından önemli. Yani savunma diplomasisinde aynı zamanda çok önemli bir yerde bir kilit aktör olduğuna Trump'ın vurgusudur Türkiye ile ilgili. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bu kadar hani her konuşmasında bunun altını defaatle kalın çizgilerle çizmesinin sebebi, eğer bir tıkanıklık olursa ben dostumu Erdoğan'ı dinlerim anlamına da geliyordu. Bu yüzden zaten bunu bildiği için Rutte'den tutun da diğer işte Avrupa devletleri daha zirve öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve dışişleriyle temasa geçtiler.
1: Bu arada Trump'ın Netanyahu'ya Ankara'dan gönderdiği mesajlar da bu açıdan çok önemli ve kritikti tabii.
3: Çok önemli.
1: Çok dikkat çekiyor.
3: Bakın. Tabii savunmayla alakalı olan konuları belki de programı biraz daha ilerleyen kısmında biraz daha uzun ele almamız lazım. Ama şunu söyleyelim. Özellikle savunmada tam bağımsızlıkla ilgili biraz önce bahsetmiş olduğunuz, yani kötü komşunun işte insanı ev sahibi yapması noktasında tam bağımsızlık vizyonunun savunmada kendini göstermesi Türkiye için bu NATO zirvesiyle tam anlamıyla tahkim edilmiş oldu.
1: Evet.
3: Yani özellikle savunma sanayi forumunun NATO'nun resmi programına dahil edilmiş olması. Bundan sonraki savunma yani NATO zirvelerinde Ankara'da başlamış olan bu sürecin devam ettirilmesi noktasında bir belirleyici olacak.
1: Evet, burada da aslında stratejik kararlılığın, siyasi istikrarın faydalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle bu savunma anlaşmaları konusunda sizden öğrenmek istediğim şeyler var. Bir araya gidelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızda olacağız.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma

0: Sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katıl Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katıl Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. NATO zirvesini konuşmaya devam ediyoruz. Özlem Hanım az önce yarım kaldı sözünüz, oradan devam edelim. Tabii yani evet. NATO zirvesinde pek çok önemli savunma anlaşması da imzalandı. Tamam. Türkiye'nin de içinde olduğu pek çok gelişme oldu bu konuda ki savunma sanayinin, Türk savunma sanayinin NATO için ne kadar önemli bir bel kemiği olduğunu da gösterir nitelikteki gelişmeler de bunlar. Evet. Detayları sizde, nedir bu detaylar? Evet. Türkiye'nin payı nedir bu dönüşüm içindeki? Sizden alalım, buyurun.
1: Evet tabii özellikle bahsetmiştik aradan önce savunma sanayi forumunun NATO'nun resmi toplantısı içinde yer alması, yani resmi programı içinde daha doğrusu yer alması ve oradaki devlerin Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini birebir yakından görebilmesi zirve görüşmeleri öncesinde çok belirleyici oldu. Şimdi etki haritamıza bakalım Türkiye açısından. Şimdi biz NATO içinde sadece güvenlik tüketen bir işte güney kanadı, güney sütunu değil, bizzat güvenlik üreten bir merkez aktör konumundayız. Bunu çok rahat zaten biz dile getiriyoruz ama NATO'da da, NATO zirvesinde, liderler zirvesinde de bunu yakinen ve aynen, yani aynı olarak da savunma sanayi forumu yoluyla gösterebilmiş olduk. Şimdi biz kendi kendine yeten bir ülke olma vizyonunda, yani milli teknoloji hamlesi, milli savunma hamlesi noktasında Türkiye, özellikle Türkiye yüzyılı çerçevesinde savunma sanayine yönelik dev atılımlar gerçekleştirdik Türkiye olarak. Burada bir paradigma değişiminin ne kadar etkili olduğunu şöyle söyleyelim. Son 12 aydaki savunma ve havacılık ihracatımız 11 milyar doların üzerinde seyretti. NATO zirvesi öncesinde. Bakın sadece bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, burada biz etki haritasına bakalım biraz. Ve bu ihracatın da NATO ülkelerine olan doğrudan oranı, bu 11 milyar dolardan fazla bu ihracat, ihracatın %56'sı NATO ülkelerine doğrudan yapılmış. Bu çok önemli.
2: Evet, ASELSAN evet. Genel Müdürü açıklamıştı
1: evet,
2: hatta.
1: Evet.
2: Ya bazen evet. De bir parantez açayım. Böyle tartışmalar var ya, yani batıyla kopalım, şey yapalım vesaire. Yani bir realite var ortada. Evet. Yani en çok ticaret onlarla yapıyoruz. İhracat oraya yapıyoruz. Bu rakam bile yani nasıl bağımsız olamayacağımızı, Türkiye'de de bir kesim yani özellikle bu ilişkileri sekteye uğratmak isteyen veya da gereksiz yersiz olduğunu söyleyen kesim de azımsanmayacak düzeyde. Buyurun.
3: Aslında ben de müsaadenizle o zaman şey söyleyeyim. Aslında şöyle bir yanlışlık var. Ya tamamen batıya angaje bir, yani bütün her şeyimizde bütün kozları batıya yönelik oynayalım. Yani bütün kartları diyelim. Bütün parayı batıya yatıralım. Ya da bütün bu parayı batıdan çekip doğuya yatıralım gibi bir ideolojik aslında

0: farklılaşma var. Asıl problem bundan kaynaklanıyor. Yok, biz bunu hiç böyle olmadan da olabileceğini aslında göstermedik.
1: Evet, zaten konumuz onu gösteriyor.
0: Evet, yani zaten yani Batı da artık bunu Türkiye ile ilgili farkında. Hem Putin'le görüşen hem Zelenski ile görüşebilen tek lider.
1: Ukrayna Savaşı'nda hocam yaptırım yapmaya kalkıştılar bir ara Türkiye. Tabii. Yani nasıl Rusya ile şey yapıyorsun. En son dediler ki artık kabullendiler yani. Tabii. Tamam Türkiye, yani
0: Türkiye
1: böyle.
0: Türkiye içerisinden de bunu eleştirenler çok olduğu için bunu söylemek, evet, evet, söylemek evet. istedim. Yani hakkınızı helal edin.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Hocam Türkiye içinden maalesef hani ne yapılsa bu yapılanları görmek evet. istememek gibi bir ısrarın sahibi olan da bir kesim var maalesef. Ama biz neler yapıldı ve bunun potansiyeli nedir? Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi küresel savunma ekosisteminin yani NATO 3.0 vizyonunun ki buna bütün mevcut tehditlere hibrit savunma cevabının verilmesi. Yani bir özellikle savunma sanayinin eskiden 2.0'da öyleydi mesela. Savunma sanayinin NATO güvenliğini destekleyen bir yan unsur oluşu vardı. Fakat özellikle 3.0'da küresel savunma ekosistemi yeni caydırıcılığın merkezinde yer alıyor. Yani savunma sanayi yeni caydırıcılığın merkez üssü haline
3: geçen
2: geldi.
3: Geçen programda konuştuğumuz endüstriyel caydırıcılık
2: endüstriyel
3: tam
2: caydırıcılık,
3: da bu oluyor değil mi?
2: Merkez üssü bu. Savunma sanayi. Bu anlamda bu yaptırımların kaldırılmasının ne kadar önemli olacağını tekrar konuşacağız. Şimdi özellikle NATO Savunma Sanayi Forumu'nda ittifakın gelecekteki caydırıcılık mimarisini inşa etmek üzere neler yapılabilir? Dünyanın en büyük savunma ihracatçıları bir araya geldi. Hemen söyleyelim. Lockheed Martin var.
3: F-35'lerin üreticisi.
2: Saab tabii ki. Rheinmetall yine oradaydı.
3: Almanların bir
2: evet,
3: firması.
2: Evet. Evet ve bizden tabii Aselsan, Roketsan, STM, TÜBİTAK oradaydı. Devler bir araya geldi. Şimdi biz özellikle bunlara basit alım-satım sözleşmeleri yapıldı dersek haksızlık etmiş oluruz. Aslında tüm bu güçler yeni savunma mimarisinin inşasını gerçekleştirmek üzere, temel atmak üzere bir araya geldiler. Şimdi tabii yeni mimarinin yapısal çerçevesine biraz bakmamız lazım. Neler yapıldı? Hangi anlaşmalar yapıldı? Bakın lojistik kapasiteyle ilgili anlaşmalar yapıldı. İnsansız sistemler, havadan erken ihbar kapasitesini arttırmaya yönelik yine anlaşmalar var. Taarruz tarafında anlaşmalar var. Ben bunları özellikle başlık başlık söylemeye çalışıyorum.
3: Lütfen,
2: çünkü
3: lütfen.
2: 50 milyar doları aşan anlaşmalar bütününden bahsedeceksek bunlar tabii ki yani kategori kategori yapıldı bu anlaşmalar.
1: Peki sonra hocam, Türkiye ile ilgili yani doğrudan siz hani doğrudan takip ettiğiniz için bu alanda ilgili doğrudan Türk şirketleriyle yapılan anlaşmalar var mı?
2: Tabii ki. Tabii ki.
1: Yani çok ben evet. kamuoyuna yansıyan evet. tarafını çok göremediğim için
2: savunma
1: siz
2: sanayi
1: daha belki
2: anlaşmaları biraz daha hani mutabakat çerçevesi Aha. tamamlandığı zaman açıklanan
1: belki dedim ilerleyen günlerde
2: için,
1: mi acaba?
2: Tabii. Bunlar bize hocam gelecektir çünkü biz genelde sektörden haberlerimizi
1: evet.
2: bu
1: evet,
2: anlaşmalar üzerinden
1: yapıyoruz. Sabırsızlıkla.
2: Biz de peşindeyiz hiç merak etmeyin. Şimdi devam edersek savunma tarafında yine hava savunma kabiliyetlerinin NATO ittifak çerçevesi artırılmasına yönelik işte burada hocam bizim özellikle işte Havelsan, STM zaten NATO'ya hava savunma komuta sistemi açısından yaptığımız çok önemli bir proje vardı, çalışma vardı. Bu bununla alakalı olarak değil ama daha da ileriye bunu nasıl taşıyabiliriz? Çünkü Türkiye bu anlamda hava komuta sistemleri noktasında da rüştünü çok ciddi manada ispat etmiş olan bir ülke.
3: Buna yazılım bakımından da
2: evet,
3: söylüyorsunuz
2: keşif
3: değil mi?
2: Gözetleme
3: yani askeri
2: açısından,
3: iletişimin beyni olabilecek
2: tabii
3: yazılımlar
2: ki.
3: Bakımından
2: bakın,
3: da önemli katkıları
2: bir,
3: var.
2: Bir drone ekosistemi kurduk değil mi? Yani keşif gözetleme açısından da bu çok önemli. Bu askeri yetkinliklerimizi ispatladığımız zaten sadece forumlarda ve fuarlarda değil, aktif çatışma alanlarında gösterdiğimiz değil mi bir ekosistemimiz var.
3: Evet.
2: Yani bu ekosistem
3: rüştünü ispatlamış.
2: Kelimesini özellikle söylüyorum. Yani zırhlı araçlardan askeri lojistiğe, dronlardan askeri gemilerimize kadar. Şimdi özellikle şunu söylemek isterim. Bakın orada kimler vardı? İspanya vardı değil mi? Biz İspanya'ya Hürjet sattık. Öyle değil mi?
3: Evet.
2: Kim

0: Vardı Portekiz 2 adet askeri lojistik destek gemimizi gönderdik
1: Hatta
0: Romanya'ya.
1: o Hürpaş'ta
0: Pardon, özür dilerim, Portekiz.
1: İspanya'dan dönüşte Hürpaş'ın kurumsal iletişim sorumlusu yeni anlaşma yapıp dönüyor. Denk geldim. Çok gururlandım yani. İspanya Havalimanı'nda düşünün anlaşmalı. Biz çünkü ya ben 2000'li yıllarda yurt dışına gitmiştim. Böyle yüksek nitelikte ürünleri satmak işte genelde tekstil, domates, meyve, sebze yani o yıllardaki ihracattı. O yüzden onu bir parantez açayım. Gururlanmıştım yani.
2: Askeri işbirliğimiz aslında savunma sanayi bakımından bunlarla da sınırlı. Daha geçmişe dayanan daha özel bir ilişkimiz de var. TCG Anadolu'nda meyvesi oldu. Bunların daha da güçlenmesi
0: çok önemli. Daha da güçlendirilmesi söz konusu. Bakın bir de Romanya'ya savaş gemisi ve zırhlı araçlar zaten ihracatımız var. Estonya'da mühimmat fabrikası kuruyoruz. Bu o kadar önemli ki bir takım ihracat işte hani o bir takım sıkıntıları bertaraf etmek üzere zaten bizim A'dan Z'ye kadar planlarımız mevcut. Ve zaten Macaristan'ın da zırhlı araçlarımıza karşı gösterdiği ilgiyi biz hemen hemen her Savtek sayısında belirtmeye çalışıyoruz. Yani sadece bunlara bizim kendi niteliklerimizi ve yeteneklerimizi göstermek açısından bakmayalım. NATO içinde, ittifak içinde, Türkiye'nin konumlandığı yer açısından da. Yani aslında burada artık yeni caydırıcılık sisteminde ne kadar üretebildiniz ve üretebildiklerinizi ne kadar hızlı ürettiğiniz, tedarik ettiğiniz de belirleyici olacak. İşte Türkiye bu anlamda ihracat yeteneğiyle aslında kaliteyi bakın yaptığımız bütün testlere Tayfun Blok 3 neyi ispatladık? Denizde hareketli gemiyi vurabildiğini ispatladık.
2: Çok az testten ülkenin sahip olduğu bir yetenek.
0: Çok az bir yani kanıtlanan yetenek, test edilmiş yetenek olarak ön plana çıkıyor. Ve bu da tabii ki Türkiye'nin bu anlamdaki yetkinliğini gözler önüne seriyor. Şimdi
2: tabii İtalya ile Fransa ile yapılan daha öncesinde çok önemli anlaşmalar
0: tabii,
2: vardı. Onları da hatırlamak lazım. Safran ve Piaggio ile yapılan.
0: Evet. Yani şimdi özellikle NATO'da ülkelerin kendi içindeki anlaşmazlıkları ve bu anlamda Türkiye'nin hep bir çözüm üreten kısımda yer alması. Hem savunma diplomasisinde hem bakın bazı konular açısından yani diplomaside bazı konuların işte önceliklendirmesi önemlidir. Bunları yapabilen bir ülke, yani şöyle söyleyeyim, diplomatik yetenekleri sadece savunma yetenekleri değil, diplomatik yetenekleriyle de yetkinliğini çok üst düzeyde kanıtlamış bir ev sahibiydi Türkiye. Bu anlamda Arnavutluk'ta ne olacak bundan sonra? Yani çıtayı o kadar çok yükselttik ki Arnavutluk nasıl geçecek o anlamda merak ediyorum ben şimdiden.
2: Şimdiden beklentilerin yüksek olmadığını görüyoruz.
0: Ben sadece şunu söyleyeyim. Kritik ham maddeler tarafında da bir şeyler yapıldı. Bundan çok bahsedilmedi ama buradaki işbirliğine yönelik de bir proje başlatıldı. 12 NATO müttefiki savunma sanayinde kullanılan ham maddelerle yani kritik madenlerle ilgili ham maddelerle ilgili bir ortak kullanıp tedarik zinciri kurulması yönünde bir anlaşma yaptı. Şimdi insansız sistemler dedik. Bununla ilgili birkaç tane program yapmamız lazım. Ben konuklarımızdan çok vakit almak istemiyorum ama farklı kategorilerde çok yüksek yoğunluklu ihracatın başlayacağı anlaşmalar yapıldı. Ama en önemlisi de galiba ittifakın kendi işte külfet paylaşımı ile ilgili %5'lik bu oranı sağlamayla ilgili niyet bildirimi değil artık bunun niyetten aktivasyona geçtiği bir zirveyi yaşamamız
2: ya bu paranın
0: oldu.
2: Ayrılması değil mesele sadece bu paranın nerelerde ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi açısından çok önemli ki bu atılacak en önemli adım da aslında.
0: Bakın biz Avrupa ordusu oluşturulabilir mi? Güvenlik mimarisinde ortak bir Avrupa işte savunması mümkün mü? Hep bununla ilgili sorular sorduk ve analizler yaptık. Fakat biz Avrupa'da bunun içinde demografi de var. Bunun içinde işte eski Avrupa'nın özellikle İspanya'ya bakalım. Yani refah toplumundan, sosyal güvenlikten pay ayırıp da savunma sanayine harcamak istemiyor. Ve bununla ilgili olarak da kendi siyaseten, kendi tabanına karşı bir sorumluluk hissediyor. Avrupa'da böyle ülkeler de var değil mi?
2: Evet.
0: Yani bununla alakalı olarak bile en düşük işte desteği verecek olanın mesela işte İspanya gibi.

0: Yani NATO'da kendini Rusya'ya karşı daha az riskli gören ülkelerin bile bu mutabakatı imzaladığı, kabul ettiği bir zirve oldu. Burada da yine söyleyelim, Türkiye'nin diplomatik becerisinin, yetkinliğinin üst seviyede seyretmesinin çok büyük etkisi oldu.
1: Bunların meyveleri de alınacak muhakkak. Özellikle bahsettiğiniz savunma sanayindeki gelişmeler konusunda katsa yaptırımları kaldırıldığında daha da hızlı bir ilerleme bekliyoruz. Birazdan ona da değiniriz muhakkak.
0: Doğrudur.
1: Hazır buradan da hareketle Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren daha somut başlıklarla devam edelim müsaadenizle. Onlardan biri F-110 motorlarıydı. Donald Trump'ın Ankara'da yaptığı açıklamalarda aslında bu yönde de mesajlar vardı. Gelmeden önce Türkiye'ye zaten kongrede süreci başlatmıştı, satış sürecini. Cuma günü inceleme süresi doldu ve kongre tüm girişimlere rağmen resmi bir karar almadığı, resmi bir karşı çıkma kararı almadığı için, daha doğrusu gündeme bile almadığı için kongrede, genel kurulda, senatoda ve temsilciler meclisinde bu engel aşıldı diyebiliriz şimdilik. Bundan sonra ne olacak bu konuyla alakalı? F-110 motorları çünkü kendi motorumuzu üretene kadar Kaan'da özellikle kullanılması planlanan çok önemli bir ara formül bizim için. Ne dersiniz?
2: Tabii zaten F-110 motoruyla Kaan motoruyla ilgili genel hukuki bir süreç, bir engel yoktu. Dolayısıyla bu 15 günlük süre de esasında tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bununla ilgili olarak sürecin belli bir noktaya geldiğini daha yakından göreceğiz.
1: Yani şöyle söyleyelim, 40 savaş uçağı için 80 motor bekliyor yanlış hatırlamıyorsam Türkiye. Bu önemli bir tedarik.
2: Tabii bir de bu şimdi bakın mesela Çinlilere veya da Japonların bu özellikle savunma ekosistemi kurma hikayelerine baktığınızda bir yönüyle belli bir zaman hatta Batı'ya gönderip eğitim alıp belli bir noktada o ekosistemi ülkede geliştirdiğini görürsünüz. Dolayısıyla şimdi bazen bu tartışmalar da Türkiye'de gereğinden fazla ben düşünüyorum. Yani hatta geçen bir mühendisle onu konuşuyordum. İşte Airbus uçağın 30 bin parçası var farklı farklı ülkelerden. Yani artık küreselleşmede her şeyi %100 siz yapamazsınız. Yani her ülkenin kendi ayrı bir beceri, bir kabiliyet sistemi var. Dolayısıyla bu Kaan motorunun böyle bir gelişim ekosisteminde doğal olarak bu konuda hangi ülke ilerideyse o tedariği yapmak durumunda. Yani belli bir aşamadan sonra göreceksiniz Türkiye'nin kendi geliştirdiği motorları konuşuyor olacağız. Bunlar hepsi bir zaman veya da o ekosistemin başarı şeysi. Şimdi hatta şey geldi aklıma. Haluk Bayraktar'ın bir o forumda yaptığı bir açıklama. Bundan 10 yıl önce 17 tane savunma sanayi şirketi vardı. Şimdi 3000.
0: 3000 üzerinde.
2: 3000 üzeri. Bakın burada bence Türkiye şeyi çözdü aslında. Yani özel sektörün hızını ve başarabilme arzusunu devletle aslında meç etmiş oldu.
1: Bir de burada tabii bu meselenin KOBİ'lere indirgenebilmiş olması asıl büyük gücü veren unsurlardan. Büyük şirketlerinizle evet çok önemli işler yapıyorsunuz ama KOBİ'lerin çok büyük bir potansiyeli var.
2: Ya bakın şimdi
1: var.
2: Çorum'da top mermisi üreten firma. İhracat rekortmeni. Düşünebiliyor musun? 2,5 milyar dolar. Yani müthiş bir şey. Hani hep böyle büyük şehirlerde beklenirler de bu tür şeysi. Yani artık Türkiye'nin her yerinde artık o üretme ve ihraç etme becerisi ve özgüvenini yakalamış durumda.
3: Hocam yani beceriden ve özgüvenden ziyade yani şunu bence öncelikle söylememiz lazım. Birincisi bu beceri bizde yani beceri dediğimiz şey aslında sonradan tamam know-how elde edilebilir ama orada özgüven olmasının sebebi de biraz da şimdiye kadar size hep yapamazsınız denilmişti. İşte yani evet, yapamazsınız, edemezsiniz. Niye? Çünkü bir pasta var ve bu pastadan pastanın bir payı bırakın hepsini kendine alıyordu zaten
2: hocam,
3: birileri.
2: Hocam bunun tarihsel bir hikayesi var. Yani Edward Said zaten bir orientalizm, self-orientalizmdir. Bunlar özellikle 1800-1900 yıllarda bir misyoner, iki istihbarat ve bunun en önemli ayağı işte o sizin özgüven meselesi. Yani dezenformasyon o ülkelerde sürekli bir aşağılık kompleksi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine sürekli atıfta da bulundum çünkü çok önemli. Öğrenilmiş çaresizlik evet. sendromunu yendik. Ben hatırlıyorum ya 2000'li yıllarda işte Türk malı. Sürekli böyle bir aşağılık kompleksi vardı yani. Tabii o zaman liseli yıllarda o kadar tam şey idrak edemiyorduk. Sonra işte Avrupa'da eğitime gidince bir yönüyle sürekli o kompleksi siz de doğal olarak şey yapamıyorsunuz, atamıyorsunuz yani. Çünkü siz sürekli onların gözünde üçüncü dünya ülkesiniz ve biz de onu özümsemek durumunda kalmış durumdayız maalesef. Dolayısıyla o sendrom bence çok önemli. Ama burada bir diğer şey mesela 90'lı yıllardaki ben devletin kendi eliyle üretim hattını geliştirme savunma teknolojisinde hamlesini mesela incelemiştim. Ne yapılıyordu? Jandarma ayrı ihale açılıyordu. İşte kara kuvvetleri sürekli ihaleler iptal ediyordu. Çünkü devlet kendi eliyle yapmaya çalışıyor. Yani devlet sonuçta siyaset var. Siyaset devlet ilişkisi, demokrasi var. Dolayısıyla iktidarlar meselesi var. Sürdürülebilir hız şeysi,
3: siyasi üretme şeysi. Siyasi iktidarın buna yol açmama şeyi vardı hocam
2: o,
3: yani.
2: O hikaye de vardı. Yani, ömürleri, de, ömürleri de uzun değildi zaten.
3: Açtığı için, önünü
2: şimdi
3: açtığı için uzun bir şey zaten
2: bir kişi bu. Şeyi aldı, Tüpraş Ali Ağar Rafinerisi'ni bir parantez bu o siyasetle ilgili. Ali Ağar Rafinerisi'ne herkes neden erkenden gidermiş yani devlet işlettiği zaman? O kadar yoğunmuş ki erkenden gidelim ayakta kalmayalım akşama kadar. Yani, sonuçta siyasetçi iktidara gelmişecek belediye başkanı olabildiğince o siyasi erkeni kullanacak. Şimdi kar fayda analizi olmadığı yerde üretim olur mu? Rekabet olur mu?
1: Evet.
2: Dolayısıyla 2000'li yıllardan sonra bence ki ben kalkınmacı model deniliyor ona Güney Kore, Japonya hep o şekilde özel sektör ki Çin ya yani daha ötesine gitmeyelim. Çin komünist diyorsun adamlar o ticaretin gelişimin ekosistemini çözüyor. Diyor ki tamam devlet olarak ben otoriter rejimi ama serbest piyasa koşullarını rekabet. Çünkü niye? Akla mantığa aykırı rasyonel değil gerçekçi değil. Dolayısıyla bu 3000'in üzerindeki şirket muazzam bir şey. Yani şirketler üretiyor, devlet destek veriyor olabildiğince.
0: Hocam zaten size bir destek olarak lafınızı lütfen, bölüyorum ama özellikle NATO'nun bir uygulaması başladı bu zirveyle beraber. NATO Front Door yani işte böyle bir platformla beraber şirketler NATO'nun tedarik fırsatlarına doğrudan erişebilecekler. Yani burada gizlilik derecesi kaldırılmış talepleri yayınlayacak NATO ve şirketler buna direkt olarak ulaşabilecek ve kendi dijital bu geçit üzerinden de kendi tekliflerini verebilecekler. Bu o kadar değerli ki mesela işte karmaşık bürokrasi, bu ihalelerin uzun sürmesi, bu bürokratik engellerin aşılması noktasında NATO'nun bu ön kapısı yani front door uygulaması platformu direkt aslında NATO'yu tedarikçilerle yüz yüze getirme açısından aradaki engelleri, bürokrasiyi elimine edecek şekilde geliştirmek açısından da ittifakı bu yönden çok değerli bir çalışma olduğunu
1: günümüzde
0: görüyoruz.
1: Tehditler, sınamalar bu kadar hızlı evet. değişir, dönüşürken bu hıza ihtiyaç var
2: en
1: gerçekten.
2: En büyük sorunlardan biri NATO ülkeleri içerisindeki entegrasyon ki Mark Rutte de ona özellikle değindi. Yani diyelim bir ülkede NATO ülkesinde üretilen askeri tesisat diğer ülkede entegre değildi, uyumlu değildi. Yani evet. Türkiye'de top mermisi ürettiniz diyelim Almanya'daki. Bu önemli bir açıklardan biriydi. Hatta buna değinildi ve sonuç bildirgesinde de yer aldı.
0: Yer alıyor, evet.
2: Dolayısıyla bir bu tür yapıların da böyle bir handikapları var. Yani bugün Avrupa Birliği'nde de en büyük sorun o. Yani çok bürokrasi var, ağır işliyor, karar verme mekanizması bir hayli şey. Dolayısıyla bu NATO 3'te 3.0 bu zirvede aslında bence NATO yeniden öldü mü, dirilecek mi sorusu vardı. O yüzden hatta genel sekreterin ifadesi para tek başına yeterli değil, kabiliyet. Evet. Dolayısıyla yani sadece bütçeyi artırmanız da yeterli bir akçe değil. Bunu gerçekten somuda indirebilir misiniz? Ki biz canlı Mehmet Bey'le de takip ederken herkes hepimizin orada heyecanla beklediği somut bir şeyler çıkacak mı? Artık çünkü insanlar zirveler, toplantılar, sonuç bildirgeleri. Ama NATO'nun da başka da şansı yoktu yani. Gerçekten ya ölü doğacaktı ya da gerçekten artık sadece zirvelerin yapıldığı bir şey olacaktı. Ama benim gördüğüm yani beklentimin ötesinde gerçekten somut ve somut çıktıları olabilecek kararların alındı. Bu bence önemli. Evet. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı son bir söz diyeyim. Sorumluluk alma meselesi Sayın Cumhurbaşkanımız bahsetti. Yani bu askeri komutanlıkları konusunda. Şimdi bakın bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri bence NATO'da artık ana aktör olmak istemiyor. Bu çok net. Şimdi Trump'ın söylemlerinden mi bunu çıkarıyorsunuz belki diyeceksiniz. Öyle değil. Avrupa Merkez Komutanlığından Amerikalı subay geri çekildi. Onun dışında bazı askeri misyonlar farklı ülkelere kaydırıldı.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla tablo şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben tamam NATO içerisinde olacağım ama öyle eskisi gibi benden sınırsız destek beklemeyin. Hem askeri olarak 5000 tane Alman askerini çekmesinden bunu anlayabiliriz. Burada bence bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle aslında Türkiye'nin bundan sonra NATO'da nasıl bir aktör olmaya çalıştığını sinyalleri var. Diyor ki Türkiye daha da sorumluluk ve inisiyatif almak istiyorunu ifade etti. Yani bu süreçten sonra artık yeni aktör NATO içerisinde bence Türkiye'nin olacağını ben gözlemliyorum. Bunun emarelerini. Zaten başka da alternatif yok. Yani bu çok net.
1: Bu tam bahsettiğiniz konu aslında hani zirveyi takip eden pek çok yabancı gazetecinin de özellikle üzerinde durduğu bir mesele ki onlarca ülkeden gazeteci vardı orada. Siz de tabii muhakkak...
2: Bir de bu yaptırım işte kararı yani ülkeler arasında Sayın Cumhurbaşkanı en son işte zirve sonrası da bu bizim inisiyatifimizle sonuç bildirgesine yazılan bir madde oldu dedi. Yani ülkeler arasındaki çifte standart meselesi. Bu da Türkiye için en önemli çıktılardan biri.
1: Yazılı olarak kayda geçmesi çok önemli elbette ama umuyoruz ki gereğinde yerine
2: artık
1: getirirler.
2: Artık kendileri bilir, onu söyleyeyim.
1: Çünkü kendilerine zarar veren bir duruma geldik. Evet. Yabancı gazeteciler de çok yakından takip etti. Faik Hocam'ın bahsettiği pek çok konunun biz yabancı basında yazıldığını, çizildiğini de gördük Türkiye'nin kıymeti bakımından. Siz nasıl gördünüz, izlenimleriniz neler? Nasıl gördüler zirveyi ve Türkiye'nin ev sahipliğini ve konumunu?
3: Ya tabii zirveden önce şu ana başlık herkesin aslında gündemindeydi. İttifak içerisinde evet para belki var ama siyasi birlik olmadığı için yani algılanan tehditler farklı. İspanya için Rus tehdidi farklı bir şey. Polonya için farklı bir şey. ABD yani ABD ile kıta Avrupası ülkeleri arasındaki o açılmış olan ara siyasi uyuşmazlık bir yana Avrupa'nın kendi içerisinde de bu siyasi uyumun olmaması NATO ittifakı için büyük bir problem. Şimdi nasıl algılandı? Özellikle Türkiye etrafında aslında biraz da yoğunlaşan tabii siyasi uyum, Ukrayna meselesi, işte oradaki mali yükümlülüğün paylaşılması veya yeniden dağılması meseleleri bunlar zaten konuştuk. Ama Türkiye ile ilgili nasıl görüldü bence biraz ona değinmemiz gerekiyor. Bir defa herkes yani medyanın, yabancı medyanın genel ana akım medyanın genelinde Türkiye'nin savunma gücü ve savunma sanayi çok ön plandaydı. İttifakın en önemli işte caydırıcı gücü olan unsurlarından bir tanesi olarak işlendi bu. Başlıklardan bir tanesi bu. İkincisi Türkiye'nin diplomatik etkisi. Yani hem bölgesel krizlerde hem de işte dünyadaki farklı yerlerdeki krizlere iletişim açısından orada bir ara bulucu olarak bulunması bu Türkiye'nin nadir bir ülke olarak konumlandırdığını gösterdi ve bu çok yoğun bir şekilde işlendi. Tabii en önemli başlıklardan bir tanesi Türkiye ve ABD arasındaki bazı problemlerdi. Nedir bunlar? F-35 meselesi, az önce konuştuk, Katsa meselesi, işte F-16'larla ilgili modernizasyonun meselesi. Bunlar özellikle mesela CNN International tarafından bunlar bir yoğun işlendi. Dördüncü başlık Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğiydi bana sorarsanız. Güçlü bir lider. Mesela NBC bunu çok ön plana çıkardı. BBC yine hakeza aynı şekilde. Donald Trump'ın o Sayın Cumhurbaşkanı beni davet etmeseydi, başka bir yerde olsaydı gelmezdim başlığını çok ön plana çıkarmıştı. Le Monde Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir aktör olduğunu ön plana çıkardı. Tabii bu ana akım Avrupa ve ABD medyası bunu böyle işledi.
1: Ama Yunanistan ve İsrail'e gelirsek.
3: Tabii ki böyle değildi. Hem Yunanistan hem İsrail basını aynı zamanda Mitsotakis'in zirveye gelirken yaptığı açıklamalar, Netanyahu'nun ve işte Smotrich'in İsrail'den zirve sürerken yaptığı açıklamalar, bunlar da tabii o iki gün medyayı yoğun bir şekilde meşgul etti. Ama dünya medyasının gündemi bunlarla sınırlı değildi bana sorarsanız. Gazeteciler olarak bizim kendi aramızda, yani bu zirveyi konuşurken özellikle işte yemeğinden altyapısına kadar, Millet Kütüphanesi'nin nasıl muhteşem bir yer olduğundan oradaki kediye kadar bir defa bütün gazetecilerin gündemindeydi. Ve şöyle, yani hani az önce hocam da bahsettiniz, bu çıtayı çok yüksek tuttular. Bazı sosyal medyada paylaşımlar var. Daha önceki işte NATO zirvelerinde şöyleydi, burada böyle, nasıl aradaki bu uçurumu kapatacağız? Bundan sonra Arnavutluk dediniz. Valla kolay gelsin Arnavutluk'a. Çünkü bunu yani zor. Çünkü çıtayı gerçekten çok yüksekti. Ama hem İletişim Başkanlığı hem Cumhurbaşkanlığı hem Dışişleri'nin ve bütün paydaşların gerçekten yoğun bir çabasıyla çok şükür ki ve Ankaralıların tabii ki oradaki büyük bir feragat ettiler.
0: Sabır ve
3: desteğiyle gerçekten pürüzsüz bir zirve oldu. Bana sorarsanız, yani şu perçinlenmiş oldu medya tarafından da. Türkiye'ye karşı bir defa bu böyle zirveler, Türkiye'nin başarıları, Türkiye'nin savunma sanayinde nereye geldiği, ara buluculukları falan hiçbir zaman onların aklındaki Türkiye'ye karşı pozisyonu değiştirmeyecek. Tamam, biz bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü ne ben şeyden, işte ana akım Avrupa medyasından veya Amerika medyasından Türkiye ne kadar iyi bir ülke diye.
0: Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'la alakalı olan hemen ardından yaptığı açıklamayı
3: ben
0: da zaten.
3: Onu beklemiyoruz. Değil mi? Ama şöyle bir, yani oradaki gerçekliği artık kabul. Yani şöyle, ya düşmanının, yani tamam düşmanın, ama oradaki yiğitliği de kabul etme gibi bir şey vardır, bir pozisyon. Türkiye ile ilgili bence bunu kabul edildi artık. Yani hem NATO'nun NATO açısından bizim savunma sanayimizin ne ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin hem ittifak için hem Avrupa için ne ifade ettiği, hem bölgedeki krizlere o ara bulucu olarak girişimin, yani Donald Trump'ın, bakın zirvenin birinci günü bir sürü açıklama yapıldı sabahtan. Rutte'nin açıklamaları oldu, diğer işte devlet liderlerinin açıklamaları oldu. Uçak, Trump'ın uçağı Ankara'ya indi. Sayın Cumhurbaşkanı'yla basın toplantısı yaptılar. O gün öyle kapandı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'yla Donald Trump'ın basın toplantısı birinci günün tek gündem maddesiydi. Bu kendi başına aslında bir şeyin fotoğrafı. Yani evet. Türkiye'nin geldiği noktanın fotoğrafı. İkinci günde de bakın Rutte'nin basın toplantısı tamamen ittifakla ilgiliydi. Ama Donald Trump'ın baktığımızda yine basın toplantısının ilk uzun bir bölümü Türkiye ile ilgiliydi ve Sayın Cumhurbaşkanı'na olan saygısıyla ilgiliydi. Biz şunu de söylemiyoruz, yani gerçekçi olmak lazım. Türkiye-ABD ilişkileri dostane bir ilişki gibi falan, böyle bir dünya yok. Uluslararası ilişkilerde böyle bir dünya yok. Ama
0: sadece
3: baktığımızda
0: Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma yetkinliği ve ordusunun güçlülüğü ve muazzam diyor. Yani
3: tabii,
0: inanılmaz bir gücü olduğunu.
3: Tabii. Ama şunu söylemiyoruz. Oldu. Yani biz dost ve kardeş ABD demiyoruz. Böyle bir dünya yok çünkü. Ama şu, bizim Türkiye ile ilgili artık varılan nokta, eriştiğimiz güç ve bunun etkisi artık muhataplarımız tarafından kabul edilir bir seviyede ve o şimdiye kadar oluşturulan hiyerarşik yapı bozulmuş durumda. Türkiye'nin konumlandırıldığı bir hiyerarşi vardı. Türkiye şu anda artık bu hiyerarşi ve bu konumlandırmanın dışında bir ülke olarak artık yani medyaya, yabancı medyaya yansıması da bu haliyle bu şekilde oluyor.
1: Tabii bunu kabul etmeleri aslında bir yandan kendi faydalarına da, yani artık bu gerçekliği kabul ettiklerinde Türkiye ile değişecek ilişki biçimi kendi güvenliklerinin sağlanmasında onlara fayda sağlayacak. Yani, bunun olması çok önceden gerekirdi ama.
3: Türkiye'siz düşünülemez zaten. Yani Fransa'nın değişen pozisyonu da önemli. Bununla ilgili zaten. Evet.
1: Şimdi tabii yabancı basından bahsettik ki İsrail ve Yunan basınında yazılan çizilenler özellikle dikkat çekici.

0: Yani sadece basında yazılan çizilenler değil, hükümetlerden gelen açıklamalar da aynı şekilde. Yani Yunan Sağlık Bakanı'nın bile Amerikalı Kongre üyelerini arayıp da Türkiye'ye F-35 verilmesini engelleyin dediğini görüyoruz. İsrail'den gelen açıklamaları görüyoruz. Katsa yaptırımların kaldırılması konusunda, F-35'lerin verilmesi konusunda, aynı şekilde F-110 motorları konusunda aslında gelişmelerin ne kadar somut hale geldiğini, artık ne kadar eli kulağında hale geldiğini bize göstermesi bakımından dışarıdan gelen bu tepkiler önemli. Dönüp Trump'a baktığımız zaman mesela Katsa yaptırımları konusunda kaldıracağını söyledi. Dostlarımıza
1: hatta üçüncü soru sordular. En son kızı evet, kaldıracağım yani diye. Tamam daha sormayın dedi.
0: Yani bu çok önemli bir mesele.
2: Bu arada o soru Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmişti. Dedi ki ben cevaplayayım öyle bir konu yok dedi yani. Evet.
0: Ya bunlar çok önemli tabii sözler. Bu. Çok önemli mesajlar. Katsa yaptırımı dediğiniz aynı şey olmasa da doğrudan aslında bir şekilde F-35 meselesiyle bağlantılı.
1: Biz açıkçası bir tanesini bekliyorduk. İkincisi sürpriz oldu yani. Değil mi? Öyle biz acaba evet. F-35 mi olur, Katsa yaptırımları mı olur?
0: F-35'te çok Katsa kadar net bir ifade kullanmadığını hatırlatalım evet. Ama kaldırma bu yolu açma arzusunda olduğunu bu mesajlar verdi. Şimdi Katsa yaptırımları kaldırıldığında çok önemli avantajları olması bekleniyor Türkiye için. Hem bir özet geçelim müsaadenizle. Nedir bu Katsa yaptırımları? Niye önemli? Evet. Kaldırılması neden önemli? Evet. F-35 evet. meselesiyle bağlantısı ne? Evet. Ve evet. Türkiye'ye nasıl bir yol açacak? Niye ABD evet. ve İsrail bu kadar endişeli ve panik içinde bu konuda?
3: Şimdi Çağrı Bey, ABD Başkanı Trump'ın Katsa ve F-35 konusundaki iyileştirme sinyalleri tabii ki aslında sonuç olarak taahhütlerin kongrenin onayıyla ve bir takım noktalarda yasalaşacak mı ya da ekstra taahhütler yine yasa kapsamında mı değerlendirilecek Amerika'da? Yani iş mevzuat içine girmeden çok erken bir takım ifadelerde bulunmamak gerekiyor. Hı. Türkiye bu anlamda zaten bizim hani reflekslerimiz çok gelişmiş vaziyette. Yani biz Katsa yaptırımları, yani savunma ihracatına yönelik yaptırımlar devam etse de etmese de Türkiye'nin kendi özellikle savunmada stratejik vizyonu, tam bağımsızlık vizyonu hız kesmeden devam edecek.
0: Tabii ama Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın bizi izlemeye devam edin sözü evet. tabii hiç boş bir evet. söz değildi. Değil
3: mi? Orada tabii ki yani özellikle S-400'lerle alakalı olarak durum ne olacak? Hangi bu konuda Sayın Hakan Fidan'ın da geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında verdiği bir demeç vardı, ifadeleri vardı. Bu konuda daha tam netleşmemekle beraber birkaç alternatif masada görüşülmeye devam ediliyor. Bunlarla ilgili olarak özellikle Rusya'ya atıfta bulunması Sayın Hakan Fidan'ın önemliydi. Çünkü son kullanıcıyla ilgili S-400'lerde bir madde var bağlayıcı olarak. Son kullanıcıyla alakalı o maddeyi Rusya eğer işte Türkiye'nin bir başka ülkeye bunları satabilmesiyle ilgili yolu ancak bu maddedeki değişiklik evet, açabilecek.
0: Yani Rusya onay vermez, razı olmazsa son kullanıcıyla başka ilgili bir bizim satılmaz. Bir
3: evet yani evet. tasarrufumuzun olması için Rusya'nın da bu anlamda o maddeyi esnetmesi gerekiyor.
0: Aslında orada Dmitri Peskov'un açıklamasını evet. hatırlarsanız evet. önemliydi. Şundan dolayı önemliydi. Kapıyı kapatmıyor. Evet. Yani bir evet. görüşme olduğunu söylüyor. Doğru. Hassas bir konu olduğunu söylüyor. Doğru. Tabii formül nasıl bulunacak dediğiniz gibi bazı ülkelerden bahsediliyor ama benim anladığım kadarıyla tabii Rusya'nın buna razı olabilmesi için Rusya'nın bundan da bir fayda sağlaması gerekecek ki. Orada acaba dondurulmuş varlıkların bir şekilde
3: eğer
0: ABD'nin razı olmasıyla
3: Körfez ülkelerinden birine giderse S-400'ler hem Türkiye kendi ödediği parayı yani sübvanse etmesi açısından önemli olacak. Körfez ülkesine giderse S-400'lerin Körfez ülkelerinin güvenlik mimarisine katkısı bakımından olumlu olabilir. Ve dediğiniz gibi Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla alakalı olarak Körfez ülkelerinde özellikle hani daha sıcak bir para akışının, likiditenin gelmesi açısından Rusya'nın da bunu göz ardı edemeyeceği bir açılım olmuş olacak. Fakat biz
0: kazan kazan formülü
3: ama diyeceğiz. Burada tekrar dediğimiz gibi tek bir alternatif yok. Hı hı. Masada konuşulan birçok alternatifin aslında birbiriyle çok değişkenli bir matematiğin yürütülmesi söz konusu. Evet. Şimdi katsa yaptırımlarıyla alakalı olarak özellikle tamam Trump böyle bir ifade kullandı. Fakat dediğim

0: gibi Kongre'nin, Pentagon'un bu anlamda ortaya koyacağı bir takım mutlaka tasarruflar olacaktır. Bunun Türkiye açısından önemini önümüzdeki günlerde net açıklamalar noktasında göreceğiz. Tabii ki şunu unutmayalım. Bakın siz biraz önce işte Yunanistan'dan bahsettiniz değil mi? İsrail'den bahsettiniz. Ciddi bir lobi çalışması var ama burada özellikle konuya damgasını vuran lobicilik dediğimizde Türk dış politikasının bu anlamda sağladığı başarıyı, kazandığı başarıyı da tekrar söylememiz lazım. Yani Yunanlar haksız değil. Türkiye'nin lobicilik bakımından başarısını onlar da biliyorlar. Fakat biz şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hem ülke olarak hem de bütün dünyada hibrit tehditleri en fazla üreten İsrail'dir. Bu noktada. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu tehditleri ifade ederken yani özellikle güvenlik mimarisine yönelik bütün dünyanın küresel güvenlik mimarisine yönelik en büyük tehdidi İsrail'in oluşturduğuna dair açıklamaları burada boşuna değil.
1: Bir açıklamayı hatırlatayım müsaadenizle. Buyurun. Yeri gelmişken az önce siz de bahsettiniz. Biliyorsunuz bu F-110 motorlarının satışı konusunda bazı kongre üyeleri ortak bir yasa tasarısı sundular ama bu tasarı gündeme alınmadı ve süre doldu. O tasarının arkasındaki en önemli isimlerden biri Genatietus, evet. Heraclitus, evet. Yanlış telaffuz etmiş olmayayım. Tanaya gazetesine, Yunan gazetesine verdiği bir röportaj vardı. Orada diyordu ki Türkiye kongre üyelerinin desteğini sağlamak için çok agresif bir şekilde lobi yapıyor. Yunanistan'ın da aynısını yapmasını istiyorum. Aslında bu Amerikan siyaseti nezdinde yapılan bu girişimler başlı başına Türkiye'nin bu kadar bu konuda güçlenmiş olması, bir kongre üyesinin bunu Yunanistan basınına söylemesi ve çağrıda bulunması bence aslında savunma sanayinin gelişmesi kadar önemli bir mesele.
0: Tabii.
1: Yani
0: ama
1: bunun devam
0: şunu özellikle söyleyelim. Sadece Türkiye'nin bu anlamda bir dış politika noktasında bir mekik diplomasisi yapması, sadece işte savunma sanayi katsa yaptırımları, işte F-35, F-110 motorları, S-400'ler konusuyla sınırlı değil. Hı. Aynı zamanda bakın biz NATO zirvesinde Suriye konusunun da diplomatik olarak zirvede yer aldığını, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla ilgili yine diplomatik müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğine dair değil mi konuların yer aldığını görüyoruz. Bakın Türkiye aynı anda küresel anlamda birçok akut problemin, kriz noktasının çözüm aşamasında bir aslında tedarikçi de demeyelim ama çözüm sağlayıcısı konumunda yer alıyor. İşte bu anlamda yine Trump'ın sözlerine bir vurgu yapacak olursak, Türkiye sadece savunmasıyla değil, aynı zamanda geliştirdiği diplomatik çözümlerle de hem ittifakın hem de küresel barışın başat aktörlerinden biri oldu, olmaya da devam edecektir.
1: Rusya meselesi baştan beri böyle değil mi zaten? Mesela tabii. Yani savaşan tarafların bir şekilde iletişim kurması gerekli ki bir yerden sonra bu çatışmalara çözüm bulunabilsin.
0: Her tarafla tıkanmamış ilişkileri olan tek ülke.
1: NATO, Rusya nezdindeki Türkiye. İhtilaftan hareketle bir NATO üyesi olan Türkiye'nin aynı zamanda işte NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek mesajları verip bu kararlara imza atarken diğer yandan Rusya ile iletişim kanallarının açık olması gerektiğini, Rusya ile konuşulması gerektiğini, orta yol bulunabilmesi gerektiğini NATO'da açıkça söyleyebilmesi, baştan beri bunu yapabiliyor olabilmesi ve Putin'le Erdoğan'ın doğrudan güçlü bir iletişime sahip olması işte o nefes alınacak alanı aslında açıyor NATO içinde. Yani gün geldiğinde çok daha kıymetli olacak.
0: Tabii ki.
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaparken ben hatta o zaman altını not almıştım. Yani Ukrayna'ya verdiğimiz yani NATO'nun dışında verdiği desteklerden bahsetti. Aynı zamanda da Rusya'yla barışın devam etmesi. Yani bu düşünebiliyor musunuz? Siz bir taraftan yani Ukrayna'ya hem işte Kırım'ı ilhak ettiği oğlu olmasını eleştirebiliyorsunuz. Hem de askeri desteği dile getiriyorsunuz. Kaldı ki 70 milyar dolar. Ki bence birçok başlıklar konuşuruz ama bence bu zirveye damgasını vuran diğer manşet konu Ukrayna meselesi. Yani 70 milyar dolar ciddi.

0: şu an dronlarla karşılaşabilirim.
1: Moskova'da olmak tehlikeli, çok tehlikeli fazla Ukrayna dronu var diye bir esprili
0: yani,
1: açıklama yapmıştı.
0: Bir taraftan da Rusya bununla ilgili olarak Türkiye'ye bir mesafe koymuyor. Neden koymuyor? Çünkü aynı zamanda da Rusya içinde Batı'yla diyaloğu sürdürebilecek yegane ülke.
1: Tabii bununla bir birlikte başka ortak çıkar alanları.
0: Tabii yani siz Rusya'nın uçağını düşürebildiniz. Hangi Batı ülkesi buna cesaret edebilmiş? Yani Ukrayna üzerinden yapıyorlar proxy dediğimiz savaşlar ama doğrudan Türkiye bunu tabii başka amaçları vardı. Arkasından ayrı bir şey. Arkasından başka şeyler vardı. Ama en nihayetinde buna rağmen Türkiye ilişkileri sürdürebildi. Niye? Çünkü bakın aslında Türkiye'nin NATO'ya katılma hikayesi de böyleydi. Yani Sovyetlerin Türkiye'den talepleri vardı. Dolayısıyla hatta o zamanki basına da çıkmıştı bu net bir şekilde. Türkiye bir tercih yapmak zorundaydı. İki defa NATO'ya başvurdu. Diğer Avrupa ülkeleri aslında o zaman da mesafeli. Bugünkü yeni bir mesele değil. Amerika Birleşik Devletleri strateji değiştirdi. Öylelikle üçüncü defada Türkiye NATO'ya girmiş oldu. Dolayısıyla o zamanki tercihi de aslında gene batıda ve doğuda hangi tarafta olsa dengeyi değiştirebilecek pozisyonda. O yüzden bu özgün, hatta geçen bir analizde onu söylüyor. 100 yıl geçse bile Türkiye'nin jeopolitik konumu değişmiyor. Değişmeyecek de.
1: Hatta daha da kritik hale gelecek.
0: Daha da kritik hale gelecek.
1: Şimdi yani, Rusya'dan bahsetmişken Ukrayna'dan özellikle Patriot'ların üretilmesi, lisans verilmesi
0: meselesinden sonra. O mesela sürpriz oldu yani.
1: Tabii bu zirveyi Rusya'da çok yakından takip etti. Yani
0: dikkatle takip ediyoruz dedi.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da bir açıklaması vardı ki durumdan hiç hoşnut olmadıklarını gösterdi dünyaya. Batı'ya karşı iyi niyet bitti. Batı'nın açıklamalarını artık yüzeysel olarak kabul etmeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Bu da aslında şu aşamada Ukrayna Savaşı'nın seyri bakımından hani yatışması bakımından çok da ümitli olmamak gerektiğini mi gösteriyor?
0: Bakın bloklar daha da keskinleşti bu zirveden sonra. Yani daha önce işte NATO destek veririz vermeyiz vesaire gibi ama bu kararla beraber artık NATO bir birlik mesajı verdi ve mesajın da ötesinde somut destekleri açıkladı. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada Rusya için de hiç kolay olmayacak ki en büyük zafiyetlerinden biri hava savunma sistemleri. Israrla Zelenski bunu istiyordu. Ancak Avrupa ülkeleri içerisindeki o ayrışma, iç siyasetin Ukrayna meselesiyle ilgili baskısı inanılmaz noktada idi. Çünkü artık aşırı sağ partiler sürekli bunu doğal olarak dile getiriyorlar. Neden biz Ukrayna Savaşı'na dahil oluyoruz? Rusya ile neden diyalog kapımız yok? Ki ben biraz da Avrupa'nın gereksiz yere sürekli bir Rusya tehdidi, yani gereksiz demeyeyim ama bunu aşırı bir politize ediyorlar. Mesela merkez partileri o yüzden de düşme sürecinin başlığı oluyor olmasının en temelinde bu. Çünkü artık insanlar sokakta bunun ızdırabını çekiyor.
1: Bu arada Trump'ın da tabii Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tavrı baştan bu yana çok değişti. Yani baştaki tavrını hatırlarsınız. Ukrayna'ya pek çok desteği geri çekmişti.
0: Tabii.
1: Ama şu anda Patriot'lara üretim lisansı vermeye kadar gitti mesele. O konuda da çok ciddi bir dönüşüm geçirdi değil
0: mi? Hadi hiçbir şey söyledi ki, ya dedi bunları anlamıyorum dedi. Bir dedi Putin iyi oluyor, bir diyor Zelenski iyi oluyor, sonra kötü oluyor. İkisini bir araya getiremiyorum gibi böyle hayıflanma falan da yapmış oldu. Dolayısıyla aslında baktığınızda çok sert, çünkü seçilmeden önce en büyük vaatlerinden biri Ukrayna Savaşı'nın. Hatta 3. Dünya, eğer ben gelmezsem 3. Dünya Savaşı başlayacak diye bir ifadede bulundu. Dolayısıyla o zaman inanılmaz hızlı bir şekilde Ukrayna'yı bitirme hamlesi vardı. Dolayısıyla onun vermiş olduğu bir telaşe var ve Ukrayna üzerinden aslında o baskısını maksimum düzeyde devam ettirmeyi düşünüyordu. Ama şu realiteyi de koydu aslında Trump'ın hakkında yemeyelim. Ya diyor ki sen zaten 125'i kaybetmişsin fiilen. Dolayısıyla elin zayıf. Ekonomik desteğin, askeri savaş tezahüratın bize bağlı. Dolayısıyla Rusya'nın taleplerini bir şekilde kabullenmen konusundaki ilk ısrarı oydu.
1: Bu da bizi aslında İstanbul sürecine götürüyor diyebiliriz.
0: İstanbul sürecinde kim İngilizler sabote etti net bir şekilde. Sayın Cumhurbaşkanı da

0: Cumhurbaşkanımız da bunu özellikle ifade etti. İstemediler çünkü. Yani bu önceki Amerikan yönetimi net bir şekilde Ukrayna hem Avrupa'yı terbiye etmek istediler hem de kendilerinden kaybolan o bağımsızlık ilişkisini, yani Rusya ile olan o ticari bağları kesmek istediler ve bunda nispi itibariyle başarılı olmuş oldu. Enerji hatları yıllarca itiraz ediyordu Biden ve neticede öyle bir savaş olmalıydı ki ve savaş başladı ve Rusya Avrupa arasındaki o bağımlılık ilişkisi doğrudan kesilmiş oldu. İki türlü ve o, hani bugün konuşuruz ya, yeni bir Avrupa savunma topluluğu oluşmak. Tam da o zaman aslında ayrışma arifesindeydi. Fransa, Almanya yeniden bir Avrupa savunma topluluğu kurabilir miyiz diye, ama onlar da başaramadı. Ukrayna yani, topu kucaklarında buldu. Sonra NATO'nun, dediler ki Amerika nerede?
1: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasından Macron'un. Bugünlerde NATO'nun tekrar çok ciddi bir dönüşüm geçirerek çok kıvraklığa, büyük bir kıvraklığa sahip.
0: Ve bakın gene ilginç bir şey söylüyorum. Aslında 2000'li yılların ortalarında bunlar çok söyleniyordu. Aklı selim Avrupa'da siyasetçiler vardı. Yani bugün Avrupa'nın Amerika ile olan bağımlılığı, aynı zamanda Rusya tehdidi karşısında tek yegane Türkiye ile yakınlaşması idi. Ama maalesef siyaset bütün araçları Türkiye aleyhine propaganda üzerine yürüyor. Yani irrasyonel bir politika izliyorlar. Bu gelecek yıllarda da göreceksiniz. Yani bu biraz iddialı olacak ama gelecek yıllarda bu daha da net bir şekilde bu Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki, ülkeler arasındaki ittifakın daha da güçlenmesi gerektiğini, ama bunu Türkiye almadan yapıyor oluyor olmaları imkansız, net.
1: Bir yerde daha önceki programlarda da konuştuğumuz mesele, tabii Türkiye'nin de sık sık gündeme getireceğini tahmin edebiliriz bundan sonra. Yani bir yerde Avrupa Birliği'nin de bir siyasi karar alması gerekecek Türkiye'nin üyeliği konusunda. Çünkü Türkiye ile ortaklıkların gelişmesi, ilerlemesi doğrudan Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin stratejik güvenliği bakımından hayati öneme sahip olacak diyebiliriz. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Konular çok geniş, konuşacak çok şey var ama ilerleyen haftalarda artık tekrar bir araya gelip devam etmek umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'u bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi. Ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan, doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: kullanımından kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
2: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
3: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
4: Aa, nasıl ya?
5: İyi akşamlar.
6: Dinle, dinle.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
8: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
9: Masada ne var, hoş geldiniz.
8: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var? Pazartesi 20.45'te 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Haluk Levent gözaltına alındı. Karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde verildi. Ahbap Derneği'nde de arama yapıldı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, ancak yurt dışı yasağını öğrenince telefonlarını kapatıp İzmir yönüne doğru yola çıktığı, bu sırada Bursa ilinde de gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonun deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına, amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki süreç, Ahbap Derneği'nin özellikle afet dönemlerinde topladığı bağışlar, bu yardımların kullanım alanları, mali kayıtlarının incelenmesi amacıyla başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı denetimler, hazırlanan ön raporlar savcılık tarafından derinlemesine incelendi. Derneğin banka hesap hareketleri, faturalandırma süreçleri, kamuoyuna açıklanan bilanço verileri arasındaki uygunluğu tespiti için de teknik takipten sonra yargı sürecinde yeni aşamaya geçildi. Başsavcılığın talimatıyla ifadelerin alınması, iddiaların da netleştirilmesi adına dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıktı. Ahbap Derneği'ne ait gayrimenkullerin şüpheli şahıslar adına tescil edildiği, 6 Şubat depremleri için yapılan bağışların şahsi hesaplarla üçüncü kişilere aktarıldığı, bahis oynandığı da tespit edildi. Haluk Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin ise asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Levent tarafından kullanılan hesapları Ahbap Derneği'nden 120 milyon lira para akışı da tespit edildi. Şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışta yapılması planlanan konutların bir kısmı tamamlanmadı. Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekti. Depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep etti. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik terör örgütü bağlantılı silahlı eylem, aynı zamanda suikast hazırlığı içinde olduğu belirtilen iki şüpheli de tutuklandı. Şüpheliler CİMER'e yapılan detaylı bir ihbarın ardından düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde eylemlerde kullanılmak üzere saklanan 2 adet ruhsatsız silah, organize suç örgütüne ait 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi. Google haritalar üzerinden Süzer Plaza'nın konumunu inceleyen zanlıların plazanın açık adresini bir kağıda yazarak bölgede güzergah ve keşif çalışması yürüttüğü belirlendi. Plaza içerisine silahı nasıl sokma planı yaptıkları belirtilen şüphelilerin talimatı da yurt dışından aldıkları, hedefteki ismin ise Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşi olduğu iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından gelen saldırı haberlerinin sayısı artıyor. İran, Körfez ülkelerini, ABD ise kritik noktaları hedef alıyor. Bender Abbas kentiyle Keşm adasından yine patlama sesi.

0: geldi. Ülke basınında yer alan ilk bilgiye göre Hürmüz Boğazı'nın en kritik lojistik noktası olan Bender Abbas kenti ile Keşme Adası'nda patlama duyuldu. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Bender Abbas kenti ile Keşme Adası yakınlarından patlama sesleri geldi. Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi. Keşim Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını, bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi. Timur saldırılarda şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını da ekledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran dijital izleme faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda son bir ay içerisinde FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2000'den fazla sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli geldi.
1: İletişim Başkanlığı tarafından dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri sürdürülüyor. Tüm kurumlar eş güdüm içerisinde çalışıyor. Dijital terör propagandalarına izin verilmiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat girişimlerine yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda son bir ayda FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandığı açıklandı. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinesinde hukuki ve idari işlemler yapıldığını söyledi. Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, dedi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 Temmuz'da Paris'te düzenlenecek olan Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvede Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleriyle Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçları gündeme gelecek. Fidan, cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşacak. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulayacak.
0: ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Graham'ın ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Cumhuriyetçi senatör ani bir şekilde öldü. Graham'ın ofisi ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm sebebi ise belirtilmedi. ABD'li senatör Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği yazıldı. ABD basını kalp krizi olduğu yönünde iddialara yer verdi. Graham, ABD siyasetinde etkin rol oynayan bir isimdi. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini savundu. Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturacağını da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'tan ölüm haberine ilişkin açıklama geldi. "Şimdiye kadar tanıdığım en büyük senatörlerden biri öldü," dedi. Trump, "O her zaman çalışkan ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi," ifadesini kullandı. Lindsey Graham'ın yokluğunun derinden hissedileceğini de söyledi. Graham özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savundu. İsrail'den de açıklama geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bugün

0: İsrail en büyük dostlarından birini kaydetti dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakması Atina ve Tel Aviv'de diplomatik bir deprem yarattı. Satışın önünü kesmek isteyen iki ülke de elinden geleni ardına koymuyor. Atina, ABD'de Yunan lobisini sıkıştırdı. Tel Aviv ise ABD'ye çağrıda bulundu.
1: İsrail ve Yunanistan'da büyük rahatsızlık meydana geldi. Türkiye'nin ABD'den F-35 uçakları tedarik etmesi ihtimali iki ülkeyi harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi faaliyetlerini artırdı. İsrailli yetkililer ABD'ye uçakların Türkiye'ye verilmemesi yönündeki çağrılarını ineliyor. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuştu. F-35 tartışmaları kapsamında Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişememesi için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını belirtti. Cohen, Türkiye'nin F-35'lere erişimine yönelik sinyallerin kendilerini harekete geçmeye zorladığını savundu. Türkiye'nin ABD'den olası F-35 uçağı alımı ABD'de Yunan lobisini de etkiledi. ABD Kongresi'nde baskı yapmaya çalışan Yunan lobisi burada da Türkiye'nin etkili faaliyetleriyle karşılaştı. Meclis üyeleri Türkiye'nin Kongre'de F-35 konusunda çok agresif lobi yürüttüğünü söyledi.
0: Avrupa'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar birçok ülkeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. İngiltere'de eğitim adeta durma noktasına geldi. Fransa ve İtalya'da sıcaklar alarm seviyesine yükseldi.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Artan sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. İtalya'da halk güneşten korunmaya çalıştı. Napoli kentinde sıcaklık 41 dereceye ulaştı. Tarihi kentte sıcaktan bunalan yüzlerce kişi meydanlardaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Deniz kenarlarına ve gölgelik alanlara akın etti. Fransa'nın başkenti Paris'te de durum aynı. Başkentin simgelerinden Eyfel Kulesi, aşırı sıcaklar sebebiyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacak. İngiltere'de ise aşırı sıcak dalgası okul binalarının yetersiz altyapısı nedeniyle eğitimde ciddi aksamalara yol açtı. Bazı sınıflarda sıcaklığın 40 dereceyi aşması sonucu çocuklarda bayılma, güneş çarpması ve mide bulantısı görüldü. Birçok öğretmen sınıflarda ders işlenmesinin imkansız hale geldiğini belirtti.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
5: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok mutluyum çünkü çok uzun zamandan beri konuk almayı düşündüğüm ve bugüne nasip olan kıymetli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Ağır Hafta Sorular'da. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi kıymetli Cevdet Bey, genelde Ağır Hafta Sorular'da olduğumuz için ilk soruyu hemen soruyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

0: Şöyle cevap vereyim. Hayatta olmak demek, arafta olmak demek. Hayat her zaman net çizgiler sunmuyor size. Gri alanlar çok fazla. Dolayısıyla hepimiz aslında her yeni güne uyandığımızda yeni şartlarla, yeni tercih yapılması gereken durumlarla, kafamızı karıştıran farklı ortamlarla karşı karşıyayız. Çözmemiz gereken sorunlarla karşı karşıyayız. Bu anlamda hepimiz araftayız. Arafta sorusuna nasıl cevap vereceğimiz konusunda bile araftayız.
1: Yani süper.
0: Dolayısıyla bu bir insanlık hali belki. Ama bir taraftan da tabii bunu söylerken şunu kastetmiyorum. Sabitelerimiz yok, sınırlar yok anlamında söylemiyorum. Onlar da var tabii. Onlarla birlikte zaten arafta olabiliyorsunuz. Yani belli sınırlar, belli sabiteler var şüphesiz hayatta. Ama bu aynı zamanda işte o gri alanları, belirsizlikleri, tercih zorunluluklarını, kesin olmayan ortamları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ben de bu anlamda araftayım tabii.
1: Süper. Şimdi Cevdet Bey, şöyle söylesem, çocukluktan bugüne kadar bir rutininiz sizi başarıya götüren, şu andaki o diplomatik kariyerinize sizi taşıyan bir rutininiz var mı? Ya bu çocuklukta da benim özelliğimdi dediğiniz.
0: Yani bunu belki dışarıdan gözlemleyenlerin yorumlaması daha doğru olabilir ama
1: bir başarı hikayesine oradan geçeceğim. Evet.
0: Biraz disiplin diyelim. Çalışma, disiplin. Aşırı çalışma değil bakın. Sürekli bir iş yapma. Bir de yoğunlaşma diyebilirim. Yani hakikaten önümde olan işe yoğunlaşan biriyim ben. O anda başka şeyleri pek düşünmem. Sonra başka bir iş çıkar, ona yoğunlaşırım filan. Onu becerebiliyorum galiba. Yani ya farklı konulara, farklı meselelere yoğunlaşma yeteneğim var diyeyim. Öyle bir Allah vergisi bir şeyim var. Bu da bana bir şey getirdi. Eğitim hayatında özellikle bir avantaj getirdi diye düşünüyorum. Çok böyle gece gündüz çalışmayla ilgili bir şey değil söyledi. Ama düzenli, disiplinli çalışma, takip etme, gereğini yerine getirme, yani yeterli düzeyde yapma, o konularda da bir disiplinim olduğunu, bir çalışma azmim olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani çocukluğunuzu güzel yaşadınız.
0: Bingöl'de yaşadım doğrusu. Lise mezuniyetine kadar Bingöl'de okudum ben. İşte mahalle okul, devlet okullarında okumuş oldum. Evimize de yakın oldu genelde okullar filan. Yürüyerek gidip geldiğimiz okullardı. Dolayısıyla şikayetçi olamam doğrusu.
1: Ya başarı gerçekten bu başlık altında konuşursam. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın o kariyerine baktığımız zaman muhteşem böyle dizilmiş bir başarı hikayesi görüyoruz. Siz de söylediniz işte konsantrasyon, yoğunlaşma. Ama bir o kadar da aslında şimdi Bingöl'de yaşayan bir çocuğun ODTÜ'ye uzanan, oradan işte Amerika'ya uzanan, oradan tekrar yani akademiden bürokrasiye geçiş. Bunların hepsini böyle eziplersek, toparlarsak Sayın Bakanım. Buradaki yani zordu ama şu sayede onu tutunup buralara kadar gelebildim diyebileceğiniz o tek şey ne?
0: Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Ben planlama teşkilatında uzun yıllar çalıştım. DPT'de. Dolayısıyla bir planlamacı geçmişim var. Ama hayatın o kadar planlanabilir bir şey olmadığını da düşünüyorum doğrusu. Planlamanın çok gerekli olduğuna inanıyorum. Kişiler içinde, firmalar içinde, devletler içinde planlama önemli. İçinde bulunduğunuz durumu görmek, hedefler koymak, buna sizi götürecek yolları, yöntemleri tartışmak önemli. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Hiçbir plan böyle harfiyen yerine getirilmiyor. Hayat çok daha karmaşık ve dinamik. Dolayısıyla yani ben şu hedefleri koydum, başardım şeyinin ötesinde hazır olma hali bence daha önemli.
1: Çok güzel.
0: Yani kendinizi olabilecek farklı imkanlara hazırlamak önemli diye düşünüyorum. O imkanlar gelir mi gelmez mi o sizin kontrolünüzün dışında. Yani bir kontrol edebildiğiniz...
1: Yani bir teslimiyet aslında değil mi?
0: Öyle. Bir kontrol edebildiğiniz alan var. Tabiri caizse gücünüzün

0: iyi kötü yettiği bir alan. Ondan sorumlusunuz diye düşünüyorum ben. Oranın gereğini yaparsanız bazı kapılar açılıyor. Siz tahmin ettiğiniz, edemediğiniz. Dolayısıyla önemli olan bence o alana yoğunlaşmak, kontrol edebildiğiniz, gücünüzün yettiği alana yoğunlaşmak, orada yapmanız gerekeni yapmak, gerisine de kendinizi hazırlamak sadece. O sizin kontrolünüzde değil, yani bu noktalara gelebilmem, işte belli makamlar, belli mevkiler, bunlar hani benim kontrolümde gelişen meseleler değil aslında.
1: Ama bir azim vardı, değil mi?
0: Elbette. Yani şimdi eski alimlerin bir sözü var. Bu çok hoşuma gider. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı derler.
1: Süper. Bizim durumumuz
0: açıklanıyor. Özü bu bence. Evet. Siz bir çaba göstereceksiniz, arayacaksınız, uğraşacaksınız. Sonuçta bu sizi bir yerlere götürür zaten. Belli kapılar açar, belli yerlere gidersiniz. Dolayısıyla ben de böyle bakıyorum doğrusu.
1: Son ilk gurbet diyelim.
0: Evet.
1: İlk gurbet. Ben mesela merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilk gurbet esnasında hissettikleri mesela oradan çıkış. Aslında mücadelenin başladığı
0: doğru.
1: Zaman.
0: Zordu benim için doğrusu. Evet. Yani dediğim gibi lise mezuniyetine
1: kaç
0: kadar Bingöl'de yaşadım. Biraz erken yaşta okula başladım ben. Deprem yaşadık Bingöl'de. Evet. 71 depremi. Dolayısıyla 72'de biraz erken yaşta okula gönderdiler beni. Ablam bir yıl geç gitti, ben bir yıl erken falan.
1: Siz bir yıl erken.
0: Öyle bir okula başlamış olduk. Dolayısıyla genç, 1983'te Ankara'ya geldim. Geliş o geliş yani. Ondan sonra işte okul, bürokrasi, siyaset hep Ankara'da geçti. 40 küsur yıldır Ankara'dayım. İlk geldiğimde tabii çok etkilendim. Yani hiç daha önce gurbet yaşamamıştım doğrusu. İlk defa kısa süreli hani ziyaretler falan olmuştu ama... İlk defa bir gurbet yaşadım doğrusu. Ve memleketi o tarihlerde çok çok özledim. Bu epey bir zaman aldı alışmam yani. Bu Ankara ortamına, okul ortamına. Hatta nereden geldim buralara gibi şeylerim de oldu kendi içimde. Ama sonra insan sonra alışan bir varlık. Alışan bir varlık. Daha sonra zaman içinde biraz daha hani normalleşti. O zamanlar tabii bu kadar iletişim, ulaşım imkanları yok. Da yoktu tabii.
1: Ne yapıyordunuz mesela? Annenizi özlediğinizde?
0: Yani ODTÜ'de yurtta kaldım ben. 5 yıl boyunca ikinci yurtta. Aynı yatakta, aynı ranzada diyelim. 5 yıl boyunca. ODTÜ'nün içindedir yurtlar. İşte telefon şey yapardık. İşte ankesörlü telefon vardı o zaman. Birçok öğrenci kuyrukta falan size sıra geldiğinde arayabiliyorsunuz ankesörlü telefonla. Bugünkü gibi şey imkanları yok tabii. Cep telefonları, şunlar bunlar. Dolayısıyla daha az iletişim imkanının olduğu bir ortam. İşte arada tabii Bingöl'e gidip gelirdim ama o tarihlerde yine 16 saat falan sürerdi otobüste. Memlekete gitmek Ankara'dan. İşte bugünkü gibi hava yolları falan bu kadar böyle şey imkanlar yoktu. Yollarda daha şeydi, sorumluydu diyelim. Dolayısıyla ulaşım, iletişim imkanları daha kısıtlıydı. Ama arada gider gelirdim tabii. Yani o özlemi dindirmek için gittiğimde de müthiş mutlu olurdum tabii. Biraz da o yüzden ilk geldiğimde ODTÜ'de hazırlık okudum ben. Daha fazla ders çalıştım yani. O gurbet şeyini diyelim.
1: Oraya yönlendirdiniz.
0: Bastırmaya dönük belki oraya yönlendirmiş oldum. İşte kitap okuma, ders çalışma vesaire.
1: Evet, aslında bu sorulardan çok uzaklaşmayacağım ama şimdi çok merak edilen başlıklar var Sayın Bakanım. Özellikle NATO zirvesi.
0: Evet.
1: Çok konuşuluyor. Şimdi aslında şöyle başlasak desek ki NATO'nun 1-0 dönemini soğuk savaş, işte 2-0 dönemini savunma sistemi. Bu arada Türkiye'nin arabuluculuk ve müzakere misyonunu da göz önünde bulundurarak bu soruyu soracağım. Şimdi 3-0'lık döneminde şöyle nitelendirebilir miyiz? Yani soğuk savaş, soğuk savunma sisteminden sıcak barış dönemine evrildiğini söyleyebilir miyiz sürecin?
0: Keşke öyle olsa tabii, sıcak barış olsa. Ondan emin değilim açıkçası.
1: Burada dünyanın, aslında Türkiye'nin misyonu da çok
0: Türkiye'nin
1: önemli.
0: Türkiye'nin misyonu daha önemli. Şöyle söyleyeyim, NATO tabii dediğiniz gibi Soğuk Savaş döneminde şekillendi. Soğuk Savaş bitince kendine yeni öncelikler aradı. Bugün geldiğimiz noktada en önemli tartışma Transatlantik dediğimiz ABD-Avrupa tartışması. İşte Sayın Trump biliyorsunuz bundan bir iki yıl önce çok çıkışlar yaptı. Yani Avrupa sorumluluklarını yerine getirmiyor. Bu yükü artık biz Amerika olarak tek başımıza taşımayacağız. Herkes üzerine düşeni yapsın gibi bir çıkışı oldu. Ardından da NATO zirvelerinde yeni hedefler kondu. Milli gelirin %5'i kadar savunmaya harcama yapma hedefi 2035 yılına kadar. Bu da yeni bir dünyaya işaret ediyor tabii Esra Hanım. Güvenlik risklerinin yeniden yükseldiği aslında, jeopolitik gerilimlerin yeniden arttığı bir dünya. Soğuk Savaş bittiğinde bir barış dönemi olacak. İşte artık medeniyetlerin sonu gibi şeyler, Fukuyama'nın biliyoruz tarihin sonu gibi tartışmalar vardı. Bunun pek böyle olmadığını gördük. Dünyada güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Hem ekonomik hem siyasi olarak dünyanın bir geçiş sürecindeyiz aslında. Ve henüz yeni yapı tam oluşmuş değil. Mevcut uluslararası kurumların, kuralların zayıfladığı, çatışmaların arttığı, belirsizliklerin, risklerin yükseldiği bir dönemdeyiz. Bu risklerden NATO da payını alıyor. Bir ara NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi sözler de duyduk biliyorsunuz Fransa'dan vesaire. Ama bu son NATO toplantısı bunun pek böyle olmadığını gösterdi. Yani NATO bir anlamda bu yeniden bir toparlanma görüntüsü çizdi Ankara toplantısıyla. Avrupa ülkeleri son dönemde gerçekten savunmaya ciddi bir şekilde önem vermeye başladılar. Doğru. Hem SAFE dediğimiz bir programla Avrupa Birliği 800 milyar avroluk bir ortak bütçe oluşturdu. Bir taraftan da tek tek ülkeler harcamalarını arttırmaya başladılar. Dolayısıyla Ankara aslında bir merkez oldu bu transatlantik geriliminde. Ve dikkat ederseniz kavgasız gürültüsüz biten bir NATO oldu bu. Evet. Daha önce Avrupa ile Amerika'nın çok daha sert tartışmalar yaşadığı NATO'lar gördük. Bu NATO'da bu tür beklentiler yine vardı. Özellikle İran ile ABD savaşında Avrupa bazı ülkelerin pozisyonlarından da kaynaklanan. Evet. Ama bu pek yaşanmadı. Ankara hakikaten bir sükunet ortamı sağladı. NATO'nun toplanabildiğini gösterdi. Bu başlı başına bir başarı bu ortamda. Yani bütün liderlerin katılması, Sayın Trump biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa belki de katılmazdım dedi bu toplantılara. Bu tür söylemlerin olduğu bir ortamda gerçekleşti NATO ve son derece başarılı oldu. Hem organizasyon itibarıyla hem de içerik itibarıyla. Evet. Yeniden işte bu Avrupa-ABD dengesinin kurulduğu bir NATO oldu diyebiliriz. Avrupa sütununun giderek güçleneceği artık net bir şekilde görüldü. Avrupa NATO'da Amerika kadar şu anda olmasa da o yönde ilerleyen, yükü neredeyse yarı yarıya paylaşacak bir hedefle yoluna devam eden bir konumda. Bu bizi de çok ilgilendiren bir durum malum. Avrupa çok daha yakın bir coğrafya. Diğer taraftan savunma sanayinin yükselişini gördük bu NATO toplantısında. İlk defa savunma sanayi forumu NATO'nun formel resmi toplantılarının bir parçası haline geldi. Ben de orada gidip bir konuşma yaptım. NATO Genel Sekreteri, çeşitli yetkililer geldiler. Bu da Türkiye açısından büyük bir avantaj doğrusu. Çünkü Esra Hanım biz bu yola çok erken çıktık. Ya yani Avrupa tabiri caizse yeni uyanıyor. Ama Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın net siyasi iradesiyle yola çok erken çıktı. 2000'lerin başında çıktı. Ve şu anda o yola erken çıkmanın avantajını yaşıyoruz. İşte ordumuzun envanterine giren ürünlerin %80'inden fazla bir yerlilik oranımız var. Dünyada 11. ihracatçı konumdayız. Ve yakın bir gelecekte ilk 10'a gireceğiz Türkiye olarak. 10 milyar doları aşmıştık geçen yıl. Bu sene son 12 aylık döneme bakarsanız 11 milyar doların üzerinde bir ihracatımız var. Bunun yanı sıra bence en önemli unsurlardan biri şu, genç bir nüfusumuz var. 100 bin civarında bir istihdamımız var. Ortalama yaşı çalışanların 34. Şimdi batıya bakıyorsunuz 50'nin üzerinde ortalama yaş. Dolayısıyla gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin. İnşallah. Bunun da ne kadar takdir edildiğini ve önemsendiğini bu NATO zirvesinde bir kez daha görmüş olduk. Ukrayna meselesi yine burada
1: gündemdeydi.
0: Önemli bir gündemdi. İşte Sayın Zelenski de buradaydı biliyorsunuz. Görüşmeleri oldu. Tabii NATO toplantısına katılmadı.

0: adı o asıl ana toplantı 32 devlet arasında yapılan bir toplantı. Ama işte yemek var, yan etkinlikler var vesaire, ikili görüşmeler var. NATO toplantısı dediğimiz o ana toplantının dışında birçok unsuru içeriyor. Oralarda farklı ülkelerden devlet başkanları da davet edilebiliyor. Burada yine Ankara zirvesinde 70 milyar avroluk bir destek çıktı Ukrayna'ya. Bu da önemli. NATO'nun Ukrayna'ya desteği teyit edilmiş oldu. Bu da tabii Rusya-Ukrayna savaşı artık 5. yılına girdi. 4 yılı geçti. Ne olacak, ne bitecek göreceğiz tabii. Ama NATO ile Ukrayna arasındaki güçlü bağı da görmüş olduk bu vesileyle. Yani böyle önemli içeriklerin tartışıldığı bir toplantıydı. Ama bir taraftan da Türkiye müthiş bir organizasyon yaptı.
1: Evet.
0: Yani bizzat NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte'nin bana söylediği bir sözü ifade edeyim burada. Savunma Sanayi Forumu'na birlikte katılmıştık. Bir sonraki ülkenin işi çok zor dedi. Çıtayı çok yükseğe koydunuz. Hakikaten burada teşekkür edilmesi gereken çok kişi var. İşte Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan Bey'den Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne, güvenlik birimlerinden ulaştırma ile ilgili çalışma yapanlara, birçok kurumun, birçok kişinin büyük katkısıyla çok güzel, çok iyi organize edilmiş bir toplantı oldu diyebilirim. Ben uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptım. Kalkınmayı şöyle tarif ederdim ben o zaman. Bir hedef için bir toplum iyi organize olabiliyorsa o kalkınmış bir toplumdur. Yani organizasyon,
1: iletişim de önemli.
0: Tabii organizasyon yeteneği bir toplumun aslında gelişmişlik düzeyini de gösterir. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda uluslararası görünümünü oldukça yükseltti, prestijini tahkim etti. Tabii sadece NATO toplantısı değil, bir taraftan da Sayın Trump'ın biliyorsunuz resmi ziyareti gerçekleşti. 7'sinde, 7 Temmuz'da ikili ülkeler arası resmi ziyaret görüşmeler yapıldı. 8'inde de NATO toplantıları yapıldı. O toplantı da tabii çok başarılı bir şekilde geçti. Çok önemli mesajlar verildi. Bütün bunlarla Türkiye'nin alnının akıyla diyelim bir NATO zirvesini gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Yalnız bu sene başka zirvelerimiz de var. Ben zirveler yılı diyorum bu yıla doğrusu. Antalya'yı geçirdik, diplomasi forumunu, başka toplantılar oldu ama önümüzdeki dönem Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi var. Diğer taraftan COP31, yani 100 bin kişiden fazla misafir beklediğimiz bir Kasım ayında Antalya'da yapılacak zirve, Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı diyoruz. Dünyanın çevre meselelerinin yine Türkiye'de tartışıldığını göreceğiz. Yani gerek Antalya Diplomasi Forumu, gerek bu zirveler Türkiye'nin merkez bir ülke olma vasfını bence çok daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın meseleleri, hem güvenlik meseleleri, hem diplomasi meseleleri, hem çevre meseleleri bu yıl Türkiye'de tartışılıyor. Bu da inanıyorum ki bütün vatandaşlarımıza gurur verici bir tablo.
1: Kesinlikle öyle. Cedit Bey, aslında şöyle, NATO zirvesi sonunda katılımcı devlet başkanlarının isimlerinin yazılı olduğu Türk yapımı bir silah hediye edildi. Şimdi bazı devlet başkanları bu hediyeleri ülkelerine sokamadılar. Ya bu planlı bir hareket miydi? Yani silah hediye etmenin bir anlamı var mı?
0: Yani sonuçta NATO bir güvenlik teşkilatı tabii herhalde.
1: Evet, aslında orada
0: muhtemelen güvenlik teşkilatı olduğu için böyle düşünmüştür diye inanıyorum. Bazı ülkelerin iç mevzuatları gereği götüremediklerine dair bir şeyim var benim. Bir bilgim var. Dolayısıyla yani bu kendi iç mevzuatları gereği yapamamış olan ülkeler var. Ama esas itibariyle bir güvenlik zirvesi. Dolayısıyla onunla bağlantılı bir hediye
1: olması
0: diye
1: bir mesaj içermiş.
0: Ama başka şeyler de var. Bir taraftan da işte kalemler, defterler, sümenler.
1: O ayrıntıda çok dikkat çekti. Evet.
0: Ya bayıldılar hakikaten. Gelen bir taraftan da tabii külliye. Yani külliyenin ne kadar önemli bir rol üstlendiğini gördük bu zirvede. İyi ki böyle bir külliyemiz var. Kütüphanesiyle, sergi salonlarıyla, toplantı salonlarıyla. Başka türlü Ankara'da böyle bir zirveyi icra etmek çok zor olurdu diye düşünüyorum. Gelen tüm misafirlerimiz de hayran kaldılar doğrusu. Beğenilerini de çok açık bir şekilde

0: şekilde ifade ettiler.
1: Kalem ayrıntısı da çok konuşuldu çünkü yani.
0: Doğru, şeyde, doğru. Evet. Değişik böyle güzel kalemler de masalarda gördük. Geleneksel motiflerimizi yansıtan işte defterler, sümenler, yani en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir zirve oldu. Son derece başarılı geçti. Bunu biz söylemiyoruz. Gelen liderler kendileri çeşitli vesilelerle ifade ettiler. Sadece liderler değil, basın mensupları, destek personel, herkes gerçekten çok memnun ayrıldı. Ben farklı ortamları da bir miktar görme imkanı buldum. Mesela basın mensuplarına da çok iyi bir ortam hazırlandı. İşte ikramlardan tutun, çalışma mekanlarına varıncaya kadar gayet güzel bir zirve yaşadık. Kazasız belasız son derece başarılı bir zirve oldu.
1: Maşallah. Trump yaptırımların kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunda olumlu fakat muallak ifadeler kullandı. Sürecin nasıl ilerleyeceğini öngörüyorsunuz? Yani bu Türkiye F-35 uçaklarının üretim hattına yeniden dahil olacak mı sizce?
0: Şimdi ben savunma sanayi forumunda yaptığım konuşmada şunu çok açık bir şekilde ifade ettim. Şunu söyledim, yani müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı Esra Hanım. Açık veya örtülü, bazen açık bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı. Evet. Ama bunun bir taraftan olumlu bir yansıması da oldu. Kötü komşu ev sahibi yapar derler. Kötü ev sahibi şey yapar. Dolayısıyla Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi. Bize eskiden kısıtlama uygulayan ülkelere şimdi ihracat yapar hale geldik. Paramızla verip alamadığımız ürünleri şimdi biz başkalarına parası mukabilinde satar hale geldik. Bu tarafını da unutmayalım. Tabii. Ama bir yandan da elbette bizim de ihtiyaç duyduğumuz, en azından belli bir süre bir takım konularda ilerleme sağlayıncaya kadar ihtiyaç duyduğumuz ürünleri almamız önemli. Bu çerçevede bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler, siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım, bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Dolayısıyla oradaki siyasi irade bence çok net. Yani Trump yönetiminde. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da kurduğu ilişkinin ben yine önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten çok uyumlu bir yaklaşım sergiliyor. Çok saygı duyuyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bunu da defalarca ifade etti. Dolayısıyla orada çok kendisi zaten net bir şekilde siyasi iradesini ortaya koydu. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi izleyin dedi. Gazeteciler bu soruyu.
1: Bizi izlemeye devam edin.
0: Bizi izlemeye devam edin dedi. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: Buradan Mülhem, Türkiye ve dünyayı nasıl bir savunma politikası bekliyor?
0: Harcamalar artıyor. Bu tabii hayra alamet mi, onu takdirinizde bırakıyorum. Yani niye bu kadar fazla artıyor dünyada savunma harcaması? Riskler yükseliyor. Çatışma riskleri yükseliyor. Hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde. Dolayısıyla böyle dönemler başkalarının merhametine veya uluslararası kurumlara, kurallara güvenerek hareket edebileceğiniz dönemler değil. Böyle bir lüksünüz yok. Yani tabiri caizse hangi yapı içinde olursanız olun, sonuçta her koyun kendi bacağından asılıyor. Kendi gücünüzü mutlaka tahkim etmeniz gerekiyor. Böyle bir anlayışla hareket etmeniz lazım. Türkiye'de uzun bir zamandır aslında bu yönde hareket ediyor. Elbette ikili, bölgesel, küresel birçok ittifak, ilişki içinde olabilirsiniz. Bunlar da olması gereken şeyler. Ama nihayetinde son raddeye geldiğinde kendi gücünüze güvenmek durumundasınız. Bu da savunma sanayini gerektiriyor. Savunma sanayi Esra Hanım sadece güvenlikle ilgili bir mesele değil bana göre. Bağımsız dış politika izleyecekseniz bir savunma sanayiniz olmak zorunda. Başkalarının size sağladığı enstrümanlarla güvenliğinizi sağlıyorsanız bağımsız bir dış politika izleyemezsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında savunma sanayine yaptığı bu yatırım aynı zamanda bağımsızlık iddiasıyla, bağımsız dış politika iddiasıyla da yakından ilişkili.

0: diye bir şey var. Fiilen bağımsız hareket edebiliyor musunuz? Kendi kararınızı verebiliyor musunuz? İşte bu gerçek anlamda bağımsızlık. Bunun için de mutlaka bir savunma sanayinizin olması gerekiyor. Son bir unsurunu söyleyeyim tabii. Savunma sanayinin. O da refah etkisi. Ülkelerin kalkınma tarihine baktığınız zaman savunma sanayinde teknolojik yetkinlikler elde eden ülkeler bir süre sonra bunu sivil endüstrilere aktarıyorlar ve topyekün ekonominin teknolojik seviyesi yükseliyor. Dolayısıyla bu savunma sanayinde yaptıklarımız bizim aynı zamanda bilgi ve teknoloji tabanlı katma değeri yüksek bir ekonomik yapı inşa etmek ve bunu da sosyal refaha dönüştürmek açısından da son derece kıymetli.
1: Şimdi aslında yine bu çok özür dilerim böyle NATO ile ilgili biraz da uzatıyorum çünkü herkesin çok merak ettiği bir NATO zirvesinden sonra aslında ilk çıktığınız yayın olması sebebiyle Sayın Bakanım bu anlamda sizi zorluyor olabilirim, lütfen bağışlayın.
0: Estağfurullah.
1: Lakin bu aslında işte bu kalem gibi işte bu hediye edilen silahlar gibi çok konuşulan da bir şey oldu aslında, çok da tartışıldı, sosyal medyada da çok gördük. Mehter Marşı.
0: Evet.
1: Ve Yeniçeri modeliyle. Bunun da bir özel anlamı var mıydı?
0: Yani tabii ki var. Tabii ki var.
1: Yani
0: bence devletimizin ne kadar köklü bir devlet olduğunu, ordumuzun ne kadar köklü bir ordu olduğunu, ülkemizin ne kadar önemli bir medeniyetin bugünkü temsilcisi olduğunu gösteren, özgüvenimizi, kimliğimizi ifade eden güzel bir organizasyon oldu. Tabii ki geçmişe takılıp kalmıyoruz.
1: Tabii.
0: Ama geçmişimizi bilmeden de ne bugünü anlayabiliriz ne de geleceğe yürüyebiliriz. O geçmişinizi ortaya koyduğunuz zaman saygınlığınız da artıyor aslında. Yani geçmişini inkar eden, geçmişiyle bağı olmayan, hani nevzuhur derler ya, nevzuhur toplumlara, ülkelere kimse çok fazla saygı da duymuyor açıkçası. Ama köklü bir geçmişi olan, bir birikimi olan bir ülkeyseniz bu daha büyük bir saygınlık uyandırıyor. Ki bizim de çok şükür böyle bir medeniyetimiz var, geçmişimiz var. Onu da bu vesileyle yansıtmış olduk.
1: Yani daha özün gürleşmesi diyebiliriz.
0: Öyle diyebilirsiniz, evet. Doğru.
1: Aslında NATO zirvesi olurken Amerika'nın İran'a saldırıları devam etti. Gazze'de katliam var ve soykırım devam ediyor.
0: Maalesef.
1: Türkiye'nin Gazze konusundaki hassasiyeti çok aşikarken bu anlamda başkanlar seviyesinde bu konu, yani Gazze meselesi gündeme geldi.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze konusunu en gür şekilde her tür platformda, her vesileyle dile getiren bir lider. O yüzden de zaten İsrail yönetiminin neler söylediğini hep birlikte görüyorsunuz. Filistinlilerin bakışını, ifadelerini de herkes görüyor gerçekten. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Her şart altında bunu yaptık. Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi kariyeri, hayatı bakıldığında bu davayla çok yakından ilgili. Dolayısıyla bizim politikamız burada çok net Esra Hanım. Biz iki devletli bir çözümden yanayız. Kendi ayakları üstünde durabilen, yaşama imkanı olan bir Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz. Her türlü diplomatik ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, diğer kurumlarımız, bütün imkanlarımızla bunu yapıyoruz. İşte insani yardımlardan tutun, diplomatik girişimlere birçok boyutuyla bu süreçlerin içinde Türkiye ve olmaya da devam edecek. Bunun kimlerde rahatsızlık oluşturduğunu da görüyoruz, kimlerde memnuniyet oluşturduğunu da görüyoruz. Bazen iç siyaset malzemesi yapılabiliyor bu işler. Ben o durumlarda şunu söylüyorum. Lütfen bu konuyu Filistinlilere sorun. Yani Türkiye'nin duruşunu, anlamını, neler yaptığını en iyi Filistinliler biliyor diye ifade ediyorum. Çok şükür bu anlamda çok düzgün bir kariyerimiz var. Ve soykırım konusunda da en net tavır koyan, ismini koyan bu konunun her ortamda dile getiren Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti. Ve bu konuyu da ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü zalimlerin en çok korktuğu şey hakikattir. Hakikatin aydınlığıdır. Bunu örtmek için de her türlü çaba içine girdiklerini görüyorsunuz. Biz ısrarla hakikatin yanında, insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak burada şunun da altını çizmemiz lazım. bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Müslümanların meselesi değil. Bir insani meseleyle karşı karşıyayız. Bir insanlık

0: ittifakından bahsediyoruz. Ben bunun da geliştiğini görüyorum doğrusu. Belki yönetimlerde kısmen görüyoruz. İşte Filistin devletini tanıyanlar oldu, farklı çıkış yapanlar oldu, hepsini gördük. Ama bir taraftan da bir dip dalganın geldiğine inanıyorum ben.
1: Yani
0: insani anlamda bu yaşananlar, bütün o iletişim kanallarıyla, manipülasyonlarla üstü örtülmeye çalışılsa da bu yaşananları bütün insanlık gördü. Dolayısıyla insanlık şunun da farkına vardı bence. Bilimsel, teknolojik ilerlemeler her şey demek değil. Bunu adaletle, merhametle, hukukla birleştirmediğiniz zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece daha büyük katliamlar, daha büyük yıkımlar oluşturmanıza zemin hazırlıyor. Dolayısıyla biz elbette bilimde, teknolojide ilerleyeceğiz ama bunu merhametle, adaletle, ahlakla birleştirerek yapmak durumundayız. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz. Hem güçlü olacağız hem haklı olacağız. Sadece güçlü olmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama haklı olup güçsüz olduğunuzda da işte birçok zulme engel olamıyorsunuz. Dolayısıyla ideal olan hem güçlü olmak hem de haklı olmak. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu pozisyonu her ortamda ifade ettiğini ve tavrıyla, politikalarıyla ortaya koyduğunu söyleyebilirim.
1: Aslında şu mu Sayın Bakanım? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'den bu anlamdaki Gazze insanlık ve merhamet çağrısının dışında gerçekten şu anda öncülük ettiği konusunun dışında liderler seviyesinde de aslında konuşulmasını sağlayan sebep oldu da diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Yani Cumhurbaşkanımız bu konuda dediğim gibi hemen her fırsatta, her platformda bu konuyu dile getiren, ikili görüşmelerinde, çok taraflı ortamlarda bu konunun her zaman altını çizen ve tavrımızı net bir şekilde gür bir sesle ortaya koyan bir lider.
1: Evet, şimdi asıl zor sorular ama işte zor sorulara geçmeden Sayın Bakanım. Bir reklam aramız var, biraz dinlendireceğiz sizi. Tabii. Reklam aramızdan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007 de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
4: Arap'ta Sorular programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Çok özür dilerim. Şimdi asıl zor soru demişken aslında herkesin merak ettiği Sayın Bakanım, evet, soru. Ekonominin olgusu algıya ne zaman yansır? Yani dünya zirvesine oturan, çağını şumul işler yapan bir Türkiye'nin başarısını ekonomide ne zaman görürüz sorusu. Çünkü aynı başarıyı, idealizmi ekonomiye yansıtıldığı zamanı herkes çok merak ediyor. Sizden duymak istiyorum.
5: Şöyle, şimdi ekonomiyi tartışırken yine dünyanın halinden başlamamız lazım.
4: Evet.
5: Nasıl ki güvenliği tartışırken öyle yapıyorsak, ekonomi de öyle aslında. Son 5-6 yıldır, yani bu pandemiyle başlayan yeni bir süreç var dünyada. Pandemi bütün ekonomileri derinden etkiledi. Bir rakam söyleyecek olursam, mesela bizim sanayimiz pandemi öncesine göre 100 ise pandemi öncesi, şu anda 130 kapasite olarak. Ama Avrupa'da bazı ülkeler henüz %100'e bile gelemediler. Yani o kadar ciddi bir tahribat oluşturdu ki bunu henüz telafi edememiş ülkeler var. Böyle bir dönemdeyiz. Dünyadaki büyüme oranı, dünyadaki ticaretin gelişme oranı tarihsel ortalamaların oldukça altında. O eski liberal küresel ekonomik ortam artık yok. Ülkeler korumacı hale gelmiş durumda. İşte tarife savaşları vesaire. Bunları hep biliyoruz. Dolayısıyla birincisi bu. Dünyanın farklı bir ekonomik konjonktüründeyiz. Başarıyı ekonomide ölçerken iki şeyle ölçmek lazım bence. Dünyayla mukayese etmek lazım ülkeleri. Bir de geçmişleriyle mukayese etmek lazım. Her ikisiyle de mukayese ettiğimizde Türkiye ekonomisinin bugün geldiği durum hakikaten önemli bir seviye. Bazen işte eski Türkiye'de şöyleydi, böyleydi diye algı oluşturmaya çalışanlar var. Ama rakamlar bunu söylemiyor. 2002 yılında sadece 238 milyar dolarlık bir ekonomimiz vardı bizim. Yani bir yılda bütün toplumun ürettiği mal ve hizmetlerin değeri 238 milyar dolardı. Geçen sene bu 1.6 trilyon dolar seviyesini buldu. Bu sene bunun da üzerine çıkacağız inşallah. Türkiye ihracatıyla, turizmiyle, bütün farklı sektörleriyle farklı bir ölçüye geldi. Ama son yıllarda bazı sorunlar da yaşadık, sorunları da görmemiz lazım. Bir deprem gerçeği yaşadı Türkiye. Diğer ülkelere ilave olarak tarihimizin en büyük afetini yaşadık Esra Hanım. Bunu unutuyoruz. Depremlerde o ilk sıcak zamanlar genelde medyanın, kamuoyunun ilgisini çeker. O zaman sabahtan akşama kadar konuşulur. Ama ekonomik olarak bakarsanız en ağır yük o sıcak saatler geçtikten sonra başlıyor.
4: Evet.
5: İşte sadece konut yapmak değil, yolları yeniden inşa ediyorsunuz, şehir altyapılarını, organize sanayi bölgelerini, hastaneleri, okulları, parkları, bir 11 tane il neredeyse yeniden inşa edildi.
4: Doğru.
5: 450 bin konut sadece bu konut tarafı. Dediğim gibi yollar, okullar, hastaneler 100 milyar dolara yakın ekstra bir yükle Türkiye karşı karşıya kaldı. Çok şükür bunun altından da alnımızın akıyla çıktık. Yani böyle bir istikrarlı yönetim olmasa, liderlik olmasa öyle her ülkenin harcı değil gerçekten. Bu büyük, en gelişmiş dediğimiz ekonomileri bile sarsacak bir yükü Türkiye Cumhuriyeti kaldırdı. Ve artık aşağı yukarı toparlandık diyebiliriz. Bu iki faktöre ilave olarak bir de biz bölgemizde savaşlar yaşadık Esra Hanım. İsrail'in işte Gazze'deki soykırımından az önce bahsettik. İran-Amerika savaşları geçen yıl, İran-Amerika-İsrail hem geçen yıl hem bu yıl bütün bölgemizi etkiledi. İşte Hürmüz'ün kapatılması, enerji fiyatlarından tutun ticarete. Savaşlar sadece insani maliyetler üretmedi. Çevresel ve ekonomik maliyetler de üretti. Bölgemiz için ve tüm küresel ortam için. Dolayısıyla bu ortam içinde ekonomiyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye reel ekonomide fena bir durumda değil. Bu sene mal ve hizmet ihracatımız ilk defa 400 milyar doları aşacak inşallah. Sadece mal ihracatımız işte şu anda 270 milyar, geçen yıl itibariyle 273 milyar doların üzerinde. Bu sene daha fazla olacak. Bütün bu küresel şartlara rağmen. Ama bir de hizmet ihracatımız var. Turizm gelirimiz geçen sene sadece 65 milyar dolar oldu. Mal ve hizmetleri topladığımızda 400 milyar doların üzerinde bir ihracattan bahsediyoruz. Bakın 238 milyar dolarlık bir ekonomiden sadece ihracatı 400 milyar doların üzerinde olan bir ekonomiye gelmiş durumdayız. Ha, bizim sorunumuz ne? Enflasyon. Yani finansal taraftaki sorunlar, bazı finansal dengesizlikler. Bu konuda da bir programımız var, orta vadeli programımız var. Bunun farklı sütunları var. İşte para politikası kısmı var, maliye politikası kısmı var, yapısal dönüşümler kısmı var, arz yönlü tedbirler kısımları var. Ve bunu da bütüncül bir çerçevede sürdürüyoruz. Bazen dışsal faktörler programımızı bir miktar geciktiriyor. Bunun farkındayız. İşte İran-ABD savaşı bunun çok somut bir örneği. Bir anda biz programı yaparken işte 60-65 dolardan bahsediliyordu petrolün varil fiyatı olarak. Bir anda bu 100 dolarların üstüne fırladı. Şimdi bu sizin kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Ama ben hep şunun altını çizerim Esra Hanım. Asıl olan programınızdır. Sizin bir programınız varsa, onu kararlı bir şekilde uyguluyorsanız er veya geç hedefinize ulaşırsınız. Dışsal faktörler bir miktar geciktirebilir, bir miktar olumsuz etkileyebilir. Bazen de olumlu sürprizler olur. Biz pek görmedik maalesef ama son yıllarda bazen de olumlu sürprizler olur.
4: Evet.
5: Ama bunlar dediğim gibi geçicidir, belli bir etkide bulunurlar. Siz programınızı ısrarla uyguladığınız zaman mutlaka sonuç alırsınız. Nitekim bizim bu programımızda baktığınızda işte 2023 yılında 75'lere kadar çıkmıştı enflasyon. Bu geldiğimiz noktada %32'lere kadar düşmüş durumda. Bu savaşın etkisine rağmen, savaş olmasa bugün 30'un altından bahsediyor olacaktık. Maalesef savaş bir miktar büyümeyi ve enflasyonu olumsuz etkiledi. Buna rağmen biz ısrarla tabii bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu etkileri sınırlamak için Eşer mobil sistemi getirdik. Şeyle ilgili, benzinle, mazotla ilgili ve yükün önemli bir kısmını bütçeden biz karşıladık. Yani daha az zarar versin diye. Ama bunun da tabii bir maliyeti var. Bu geçici etkileri sınırlamaya çalıştık. Şimdi inşallah tabii temenni ederiz ki bu ateşkes kalıcı barışa dönüşsün. Maalesef zaman zaman çok kırılgan olduğunu da görüyoruz bu ateşkesin. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm gücümüzle, tüm diplomatik imkanlarımızla barış için bir uğraş içindeyiz, gayret içindeyiz. Öncelikle savaş çıkmasın diye uğraştık. Şimdi de barış olsun diye, müzakere edilerek sorunlar çözülsün diye uğraşıyoruz.
4: Evet.
5: Ekonomik politikamızı da bu çerçevede kararlı bir şekilde uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. Burada hassas bazı sektörlerimiz var. Onun da farkındayız. Daha çok emek yoğun sektörler. Hani bu tekstil, mobilya, işte deri gibi. Daha emek yoğun sektörler biraz daha bu ortamın ne diyelim stresini yaşayan sektörler. Buralara özel olarak da bir takım seçici destekler geliştiriyoruz. Yani o genel düzelme sürecini gözetirken, ona devam ettirirken asıl olan o. Yani toplam genel ortamı, finansal ortamı iyileştirmek. Bir yandan o gayret içindeyiz. Bir yandan da bu gerçekleşinceye kadar selektif dediğimiz, seçici dediğimiz programlarla hassas sektörleri, kesimleri destekliyoruz. Örneğin ihracatçılar bugün %24 faizle para kullanabiliyorlar. Reeskont kredisi diyoruz. Onlara bu şekilde destek oluyoruz. Esnafımıza %50'sini biz finanse ediyoruz faizinin devlet olarak. Piyasa faizinden kullandırmıyoruz.
4: Evet.
5: Veya çiftçinin faizinin %70'ini yine devlet olarak biz üstleniyoruz. Buna benzer farklı bu hassas sektörlerde çalışan başına 3500 lira destek vermeye başladık. Yeter ki istihdamı koruyun dedik biz. Çalışan başına 3500 destek vereceğiz. Bunlar örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla selektif dediğimiz bazda bu hassas sektörlerimizi de desteklemeye devam ediyoruz. Normalde bu yaz döneminde biz çok daha iyi bir tablo bekliyorduk doğrusu.
4: Temmuz için değil mi?
5: Evet.
4: Öyle bir açıklamamız olmuştu.
5: Geçen yıl tarımda çok talihsiz yine bir yıl yaşadık.
4: Evet.
5: Hem don hem kuraklık oldu geçen yıl. İki şey aynı anda gerçekleşti. Dolayısıyla üretimimiz düştü, fiyatlar yükseldi. Bu sene tam tersi bir etki var. Çok şükür çok bereketli bir yıl geçirdik. Bunun gıda fiyatları üzerinde mutlaka etkisi olacaktır. Gıda ve konut bizim için en kritik iki kalem. Sosyal açıdan da çok önemli kalemler. Daha iyi bir tablo bekliyoruz bu anlamda. Ve buna dönük politikalarımız da var. Arz yönlü politikalar dediğimiz. İsterseniz ona da bir miktar girebilirim. 4-5 konu bizim için önemli bu arz yönlü politikalarda. Birincisi gıda. Gıda üretimini arttırmak durumundayız. Bunun da yolu sulama yatırımlarını, suyun verimli kullanıldığı yatırımları arttırmak ve planlı tarımı geliştirmek. Bu yönde politikalar uyguluyoruz. Normalde bütçemizde tasarruf tedbirlerimiz var. Birçok alanı çok dikkatli kontrol ediyoruz ama sulama yatırımlarına ayrıcalıklı bir destek sunuyoruz. Gıda üretimini arttırmak için ayrıca gıda komitemiz birçok unsuruyla bu konuya bakıyor. İkincisi konut. Konutta da toplumun %28'i aşağı yukarı kira ödüyor. Ve kiralar gerçekten metropollerde en temel problem. Bu noktada da tarihimizin en büyük sosyal konut programını başlattık. 500 bin sosyal konut. 15 bin tane de şey olacak biliyorsunuz kiralık sosyal konut olacak.
4: Evet.
5: O da yeni bir model gibi İstanbul'da denenecek. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2+1 daha yani bugünkü nüfus demografik yapımızla da daha uyumlu. Enerjiyi iyi kullanan, afetlere dayanıklı, aynı zamanda daha erişilebilir, finansal olarak satın alınabilir konutlar üretiyoruz. Kuralar çekildi. İlk teslimatlar da gelecek yılın başından itibaren başlıyor. Dolayısıyla sosyal konuta büyük önem veriyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Arzı arttırarak fiyatların dengelenmesine katkıda bulunacağız. Üçüncü alanımız enerji. Enerjide ithalata bağımlıyız maalesef. Dolayısıyla bunu azaltmak için gayret ediyoruz. Bir yandan petrol, doğalgaz aramaları yapıyoruz. Bir yandan enerjiyi daha verimli kullanmak için çalışmalarımız var. Ve yenilenebilir enerjide büyük bir dönüşüm sağlıyoruz. Güneş, rüzgar vesaire. Nükleere de inşallah yakında nükleer enerjiden de istifade eden bir ülke olacağız. Dördüncü arz yönlü alanımız ulaştırma. Burada da demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Demir yollarında da limanları üretim alanlarına bağlayan iltisak hatları dediğimiz hatları önceliklendirdik. Dolayısıyla sanayimizin rekabet gücünü arttırmak, maliyetlerini düşürmek için demir yolları yatırımlarına, üretim alanlarını limanlara bağlayan yatırımlara öncelik vermiş durumdayız. Bir beşinci alan var, o bence en kritik alan. O da insan kaynakları. İşte mesleki eğitim, bu geçiş süreçlerini daha rahat çalışan kesimlerin yaşaması. Burada da eğitim sisteminden işkur politikalarına kadar farklı politikalarla destek oluyoruz. Yani çok boyutlu bir programımız var. Bütüncül bir programımız var. Zaman zaman dışsal faktörler istemediğimiz etkiler oluştursa da programımızın sonuçlar verdiğini görüyoruz. Temel mallarda şu anda enflasyon %17.4'e kadar düşmüş durumda. Yani genel ortalama 32 ama temel mallar 17.4'e kadar düşmüş durumda. Ortalamayı yukarı çeken hizmet alanı daha çok. İşte bu kira, restoran, eğitim gibi kalemler. Aslında eğitimde de Esra Hanım toplumun %10'unu ilgilendiriyor ama etkisi yüksek, algı etkisi yüksek. İşte özel okullar vesaire. Normalde devlet okulları parasız. Hani üniversiteler dahil olmak üzere. Orada bir problem yok. Ama özel okula gönderenlerin çok yüksek ücretlerle karşılaştığını görüyoruz. Ona da bir kural getirdik geçen sene YÖK'le birlikte çalışarak. Daha makul gitmesi için. O maalesef yukarıya çekiyor enflasyonu. Toplumun %10'unu ilgilendiriyor ama manşet enflasyon dediğimiz enflasyonu da yukarı çekiyor. Bir diğer unsur az önce bahsettiğim kira konusu. İşte restoranlar, hizmet sektöründeki konular. Bunlar daha yapışkan. Bütün dünyada da böyledir. Hizmet biraz geriden gelir. Ama burada da bir kırılma var. %40'ın altına düştü buradaki seviyede. Zaman içinde buranın daha iyileştiğini göreceğiz. Fakat en önemli unsur şu, beklentiler.
4: Evet, bu çok önemli.
5: Beklentiler. Ya ekonomi dediğimiz sadece mekanik rakamlar falan değil. Sosyal medya burada maalesef bize hiç yardımcı olmuyor. Sürekli bir şekilde kötümserlik pompalayan, beklentileri bozucu bir eğilim var. Bu dünyada da tartışılıyor, dünyada da var bu. Beklenti çok önemli. Sosyal bilimlerde kendini gerçekleştiren kehanet diye bir kavram var. Yani dünyanın en sağlam bankacılık sistemine sahip olun. Yarın bankalar batacak diye herkes inanırsa gerçekten batar bankalar. Herkes gider parasını çekmeye batar. Dolayısıyla beklentilerin iyileşmesi çok önemli. Burada da bir kademeli bir iyileşme görüyoruz. Henüz tam arzu ettiğimiz yerde olduğumuzu söyleyemem. Hane halkları biraz daha yüksek. İşletmeler biraz ortada. Piyasa yapıcılar dediğimiz bu işleri daha reel takip edenler bizim hedeflere daha yakın beklentiler sergiliyorlar. İşte bu beklentilerdeki iyileşmeyi de hızlandırabilirsek önümüzdeki süreçlerde ben bu mücadeleden yine başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Elbette kolay değil. Elbette bunun bir takım maliyetleri oluyor. Hiçbir program maliyetsiz değil. Ama şunu bilmemiz lazım. Enflasyonu düşürmek sürdürülebilir büyüme ve sosyal adalet açısından çok önemli. İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaksınız ki kalıcı sosyal refah artışı olsun. Yoksa popülist politikalarla muhalefetin yaptığını görüyoruz. Popülist politikalarla, gündelik polemiklerle ekonomiyi bir yere taşıyamazsınız. Ve ekonomiyi sağlam, sağlıklı geliştiremediğiniz sürece sosyal refahı da kalıcı arttıramazsınız. Gündelik bir takım şeyler yaparsınız, sonra acısı çok daha kötü bir şekilde çıkar. Dolayısıyla burada asıl olan sağlıklı ekonomi politikaları izlemek ve bunların getirdiği gelişimi de sosyal refah olarak toplumun tüm kesimlerine yaymak.
4: Anladım. Ya mesela Cedit Bey, şöyle bir durum var. Bir örnek, yani çok spesifik de olabilir ama mesela turizmci kurun çıkmasını istiyor. İthalatçı kur çıkmasını istiyor. Yani böyle aslında burada bir araf var.
5: Var.
4: Nasıl bir ekonomi modeliyle bu işin içinden çıkılması
5: dengeli bir model. Dengeli bir model. Biz de onu öngörüyoruz. Hı-hı. Yani mesela tüketimle yatırım dengesi var. Esra Hanım. Tüketim çok önemli tabii. Refah demek sonuçta, gidip bir şeyler tüketiyorsa insanlar. Ama aşırı tükettiğiniz zaman tasarruf oranlarınız çok düşerse bu sefer de gelecek tüketiminizi tehlikeye atıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yatırımlarınızı azaltıyorsunuz. Ve yatırımları devam ettirmek istiyorsanız dışarıdan başka ülkelerin tasarruflarını kullanarak tüketim yapmak zorunda kalıyorsunuz. O da cari açık demek. Dolayısıyla burada asıl olan denge. Yani cari açığınızı da yönetilebilir seviyede tutmak, bütçe açığınızı da yönetilebilir seviyelerde tutmak, o üretim yatırım dengenizi korumak. Biz de bu çerçevede oluşturduk programımızı aslında. Dengeli bir büyümeyi öngörüyoruz. Büyümenin kompozisyonu dediğimiz bir şey var. Büyümenin bileşenleri var. Yani sadece tüketerek de bir süre büyürsünüz ama az önce bahsettiğim gibi cari açığınız artar, onu finanse etmek için borçlanırsınız. Borçlu bir ülke haline gelirsiniz dışarıya, bunun sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalırsınız. Hı hı. Asıl olan dengeli büyümektir. İç taleple dış talebi dengeleyen, tüketimle yatırımı dengeleyen bir anlayışla gitmek. O yüzden Cumhurbaşkanımızın yatırım, üretim, ihracat ve istihdam vurgusu çok önemli. Hı hı. Yani biz mutlaka elbette tüketeceğiz ama bir taraftan da yarına yatırım yapmak durumundayız. Tasarruflarımızı belli bir seviyede tutup bunu da yatırımlara, üretken yatırımlara kanalize etmek durumundayız. Ve verimlilik artışı sağlamak durumundayız. Verimlilik artışı sağladığınız zaman bu bir süre sonra sağlıklı bir şekilde ücretlerin artışına yansıyor. O da sosyal refaha yansıyor. Bu anlamda AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın son derece gerçekçi, ayakları yere basan, sağlıklı politikalarla planlı, programlı hareket ettiğini söylemek isterim. Yani muhalefet, sosyal medya her türlü algıyı yapmaya çalışabilirler. İşte hiçbir karşılığı olmayan vaatler havada uçuşabilir. Ama halkımız tarihten de biliyor. Yaşayanlar, en azından geçmiş Türkiye'nin tecrübelerini bilenler veya okuyanlar şunu gayet iyi biliyorlar. Bu popülist politikaların altı boş, sadece sloganik politikaların ülkeye büyük bedeller ödettiğini hep birlikte biliyoruz. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Elbette bu şu anlama gelmiyor. Yani sorunlar yok, işte hiç uğraşmamız gereken mesele yok anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oralarda da elbette duyarlı olacağız. İşte sanayimizde diyelim bir problem varsa ona yönelik elbette ilave politikalar geliştireceğiz. Belli bir toplumsal kesimimizin bir talebi varsa bütün imkanlarımızla onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Ama asıl olan, dediğim gibi, tüm 86 milyonun bu beklentilerine dengeli bir şekilde, belli bir adaletli, dengeli bir anlayışla cevap verebilmek.
4: Aslında Cevdet Bey, konuşmanın başında söylediğiniz zaman barınma, hani evet, konusunda, yani büyük şehirlerde yaşayan kamu personeli gerçekten çok zorlanıyor. Evet, dünya genelinde, bugün New York'ta da böyle, Londra'da da böyle, ama bir taraftan hani galiba şu, halka da bir şey söylemek gerekiyor. Evet, söylüyoruz ama ne zaman yansıyacağı hususunda çok haklı bir beklenti içerisinde halkımızda. Bu anlamda galiba anlatabilmek mi işin içine giriyor?
5: O da önemli. İletişim bu işin tabii ki büyük bir parçası. Bunu da elbette daha etkili bir şekilde yapmak durumundayız. Metropoller dediğiniz gibi daha çok etkileniyor bu süreçlerden. Az önce bahsettim konuttan. Yani %28 toplumumuzun maalesef kira ödemek zorunda. Evet. Dolayısıyla o kiralar, bunu ödemeye gücü yeten, geliri yüksek olan bir kesim de vardır bunun içinde. Onu tabii ayırarak söylüyorum ama ciddi bir nüfus da buradan etkileniyor. Dolayısıyla burada mutlaka ev sahipliğini arttırmamız gerekiyor. Kiraların düşmesi için arzı arttırmamız gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse deprem bölgesi. Bakın deprem bölgesinde deprem sonrası çok yükselmişti kiralar. Bu konutlar teslim edildikçe hızlı bir şekilde bu kiraların düştüğünü gördük. Şu anda çok daha düşük seviyede mesela deprem bölgesinde bu sorundan daha az bahsedilir hale geldi. Aynı şeyi işte bizim metropollerimizde daha fazla yapmamız gerekiyor. Kitlesel üretim, yani sosyal konut üretimi ama. Böyle farklı konut tiplerinden bahsetmiyorum. Parası olan istediği gibi konut yapsın, ona bir şey demiyorum. Ama biz kamu politikası olarak sosyal konutu desteklemek zorundayız. Bir taraftan da kamu görevlilerinde lojmanlarımız var biliyorsunuz. Lojmanları da artık yeni bir anlayışla, daha esnek bir anlayışla, daha çok insana hizmet eder bir anlayışla sağlamak durumundayız. Bunun gayreti içindeyiz. Bunlar tabii bir anda gerçekleşmiyor. Biraz zaman alıyor. Bir planlamanız, ihale süreçleri, yapım süreçleri. Ama bunu formüle etmiş durumdayız. 500 bin konut hiç azımsanacak bir rakam değil gerçekten. Bizim şu anki hane halkı büyüklüğümüz de 3 civarı Esra Hanım. Yani eskisi gibi kalabalık aileler kalmadı. Aslında ben toplumumuza da burada seslenmek istiyorum doğrusu.
4: Evet,
5: yani lüzumsuz yere çok büyük evler alıp hem yatırım maliyeti hem işletme maliyeti hem de yoruyoruz kendimizi. Daha fonksiyonel, daha iyi iç dizaynı yapılmış, daha düşük maliyetli konutlar inşa edebiliriz. Ve bu da bizim tasarruf oranımızı yükseltir. Toplumumuzun refahına aslında olumlu katkıda bulunur. Birçoğumuzun evlerinde hiç kullanmadığımız odalar var belki. Veya işte çok çok az kullanılan odalar var. Ama bunların işte eşyası, ısıtması, bakımı vesaire, bütün hepsi aslında ekonomik bir maliyet. Sadece aileler için değil, tüm aslında ekonomi için bir maliyet. İşte şimdi bizim bu sosyal konut anlayışıyla ben daha sağlıklı bir yapılanmanın, daha tasarruflu bir yapılanmanın oluşacağına da inanıyorum. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Beklentilerimiz çok yükseldi, onun farkındayım. Biraz da bu AK Parti hükümetinin, Cumhur İttifakı hükümetinin, tabii, hükümetlerinin bir başarısı. Eskiden çok başarı gibi görünen şeyler şimdi artık hani harcı alem zaten
4: bir
5: olması gerekir.
4: Değil mi?
5: Alışkanlık gibi işte, diyelim ki duble yol. Yani zaten olmalıydı ve hastaneler zaten böyle olur diyor insanlar. Halbuki yoktu bunlar. Yani şimdi beklenti çıtası da epey yükseldi doğrusu. İşte otomobil sahipliği mesela, bakın her yıl 1 milyondan fazla insan otomobil satın alıyor. İşte konut satın alanlar var. Yurt dışında tatil yapanlar var. Yani imkanı olan bir kesim de var mutlaka, ama buna erişemeyen, bunu yapamayan toplumsal kesimler de var. Dolayısıyla bizim beklenti çıtasını daha sağlıklı bir yere koymamız lazım. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Epey bir mesafe aldık doğru, ama henüz tam arzu ettiğimiz noktada da değiliz. İşte Türkiye yüzyılı diyoruz.
4: Tabii.
5: Türkiye yüzyılında hedefimiz işte o süperlik mi diyelim, oraya ulaşmak. Şöyle bir rakamsal olarak anlatayım bunu. AK Parti iktidara geldiği yıl bizim kişi başına gelirimizin, Avrupa Birliği kişi başına gelirine oranı 1/3 civarındaydı Esra Hanım. %30'lardaydı yani. İşte 33, 34 neyse. Şu anda %70'e yakınız. Yani o kişi başına ortalamada 1/3'den 2/3'e gelmişiz. Ha, henüz %100'e gelmedik. Bunun da farkında olmamız lazım. Yani Avrupa ortalamasının %100'üne henüz ulaşamadık. Dolayısıyla şimdi ulaşamadan aynısını yaşayalım dersek bu doğru olmaz. İşte ekonomimizi büyüteceğiz, teknolojik seviyemizi yükselteceğiz, savunma sanayindeki başarımızı, sağlık endüstrilerinde de, enerji ekipmanlarında da, makinalarda da, başka alanlarda da başaracağız. Yapay zeka gibi yeni teknolojileri bütün üretim süreçlerinde daha etkin kullanacağız. Verimliliğimizi, katma değerimizi yükselteceğiz ve hak edilmiş bir şekilde de refahımızı arttıracağız kalıcı bir şekilde.
4: Aslında şöyle mi? Yani bu mali türbülanstan diyelim, tabiri caiz olursa, mesela ne zaman çıkılır sorusu da şöyle genişletsek. Galiba insanlar, halk bir zaman istiyor. Yani evet, Burada bir zaman öngörebiliyor muyuz? Bir şey verebiliyor muyuz?
5: Yani bu sene normalde işte 20'lere doğru gidecektik. Bizim planımız oydu doğrusu. Ve o zaman hakikaten çok daha rahatlamış olacaktık. Ama savaştan dolayı bu saptı. Merkez Bankamız'da yeni tahminler ortaya koydu. Şimdi yani ben gelecek yıl için 20'nin altında bir yere doğru gitmenin önemli bir hedef olduğunu düşünüyorum. 2027 için 20'lerin altına doğru gidecektir. Bu da büyük oranda rahatlatacaktır. Ama asıl hedefimiz tabii ki tek hane. Tek haneli rakamlara yeniden ulaşmak. Ama 20'nin altına geldiği zaman gündelik hayatımızda zaten birçok alanda bunu çok daha somut görmüş olacağız. Temel mallarda görüyoruz aslında işte otomobilde, beyaz eşyada vesaire. Birçok malda artık eskisi gibi artmıyor Esra Hanım. Yani o eski dönemler gibi artmıyor. Ama işte bu hizmetlerde az önce bahsettiğim gibi buradaki şeyi hissetmemiz daha çok işte bu 20'lerin altına geldiğinde daha net bir şekilde hissedeceğiz diye inanıyorum.
4: İnşallah güzel olur diyelim. Ama işte asıl konu Cevdet Bey 15 Temmuz meselesine böyle iyi gireceğim ama çünkü
5: yaklaştı.
4: Kısalmaya başladı. O yüzden önemli konuyu sizinle konuşmak için vakit kaybetmek istemedim. Şimdi aslında 15 Temmuz darbe girişimini bir vesayetin ürünü olarak okuduk. Bugün geldiğimiz noktada vesayetlerin sonlandığı noktada benzer girişimlerin olmayacağını söyleyebilir miyiz?
5: Şimdi şöyle Esra Hanım, her zaman uyanık olmakta fayda var. Hiç olmayacak diye düşünmek bu anlamda bizi rehavete itmemeli. Evet. Mutlaka bir pay bırakıp uyanık olmamızda fayda var. Ama şunu da söylememiz lazım. 15 Temmuz aslında 60'taki askeri darbenin açtığı parantezi kapattı diyebiliriz. Yani bir darbeler tarihimiz var maalesef. Vesayet odakları. Her darbenin kendine göre farklı bir takım renkleri, aktörleri, üslupları filan ama sonuçta özü aynı. Dediğiniz gibi halkın seçtiklerine, milli iradeye karşı vesayetçi bir takım odakların ve özellikle de dışarıyla da bağlantılı, sadece içeriden değil, içerideki yapılar ve dışarıyla bağlantılı bir şekilde bu milli iradeye karşı bir kalkışma ve kendi tasarımını diyelim topluma dayatma. Bu anlamda vesayetin büyük bir darbe yediğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Özellikle 15 Temmuz sonrası yeni hükümet sisteminin oluşması, sivil iradeyi tahkim edici bir takım reformların yapılması, bunlar tabii bir daha böyle bir şey yaşanmasın adına önemli kararlar, önemli adımlar, çok şey yapıldı. Ama yine de dediğim gibi rehavete kapılmamakta fayda var. İhtiyatı her zaman elde tutmakta fayda var. Demokrasi her zaman korumamız gereken bir unsur. Yani artık bir şey olmaz diye bakmak bu anlamda doğru değil. Uyanık olmamız lazım, rehavete kapılmamamız lazım. Ama şunu da bilmeliyiz ki Türkiye bu imtihandan başarıyla çıktı. Vesayetçi yapıları tasfiye etti, büyük oranda tasfiye etti. Ha, daha anayasada yapılması gerekenler var, başka işler var ama bir kritik eşiği aşmış oldu Türkiye. O darbeler parantezini bana göre kapatmış oldu. İnşallah bir daha böyle hain, ihanet girişimleriyle karşı karşıya kalmayız.
4: Aslında şöyle Cevdet Bey, ben bugün sosyal medyada, şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. 15 Temmuz'un en genç şehidi 17 yaşında Mahir Ayabak. Mahir, ben sevgili annesi Muhtever Ayabak.
5: Tüm şehitlerimize efendi, rahmet diliyoruz.
4: Rahmet dileyelim. Onu da programda ağırlamıştım. O şöyle demişti bana. Yani öyle bir aşkla evden çıkmış ki, yani beni görüp dayanamayacağını hissederek yani vedalaşmadan gitti. Şimdi bugün aynı anneyi bir meclis üyesinde, bir Bahçeli Evler galiba, öyle yanlış değil, evet öyle hatırlıyorum, CHP'li meclis üyeleri bu annenin yüzüne karşı işte tiyatro diyebiliyorlar. O zaman şöyle sormak lazım: gerçekleştirseydiniz darbe diyecektiniz. Evet. Gerçekleştiremediğiniz için tiyatro diyorsunuz. Evet. Şimdi bu anneye bunu söyleyebilen bir zihniyetle gerçekten hani vicdanı ya da anlayışı aramak, hele ki şu en acılı anma zamanlarında çok güzel bir şey söylediniz. Hani acıyı yaşadığımız anda herkes o acıya koşar. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Yani acıyı tazeyken herkesin, evet, ama üzerinden zaman geçtiğinde sadece sahibine kalıyor. Evet. O yüzden bu anlamda bu tiyatro deme anlayışsızlığını, vicdansızlığını da bence gerçekten insanlara da anlatmak gerekiyor.
5: Doğru, doğru. Gayet güzel ifade ettiniz doğrusu. Ben de %100 katılıyorum. Hı. Dediğiniz gibi şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her şeyden önce onlara dediğiniz gibi bir hakaret. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten. Yani o gece en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kaldık tarihimizin. Asker üniforması giymiş, vatandaşın vergileriyle silahı alınan, üniforması alınan insanlar, teröristler vatandaşın başına bomba yağdırdılar. Meclisimize, külliyemize. Hı hı. Dolayısıyla yani bunu tiyatro olarak nitelendirmek hiçbir şekilde kabul edilemez bir yaklaşım.
4: Orada amaç neydi Sayın Bakanım? Yani meclisin bombalanması sizce ne anlama geliyordu?
5: Bence
4: amaç
5: şu neydi? Anlama geliyor. Bunlar milli iradenin sembolleri. Meclis yasama organı. Bütün partiler var. Hani yanlış anlamayın, ben sadece AK Parti'den bütün milletin aslında iradesinin tecelli ettiği kurum Türkiye, hı, Büyük Millet Meclisi. Külliye ise yürütmede milli iradenin tecelli ettiği makam. Cumhurbaşkanlığı makamı. Ya yani ikisi de aslında milli iradenin tecelli ettiği kurumlar. Hı. Bu aslında darbecilerin zihniyetini de açığa vuruyor. Kime düşman olduklarını, yani milli irade düşmanlığı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben şöyle söylüyorum Esra Hanım. Bütün darbeler gayrimillidir. Milli iradeyi hedef alırlar ve esas olarak kırmaya çalıştıkları milletin bu gücüdür, iradesidir. Dolayısıyla bu tesadüfen seçilmiş hedefler değil bunlar. Meclisin seçilmesi, düşman askerleri bile değil mi savaşırken bazı şeylere hani saygı gösterirler. Bu bir meclis binasına, belli bir tarihi binaya. Bunlar onu bile yapmadılar gerçekten. Yani milli irade düşmanlıklarının ne kadar üst seviyede olduğunu, milletin değerlerine karşı düşmanlıklarının ne kadar üst seviyede olduğunu gösteren, evet, çok sembolik ve son derece dikkatle değerlendirilmesi gereken saldırılar bunlar. Bu nedenle şunu da söyleyeyim. 60 darbesinden 15 Temmuz'a kadar işte arkalarındaki belli güçlerle hareket ettiklerini, milli olmayan bir takım arka planla hareket ettiklerini de bu eylemler çok net bir şekilde gösteriyor.
4: Aslında evet, 15 Temmuz'un temelleri 27 Mayıs'ta atıldı malum. Vesayetin kurumsallaştığı ve gerçekten kurumların gücünün halkın üzerinde olduğu bir sistem inşa edilmişti. Şimdi bunu anayasayla bugüne kadar getirdiler. Bu anlamda yeni anayasa galiba işte çok büyük bir önem arz ediyor. Hemen soralım ve ne zaman yeni anayasaya kavuşacağız?
5: Öyle Esra Hanım, bu konuda bütün partilerin seçim beyannamelerinde bu taahhüt var baktığınız, evet, zaman. AK Parti de uzun yıllardır bu taahhüdü ortaya koyan bir parti. Cumhur İttifakı'nın da Milliyetçi Hareket Partisi olsun, diğer unsurları olsun, onlar da bunu ifade ediyorlar. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir hazırlığı da oldu biliyorsunuz. Biz de uzun süredir hazırlıklar yapıyoruz. Ama şunu görmemiz lazım, tabii 12 Eylül'den sonra, askeri bir darbeden sonra yapılmış ve kabul ettirilmiş bir anayasayla yaşıyoruz. Bu başlı başına bir ayıp bizim için, bir utanç aslında. Yani biz dünyada darbe sonrası yapılmış bir anayasayla yaşamak zorunda değiliz artık. Bu utançtan her şeyden önce kurtulmamız lazım. Sivil, demokratik bir usulle yapılmış bir anayasa. İçeriğinden bağımsız söylüyorum. Yani milletin yaptığı bir anayasa, sivil, demokratik ortamda yapılmış bir anayasa başlı başına kıymetli diye inanıyorum. Diğer taraftan çok sayıda değişiklik olmuş olsa bile anayasamızda, hala o vesayetçi dönemden kalma bir takım artıklar var, bir takım unsurlar var. Hı. Bir de çeşitli zamanlarda bu değişiklikler yapıldığı için iç tutarsızlıklar, yani ifade biçimlerinden tutun içeriye kadar bazı tutarsızlıklar var. Bunların giderilmesi önemli. Ama her şeyden önemlisi bence sadece geçmişle ilgili değil. Yani bu işin geçmiş kısmı söyledim. Bir de gelecek var. Yani yeni bir döneme giriyoruz. Az önce tartıştık. Dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Biz iddialı bir ülke olacaksak, gelecek perspektifli bir yeni anayasa, sivil demokratik anayasayı da ortaya koymak durumundayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlığa söyleyeceği sözleri, duruşu da bu anayasayla ortaya koymak durumundayız. Az önce bahsettiğim o güç merkezli dünyaya karşı hem gücünü koruyan hem de prensiplerini, değerlerini ortaya koyan bir millet olarak duruşumuzu göstereceğimiz. Bir taraftan da yeni teknolojiler, işte yapay zeka, değişen bir dünya var. Bunun da hukukunun altyapısını oluşturan bir gelecek perspektifli ve gençlerin fikirleriyle de şekillenmiş bir anayasa perspektifine ihtiyacımız var. Yalnız bunu sadece AK Parti, sadece Cumhur İttifakı yapamaz. Bizim işte bu, biliyorsunuz, belli bir çoğunluk gerektiriyor mecliste. Dolayısıyla biz hep şu çağrıyı yapıyoruz muhalefete. Gelin bu ülke hepimizin, bu millet hepimizin olabilecek en geniş mutabakatı sağlayalım. Oturalım mecliste, bu işin asıl yeri meclis. Ha, partiler mutfaklarında çalışırlar. Politikalar üretirler, bakış açıları, teklifler geliştirirler. Ama sonuçta bunun yeri, kurulacağı masa meclis. Gelin diyoruz, meclisimizde oturalım. Aksayan tarafları hep birlikte tartışalım. Uzun yıllardır bu tartışmayı yapıyor Türkiye. Meslek kuruluşlarından, akademik dünyaya, sivil topluma, herkesten gelen bu verilerle ülkemize bu yeni anayasayı, sivil, demokratik anayasayı, gelecek odaklı bir anayasayı milletimizde kavuşturalım istiyoruz. Biz bu iddiamızdan vazgeçmiş değiliz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız benim başkanlığımda bir grup oluşturmuştu. Biz 20'nin üzerinde toplantı yaptık. Kendi içimizde, mutfağımızda bu tartışmaları sürdürüyoruz. Gönül ister ki ana muhalefet başta olmak üzere diğer tüm partiler de gelsinler. Oturup hep birlikte konuşarak, tek taraflı değil bu iş. Yani sadece bir partinin bakış açısıyla olacak iş değil. En geniş mutabakatla milletimize hak ettiği bu anayasayı kavuşturalım istiyoruz. Türkiye bunu da başaracaktır. Er veya geç başaracaktır.
4: Aslında yine böyle sormadan edemeyeceğim sorulardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci.
5: Evet.
4: Çok önemli. Aslında siz de diyorsunuz ki aslında terörsüz Türkiye demek, terörsüz bölge demek.
5: Doğru.
4: Bu anlamdaki dengeleri de söylüyorsunuz. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı da bu anlamda çok önemli. Şu aşamayı bir başlayın konuşmak istiyorum. Çünkü herkes de çok merak ediyor. Bu süreç nasıl gidiyor? Nasıl yansıyacak? Bölgeye nasıl yansıyacak? Neler oluyor hususu? Ki sahayı da çok iyi bilen bir siyasi büyüksünüz. Bu anlamda ne diyebilirsiniz?
5: Şimdi terörsüz Türkiye'nin ana çerçevesine baktığınız zaman, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge,

0: aslında Türkiye Yüzyılı Vizyonu. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu Cumhurbaşkanımız ortaya koyarken birçok boyutunun yanında kardeşliğin, huzurun, birliğin yüzyılı olarak ortaya koydu. İç cephemizi güçlendirmemiz gerektiğinin her vesileyle altını çizdi.
1: Evet.
0: Bu çerçevede de Sayın Bahçeli tarihi bir çıkış yaptı. Tabiri caizse ezberleri bozdu hakikaten. Siyasi bir hesap yapmadan ülkenin geleceği için, yani siyasi getirisi götürüsü diye bakmadan ülkemizin geleceği için doğru olan neyse onu yapalım anlamında bir cesur çıkışlar yaptı ve bu sürece büyük bir ivme katmış oldu. Daha sonra biliyorsunuz terör örgütünün kurucusu kendi örgütüne kendinizi feshedin çağrısı yaptı. Örgüt de buna olumlu cevaplar verdi. Dolayısıyla süreç aşama aşama bu noktalara gelmiş oldu. En son meclisimizde bir komisyon kuruldu. Bir grup hariç bütün grupların ortak bir komisyonu oldu. Bu da yani tebrik etmek istiyorum ben hakikaten bütün katkıda bulunanları. İyi bir örnek oldu. Her demokrasilerde tabii ki tartışmalar olur partiler arasında. Farklı bakış açıları, aksi takdirde bir tane parti olurdu. Ama bir taraftan da milli konularda, hayati konularda da partilerin bir araya gelip ortak bir tutum sergilemesi gerekiyor. İşte buna güzel bir örnek oldu. İyi bir rapor çıktı.
1: Şu anda
0: çıktı.
1: O şekilde bir şey var değil mi?
0: Şu ana kadar öyle geldi. Bunu da hepimiz hakikaten takdir ediyoruz. Meclis Başkanımızın başkanlığında gerçekten çok olgun, çok iyi bir süreç işledi ve bir rapor çıktı. Şu anda geldiğimiz nokta artık kritik bir aşama. Yani bu aşamada artık bir kanuni düzenleme hususu gündemimizde. Bu kanuni düzenleme ile birlikte terör örgütünün kendini feshettiğini söyleyen terör örgütünün silahları tamamen bırakması, bu illegal diyebileceğimiz yapılanmaları tasfiye etmesi söz konusu ve buna karşı da devletimizin, meclisimizin yine gönül ister ki tabii tüm partilerin katkısıyla bir düzenleme ortaya koyması. Bu konularda da belli bir aşamaya gelinmiş durumda. Meclisimiz kapanmadan bu yönde bir yasanın çıkarılması yönünde büyük bir gayret var. Çalışmalar var. İnanıyorum ki meclisimizde bu ilgili komisyonlarda mutlaka ele alınacak ve belli bir çerçevede sonuçlandırılacaktır. Burada asıl olan Türkiye'nin bu terör belasından kalıcı bir şekilde kurtulması. Bugüne kadar bakın bu mütevazı bir yani ihtiyatlı bir hesaplama. Tabii ki can kayıplarının hesabı olmaz. Yani yanlış anlamayın şehitlerimize tekrar tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. O en büyük kayıp o hesaba gelmez. Ama ekonomik kayıplara baktığınız zaman 2 trilyon doların üzerinde bir kayıptan bahsediyoruz. Türkiye'nin ayaklarına vurmuş bir prangadan bahsediyoruz. Bu yükünden kurtulmuş bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge çok daha hızlı bir şekilde kalkınma sürecinin gelişeceği, demokratik standartları yükseltmek için de çok daha elverişli bir atmosferin oluşacağı bir Türkiye demek. Şimdi güvenlik endişelerinin olduğu yerde ister istemez bu tartışma alanı daralıyor Esra Hanım. Ama güvenlik endişelerinin kalktığı, özgüvenin arttığı bir ortamda demokratik gelişim içinde, demokratik standartların yükselmesi içinde çok daha elverişli bir atmosferin, ortamın oluşacağını söyleyebilirim. Ama önce tabii bu silahlardan, terörden, güvenlik endişelerinden herkesin kurtulması lazım. Bu süreçte de herkesin üslubuna çok dikkat etmesi lazım. Bu işler yine mekanik işler değil, sadece düzenleme meseleleri değil. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her fırsatta vurgulamamız lazım. Farklı bakış açılarımız olabilir, farklı tekliflerimiz olabilir. Ama kırmadan, dökmeden, rencide etmeden bu tartışmaları bir olgunluk içinde sürdürmemiz lazım. Eleştiriler de olabilir. Eleştiriler de bence çok faydalı. Sonuçta hakikaten dikkat edilmesi gereken unsurlar olabilir. Bütün bunlarla birlikte ben Türkiye'nin bunu artık başaracağına inanıyorum. Buna da herkesin katkıda bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye, bölgesinde de küresel düzeyde de çok daha etkili bir aktör haline gelmiş olacaktır.
1: Şimdi Cevdet Bey, şöyle sorsam, bu soru benim için önemli. Şey demek

Merak ediyorum hani sizin mesela çocukluktan bugüne bakışınıza tekrar dönersek mesela. Şimdi Bingöl'de doğmuş bir çocuksunuz. Mütevazi bir ailede doğmuşsunuz. Şimdi oradaki işte çocuk Cevdet Yılmaz'a gözünden şu zamanı

0: hem can kaybı anlamında hem de kalkınma anlamında. Çok büyük bedeller ödedi orada yaşayan insanlar. Yani görüşü ne olursa olsun, yani fikri, partisi, bilmem nesi ne olursa olsun, en büyük bedeli aslında doğuda, güneydoğuda yaşayan insanımız ödedi. Yaylalarını kullanamadı, yatırım gitmedi o bölgeye. Tam aksine oradaki sermaye başka yerlere gidip yatırım yapmak durumunda kaldı. İşsizlik arttı, turizm olmadı vesaire. Dolayısıyla en büyük maliyeti o bölge ödedi. Tüm Türkiye ödedi şüphesiz. Ama en büyük maliyeti Doğu Güneydoğu bölgesi ödedi. Şimdi terörün kalktığı bir ortamda da tam tersine en büyük fayda aslında Doğu Güneydoğu'da yaşayan insanımız olacak. Oradaki illerimiz uzun zamandır kullanmadıkları potansiyeli harekete geçirecekler. Çok daha hızlı, Türkiye ortalamasından daha yüksek bir hızla büyüyecekler. Yeni yatırım fırsatları oluşacak. Yeni istihdam, yeni ticaret imkanları oluşacak. Hele terörsüz bölgeyle birlikte, bakın bu kalkınma yolu, Irak'tan geçecek, Hicaz demiryolu, Suriye, Zengezur koridoru, bütün bunlarla birlikte Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Türkiye muazzam bir coğrafyaya sahip. Ama uzun zamandır bu güvenlik meseleleri yüzünden, anlamsız kısıtlamalar yüzünden ve yeterli olmayan bazı altyapılar yüzünden bu potansiyeli kullanamıyorduk. Şimdi onu kullanmış olacağız. 86 milyon bu faydayı göreceğiz. Ama bir taraftan da Doğu Güneydoğu dediğim gibi çok daha faydalanacak. Yalnız şu farkla sadece, yıkmak kolay ama yapmak zaman alıyor Esra Hanım. Dolayısıyla olumsuz etkiler çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. Olumlu etkiler biraz daha zamana yayılmış bir şekilde ortaya çıkıyor ama mutlaka bunu görüyorsunuz. Şimdiden görmeye başladık. Bakın Mardin'e gidin, turizmi, Diyarbakır'ın şu anki ortamına bakın, Gaziantep'e bakın, Urfa'ya bakın. Yani birçok il şimdiden bunun faydalarını görüyor ama kalıcı bir güvenli ortam oluştuğu zaman bu çok daha ilave faydalar getirecektir o bölgeye. Dolayısıyla o bölgenin çocukları da çok daha güvenli bir ortamda, emin bir ortamda, geleceğe çok daha umutla baktıkları bir ortamda yetişme imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ben hep şunun altını çiziyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyetle ilgili çok tartışmalar var. Hani ideolojik tartışmalar, şunlar bunlar. Ama ben ne anlıyorum diye baktığımda kendi hayatıma. Cumhuriyet dediğimiz aslında fırsat eşitliği. Hangi bölgede doğmuş olursanız olun, hangi sosyoekonomik arka plandan gelirseniz olun, ailenizin durumu ne olursa olsun, hangi etnik gruptan, mezhepten, kimlikten geliyor olursanız olun, bu toplumda ben çalışırsam, uğraşırsam belli bir yere gelirim diye inanıyorsa çocuklarımız, gençlerimiz, işte Cumhuriyet amacına ulaşmış demektir. Ben öyle görüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle programımızın böyle sonuna geldik diyelim.
0: Epeyce bir sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz izleyenlerimize de.
1: Gerçekten. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Muhittin Hocam, Muhittin Şimşek. Kendisini de ağırlamıştım tabii programda. O sizinle alakalı böyle sizi tanıyan dostlarınızdan böyle güzel spot cümleler almıştım. O da şöyle söylemişti. Yarın ve ayarın takdir ettiği bir isim. Galiba barış dediğimiz zaman, barış dili dediğimiz zaman şu dilden çok müstahni değil. Aslında bu dilden bahsediyorum. O yüzden galiba barış dilini, dil çok konusunda önemli. Da biraz. Çünkü son zamanlarda çok da görüyoruz. Çok kısa onu da değineceğim ama insanların inançlarından, kılıklarından, kıyafetlerinden her ne olursa olsun çok fazla tahkir edildiği bir ortamdayız. Bu anlamda galiba yine sizin biraz önce söylediğiniz şeylere çok özdeşleşecek bir şey söylediniz, söylemiş olduk.
0: Farklılıklarımızla birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizi bir şeylere benzetmek durumunda değiliz, zorlamak durumunda değiliz. Neyse insanlar... Ben şuna inanıyorum. Bir insan inandığı gibi yaşamıyorsa yani o topluma bir fayda da üretemez zaten. Neye inanıyorsa, nasıl inanıyorsa o inancını rahat bir şekilde kimliğini ifade edebilmeli, yaşayabilmeli. Bu bir pozitif veya negatif bir şeye yol açmamalı. Eşit vatandaşlık temelinde bütün insanların farklılıklara saygı gösterdiği bir ortamda yaşamayı becermek durumundayız. Bizim atalarımız bunu başarmış aslında. Çok yüzyıllar boyunca bırakın

0: farklı mezhepleri, etnik kimlikleri, farklı dinlerle aynı coğrafyayı, aynı şehirleri yüzyıllarca paylaşmış bizim atalarımız. Bizim de bugünkü dünyada bunu başarmamız lazım. Bazen okumuş olmak, işte çok bilmiş olmak ön yargıları kıramıyor maalesef. Daha farklı katı kalıplar da oluşturabiliyor. Hiç olmadık bir takım tavırlar da oluşturabiliyor. Bilginin yanına mutlaka bu diğer unsurları da katmak zorundayız. Ötekileştirmememiz lazım. Ayrımcılık yapmamamız lazım. Hor, hakir görmememiz lazım. Ve bunun da bize de yapılmasına müsaade etmememiz lazım. Başkalarına da yapılmaması lazım. Bu genel anlayış toplumda hakim olursa ben birçok meselenin çok daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Ki toplumun çoğunun da böyle düşündüğüne inanıyorum. Belki sesi daha çok çıkanlar var. İşte bu bir takım ne diyelim kimlikler, kimlik siyaseti yapanlar var. Ben hep şunu söyledim hayatım boyunca. Kimliklere sonuna kadar saygı duyalım. Ama kimliklerin istismar edilmesine, polemik konusu yapılmasına, kimlikler üzerinden araçsallaştırarak siyaset yapılmasına da karşı duruş sergileyelim. Herkesin kimliği başımızın tacı. Ama o kimlikleri birileri araçsallaştırıp toplumumuzda kutuplaşma oluşturmasın, gerilim oluşturmasın, hepimize bedel ödetecek çatışmaların tohumları atılmasın. Biz yüzyıllardır bu birlikte yaşama tecrübesine sahibiz. Türkiye yüzyılında da bunu güçlendirerek devam ettireceğiz inşallah.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Beni kırmadığınız için gerçekten benim için çok kıymetli.
0: İzleyenlere de hayırlı geceler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Evet, 24 TV izleyicileri, sizleri seviyoruz. Programımızın sonuna geldik. Kim vardı programımızda? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey'le. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Çok doğal sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum. Eyvallah diyorum.

0: Değerli misafirler, NATO 3-0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir

0: sorumluluk yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
1: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
2: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
1: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
3: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
1: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı, geride bıraktı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden çok önemli mesajlar çıktı. Bunlar gerek NATO'nun dönüşümü açısından gerek Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmesi bakımından çok ciddi gelişmelerdi. Ve özellikle yurt dışında, dış basında, dış yabancı başkentlerde ki özellikle Yunanistan ve İsrail'de çok ciddi şekilde yankılandığını gördük. Bununla birlikte tabii İran'da gelişmeler devam ediyor, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bir ateşkes süreci vardı, son günlerde ciddi şekilde sekteye uğramış görünüyor ki yeni hareketlilikler de var. Bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Özlem Coşan, Sağ Tek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Tabii hem siz hem Mehmet Bey NATO zirvesindeydiniz. Çok önemli gözlemleriniz var. Özlem Hanım'ın çok önemli gözlemleri var. Özellikle savunma bakımından onları konuşacağız ama sıcak gelişmeyle başlayalım müsaadenizle İran meselesiyle. Tabii İran'da bir süreç vardı, bir müzakere süreci devam ediyordu ama NATO zirvesiyle beraber Trump'ın Ankara'ya gelişi sıralarında başlayan bir hareketlilikle gerilim yükseldi, tansiyon yükseldi ki karşılıklı olarak ABD'nin ve İran'ın birbirini vurduğunu, daha doğrusu İran'ın ABD üslerine sahip olan Orta Doğu ülkelerini vurduğunu görüyoruz. Akşam saatlerinde de yine İran kıyılarına bazı saldırılar oldu. Trump ilk saldırılardan sonra aslında benim için bu süreç bitti anlamında bir açıklama yapmıştı. Ondan sonra daha da hareketlendiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi NATO zirvesine daha sonra detaylı değineceğiz az sonra ama öncelikle son gelişmeler hakkında bir genel değerlendirmenizi almak isterim.
1: Nasıl aslında bana sorarsanız sahada çok böyle değişen bir şey yok ama söylemde tabii ki Donald Trump'ın dediği işte ateşkes bitti ama buna rağmen hala müzakereler ve en azından diplomatik kanalların açık olduğunu biliyoruz. Daha önceki dönemlerde de yine çatışmalar oldu. Adı konulmuş bir ateşkes olmasına rağmen yine sahada karşılıklı çatışmalar vardı biliyorsunuz. Daha önce hem yine Hürmüz etrafında yer yer harareti yükselen bir ateş var. Yine şunu gösteriyor
0: yani
1: aslında.
0: Aşağı yukarı haftada bir gerilim yaşanıyordu diyebiliriz.
1: Evet, aslında şuna baktığımızda Hürmüz yine en belirgin ve savaşın seyrini bu aşamada en azından tarafların arasında yükselen tansiyonu en belirleyici nokta Hürmüz meselesi. Hı hı. Yani Hürmüz'de İran'ın kontrolünde bir geçiş mi olacak yoksa ABD'nin güvenlik sağladığı bir geçiş koridoru mu olacak veya siyasi bir uzlaşıyla yine Umman üzerinden biraz daha ılıman İran'a biraz daha işte imkanlar sağlanarak orada bir uzlaşı üzerinden bir geçiş olacak. Şu ana baktığımızda yine Hürmüz üzerinden konuşacak olursak İran'ın kontrolünde bir sağlanacak veya İran'ın seçtiği gemilerin kontrolünde sağlanacak bir koridor yine yer yer bu ateşlenmeleri çıkartacak gibi görünüyor. Buna rağmen ABD tarafından da kontrollü bir koridor açıldığında bu da İran'ın çok da işine gelmeyecek ve İran'ın kendi oluşturmak istediği Hürmüz üzerindeki kontrolden feragat olarak algılanacağı için bu da yine bir çatışma riskini hala barındırıyor olacak. Yine aslında en belki muhtemel senaryo biraz İran'ın o Hürmüz üzerindeki statükoyu değiştirerek İran'a biraz taviz vererek ABD'nin de orada hem ne yenildik ne yendik gibi bir pozisyonda kalarak orada yeni bir statükoyu bu aşamada koruyabilmeleri. Yani bu aşamada diyorum çünkü bunun kalıcı hale gelmesi farklı bir şeydir. Şu aşama müzakereler veya işte bu ateşkes kalktı ama görüşmeler hala devam ediyor aşamasında bunun sağlanması önemli. Çünkü baktığımızda Hürmüz kilit diyoruz çünkü küresel enerji piyasasını etkiliyor. Küresel işte enflasyonu deniz seyri seferi etkiliyor, deniz taşımacılığını etkiliyor. Bununla birlikte aslında Hürmüz'den de çıkan yani oradaki kilitten aşılamayan bir türlü sorundan ortaya çıkan bir askeri problem de var. Evet. Yani karşılıklı bugün yine işte Bender Abbas'ta Keşm bölgeleri vuruldu. Öbür tarafta işte Körfez ülkelerine karşı yapılan saldırılar var. Bu hep böyle mi devam edecek? Bu hep böyle devam etmemesi için kilidin açılması lazım. Yani geçen haftalarda biz şunu konuşuyorduk. Bu topyekün bir savaşa mı döner yoksa kalıcı bir barış mı olur? İşte Lübnan ve Hürmüz üzerinden başlatılan bu

0: süreç acaba nükleer meseleye de gelir mi? Oradaki sorunlar aşılır mı? Yani Trump'ın basın toplantısında bulundum ben de. Orada yaptığı açıklamalar şuydu. İşte yani hatta bir gazeteci arkadaşımız şunu sordu. Daha geçen hafta dediniz bunlar daha makul kişiler. Ama bugün yaptığınız açıklamalarda bunların ne kadar akıl dışı insanlar olduğunu.
1: 180 derece.
0: 180 farklı bir pozisyon. Dündür. Bugündür. Bugün böyle diye bir o minvali açıklamalar yaptı Donald Trump. Ama öncesinde de biz şunu söylüyorduk zaten hep. Yani bu topyekün tekrar bir savaşa dönmez ama yer yer böyle çatışmalar olur diyorduk ki fiili durumda da bu biraz onun aslında göstergesi. Çünkü evet. Donald Trump'ın kendisi de evet ateşkes bitti ama ateşkes aynı zamanda yani daha doğrusu müzakere aynı zamanda devam ediyor. Onun kapısını da kapatan biz onlarla kesinlikle artık görüşmeyeceğiz bu iş bitti diye bir açıklama da yapmıyor.
1: Ya zaten daha çok hani devleti bağlayan bir açıklamadan ziyade benim için bitti şeklinde evet. Bir farklı bir yol izleyerek verdiği ama mesaj bu, bir sürecin devam ettiğini gösteriyor. Ancak sancılı belli ki.
0: Yani. Evet bu yarın farklı bir şeye de dönüşebilir. Yani evet. Dümende tamamıyla Donald Trump olmasa da Amerika tarafında ve işin içinde bir de tabii İsrail'de hı hı. olduğu sürece yer yer bu yaptığı açıklamaların sahadaki karşılığı hep aynı olmayabiliyor. Yani ateşkes bitti demek aslında şu olması gerekiyor. Yani tekrar biz topyekun bir sıcak operasyona savaşa sıcak savaşa dönüşüyor anlamına gelmesi gerekir. Ama baktığımızda bunu sahadaki karşılığı en azından Katar gibi işte Pakistan gibi ülkelerin tekrar ara buluculuğuyla yeniden işte o kapının daha tam kapatılmaması aslında yine sevindirici bir haber. Savaşın seyri açısından ama şimdilik işte yani
1: sancılar biraz
0: sancılar daha devam edecek. Evet.
1: Tabii yani şimdi daha önceki programlarda da burada konuştuğumuzda aslında tam bir ateşkesten ziyade bir düşük yoğunluklu savaş döneminde olduğumuzu evet. söylüyorduk sık sık. Bu yaşananlar da aslında bunları teyit eden, doğrulayan gelişmeler diyebiliriz. Ancak tabii son zamanlarda biraz daha tansiyon yükseldi. Trump'ın İran'a çağrıları açık ve netti. Yani Hürmüz Boğazı'nın net olarak açık olduğunu bir an önce duyurmasını aksi halde sert şekilde vurmaya devam edeceğini söylüyordu ki bu akşam gelen haberler aslında bu sözün de yerine getirdiğini bize gösteriyor olabilir. Şimdi Hürmüz'ün akıbeti kilit mesele nasıl çözülecek diye baktığımızda özetlemek gerekirse aslında İran'ın işte ABD'nin güvenlik sağladığı Güney Koridoru'ndan geçmeye çalışan İran'ın kontrolü dışındaki hattan geçmeye çalışan gemileri hedef almasıyla tekrar başlayan bir gerginlikten bahsediyoruz. İran ve Umman arasında görüşmeler oldu. Umman'dan bir teklif geldiğini okuduk İran'a ki o teklif şuydu. Kuzey bölgesindeki kuzey hat İran'ın kontrolünde kalsın. Güney hat Umman'ın kontrolünde kalsın. Umman kontrolündeki hat serbest geçişi açık olsun. İran da kendi istediği uygulamayı yapsın. Ama bu da zaten Boğaz'ın fiilen kontrolden, evet. İran'ın kontrolünden çıkması anlamına tabii. gelecek ki şu şartlarda kabul etmemeleri aslında kendi politikaları bakımından gayet beklenir değil mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi Çağrı Bey, Kalibaf'ın özellikle söylediği tek taraflı anlaşmalar devri kapandığı şeklinde hı hı. sert bir aslında Trump'ın NATO zirvesinde Ankara'da yaptığı açıklamalara bir karşılık olarak aynı sertlikte bir cevabın olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Düşük yoğunluklu diyemeyiz artık çünkü bakın öyle yoğun bir şekilde CENTCOM'un işte aldığı emirle yaptığı saldırılar var ki İran 5 komşu ülkeye yani işte Körfez ülkesine yaptığı misilleme saldırılarla artık bu savaşı gri bölge savaşına taşımış oldu. Yani yine işte Hürmüz'den geçişlerin kapatıldığı tek taraflı olarak ve aynı zamanda biz daha çok mayınlar ne zaman ne şekilde kimler tarafından temizlenir konularını konuşmak isterken hı hı. değil mi bu konuda Türkiye'nin de üzerine düşebilecek bir şey varsa yapacağıyla alakalı olarak bu NATO'da da konuşulan evet. Üzerindeki
1: Cumhurbaşkanı evet, doğrudan verdiği evet. mesajlar arasında yer alıyor.
2: Yer alan bu mesajları daha çok irdelemek isterken biz birdenbire savaşın daha çetrefilli ve yoğun bir yere doğru gidebileceği işaretini aldık maalesef. Şimdi burada özellikle zaten Hürmüz'le alakalı olarak net bir kararın çıkmamış olması Hürmüz'ü her zaman bu işin en hassas, en kırılgan noktası, en dar boğazı hı-hı. aslında meselenin evet. yapmaya, sürdürmeye devam edecekti. Şimdi

0: Çağrı Bey, özellikle şuna bir dikkat etmemiz lazım. Tetikleyici bazı nedenler var tabii ki burada. Bu müzakerelerin de bir aşamada tıkandığı ve kamuoyuna, uluslararası kamuoyuna tetikleyici nedenlerle beraber tekrar ellerindeki gücü göstermek isteyen taraflar olarak meseleye bakmamız lazım. Her zaman bu kaba dayılığı, kaba kuvveti, kaba gücü kullanmak isteyen bir Amerika var. Ve biz daha önce yine Kalibaf'ın ve Arakçı'nın zaman zaman tekrarladığı kaba kuvvetle yaptırım uygulama dönemine son verilmeli şeklinde bir çağrısı vardı. Ama biz Trump üslubunu biliyoruz. Yani hatta bir başkan kendi devlet politikasının dışında bir söylem geliştirdi. Diyor ki işte benim ekibim müzakereye devam etmeyi istiyor. İsterlerse edebilirler. Ama bana göre bu ateşkes bitti, müzakereler de bitti.
1: Aslında bu eylemde değil, söylemde de kaba kuvveti kullanmak anlamına
0: Öyleydi
1: geliyor ki
0: ama
1: Trump bunun reklamını yapmayı da seven bir
0: evet
1: karakter.
0: yani şöyle CENTCOM'a verilen bu emirle beraber çok yoğunluklu bir bombardımanın başladığını görmüş olmakla birlikte Trump'ın aslında heybesinde o emri de sakladığını, verdiğini görmüş olduk. Şöyle bir şey söyleyelim. İsrail istihbaratını biliyorsunuz Amerikan başkanına yönelik bir suikast planı var iddiaları söz konusuydu. Aslında Amerika'nın 20 farklı istihbarat kuvveti yani en azından başkanın güvenliğiyle alakalı çalışan bu anlamda farklı farklı istihbarat örgütleri var. Fakat şöyle bir şey de ben dündü sanırım haberlerde bu istihbarattan Trump'ın çok rahatsız olduğu, özellikle NATO zirvesinden geldiği uçakla gitmemesinin, geriye dönmemesinin kendi itibarı açısından zedeleyici olduğunu düşündüğü ve yakın çevresini topladığı ve bu konuda bu istihbaratı getiren ve bu uygulamaya sebep olanlar hakkında da bir rapor tutulmasını istediği
1: Biraz
0: görüşüldü.
1: daha açalım. Yeni Air Force One'la gelmişti. Eskisiyle Londra'ya
0: Eskisiyle.
1: döndü. Orada
0: Çünkü
1: değiştirdi ve devam etti.
0: orada eskisinin daha fazla başkanın güvenliğine yönelik bir teçhizatla işte dolu olduğu, yani güvenliğinin daha yüksek olduğu söylendi. Ama İngiltere'ye gidip işte İngiltere'den aktarma yapması, yani geldiği uçakla dönmemesi bir Amerikan başkanının özellikle Trump profilinden bakarsak tabii ki sıkıntıya yol açmış durumda. Şimdi bir bu yönü var.
1: Bir parantez açayım.
0: Buyurun.
1: Tabii bu arada hani bir istihbarattan, saldırı istihbaratından bahsettik ama yakın zamanda ilkbaharda da İsrail'in İranlı müzakere heyetini öldürme planını
0: Evet,
1: ABD'nin
0: evet,
1: öğrenip
0: evet.
1: İranlıları uyardığı bir
0: İşte
1: durum
0: bu
1: vardı, değil mi? Çok
0: yüzden de
1: ilginç yani manzara.
0: Trump'ın yani bu istihbaratın İsrail kaynaklı olmasıyla ilgili bir rahatsızlığı olduğunu ben bir gazeteci olarak düşünüyorum. Yani çünkü böyle bir istihbarat kendisine uygulama noktasında farklı bir güvenlik tedbiriyle hareket etme zorunluluğu doğurdu ve en azından Amerika'nın büyük bir işte itibar, daha doğrusu süper gücünü tahkim ettiğini düşündüğü bir zirveden farklı bir uçakla geri dönüyor oluşu kendisinde bir rahatsızlığa sebep olmuştu.
2: Kendisine bu
1: Küçük
2: sorumlu
1: düşürüldüğünü
2: tabii.
1: düşünüyor
0: Evet,
2: basın
0: evet.
2: toplantısında kendisine bu sorumlu.
0: Soruldu.
2: Kendisi de işte uçağın Avrupa'ya gönderilip oradaki
0: Evet.
2: Amerikan askerleri tarafından inceleneceği
0: İncelenecek.
2: vesaire
0: Yani
2: gibi
0: daha
2: bir
0: doğrusu
2: açıklamada bulundu.
0: gösterilecek ama
2: Evet, gösterilecek.
0: işte
2: Yani
0: kendisinin suikast oranının dünyadaki birçok işten çok daha yüksek olduğunu ve işte bana bunu yapacaklar, ben onların bir numarasındayım en azından suikast listesinin diye. Tabii şunu da söylemek lazım. Mujtaba Hamane'nin açıklaması var malumunuz. Yani bu işin yani bir intikamın bir devlete ve millete bir borç hükmünde olduğunu ve bu konuyu çok önemsediklerini de belirten açıklamaları var. Ama bu tabii daha sonradan gelen, en azından bize daha sonradan duyurulan bir
1: Tabii Meşet'teki
0: konuydu.
1: törenlerde açılan
0: Evet.
1: dev afişleri, pankartları da hatırlarsınız. Trump seni öldüreceğiz diye pankartlar, afişler açılmış.
0: Ama şimdi şuna da bir bakmamız lazım. Yani Amerika özellikle MO'nun yani bu İran'daki yani mutabakat zaptının 9. maddesini ihlal etti. Yani nükleerle alakalı, nükleeri silahlanmada İran'ın kullanacağı ile ilgili maddenin ihlal edildiğiyle ilgili bir ibaresi var. Ama biz Trump'tan ne dinlemiştik? Nükleer bitti İran'da. nükleerle ilgili hiçbir şey yok. O özellikle işte yer altındaki derinliklerde bir hareketlenme olursa biz onların yaka kartlarındaki isimlere kadar okuyabilecek
1: yukarıdan
0: bir
1: izliyoruz
0: teknolojik
1: zaten
0: üstünlüğe, yani sinyal istihbaratının ne kadar kuvvetli olduğunu belirten cümleler kurmuştu. Fakat biz şunu anlıyoruz ki nükleerle ilgili aslında iş bitmemiş. En azından Amerika bunu 9. madde, yani bu mutabakatın 9. maddesine referans olarak dayandırıyorsa demek ki bununla ilgili hala içlerinde tatmin olmamış bir şey var.
1: Tabii bu konuda Trump'ın birbiriyle çalışan onlarca açıklamasından biri olarak.
0: Evet, tabii ki Hürmüz Boğazı'nı sordunuz. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda özellikle İran'ın elde ettiği, yani baştan beridir pazarlık unsuru olarak kullandığı, elde ettiği gücü kaybetmek istememesi var. Bir de tabii Umman'la biraz önce bahsettiğiniz konu var ama Umman'ın da vurulması söz konusu biliyorsunuz. Evet. Yani Umman'a da tam bir güven yok. Çünkü orada yakıt ikmali yaptığına dair Amerika'nın istihbaratı var. İran'ın istihbaratı var. Amerikan uçaklarının yakıt ikmali yaptığına dair. Bu yüzden de aslında kimseye güvenmeyen, bütün tırnaklarını çıkarmış bir İran var bu anlamda. Tabii biz şunu da görüyoruz. İran'ın kendi içinde, kendi sosyolojisinde ve seçmen demeyelim ama destekçi tabanında merkezi güce karşı biraz daha itaatin arttığı, yani desteğin en azından hissedilen bağın kuvvetlendiği. Bu anlamda İran'ın kendi yönetimiyle ilgili olarak ki Müçtaba Hamaney'in durumuyla ilgili biz net bir şey hala bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Fakat bir sisteme yönelik bağlılığın tekrar tahkim edilmesiyle ilgili bir süreç var. Bunun da vermiş olduğu güçle biz İran yetkililerinin daha sert, daha net ifadeler kullandığını görüyoruz. Yani iç cephenin tahkim edilmesiyle ilgili olan konuda İran kendini daha güçlü hissediyor. Ve bunu söylem analizi yaptığımızda söylemine de yansıttığını görüyoruz. Ama şunu özellikle söylememiz lazım. Küresel enerji arzının %20'sinin geçtiği Hürmüz, yani dünyanın küresel enerji arzındaki şah damarı olan Hürmüz Boğazı, savaşın başından bu yana en tehlikeli ve riskli dönemine yine girmiş oldu. Yani ilk defa değil ama tekrar girdi. Bu da ne demek? Trump'ın özellikle Kasım seçimleri öncesinde kendi Amerikan seçmen tabanını rahatlatmaya yönelik işte burada da yaptığı açıklamalarda bu vardı. Yani Brent petrol fiyatının tekrar normalin, hatta çok çok yani beklenenin aşağısına düşeceğiyle ilgili bir taahhüdü vardı.
1: Mutabakattan sonra %50 düştü demişti mesela.
0: Evet, ama bu maalesef bu bombalamalarla birlikte ve İran'ın şimdi bunu kapattığında yaşattığı sıkıntıyı İran biliyor ve hesapladı. Dünyaya olan maliyetini de hesapladı. O yüzden de bu konuda biz şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bir müzakere süreci tekrar başlayacaksa bu konudaki belirleyici hat yine Hürmüz Boğazı olacak. Çünkü artık uzun yıllara sari bir enerji maliyeti, bir sıkıntısı doğurabilecek küresel tıkanmadan bahsediyoruz. Anladım. Artık Hürmüz sadece Hürmüz'den ibaret değil.
1: Bu söyledikleriniz bende şöyle bir izlenim oluşturuyor. Muhtemelen bu mesele, Hürmüz temelli gerilimler Amerikan ara seçimlerine kadar yatışıp tekrar ortaya çıkacak.
0: Ama biz bu suikast konusunu da tekrar konuşabiliriz. Çünkü el yükseltiyor Trump bu anlamda.
1: Tabii bu suikast meselesinde de şöyle bir durum var. Yani şimdi İsrail istihbaratının verdiği bir bilgiden bahsediliyor ama tabii istihbarat savaşları da öyle mücadeleler ki İran'da belki tabii... Teorik konuşuyorum, yani tamamen tahminlere dayalı konuşuyorum, onu söyleyeyim. İran'da belki ABD başkanının kulağına böyle bir bilginin gitmesini istemiş olabilir pekala ki NATO zirvesinden dönüşte işte bu uçağı değiştirerek vesaire tırnak içinde hani daha ABD başkanını küçük düşürecek bir hamlede de bulunmuş
0: İran
1: olabilir.
0: İran etkisini de görmüş
1: tabii
0: oldu bu anlamda.
1: Öte yandan Hürmüz meselesi, işte bahsettik, yani küresel enflasyonu da tetikleyecek bir durum tekrar. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Geleceğe dair özellikle Hürmüz konusunda.
3: Şimdi tabii ki şunu ifade etmek gerekiyor. Yani karşılıklı iki tarafın birbirine güven konusunda ciddi şüpheleri var. Bu çok net. Tabii biraz sicili kabarık olan Amerika Birleşik Devletleri bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Ben 2000'den itibaren İran-Amerika arasında yapılan mutabakatlar ve anlaşmalar sonrası bunu hangi tarafın bozduğunu incelediğimde Ahmet Nejat döneminde 2015 yılında Brezilya ve Türkiye öncülüğünde aynı zamanda şu bir yıl içerisinde yaşadıklarımıza yani İsviçre'de tam anlaşacak aynı saldırıya gerçekleşti.
1: O zaman taraf hep ABD değil mi?
3: Yani hep Amerika Birleşik Devletleri. Tabii bir de inanılmaz bir taraftan da bir dezenformasyon savaşı da yaşanıyor. Yani bu savaş sırasında da dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik suçlamalar yaptı. Benim takip ettiğim kadar İran'da aslında biraz o dezenformasyon yeteneğini de geliştirdiğini görmüş olduk. Hemen videoyla anında bir cevap gibi İran Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ithamları bir yönüyle yalanlamış oldu.
1: Yani sosyal medya propaganda savaşlarının
3: tabii ana cephesi yani geldi şimdi gerçekten. Aslında inanılmaz bir dünyadayız. Yani 90'lı yıllarda devlet kanalları hakimdi. Dolayısıyla devletler ve siyaset ne veriyorsa siz onu olduğu gibi kabulleniyordunuz. İşte özel kanalların gelmesi ve artık özel kanal da değil. Her vatandaş aynı zamanda bir polis gibi yani. Dolayısıyla sosyal medya anında devletlerin yalanlarını anında ayyukaya çıkabiliyor. Bir taraftan tabii bu mesele var. Diğer bir mesele bu artık söylemekte beis yok. İsrail bu süreci sabote edecek. Yani bugün de gelecekte de bu bitmeyecek. Çünkü zaten bu süreci başlatan ana aktörlerden biri İsrail. Yani hala da Amerika'da, Amerika kamuoyunda bu savaşı kimin başlattığı bilinmiyor. Yani hani değil mi büyük bir savaşa geçeceksiniz. Yani üst düzey komutanlar vesaire. Amerikan kamuoyunda buna yönelik sadece 2-3 kişinin bu savaşı kararını verdiği ve daha da ilginç bu savaşın bir planı yok. Hani şimdi biz hep Hollywood filmlerinde bir nesil hep onlarla büyüdük ya. Yani işte Amerika her şeyi hesaplayan, işte ince şey yapan, düşünmediğini bile düşünen, bazen bizde aşırı bir duygu içerisinde. Hatta bazen Türkiye'de böyle çevremizde konuşurken bir mesele söylüyorsun. Diyor kesin Amerika İsrail planlamıştır diyor. Yani o kadar zihin dünyamızda yerleşmiş. Bu da açıkçası kötü bir duygu. Dolayısıyla sürekli böyle bir pay biçildiğini düşündüğünüzde ve bu ama böyle bir savaşın bir planı yok. Gerçekten de benim gördüğüm, ben daha çok soyut şeyler üzerinden de yani Trump'ın söylemlerinden değil sağdaki yansımalara da baktığınızda işte protestocularla İran devrilecekti. Peki bu olmadığı zaman ne yapacaktınız? Bununla ilgili BCD planları olmadığını net bir şekilde gördük.
1: Yani özetle aslında gerçek hayat filmlerdeki gibi değil diyorsun.
3: Değil yani evet öyle Hollywood Rambo filmleri gibi böyle yenilmez Amerikan kahramanları. Dolayısıyla bu planı olmadı ve Trump'ın ki biz de orada basın konuşmasında oradaydık. Ya İran'la ilgili bir yüzünden benim okuduğum bir endişe, bir belirsizlik ve bundan bir çıkış yolu aradığı çok aşikar bir durum. Hı-hı. Yani şimdi Lübnan'a saldıran Amerika Birleşik Devletleri yani ta Pakistan o zaman bile yalanladılar. Dedi ki saldırmadı. Ya saldırdın işte İsrail saldırdı yani bunu hala da yalanlam. Hatta Dövens yok işte mutabakata dahil değil gibi bir şeyler söylemişti.
1: Evet.
3: Bu açıdan baktığınızda bu kırılganlık devam edecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Trump hep diyor ya yok edeceğim şey yapacağım. Ne bekliyorsun bu zamana kadar madem o kadar kolaydı yok etseydin ya. Yani o kadar kolay olmuş olsaydı herhalde bu kadar beklemiş olmazdı.
1: Ki zaten bu niyetle de çok ağır bir saldırı silsilesi düzenlediler zamanında. Yani o zaman çok niyetlenmişlerdi. Özellikle rejimi.
3: Tabii o zaman da aynı şekilde yalanlamışlardı işte uçaklarımız düşmedi vesaire diye. Hemen İran tarafı bunu göstermiş oldu. Yani bundan sonraki süreç ez cümle sizin sorunuza cevap. Ben de kesinlikle ağır aksak bir savaş iklimi başlıyor olacak. Yani çünkü bu başlıklar gerçekten çok kırılgan. Yani dondurulmuş varlıklar, ondan sonra bir nevi o savaş tazminatı. Mesela 300 milyar dolardan bahsediliyor. Trump'a soruyor kim ödeyecek bunu? Biz ödemeyeceğiz. Kim ödeyecek?
1: Yani ki şu anda sıra oralara da gelemiyor.
3: Daha oraya da gelemiyor. Yani bu Hürmüz Boğazı'nı daha iklimini aşmadan. Tabii İran tarafının seceresi de tabii ki iyi değil. Yani devrim muhafızları bir özgüven iklimi de oldu İran tarafında. Yani şimdi normalde saldırıya uğramış bir ülke, bu kadar ağır ekonomi şartlarda yaşayan, yani bu dondurmuş varlıklar, savaş tazminatı, çünkü ciddi de bir hasar gördü. Ama bakıyorsunuz İran'da daha savaştan öncesinden daha bir şey var. Yani toplumda da nispi itibarıyla özgüven var. Yani
1: tabii normalde onlarca yıldır Amerikan ambargoları altında yaşayabilmiş, hayatlarını sürdürebilmiş olmanın sıkıntılar yaşasalar da verdiği bir temel de var bunda.
3: Tabii,
1: o temelin üzerine bu durumda bu dayanıklılık
3: devam edince dediğiniz gibi. Ya şimdi artık çok ilginç. Geçen bir Amerikan New York Times'teydi galiba. Orada şeyi anlatıyor analizle. Diyor ki insanlar artık rejimi değil devlete ne kadar yanındasın. Onu sorguluyorlar yani artık bu da ilginç bir sosyoloji. Yani o yüzden hani siyaset ve devlet gerçekten her ülkede ayrı bir sonuç verir. Yani hani Amerika Birleşik Devletleri işte Afganistan'a demokrasi getirecekti. Olmuyor. Yani her toprağın kendi bir siyasi geçmiş kültürü var. Dolayısıyla İran'da da nispi itibariyle gerçekten o sosyoloji Batı'nın düşündüğünün aksi şey yaptı. Hatta bugün çok ilginç bir video gördüm. Onu paylaşmak istiyorum. Şey yapıyor bir Alman gazeteci. Diyor ki 15 Temmuz Almanya'da olmuş olsaydı Almanlar nasıl tepki gösterirdi diye böyle. Ve özetle şunu diyor. Yani Almanlar olayı anlayana kadar zaten çoktan darbe iş işten geçmişti. Yani ama Türk toplumunun o refleksi, ondan sonra o mücadele şeyi, o devlet sosyolojisinin gerçekten böyle ayrıntı diyebileceğiniz o toplumsal sosyoloji aslında böyle kritik dönemlerde ortaya çıkıyor.
1: İşte yani o da zaten bunun anlaşılamadığını çok
3: evet,
1: önemli
3: en önemli mesele ki, o ben. En büyük yanılgıları o zaten.
1: İran Savaşı'ndaki durum da aslında ABD adına farklı bir açıdan benzer bir tablo ortaya koyuyor
3: evet,
1: diyebiliriz.
3: Evet, net bir şekilde.
1: İlginç bir durum. Tabii şimdi İran meselesi biraz önce de bahsettiğimiz gibi NATO'da verilen pek çok önemli mesaj vardı ama NATO'da tek gündem İran değildi. Çok çok önemli gündem maddeleri vardı ittifakın dönüşümüyle alakalı.
3: Ama biraz gölgesinde kaldı. Yani hiçbir yeni saldıracağız demesi. Değil mi? Biz orada canlı canlı.
4: Donald Trump'ın oradaki mesajları. Yani şöyle özellikle birkaç mesele vardı. Yani Rutte'nin basın toplantısını takip ettim. Hemen arkasından Donald Trump'ın basın toplantısı ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantılarını takip etme fırsatımız oldu. Birkaç mesele vardı. Bunlardan ön plana çıkan üçünün de diyelim hani ortak noktası özellikle ilk ikisi işte Rutte ile Donald Trump'ın birincisi bu savunma harcamaları ile ilgili oradaki dağılımın nasıl olacağı. Evet. İkincisi Avrupa'nın kendi güvenlik şemsiyesini oluşturma, o kendi güvenliğini sağlayabilecek bir kapasiteye ulaşmasını nasıl yapacak? Bununla ilgiliydi. Üçüncüsü de iki savaş ön plandaydı. Bunlardan bir tanesi Ukrayna-Rusya arasındaki çatışma. İkincisi de İran'la ABD arasındaki çatışmanın etrafında dolanan söylemler nedir? İşte ABD başkanının bize NATO yardım etmedi. İşte yardım edecek misiniz İran bir daha saldırı olursa
1: Avrupa'nın
4: gibi.
1: Avrupa'nın müttefiklere çok evet, sert çıkışları var.
4: Evet evet bunlar etrafında döndü ama tabii bence öncelikle şunun bu NATO zirve çerçevesinde söylememiz gerekiyor. Birincisi Türkiye'nin misafirperverliği yani orada böyle altı çizili çizili herkes tarafından bir defa takdir edildi. Hı hı. Ve misafirperverliğin ötesinde böyle büyük bir organizasyonu.
3: En büyük eleştiri silah hediyesiydi herhalde.
4: Eleştiriyi aslında
3: yok,
4: yersiz.
3: Eleştiri dedim evet. Yani yersiz.
4: Belki böyle bir beklenti yani normal olmadığı içindi belki ama sonuçta NATO dediğimiz ittifak
3: hangi mesajlara sürüklediler?
4: Askeri bir ittifak ve orada da bana sorarsanız çok da yadırganması gereken bir hediye evet. Değildi. Bu böyle bir çerçevede olduğu için. Ama tabii yani normal silah hediye etmek diplomatik görüşmelerde çok da belki rastlanan bir şeydi. Çünkü işte Kanada Başbakanı'nın söylediği ben akça ağacı şurubu getirmiştim. Ona karşılık bize silah verdi. Biraz bizimkisi çok mütevazi bir hediye kaldı gibi, sönük kaldı gibi bir espriyle açıklaması da vardı. Ama onun, yani bu tabii işin magazin tarafı var ama işin bir de gerçekte real anlamda çıktıları var. Nedir bu? Birincisi, Türkiye'nin siyasi olarak farklı bölgelerdeki NATO'yu çok ilgilendiren meselelerde çok kilit bir aktör olduğu. Nedir bu? Ukrayna Savaşı'nda yine kilit. Avrupa'nın güvenliği açısından kilit. ABD ile ilişkiler üzerinden baktığımızda NATO'nun geleceği açısından kilit. Diplomatik girişimleri açısından işte yine İran Savaşı'nda kilit. Yani bu anlamda Türkiye'nin kilit olması, Türk savunma sanayinin herkes, yani bütün katılımcılar tarafından gerçekten hayranlıkla izlenilmesi, yani organizasyonun kendisinin belli başlı başına büyük bir başarı olması, Türkiye'nin, ya bugün şöyle bir açıklama vardı. ABD'nin NATO büyükelçisi Matthew Whitaker diyor ki, ben Türkiye'yi çok kez ziyaret ettim diyor ve Türkiye'nin işte bölgesel çatışmalarda, işte NATO'yu ve ABD'yi ilgilen meselelerdeki girişimlerine baktım diyor. Bizim ilişkimiz Türkiye'den yana bir ilişki, yani mealen söylüyorum tabii. Bizim ilişkimiz Türkiye'den yana bir ilişki olması gerekiyor diyor. Yani bu Biden dönemine baktığımızda veya şu bu dönemle kıyasla veya Türkiye'nin 10 sene önceki AB için ne ifade ettiğini, Türkiye'nin NATO için ne ifade ettiğini, Türkiye'nin işte dünya siyaset açısından ne ifade ettiğini, nasıl konumlandırıldığını, bu küresel aktörler tarafından, yani bir tarafta Putin var, bir tarafta Donald Trump var, bir tarafta AB, bir tarafta Xi Jinping, baktığımızda yine Türkiye'nin nerede olduğu, yani bu bir şey değil. Bakın,
1: yani Çağrı Bey, yolu bir, biz bunu zaten çok uzun yıllardır, evet, Türkiye olarak söylüyoruz.
4: Söylüyor ama
1: bu örneği Suriye'ydi mesela.
4: Bu şöyle bir şey değildi yani. Eskiden böyleydik de bizi görmüyorlardı değil. Eskiden bizim coğrafi konumuz çok önemliydi. NATO'da en büyük, işte ikinci askeri asker bulunduran ülke olması hasebiyle önemliydik ama bunların ötesinde bizim artık oyun değiştirici, yani güç anlamında baktığımızda görece artık çok farklı bir katmandayız. Yani değerli hocam çok daha iyi bu savunma sanayi meselelerini anlatacaktır ama yani bizim savunma sanayimizin geldiği nokta artık NATO için vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor bizi.
1: Yani burada da aslında kötü müttefiklere, tırnak içinde söylüyorum, evet, tabii, yani bir espri mahiyetinde ama kötü müttefiklere de bir teşekkür etmemiz lazım. Yani, çünkü
0: ev sahibi
1: onların sayesinde demek tabii, evet, doğru değil ama onların zorlaması, onların müttefik olmanın gereğini yerine getirmemeleri bizim kendi göbeğimizi kesmemize yol açtı.
4: Siyasi olarak ve ideolojik olarak Türkiye'ye karşı oluşturulan bu bariyerler, Türkiye'nin geldiği konum itibariyle artık tutunabilecek bariyerler değil. Hı-hı. Aslında bu yeni Türkiye'nin oradaki gerçekliğe dayanabilecek bir ideolojik bariyer veya siyasi bir direnç artık kalmadı. Çünkü bunu hem kabullenmek zorundalar, evet, anlamak zorundalar ve bununla ilgili yeni bir strateji oluşturmak zorundalar. Eğer o stratejik körlüğü bir şekilde Avrupa ülkeleri aşabilirse, özellikle AB ülkeleri, o zaman Türkiye'nin AB güvenlik mimarisi için asıl konumlandırılmasını ve onlar açısından bunu ne büyük bir mana oluşturduğunu, o zaman aslında belki...
1: Ama onun da işaretleri, evet, gelmeye başlıyor artık.
4: Yani evet, ama o tamamıyla henüz geçmiş değil. Evet. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi, özellikle bütün basın toplantılarında veya yapılan açıklamalarda AB'nin, AB ülkesi olmayan NATO müttefiklerine karşı o hala o elle işte bir şekilde siyasi duruş ve çifte standardı bırakması gerektiği. Yani biz bunu ne zaman yaşadık? Terörle mücadelede yaşadık. Suriye'de yaşadık. Savunma sanayinde yaşadık. Ve hala baktığımızda...
1: Şimdi AB'nin SAFE programında aynı şey yaşamıyor.
4: Evet, oradaki finansman...
3: Açıklayabilirlerdi bununla ilgili hiçbir şey söylemedi.
4: Finansmana, evet, ulaşım açısından oradaki çifte standardı biz hala yaşıyoruz. Ama bu şu demek değil. Türkiye hala onun peşinde koşacak bir ülke değil artık. Yani dolayısıyla oradaki Türkiye'nin vardığı yeni noktayı onlar kavramış durumdalar ama bununla ilgili nasıl bir strateji izleyecekler, o da onların vizyonuna bağlı.
1: Yani siz kendi yolunuzda dirayetle, kararlılıkla yürümeye devam ettiğiniz zaman aslında başkalarının yolu da sizin yolunuzla, evet, yan yana ilerlemeye başlıyor. İster istemez sizin yanınızda bulunmak ya da sizinle işbirliği yapmak durumunda kalıyorlar kendi bulundukları konum gereği. Birkaç dakikam kalmışken Özlem Hanım, Şimdi şunu hatırlamak lazım. Tabii Mehmet Bey de çok detaylı bahsetti ama Trump'ın kameralar önünde her konuşmasında özellikle Avrupalı NATO müttefiklerini sert şekilde eleştirdiği, buna karşılık Türkiye'yi defalarca, her seferinde defalarca ayrı ayrı değil, her konuşmasında arka arkaya defalarca hem konumundan, stratejik konumundan dolayı, hem askeri gücünden, hem savunma kapasitesinden, savunma sanayi kapasitesinden dolayı övdüğü açıklamalar gördük ki bunlar günler boyunca çok sık şekilde devam etti. Yani o aslında Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir noktaya oturduğunu, NATO'nun en tepesindeki ülkenin lideri

0: derinden duymamız bakımından da dünyaya ciddi bir mesajdı diyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Tabii ki. Çağrı Bey, şimdi Trump'ın bütün sözlerine baktığımızda belirsizlik yerini aslında çok net bir takım ifadelere bırakmış. En azından Trump'ın Türkiye'deki açıklamaları bakımından söylersek. Aslında sözün özü, Trump bu vurguları boşuna yapmadı. Yani Avrupa'da sizinle görüşmek istemiyorum. Net olarak söyledi, bakın Sanchez'le ilgili veya İtalya'yla ilgili, değil mi?
0: Evet.
1: Direkt dedi ki sizinle görüşmek istemiyorum ama işte yakın dostum Erdoğan Ankara'da olacak diye bu zirve ve Erdoğan davet ettiği için geldim dedi.
2: Başka yerde olsaydı gelmezdim
1: dedi. Yani ben sizinle görüşmek istemiyorum.
0: Aslında bu bile Türkiye'nin mevcut konumunun hani NATO'daki ayrılıkları bir araya ortadan kaldırıp bir çimento
1: görevi görmesi bakımından önemli. Yani savunma diplomasisinde aynı zamanda çok önemli bir yerde bir kilit aktör olduğuna Trump'ın vurgusudur Türkiye ile ilgili. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bu kadar hani her konuşmasında bunun altını defaatle kalın çizgilerle çizmesinin sebebi, eğer bir tıkanıklık olursa ben dostumu Erdoğan'ı dinlerim anlamına da geliyordu. Bu yüzden zaten bunu bildiği için Rutte'den tutun da diğer işte Avrupa devletleri daha zirve öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve dışişleriyle temasa geçtiler.
0: Bu arada Trump'ın Netanyahu'ya Ankara'dan gönderdiği mesajlar da bu açıdan çok önemli ve kritik de tabii.
1: Çok yani önemli.
0: Çok dikkat çekiyor.
1: Bakın. Tabii savunma ile alakalı olan konuları belki de programın biraz daha ilerleyen kısmında biraz daha uzun ele almamız lazım. Ama şunu söyleyelim. Özellikle savunmada tam bağımsızlıkla ilgili biraz önce bahsetmiş olduğunuz, yani kötü komşunun işte insanı ev sahibi yapması noktasında tam bağımsızlık vizyonunun savunmada kendini göstermesi Türkiye için bu NATO zirvesiyle tam anlamıyla tahkim edilmiş oldu.
0: Evet.
1: Yani özellikle savunma sanayi forumunun NATO'nun resmi programına dahil edilmiş olması. Bundan sonraki savunma yani NATO zirvelerinde Ankara'da başlamış olan bu sürecin devam ettirilmesi noktasında bir belirleyici olacak.
0: Evet, burada da aslında stratejik kararlılığın, siyasi istikrarın faydalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle bu savunma anlaşmaları konusunda sizden öğrenmek istediğim şeyler var. Bir araya gidelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızda olacağız.
3: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Küresel oyun devam ediyor, ikinci bölümde karşınızdayız. NATO zirvesini konuşmaya devam ediyoruz. Özlem Hanım, az önce yarım kaldı sözünüz, oradan devam edelim. Tabii yani NATO zirvesinde pek çok önemli savunma anlaşması da imzalandı. Türkiye'nin de içinde olduğu pek çok gelişme oldu bu konuda ki savunma sanayinin, Türk savunma sanayinin NATO için ne kadar önemli bir bel kemiği olduğunu da gösterir nitelikteki gelişmeler de bunlar. Evet. Detayları sizde, nedir bu detaylar? Türkiye'nin payı nedir bu dönüşüm içindeki? Sizden alalım, buyurun.
1: Evet, tabii özellikle bahsetmiştik aradan önce Savunma Sanayi Forumu'nun NATO'nun resmi toplantısı içinde yer alması, yani resmi programı içinde daha doğrusu yer alması ve oradaki devlerin Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini birebir yakından görebilmesi zirve görüşmeleri öncesinde çok belirleyici oldu. Şimdi etki haritamıza bakalım Türkiye açısından. Şimdi biz NATO içinde sadece güvenlik tüketen bir işte güney kanadı, güney sütunu değil, bizzat güvenlik üreten bir merkez aktör konumundayız. Bunu çok rahat zaten biz dile getiriyoruz ama NATO'da da, NATO zirvesinde, liderler zirvesinde de bunu yakinen ve aynen, yani aynı olarak da savunma sanayi forumu yoluyla gösterebilmiş olduk. Şimdi biz kendi kendine yeten bir ülke olma vizyonunda, yani milli teknoloji hamlesi, milli savunma hamlesi noktasında Türkiye, özellikle Türkiye yüzyılı çerçevesinde savunma sanayine yönelik dev atılımlar gerçekleştirdik Türkiye olarak. Burada

0: bir paradigma değişiminin ne kadar etkili olduğunu şöyle söyleyelim. Son 12 aydaki savunma ve havacılık ihracatımız 11 milyar doların üzerinde seyretti. NATO zirvesi öncesinde. Bakın sadece bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin. Burada biz etki haritasına bakalım biraz. Ve bu ihracatın da NATO ülkelerine olan doğrudan oranı bu 11 milyar dolardan fazla bu ihracat ihracatın %56'sı NATO ülkelerine doğrudan yapılmış. Bu çok önemli.
1: Evet, Aselsan evet. Genel Müdürü açıklamıştı
0: evet,
1: hatta.
0: Evet.
1: Ya bazen evet. De bir parantez açayım.
0: Tabii buyurun.
1: Böyle tartışmalar var ya, yani batıyla kopalım, şey yapalım vesaire. Yani bir realite var ortada.
0: Evet.
1: Yani en çok ticaret onlarla evet. yapıyoruz. İhracat oraya yapıyoruz. Bu rakam bile tamam. Yani nasıl bağımsız olamayacağımızı, Türkiye'de de bir kesim yani özellikle bu ilişkileri sekteye uğratmak isteyen veya da gereksiz yersiz olduğunu söyleyen kesim de azımsanmayacak düzeyde. Buyurun.
2: Aslında ben de müsaadenizle o zaman
0: şey
2: aslında şöyle bir yanlışlık var. Ya tamamen batıya angaje bir yani bütün her şeyimizi bütün kozları batıya yönelik oynayalım. Yani bütün kartları diyelim. Bütün parayı batıya yatıralım. Ya da bütün bu parayı batıdan çekip doğuya yatıralım gibi bir ideolojik aslında farklılaşma var. Asıl problem bundan kaynaklanıyor. Yok biz bunu hiç böyle
3: olmadan da olabileceğini aslında gösteriyoruz.
1: Evet, böyle zaten konumuz onu gösteriyor.
2: Evet yani zaten yani Batı da artık bunu Türkiye ile ilgili farkında. Hem Putin'le görüşen hem Zelenski ile görüşebilen tek lider.
1: Ukrayna Savaşı'nda hocam yaptırım yapmaya kalkıştılar. Bir ara Türkiye tabii. Yani nasıl Rusya ile şey yapıyorsun. En son dediler ki artık kabullendiler yani.
0: Tabii.
1: Tamam Türkiye, yani
2: Türkiye
1: böyle.
2: Türkiye içerisinden de bunu eleştirenler çok olduğu için bunu söylemek, evet, evet, söylemek evet. istedim. Yani hakkınızı helal edin.
0: Estağfurullah. Hocam Türkiye içinden maalesef hani ne yapılsa bu yapılanları görmek evet. istememek gibi bir ısrarın sahibi olan da bir kesim var maalesef. Ama biz... Neler yapıldı ve bunun potansiyeli nedir? Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi küresel savunma ekosisteminin yani NATO 3.0 vizyonunun ki buna bütün mevcut tehditlere hibrit savunma cevabının verilmesi. Yani bir özellikle savunma sanayinin eskiden 2.0'da öyleydi mesela. Savunma sanayinin NATO güvenliğini destekleyen bir yan unsur oluşu vardı. Fakat özellikle 3.0'da küresel savunma ekosistemi yeni caydırıcılığın merkezinde yer alıyor. Yani savunma sanayi yeni caydırıcılığın merkez üssü haline
3: geçen
0: geldi.
3: Geçen programda konuştuğumuz endüstriyel caydırıcılık
0: endüstriyel
3: tam
0: caydırıcılık,
3: da bu oluyor değil
0: merkez
3: mi?
0: Merkez üssü bu. Hı-hı. Savunma sanayi. Bu anlamda bu yaptırımların kaldırılmasının ne kadar önemli olacağını tekrar konuşacağız. Şimdi özellikle NATO Savunma Sanayi Forumu'nda ittifakın gelecekteki caydırıcılık mimarisini inşa etmek üzere neler yapılabilir? Dünyanın en büyük savunma ihracatçıları bir araya geldi. Hemen söyleyelim. Lockheed Martin var.
3: F-35'lerin üreticisi.
0: Saab tabii ki. Rheinmetall yine oradaydı.
3: Almanların büyük
0: evet,
3: firması.
0: Evet. Evet ve bizden tabii Aselsan, Roketsan, STM, TÜBİTAK oradaydı. Devler bir araya geldi. Şimdi biz özellikle bunlara basit alım-satım sözleşmeleri yapıldı dersek haksızlık etmiş oluruz. Aslında tüm bu güçler yeni savunma mimarisinin inşasını gerçekleştirmek üzere, temel atmak üzere bir araya geldiler. Şimdi tabii yeni mimarinin yapısal çerçevesine biraz bakmamız lazım. Neler yapıldı? Hangi anlaşmalar yapıldı? Bakın lojistik kapasiteyle ilgili anlaşmalar yapıldı. İnsansız sistemler, havadan erken ihbar kapasitesini arttırmaya yönelik yine anlaşmalar var. Taarruz tarafında anlaşmalar var. Ben bunları özellikle başlık başlık söylemeye çalışıyorum.
3: Lütfen,
0: çünkü
3: lütfen.
0: 50 milyar doları aşan anlaşmalar bütününden bahsedeceksek bunlar tabii ki yani kategori kategori yapıldı bu anlaşmalar.
1: Peki şey sonra hocam, Türkiye ile ilgili yani doğrudan siz hani doğrudan takip ettiğiniz için bu alanda ilgili doğrudan Türk şirketleriyle yapılan anlaşmalar var mı?
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Yani çok ben evet. kamuoyuna yansıyan evet. tarafını çok göremediğim için
0: savunma
1: siz daha iyi
0: savunma sanayi anlaşmaları biraz daha hani mutabakat çerçevesi tamamlandığı zaman açıklanan.
1: Belki

0: Dedim ilerleyen günlerde mi acaba?
1: Tabii. Bunlar bize hocam gelecektir çünkü biz genelde sektörden haberlerimizi bu anlaşmalar üzerinden yapıyoruz.
0: Sabırsızlıkla.
1: Biz de peşindeyiz, hiç merak etmeyin. Şimdi devam edersek savunma tarafında yine hava savunma kabiliyetlerinin NATO ittifak çerçevesinde artırılmasına yönelik işte burada hocam bizim özellikle

0: Hava komuta sistemleri noktasında da rüştünü çok ciddi manada ispat etmiş olan bir ülke.
1: Buna yazılım bakımından da
0: evet,
1: söylüyorsunuz değil mi?
0: Yani
1: askeri iletişimin beyni
0: ki,
1: olabilecek yazılımlar
0: ki.
1: Bakımından
0: bakın,
1: da önemli katkıları var.
0: Bir drone ekosistemi kurduk değil mi? Yani keşif gözetleme açısından da bu çok önemli. Bu askeri yetkinliklerimizi ispatladığımız zaten sadece forumlarda ve fuarlarda değil, aktif çatışma alanlarında gösterdiğimiz değil mi bir ekosistemimiz var.
1: Evet.
0: Yani bu ekosistem
1: rüştünü ispatlamış
0: kelimesini özellikle söylüyorum. Yani zırhlı araçlardan askeri lojistiğe, dronlardan askeri gemilerimize kadar. Şimdi özellikle şunu söylemek isterim. Bakın orada kimler vardı? İspanya vardı değil mi? Biz İspanya'ya Hürjet sattık. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Kim vardı? Portekiz 2 adet askeri lojistik destek gemimizi gönderdik Romanya'ya.
2: Hatta Hürpaş'ta İspanya'dan dönüşte Hürpaş'ın kurumsal iletişim sorumlusu yeni anlaşma yapıp dönüyor. Denk geldim. Çok evet. Gururlandım yani. Evet. İspanya Havalimanı'nda düşünün anlaşmalı. Biz çünkü evet. Ya ben 2000'li yıllarda yurt dışına gitmiştim. Böyle yüksek nitelikte ürünleri satmak işte genelde tekstil, domates, meyve, sebze yani o yıllardaki ihracattı. O yüzden onu bir parantez açayım. Gururlanmıştım
1: askeri
2: yani.
1: Askeri işbirliğimiz aslında savunma sanayi bakımından bunlarla da sınırlı. Daha geçmişe dayanan daha özel bir ilişkimiz de var. TCG Anadolu'nda meyvesi
0: evet.
1: Oldu.
0: Evet.
1: Bunların daha da güçlenmesi
0: daha da güçlendirilmesi söz konusu. Bakın bir de Romanya'ya savaş gemisi ve zırhlı araçlar zaten ihracatımız var. Estonya'da mühimmat fabrikası kuruyoruz. Hı-hı. Bu o kadar önemli ki bir takım ihracat işte hani o bir takım sıkıntıları bertaraf etmek üzere zaten bizim A'dan Z'ye kadar planlarımız mevcut. Ve zaten Macaristan'ın da zırhlı araçlarımıza karşı gösterdiği ilgiyi biz hemen hemen her Savtek sayısında belirtmeye çalışıyoruz. Yani sadece bunlara bizim kendi niteliklerimizi ve yeteneklerimizi göstermek açısından bakmayalım. NATO içinde, ittifak içinde Türkiye'nin konumlandığı yer açısından da. Yani aslında burada artık yeni caydırıcılık sisteminde ne kadar üretebildiğiniz ve üretebildiklerinizi ne kadar hızlı ürettiğiniz, evet. Tedarik ettiğiniz de belirleyici olacak. İşte Türkiye bu anlamda ihracat yeteneğiyle aslında kaliteyi bakın yaptığımız bütün testlere Tayfun Blok 3 neyi ispatladık? Denizde hareketli gemiyi vurabildiğini ispatladık.
1: Çok az ülkenin sahip olduğu bir yetenek.
0: Çok az bir yani kanıtlanan yetenek test edilmiş yetenek olarak ön plana çıkıyor. Ve bu da tabii ki Türkiye'nin bu anlamdaki yetkinliğini gözler önüne seriyor. Şimdi
1: tabii İtalya ile Fransa ile yapılan daha öncesinde çok önemli anlaşmalar
0: tabii,
1: vardı. Onları da hatırlamak lazım. Safranla,
0: tabii,
1: Piaggio ile yapılan.
0: Evet. Yani şimdi özellikle NATO'da ülkelerin kendi içindeki anlaşmazlıkları ve bu anlamda Türkiye'nin hep bir çözüm üreten kısımda yer alması. Hem savunma diplomasisinde hem bakın bazı konular açısından yani diplomaside bazı konuların işte önceliklendirmesi önemlidir. Hı hı. Bunları yapabilen bir ülke, yani şöyle söyleyeyim, diplomatik yetenekleri sadece savunma yetenekleri değil, diplomatik yetenekleriyle de yetkinliğini çok üst düzeyde kanıtlamış bir ev sahibiydi Türkiye. Bu anlamda Arnavutluk'ta ne olacak bundan sonra? Yani çıtayı o kadar çok yükselttik ki Arnavutluk nasıl geçecek o anlamda merak ediyorum ben şimdiden.
1: Şimdiden beklentilerin
0: evet,
1: yüksek olmadığını
0: evet.
1: Görüyoruz.
0: Ben sadece şunu söyleyeyim. Kritik ham maddeler tarafında da bir şeyler yapıldı. Bundan çok bahsedilmedi ama buradaki işbirliğine yönelik de bir proje başlatıldı. 12 NATO müttefiki savunma sanayinde kullanılan ham maddelerle yani kritik madenlerle ilgili ham maddelerle ilgili bir ortak kullanıp tedarik zinciri kurulması yönünde bir anlaşma yaptı. Şimdi insansız sistemler dedik. Bununla ilgili birkaç tane program yapmamız lazım. Ben konuklarımızdan çok vakit de almak istemiyorum ama farklı kategorilerde çok yüksek yoğunluklu ihracatın başlayacağı anlaşmalar yapıldı. Ama en önemlisi de galiba ittifakın kendi işte külfet paylaşımı ile ilgili %5'lik bu oranı sağlamayla ilgili niyet bildirimi değil artık bunun niyetten aktivasyona geçtiği bir zirveyi yaşamamız
1: oldu. Ya bu paranın ayrılığı

0: olması değil mesele, evet, sadece bu paranın nerelerde ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi açısından çok, evet, önemli ve ki bu atılacak en önemli adım da aslında.
1: Bakın, biz Avrupa ordusu oluşturulabilir mi? Güvenlik mimarisinde ortak bir Avrupa işte savunması mümkün mü? Hep bununla ilgili sorular sorduk ve analizler yaptık. Hı-hı. Fakat biz Avrupa'da, bunun içinde demografi de var, bunun içinde işte eski Avrupa'nın, özellikle İspanya'ya bakalım, yani refah toplumundan, sosyal güvenlikten pay ayırıp da savunma sanayine harcamak istemiyor. Ve bununla ilgili olarak da kendi siyaseten, kendi tabanına karşı bir sorumluluk hissediyor. Avrupa'da böyle ülkeler de var, değil mi? Evet. Yani bununla alakalı olarak bile en düşük işte desteği verecek olanın, mesela işte İspanya gibi, yani NATO'da kendini Rusya'ya karşı daha az riskli, hı, gören ülkelerin bile bu mutabakatı imzaladığı, kabul ettiği bir zirve oldu. Burada da yine söyleyelim, Türkiye'nin diplomatik becerisinin, yetkinliğinin üst seviyede seyretmesinin çok büyük etkisi oldu.
0: Bunların meyveleri de alınacak muhakkak. Evet. Özellikle bahsettiğiniz savunma sanayindeki gelişmeler, hı, konusunda katsa yaptırımları, evet, kaldırıldığında daha, evet, da hızlı bir ilerleme bekliyoruz. Çarpan ki birazdan ona da değiniriz muhakkak.
1: Doğrudur.
0: Hazır buradan da hareketle Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren daha somut başlıklarla devam edelim müsaadenizle. Onlardan biri F-110 motorlarıydı. Donald Trump'ın Ankara'da yaptığı açıklamalarda aslında bu yönde de mesajlar vardı. Gelmeden önce Türkiye'ye zaten kongrede süreci başlatmıştı, satış sürecini. Cuma günü inceleme süresi doldu ve kongre tüm girişimlere rağmen resmi bir karar almadığı, resmi bir karşı çıkma kararı almadığı için, daha doğrusu gündeme bile almadığı için kongrede, genel kurulda, senatoda ve temsilciler meclisinde bu engel aşıldı diyebiliriz şimdilik. Bundan sonra ne olacak bu konuyla alakalı? F-110 motorları çünkü kendi motorumuzu üretene kadar Kaan'da özellikle kullanılması planlanan çok önemli bir ara formül bizim için. Ne dersiniz?
2: Tabii zaten F-110 motoruyla, Kaan motoruyla ilgili genel hukuki bir süreç, bir engel yoktu. Dolayısıyla bu 15 günlük süre de esasında tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bununla ilgili olarak sürecin belli bir noktaya geldiğini daha yakından göreceğiz.
0: Yani şöyle söyleyelim, 40 savaş uçağı için 80 motor bekliyor yanlış hatırlamıyorsam, evet, Türkiye. Bu önemli bir tedarik.
2: Tabii bir de bu, şimdi bakın mesela Çinlilere veya da Japonların bu özellikle savunma ekosistemini kurma hikayelerine baktığınızda bir yönüyle belli bir zaman, hatta batıya gönderip eğitim alıp belli bir noktada o ekosistemi ülkede geliştirdiğini görürsünüz. Uh-huh. Dolayısıyla şimdi bazen bu tartışmalar da Türkiye'de gereğinden fazla ben düşünüyorum. Yani hatta geçen bir mühendisle onu konuşuyordum. İşte Airbus uçağın 30 bin parçası var farklı ülkelerden. Yani artık küreselleşmede her şeyi %100 siz yapamazsınız. Yani her ülkenin kendi ayrı bir beceri, bir kabiliyet sistemi var. Dolayısıyla bu Kaan motorunun böyle bir gelişim ekosisteminde doğal olarak bu konuda hangi ülke ilerideyse o tedariği yapmak durumunda. Yani belli bir aşamadan sonra göreceksiniz Türkiye'nin kendi geliştirdiği motorları konuşuyor olacağız. Bunlar hepsi bir zaman veya da o ekosistemin başarı şeysi. Şimdi hatta şey geldi aklıma, Haluk Bayraktar'ın bir o forumda yaptığı bir açıklama. Bundan 10 yıl önce 17 tane savunma sanayi şirketi vardı. Şimdi 3000.
1: 3000 üzerinde.
2: 3000 üzeri. Bakın burada bence Türkiye şeyi çözdü aslında. Yani özel sektörün hızını ve başarabilme arzusunu devletle aslında match etmiş oldu.
0: Bir de burada tabii bu meselenin KOBİ'lere indirgenebilmiş olması asıl büyük gücü veren, tabii, unsurlardan. Büyük şirketlerinizle evet çok önemli işler yapıyorsunuz ama KOBİ'lerin çok büyük bir potansiyeli var.
2: Ya bakın şimdi
0: var.
2: Çorum'da top mermisi üreten firma, ihracat rekortmeni. Şunu biliyor musun? 2,5 milyar dolar. Yani müthiş bir şey. Hani hep böyle büyük şehirlerde beklenirler de bu tür şeysi. Yani artık Türkiye'nin her yerinde artık o üretme ve ihraç etme becerisi ve özgüvenini yakalamış durumda.
3: Hocam, ya rekor... Beceriden ve özgüvenden

0: Ziyade yani şunu bence öncelikle söylememiz lazım. Birincisi bu beceri bizde yani beceri dediğimiz şey aslında sonradan tamam know-how elde edilebilir ama orada özgüven olmasının sebebi de biraz da şimdiye kadar size hep yapamazsınız denilmişti. İşte yani evet, yapamazsınız, edemezsiniz. Niye? Çünkü bir pasta var ve bu pastadan pastanın bir payı bırakın hepsini kendine alıyordu zaten
1: hocam,
0: birileri.
1: Hocam bunun tarihsel bir hikayesi var. Yani tabii. Edward Said zaten bir oryantalizm, self-oryantalizm. Bunlar özellikle 1800-1900 yıllarda bir misyoner, iki istihbarat. Ve bunun en önemli ayağı işte o sizin özgüven meselesi. Yani dezenformasyon o ülkelerde sürekli bir aşağılık kompleksi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesini sürekli atıfta da bulun çünkü çok önemli. Öğrenilmiş çaresizlik evet. Sendromunu yendik. Ben hatırlıyorum ya 2000'li yıllarda işte Türk malı. Sürekli böyle bir aşağılık kompleksi vardı yani. Tabii o zaman liseli yıllarda o kadar tam şeye idrak edemiyorduk. Sonra işte Avrupa'da eğitime gidince bir yönüyle sürekli o kompleksi siz de doğal olarak şey yapamıyorsunuz, atamıyorsunuz yani. Çünkü siz sürekli onların gözünde üçüncü dünya ülkesiniz ve biz de onu özümsemek durumunda kalmış durumdayız maalesef. Dolayısıyla o sendrom bence çok önemli. Ama burada bir diğer şey mesela 90'lı yıllardaki ben devletin kendi eliyle üretim hattını geliştirme savunma teknolojisinde hamlesini mesela incelemiştim. Ne yapıyorlar, yapılıyordu? Jandarma ayrı ihale açılıyordu. İşte kara kuvvetleri sürekli ihaleler iptal ediyordu. Çünkü devlet kendi eliyle yapmaya çalışıyor. Yani devlet sonuçta siyaset var. Siyaset devlet ilişkisi, demokrasi var. Dolayısıyla iktidarlar meselesi var. Sürdürülebilir hız şeysi, üretme şeysi.
0: Siyasi iktidarın buna yol açmama şeyi vardı hocam
1: o,
0: yani.
1: O hikaye de vardı. Yani, ömürleri de ömürleri de uzun değildi
0: açtığı
1: zaten.
0: Açtığı için önünü şimdi açtığı hatta için bir şey zaten.
1: Bir kişi şeyi aldı Tüpraş Ali Ağar rafinerisini. Bir parantez bu o siyasetle ilgili. Ali Ağar rafinerisine herkes neden erkenden gidermiş yani devlet işlettiği zaman. O kadar yoğunmuş ki erkenden gidelim ayakta kalmayalım akşama kadar. Yani sonuçta siyasetçi iktidara gelmesecek belediye başkanı olabildiğince o siyasi erkeni kullanacak. Şimdi kar fayda analizi olmadığı yerde üretim olur mu? Rekabet olur mu?
2: Evet.
1: Dolayısıyla 2000'li yıllardan sonra bence ki ben kalkınmacı model deniliyorna Güney Kore, Japonya hep o şekilde özel sektör ki Çin ya yani daha ötesine gitmeyelim. Çin komünist diyorsun. Adamlar o ticaretin, gelişimin ekosistemini çözüyor. Diyor ki tamam devlet olarak ben otoriter rejimi ama serbest piyasa koşullarını, rekabet. Çünkü niye? Akla mantığa aykırı, rasyonel değil, gerçekçi değil. Dolayısıyla bu 3000'nin üzerindeki şirket muazzam bir şey. Yani şirketler üretiyor, devlet destek veriyor olabildiğince.
3: Hocam zaten size bir destek olarak lafınızı bölüyorum ama mesela özellikle NATO'nun bir uygulaması başladı bu zirveyle beraber. NATO Front Door yani işte böyle bir platformla beraber şirketler NATO'nun tedarik fırsatlarına doğrudan erişebilecekler. Yani burada gizlilik derecesi kaldırılmış talepleri yayınlayacak NATO ve şirketler buna direkt olarak ulaşabilecek ve kendi dijital bu geçit üzerinden de kendi tekliflerini verebilecekler. Bu o kadar değerli ki mesela işte karmaşık bürokrasi, bu ihalelerin uzun sürmesi, bu bürokratik engellerin aşılması noktasında NATO'nun bu ön kapısı yani front door uygulaması platformu direkt aslında NATO'yu tedarikçilerle yüz yüze getirme açısından aradaki engelleri, bürokrasiyi elimine edecek şekilde geliştirmek açısından da ittifakı bu yönden çok değerli bir çalışma olduğunu
2: günümüzde
3: görüyoruz.
2: Tehditler, sınamalar bu kadar hızlı değişir, dönüşürken
1: bir parantez açıp ihtiyaç var en büyük sorunlardan biri NATO ülkeleri içerisindeki entegrasyon ki Mark Rutte de ona özellikle değindi. Yani diyelim bir ülkede NATO ülkesinde üretilen askeri tesisat diğer ülkede entegre değildi, uyumlu değildi. Yani evet. Türkiye'de top mermisi ürettiniz diyelim Almanya'daki

0: Bu önemli bir açıklardan biriydi. Hatta buna değinildi ve sonuç bildirgesinde de yer aldı.
1: Yer alıyor, evet.
0: Dolayısıyla bir Bluetooth yapılarında böyle bir handikapları var. Yani bugün Avrupa Birliği'nde de en büyük sorun o. Yani çok bürokrasi var, ağır işliyor, karar verme mekanizması bir hayli şey. Dolayısıyla bu NATO 3'te, 3-0 bu zirvede aslında bence NATO yeniden öldü mü, dirilecek mi sorusu vardı. O yüzden hatta genel sekreterin ifadesi para tek başına yeterli değil, kabiliyet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani sadece bütçeyi artırmanız da yeterli bir akçe değil. Bunu gerçekten somuta indirebilir misiniz? Ki biz canlı Mehmet Bey'le de takip ederken herkes hepimizin orada heyecanla beklediği somut bir şeyler çıkacak mı? Artık çünkü insanlar zirveler, toplantılar, sonuç bildirgeleri. Ama NATO'nun da başka da şansı yoktu yani. Gerçekten ya ölü doğacaktı ya da gerçekten artık sadece zirvelerin yapıldığı bir şey olacaktı. Ama benim gördüğüm yani beklentimin ötesinde gerçekten somut ve somut çıktıları olabilecek kararların alındı. Bu bence önemli.
2: Evet.
0: Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın son bir söz diyeyim. Sorumluluk alma meselesi Sayın Cumhurbaşkanımız bahsetti. Yani bu askeri komutanlıkları konusunda. Şimdi bakın bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri bence NATO'da artık ana aktör olmak istemiyor. Bu çok net. Şimdi Trump'ın söylemlerinden mi bunu çıkarıyorsunuz belki diyeceksiniz. Öyle değil. Avrupa Merkez Komutanlığı'ndan Amerikalı subay geri çekildi. Onun dışında bazı askeri misyonlar farklı ülkelere kaydırıldı.
2: Doğru.
0: Dolayısıyla tablo şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben tamam NATO içerisinde olacağım ama öyle eskisi gibi benden sınırsız destek beklemeyin. Hem askeri olarak 5000 tane Alman askerini çekmesinden bunu anlayabiliriz. Burada bence bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle aslında Türkiye'nin bundan sonra NATO'da nasıl bir aktör olmaya çalıştığını sinyalleri var. Diyor ki Türkiye daha da sorumluluk ve inisiyatif almak istiyorunu ifade etti. Yani bu süreçten sonra artık yeni aktör NATO içerisinde bence Türkiye'nin olacağını ben gözlemliyorum. Bunun emarelerini. Zaten başka da alternatif yok. Yani bu çok net.
2: Bu tam bahsettiğiniz konu aslında hani zirveyi takip eden pek çok yabancı gazetecinin de özellikle üzerinde durduğu bir mesele ki onlarca ülkeden gazeteci vardı orada. Siz de tabii
0: Bir de bu
2: muhakkak.
0: yaptırım işte kararı yani ülkeler arasında Sayın Cumhurbaşkanı en son işte zirve sonrası da bu bizim inisiyatifimizle sonuç bildirgesine yazılan bir madde oldu dedi. Yani ülkeler arasındaki çifte standart meselesi. Bu da Türkiye için en önemli çıktılardan biri.
2: Yazılı olarak kayda geçmesi çok önemli elbette ama umuyoruz ki gereğinde yerine
0: Artık
2: getirirler tabii.
0: kendileri bilir, onu söyleyeyim.
2: Çünkü kendilerine zarar veren bir duruma geldi.
0: Evet.
2: Yabancı gazeteciler de çok yakından takip etti. Faik Hocam'ın bahsettiği pek çok konunun biz yabancı basında yazıldığını, çizildiğini de gördük Türkiye'nin kıymeti bakımından. Siz nasıl gördünüz, izlenimleriniz neler? Nasıl gördüler zirveyi ve Türkiye'nin ev sahipliğini ve konumunu?
3: Ya tabii zirveden önce şu ana başlık herkesin aslında gündemindeydi. İttifak içerisinde evet para belki var ama siyasi birlik olmadığı için yani algılanan tehditler farklı. İspanya için Rus tehdidi farklı bir şey.
2: Polonya
3: Almanya,
2: için
3: Polonya
2: bambaşka.
3: için farklı bir şey. ABD yani ABD ile Kıta Avrupası ülkeleri arasındaki o açılmış olan ara siyasi uyuşmazlık bir yana Avrupa'nın kendi içerisinde de bu siyasi uyumun olmaması NATO ittifakı için büyük bir problem. Şimdi nasıl algılandı? Özellikle Türkiye etrafında aslında biraz da yoğunlaşan tabii siyasi uyum, Ukrayna meselesi, işte oradaki mali yükümlülüğün paylaşılması veya yeniden dağılması meseleleri bunlar zaten konuştuk. Ama Türkiye ile ilgili nasıl görüldü? Bence biraz ona değinmemiz gerekiyor. Bir defa herkes yani medyanın, yabancı medyanın genel ana akım medyanın genelinde Türkiye'nin savunma gücü ve savunma sanayi çok ön plandaydı. İttifakın en önemli işte caydırıcı gücü olan unsurlarından bir tanesi olarak işlendi bu. Başlıklardan bir tanesi bu. İkinci

0: birincisi Türkiye'nin diplomatik etkisi. Yani hem bölgesel krizlerde hem de işte dünyadaki farklı yerlerdeki krizlere iletişim açısından orada bir ara bulucu olarak bulunması bu Türkiye'nin nadir bir ülke olarak konumlandırdığını gösterdi ve bu çok yoğun bir şekilde işlendi. Tabii en önemli başlıklardan bir tanesi Türkiye ve ABD arasındaki bazı problemlerdi. Nedir bunlar? F-35 meselesi, az önce konuştuk, Katsa meselesi, işte F-16'larla ilgili modernizasyonun meselesi. Bunlar özellikle mesela CNN International tarafından bunlar bir yoğun işlendi. Dördüncü başlık Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğiydi bana sorarsanız. Güçlü bir lider. Mesela NBC bunu çok ön plana çıkardı. BBC yine hakeza aynı şekilde. Donald Trump'ın o Sayın Cumhurbaşkanı beni davet etmeseydi, başka bir yerde olsaydı gelmezdim başlığını çok ön plana çıkarmıştı. Le Monde Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir aktör olduğunu ön plana çıkardı. Tabii bu ana akım Avrupa ve ABD medyası bunu böyle işledi.
1: Ama Yunanistan ve İsrail'e gelirsek.
0: Tabii ki böyle değildi. Hem Yunanistan hem İsrail basını aynı zamanda Mitsotakis'in zirveye gelirken yaptığı açıklamalar, Netanyahu'nun ve işte Smotrich'in İsrail'den zirve sürerken yaptığı açıklamalar bunlar da tabii o iki gün medyayı yoğun bir şekilde meşgul etti. Ama dünya medyasının gündemi bunlarla sınırlı değildi bana sorarsanız. Gazeteciler olarak bizim kendi aramızda yani bu zirveyi konuşurken özellikle işte yemeğinden altyapısına kadar Millet Kütüphanesi'nin nasıl muhteşem bir yer olduğundan oradaki kediye kadar bir defa bütün gazetecilerin gündemindeydi. Ve şöyle yani hani az önce hocam da bahsetti, bu çıtayı çok yüksek tuttular. Bazı sosyal medyada paylaşımlar var. Daha önceki işte NATO zirvelerinde şöyleydi, burada böyle nasıl aradaki bu uçurumu kapatacağız? Bundan sonra Arnavutluk dediniz. Valla kolay gelsin Arnavutluk'a. Çünkü bunu yani zor. Çünkü çıtayı gerçekten çok yüksekti. Ama hem İletişim Başkanlığı hem Cumhurbaşkanlığı hem Dışişleri'nin ve bütün paydaşlarının gerçekten yoğun bir çabasıyla çok şükür ki ve Ankaralıların tabii ki oradaki büyük bir feragat ettiler.
2: Sabır
0: ve desteğiyle gerçekten pürüzsüz bir zirve oldu. Bana sorarsanız yani şu perçinlenmiş oldu medya tarafından da. Türkiye'ye karşı bir defa bu böyle zirveler, Türkiye'nin başarıları, Türkiye'nin savunma sanayinde nereye geldiği, ara buluculukları falan hiçbir zaman onların aklındaki Türkiye'ye karşı pozisyonu değiştirmeyecek. Tamam, biz bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü ne ben şeyden işte ana akım Avrupa medyasından veya Amerika medyasından bu Türkiye ne kadar
2: Avrupa
0: iyi bir ülke diye.
2: Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'la alakalı olan hemen tabii. ardından yaptığı açıklamayı
0: ben
2: da zaten.
0: Onu beklemiyoruz. Ama şöyle görüyoruz. Bir yani oradaki gerçekliği artık kabul. Yani şöyle ya düşmanının yani tamam düşmanın ama oradaki yiğitliği de kabul etme gibi bir şey vardır, bir pozisyon. Türkiye ile ilgili bence bunu kabul edildi artık. Yani hem NATO açısından bizim savunma sanayimizin ne ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin hem ittifak için hem Avrupa için ne ifade ettiği, hem bölgedeki krizlere o ara bulucu olarak girişimin, yani Donald Trump'ın, bakın zirvenin birinci günü bir sürü açıklama yapıldı sabahtan. Rutte'nin açıklamaları oldu, diğer işte devlet liderlerinin açıklamaları oldu. Trump'ın uçağı Ankara'ya indi. Sayın Cumhurbaşkanı ile basın toplantısı yaptılar. O gün öyle kapandı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Donald Trump'ın basın toplantısı birinci günün tek gündem maddesiydi. Bu kendi başına aslında bir şeyin fotoğrafı. Yani evet. Türkiye'nin geldiği noktanın fotoğrafı. İkinci günde de bakın Rutte'nin basın toplantısı tamamen ittifakla ilgiliydi ama Donald Trump'ın baktığımızda yine basın toplantısının ilk uzun bir bölümü Türkiye ile ilgiliydi ve Sayın Cumhurbaşkanı'na olan saygısıyla ilgiliydi. Biz şunu de söylemiyoruz yani. Gerçekçi olmak lazım. Türkiye-ABD ilişkileri, dostane bir ilişki gibi falan böyle bir dünya yok. Uluslararası ilişkilerde böyle bir dünya yok. Ama
2: sadece
0: baktığımızda,
2: Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma yetkinliği ve ordusunun güçlülüğü ve muazzam diyor. Yani
0: tabii.
2: inanılmaz bir gücü olduğunu.
0: Tabii. Ama şunu söylemiyoruz. Yani biz dost ve kardeş ABD demiyoruz. Böyle bir dünya yok çünkü. Ama bizim Türkiye ile ilgili artık varılan nokta, eriştiğimiz güç ve bunun etkisi artık muhataplarımız tarafından kabul edilir bir seviyede ve o şimdiye kadar oluşturulan hiyerarşik yapı bozulmuş durumda. Türkiye'nin konumlandırıldığı bir hiyerarşi vardı. Türkiye şu anda artık bu hiyerarşi ve bu konumlandırmanın dışında bir ülke olarak artık yani medyaya, yabancı medyaya yansıması da bu haliyle bu şekilde oluyor.
1: Tabii bunu kabul etmeleri aslında bir yandan kendi faydalarına da, yani artık bu gerçekliği kabul ettiklerinde Türkiye ile değişecek ilişki biçimi kendi güvenliklerinin sağlanmasında Avrupa, onlara fayda yani, sağlayacak. Bunun olması çok önceden gerekirdi ama.
0: Türkiye'siz düşünülemez zaten. Yani Fransa'nın değişen pozisyonu da önemli. Bununla ilgili zaten. Evet.
1: Şimdi tabii yabancı basından bahsettik ki İsrail ve Yunan basınında yazılan çizilenler özellikle dikkat çekiciydi. Yani sadece basında yazılan çizilenler değil, hükümetlerden gelen açıklamalar da aynı şekilde. Yani Yunan Sağlık Bakanı'nın bile Amerikalı Kongre üyelerini arayıp da Türkiye'ye F-35 verilmesini engelleyin dediğini görüyoruz. İsrail'den gelen açıklamaları görüyoruz. Katsa yaptırımların kaldırılması konusunda, F-35'lerin verilmesi konusunda, aynı şekilde F-110 motorları konusunda aslında gelişmelerin ne kadar somut hale geldiğini, artık ne kadar eli kulağında hale geldiğini bize göstermesi bakımından dışarıdan gelen bu tepkiler önemli. Dönüp Trump'a baktığımız zaman mesela Katsa yaptırımları konusunda kaldıracağını söyledi. Dostlarımıza
3: hatta üçüncü soru sordular. En son kızı evet, kaldıracağım yani diye. Yani tamam daha sormayın dedi.
1: Evet. Yani bu çok önemli bir mesele.
0: Bu arada o soru Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmişti. Dedi ki ben cevaplayayım öyle bir konu yok dedi yani. Evet.
1: Yani bunlar çok önemli tabii sözler. Çok önemli mesajlar. Katsa yaptırımı dediğiniz aynı şey olmasa da doğrudan aslında bir şekilde F-35
3: meselesiyle bağlantılı. Biz açıkçası bir tanesini bekliyorduk. İkincisi sürpriz oldu yani. Değil mi? Öyle biz acaba yani. F-35 mi olur? Katsa yaptırımları mı olur?
1: F-35'te çok Katsa kadar net bir ifade kullanmadığını hatırlatalım ama kaldırma bu yolu açma arzusunda olduğunu bu mesajlar verdi. Şimdi Katsa yaptırımları kaldırıldığında çok önemli avantajları olması bekleniyor Türkiye için. Hem bir özet geçelim müsaadenizle. Nedir bu Katsa yaptırımları? Niye önemli? Evet. Kaldırılması neden önemli? F-35 meselesiyle bağlantısı ne? Ve Türkiye'ye nasıl bir yol açacak? Niye ABD ve İsrail bu kadar endişeli ve panik içinde bu konuda?
2: Şimdi Çağrı Bey, ABD Başkanı Trump'ın Katsa ve F-35 konusundaki iyileştirme sinyalleri tabii ki aslında sonuç olarak taahhütlerin, kongrenin onayıyla ve bir takım noktalarda yasalaşacak mı ya da ekstra taahhütler yine yasa kapsamında mı değerlendirilecek Amerika'da? Yani iş mevzuat içine girmeden çok erken bir takım ifadelerde bulunmamak gerekiyor. Hı. Türkiye bu anlamda zaten bizim hani reflekslerimiz çok gelişmiş vaziyette. Yani biz Katsa yaptırımı, yani savunma ihracatına yönelik yaptırımlar devam etse de etmese de Türkiye'nin kendi özellikle savunmada stratejik vizyonu, tam bağımsızlık vizyonu hız kesmeden devam edecek.
1: Tabii, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizi izlemeye devam edin sözü tabii hiç boş bir söz değildi. Değil mi?
2: Orada tabii ki yani özellikle S-400'lerle alakalı olarak durum ne olacak? Hangi bu konuda Sayın Hakan Fidan'ın da geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında verdiği bir demeç vardı, ifadeleri vardı. Bu konuda daha tam netleşmemekle beraber birkaç alternatif masada görüşülmeye devam ediliyor. Bunlarla ilgili olarak özellikle Rusya'ya atıfta bulunması Sayın Hakan Fidan'ın önemliydi. Çünkü son kullanıcı ile ilgili S-400'lerde bir madde var bağlayıcı olarak. Son kullanıcı ile alakalı o maddeyi Rusya eğer işte Türkiye'nin bir başka ülkeye bunları satabilmesiyle ilgili yolu ancak bu maddedeki değişiklik açabilecek.
1: Yani Rusya onay vermez, razı olmazsa
2: son kullanıcı ile ilgili bir bizim bir yani tasarrufumuzun olması için Rusya'nın da bu anlamda o maddeyi esnetmesi gerekiyor.
1: Aslında orada Dmitri Peskov'un açıklamasını hatırlarsınız. Evet. Önemliydi. Şundan dolayı önemliydi. Kapıyı kapatmıyor. Evet. Yani bir görüşme olduğunu söylüyor. Doğru. Hassas bir konu olduğunu söylüyor. Doğru. Tabii formül nasıl bulunacak dediğiniz gibi bazı ülkelerden bahsediliyor ama benim anladığım kadarıyla tabii Rusya'nın buna razı olabilmesi için Rusya'nın bundan da bir fayda sağlaması gerekecek ki. Orada acaba dondurulmuş varlıkların bir şekilde
2: eğer
1: ABD'nin razı olmasıyla
2: Körfez ülkelerinden birine giderse S-400'ler hem hem Türkiye kendi ödediği parayı yani sübvanse etmesi açısından önemli olacak. Körfez ülkesine giderse S-400'lerin Körfez ülkelerinin güvenlik mimarisine katkısı bakımından olumlu olabilir. Ve dediğiniz gibi Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla alakalı olarak Körfez ülkelerinde özellikle hani daha sıcak bir para akışının, likiditenin gelmesi açısından Rusya'nın da bunu göz ardı edemeyeceği bir açılım olmuş olacak. Fakat biz
4: kazan kazan formülü
2: ama burada tekrar dediğimiz gibi tek bir alternatif yok. Hı hı. Masada konuşulan birçok alternatifin aslında birbiriyle çok değişkenli bir matematiğin yürütülmesi söz konusu. Evet. Şimdi katsayı yaptırımlarıyla alakalı olarak özellikle tamam Trump böyle bir ifade kullandı. Fakat dediğimiz gibi Kongre'nin, Pentagon'un bu anlamda ortaya koyacağı bir takım mutlaka tasarruflar olacaktır. Bunun Türkiye açısından önemini önümüzdeki günlerde net açıklamalar noktasında göreceğiz. Tabii ki şunu unutmayalım. Bakın siz biraz önce işte Yunanistan'dan bahsettiniz, hı-hı, değil mi? İsrail'den bahsettiniz. Ciddi bir lobi çalışması var ama burada özellikle konuya damgasını vuran lobicilik dediğimizde Türk dış politikasının bu anlamda kazandığı başarıyı da tekrar söylememiz lazım. Yani Yunanlar haksız değil. Türkiye'nin lobicilik bakımından başarısını onlar da biliyorlar. Fakat biz şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hem ülke olarak hem de bütün dünyada hibrit tehditleri en fazla üreten İsrail'dir, hı hı, bu noktada. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu tehditleri ifade ederken yani özellikle güvenlik mimarisine yönelik bütün dünyanın küresel güvenlik mimarisine yönelik en büyük tehdidi İsrail'in oluşturduğuna dair açıklamaları burada boşuna değil.
1: Bir açıklamayı hatırlatayım müsaadenizle. Buyurun. Yeri gelmişken az önce siz de bahsettiniz. Biliyorsunuz bu F-110 motorlarının satışı, hı hı, konusunda bazı kongre üyeleri ortak bir, hı hı, yasa tasarısı sundular. Ama bu tasarı gündeme alınmadı ve süre doldu. Hı hı hı hı. O tasarının arkasındaki en önemli isimlerden biri. Genel Titus, evet, ya da Titus. Evet. Yanlış telaffuz etmiş olmayayım. Tanaya gazetesinde, Yunan gazetesine verdiği, evet, bir röportaj vardı. Evet. Orada diyordu ki, Türkiye kongre üyelerinin desteğini sağlamak için çok agresif bir şekilde lobi yapıyor. Yunanistan'ın da aynısını yapmasını istiyorum. Aslında bu Amerikan siyaseti nezdinde yapılan bu girişimler başlı başına Türkiye'nin bu kadar bu konuda güçlenmiş olması, bir kongre üyesinin bunu Yunanistan basınına söylemesi ve çağrıda bulunması bence aslında savunma sanayinin gelişmesi kadar önemli bir mesele.
2: Tabii.
1: Yani
2: ama şunu özellikle söyleyelim. Sadece Türkiye'nin bu anlamda bir dış politika noktasında bir mekik diplomasisi yapması, sadece işte savunma sanayi katsa yaptırımları, F-35, F-110 motorları, S-400'ler konusuyla sınırlı değil. Hı. Aynı zamanda bakın biz NATO zirvesinde Suriye konusunun da diplomatik olarak, evet, zirvede yer aldığını, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla ilgili yine diplomatik müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğine dair, değil mi, konuların yer aldığını görüyoruz. Bakın Türkiye aynı anda küresel anlamda birçok akut problemin, kriz noktasının çözüm aşamasında bir aslında tedarikçi de demeyelim ama çözüm sağlayıcısı, hı hı, konumunda yer alıyor. İşte bu anlamda yine Trump'ın sözlerine bir vurgu yapacak olursak, Türkiye sadece savunmasıyla değil aynı zamanda geliştirdiği diplomatik çözümlerle de hem ittifakın hem de küresel barışın başat aktörlerinden biri oldu, olmaya da devam edecektir.
1: Rusya meselesi baştan beri böyle değil mi zaten mesela? Tabii. Yani savaşan tarafların bir şekilde iletişim kurması gerekli ki bir yerden sonra bu çatışmalara çözüm bulunabilsin.
2: Her tarafla tıkanmamış ilişkileri olan tek ülke.
1: NATO, Rusya nezdindeki Türkiye, ihtilaftan hareketle bir NATO üyesi olan Türkiye'nin aynı zamanda işte NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek mesajları verip bu kararlara imza atarken diğer yandan Rusya ile iletişim kanallarının açık olması gerektiğini, Rusya ile konuşulması gerektiğini, orta yol bulunabilmesi gerektiğini NATO'da açıkça söyleyebilmesi, baştan beri bunu yapabiliyor olabilmesi ve Putin'le Erdoğan'ın doğrudan güçlü bir iletişime sahip olması işte o nefes alınacak alanı aslında açıyor NATO içinde. Yani gün geldiğinde bu çok daha kıymetli olacak.
2: Tabii ki.
3: Yani Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaparken ben hatta o zaman altını not almıştım. Yani Ukrayna'ya verdiğimiz yani NATO'nun dışında verdiği desteklerden bahsetti. Aynı zamanda da Rusya ile barışın devam etmesi. Yani bu düşünebiliyor musunuz? Siz bir taraftan yani Ukrayna'ya hem işte Kırım'ı ilhak ettiği olmasını eleştirebiliyorsunuz. Hem de askeri desteği dile getiriyorsunuz. Kaldı ki 70 milyar dolar. Ki bence birçok başlıklar konuşuruz ama bence bu zirveye damgasını vuran diğer manşet konu Ukrayna meselesi. Yani 70 milyar dolar ciddi bu zamana
1: Zelenski
3: kadar.
1: Zelenski Ankara'daydı tabii onu da hatırlıyorum.
3: Ankara'daydı. Hatta Zelenski ile Trump görüşürken hatırlayın Patriotların verilmesi tam tersi. Trump dedi ki lisanslamasını da Ukrayna'da yapabiliriz. Hatta işte Ukrayna'ya gelin gibi bir şey. O da şu an belki pardon Moskova'da görüşebilir misiniz dedi. O dedi şu an dronlarla karşılaşabilirim.
1: Moskova'da olmak tehlikeli. Çok tehlikeli fazla Ukrayna dronu var diye bir
3: yani,
1: açıklama yapmıştı.
3: Bir taraftan da Rusya bununla ilgili olarak Türkiye'ye bir mesafe koymuyor. Neden koymuyor? Çünkü aynı zamanda da Rusya içinde Batı'yla diyaloğu sürdürebilecek yegane ülke.
1: Tabii bununla bir birlikte başka ortak çıkar alanlarımız
3: tabii var. Yani siz Rusya'nın uçağını düşürebildiniz. Hangi Batı ülkesi buna cesaret edebilmiş? Yani Ukrayna üzerinden yapıyorlar proxy dediğimiz savaşlar ama doğrudan Türkiye bunu tabii başka amaçları vardı. Ayrı bir şey. Arkasından başka şeyler vardı. Ama en nihayetinde buna rağmen Türkiye ilişkileri sürdürebildi. Niye? Çünkü bakın aslında Türkiye'nin NATO'ya katılma hikayesi de böyleydi. Yani Sovyetlerin Türkiye'den talepleri vardı. Dolayısıyla hatta o zamanki basına da çıkmıştı bu net bir şekilde. Türkiye bir tercih yapmak zorundaydı. İki defa NATO'ya başvurdu. Diğer Avrupa ülkeleri aslında o zaman da mesafeli. Bugünkü yeni bir mesele değil. Amerika Birleşik Devletleri strateji değiştirdi. Öylelikle üçüncü defada Türkiye NATO girmiş oldu. Dolayısıyla o zamanki tercihi de aslında gene batıda ve doğuda hangi tarafta olsa dengeyi değiştirebilecek pozisyonda. O yüzden bu özgün, hatta geçen bir analizde onu söylüyor. 100 yıl geçse bile Türkiye'nin jeopolitik konumu değişmiyor. Değişmeyecek de.
1: Hatta daha da kritik hale gelecek.
3: Daha da kritik hale gelecek.
1: Şimdi yani, Rusya'dan bahsetmişken Ukrayna'dan özellikle Patriot'ların üretilmesi, lisans verilmesi meselesinden sonra.
3: O mesela sürprizi sonra, oldu yani.
1: Tabii bu zirveyi Rusya da çok yakından takip etti. Yani
3: dikkatle takip ediyoruz dedi.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da bir açıklaması vardı ki durumdan hiç hoşnut olmadıklarını gösterdi dünyaya. Batı'ya karşı iyi niyet bitti. Batı'nın açıklamalarını artık yüzeysel olarak kabul etmeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Bu da aslında şu aşamada Ukrayna Savaşı'nın seyri bakımından hani yatışması bakımından çok da ümitli olmamak gerektiğini mi gösteriyor?
3: Bakın bize? Bloklar daha da keskinleşti bu zirveden sonra. Yani daha önce işte NATO destek veririz vermeyiz vesaire gibi ama bu kararla beraber artık NATO bir birlik mesajı verdi ve mesajın da ötesinde somut destekleri açıkladı. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada Rusya için de hiç kolay olmayacak ki en büyük zafiyetlerinden biri hava savunma sistemleri. Israrla Zelenski bunu istiyordu. Ancak Avrupa ülkeleri içerisindeki o ayrışma, iç siyasetin Ukrayna meselesiyle ilgili baskısı inanılmaz noktada idi. Çünkü artık aşırı sağ partiler sürekli bunu doğal olarak dile getiriyorlar. Neden biz Ukrayna savaşına dahil oluyoruz? Rusya ile neden diyalog kapımız yok? Ki ben biraz da Avrupa'nın gereksiz yere sürekli bir Rusya tehdidi. Yani gereksiz demeyeyim ama bunu aşırı bir politize ediyorlar. Mesela merkez partileri, o yüzden de düşme sürecinin başlıyor oluyor olmasının en temini de bu. Çünkü artık insanlar sokakta bunun ızdırabını çekiyor.
1: Bu arada Trump'ın da tabii Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tavrı baştan bu yana çok değişti. Yani baştaki tavrını hatırlarsınız, Ukrayna'ya pek çok desteği geri çekmişti.
3: Tabii.
1: Ama şu anda Patriot'lara üretim lisansı vermeye kadar gitti mesela. O konuda da çok ciddi bir dönüşüm geçirdi değil
3: Hadi
1: mi?
3: Hadi bir ilginç bir şey söyledi ki, ya dedi bunları anlamıyorum dedi. Bir dedi Putin iyi oluyor. Bir diyor Zelenski iyi oluyor, sonra kötü oluyor. İkisini bir araya getiremiyorum gibi böyle hayıflanma falan da yapmış oldu. Dolayısıyla aslında baktığınızda çok sert, çünkü seçilmeden önce en büyük vaatlerinden biri Ukrayna Savaşı'nın. Hatta 3. Dünya, eğer ben gelmezsem 3. Dünya Savaşı başlayacak diye bir ifadede bulundu. Dolayısıyla o zaman inanılmaz hızlı bir şekilde Ukrayna'yı bitirme hamlesi vardı. Dolayısıyla onun vermiş olduğu bir telaşe var ve Ukrayna üzerinden aslında o baskısını maksimum düzeyde devam ettirmeyi düşünüyordu. Ama şu realiteyi de koydu aslında Trump'ın, hakkında yemeyelim. Ya diyor ki sen zaten 125'i kaybetmişsin fiilen. Dolayısıyla elin zayıf. Ekonomik desteğin, askeri savaş tezahüratın bize bağlı. Dolayısıyla Rusya'nın taleplerini bir şekilde kabullenmen konusundaki ilk ısrarı oydu.
1: Bu da bizi aslında İstanbul sürecine götürüyor diyebiliriz.
3: İstanbul sürecinde kim? İngilizler sabote etti net bir şekilde. Sayın Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanımız da bunu özellikle ifade etti. İstemediler çünkü. Yani bu önceki Amerikan yönetimi net bir şekilde Ukrayna, hem Avrupa'yı terbiye etmek istediler, hem de kendilerinden kaybolan o bağımsızlık ilişkisini, yani Rusya ile olan o ticari bağları kesmek istediler. Ve bunda nispi itibariyle başarılı olmuş oldu. Enerji hatları yıllarca itiraz ediyordu Biden. Ve neticede öyle bir savaş olmalıydı ki, ve savaş başladı. Ve Rusya, Avrupa arasındaki o bağımlılık ilişkisi doğrudan kesilmiş oldu. İki türlü. Ve o, hani bugün konuşuyoruz ya, yeni bir Avrupa savunma topluluğu oluşmak. Tam da o zaman aslında ayrışma arefesindeydi. Fransa, Almanya yeniden bir Avrupa savunma topluluğu kurabilir miyiz diye. Ama onlar da başaramadı. Ukrayna yani, topu kucaklarında buldu. Sonra NATO'nun, dediler ki Amerika nerede?
1: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasından Macron'un. Bugünlerde NATO'nun tekrar çok ciddi bir dönüşüm geçirerek çok kıvraklığa, büyük bir kıvraklığa sahip.
3: Ve bakın gene ilginç bir şey söylüyorum. Aslında 2000'li yılların ortalarında bunlar çok söyleniyordu. Aklı selim Avrupa'da siyasetçiler vardı. Yani bugün Avrupa'nın Amerika ile olan bağımlılığı, aynı zamanda Rusya tehdidi karşısında tek yegane Türkiye ile yakınlaşması idi. Ama maalesef siyaset bütün araçları Türkiye aleyhine propaganda üzerine yürüyor. Yani irrasyonel bir politika izliyorlar. Bu gelecek yıllarda da göreceksiniz. Yani bu biraz iddialı olacak ama gelecek yıllarda bu daha da net bir şekilde bu Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki, ülkeler arasındaki ittifakın daha da güçlenmesi gerektiği. Ama bunu Türkiye almadan yapıyor oluyor olmaları imkansız, net.
1: Bir yerde daha önceki programlarda da konuştuğumuz mesele, tabii Türkiye'nin de sık sık gündeme getireceğini tahmin edebiliriz bundan sonra. Yani bir yerde Avrupa Birliği'nin de bir siyasi karar alması gerekecek Türkiye'nin üyeliği konusunda. Çünkü Türkiye ile ortaklıkların gelişmesi, ilerlemesi doğrudan Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin stratejik güvenliği bakımından hayati öneme sahip olacak diyebiliriz. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Konular çok geniş, konuşacak çok şey var ama ilerleyen haftalarda artık tekrar bir araya gelip devam etmek umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'u bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün her zaman olduğu gibi ama belki biraz daha fazla yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü onu görür görmez nesil değil, kuşak değil, kuşaklar tanıyor olacak. Ve kendi ifadesiyle galiba bizim kuşak en fazla kendisine böyle söylüyor. Adettir. İşin çerçevesi gereği öyledir. Misafirimizi belli bir çerçevede ve şöyle tanıtırız. Efendim bugün de sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim gazeteci Yalvaç Ural. Böyle de denilebilir. Ama bununla birlikte galiba şöyle demek bize çok iyi gelecek. Evet. Yalvaç abi hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi daha moralli başlayacağım programa. Teşekkür ediyorum, sağ olsun.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim işte, koşturuyoruz aynı yolda. Yoldan sapmadan, kaldırıma çıkmadan çocuklarla olan, gençlerle olan dünyayı sürdürüyoruz. Bizim görevimiz de bu.
0: Sohbetimizin aslında başlangıcında konuklarımızla üzerinden geçtiğimiz bir meseledir, bir alandır bu. Tamamen bundan ibaret değildir insan ama seçtiği iş, meslek, yıllarını, ömrünü hatta adadığı iş kişinin üzerinde çok derin tesirler bırakıyor galiba. Siz işinizi bir kere nasıl tanımlarsınız? Bugün hani değişen koşullar, şartlar sebebiyle meslekler de yeni yeni kavramlarla ifade ediliyor. Kendinizi tanıtırken merhaba ben Yalvaç Ural, Yalvaç abiniz dediniz. Evet hepimiz biliyoruz ama o tanışma anında işinizi ne olarak ifade ediyorsunuz?
1: Yani bir kere buna bir iş değil de insan sevgisi, çocuk gençlik sevgisi ve kendi yetiştiğim çağlara, dönemlere, yıllara, çağ diyorum artık, yıllara dönerek baktığım zaman eskiden anne babaların dışında dedenin, anneannenin, babaannenin bir yol gösterisi, hatta çocuklar, okul öncesi çocuklar için şöyle derler, annem büyüttü, dedesi büyüttü filan diye anlatırlar. Hakikaten anne, büyük anne ve büyük baba o okulu vardır. Çocuklar onlarla birliktedir. Çünkü yetişkinler, anne babalar o kadar dayanıklı değildir çocuklarına karşı, bir yerlerde kızıp sustururlar onları ama dedeler, anneanneler, babaanneler hiçbir zaman bu şeyi göstermez. Yani ne diyeyim, dayanıksızlığı göstermez ve çocuklarla arkadaş olurlar ve çocuklar da zaman buldukları zaman, hele özel bir taşrada, bir kasabada yaşıyorsan bakarsın çocuklar kaçar anneannesinin, dedesinin evine gider ya da aile bir arada yaşıyorsa da ondan ilk öğretileri alır. Masalları ondan öğrenir, şiirleri, tekerlemeleri, deyimleri, hatta oyunları bile ondan oynarlar. Bir babanın, bir annenin çocukla oyun oynama süresi 5-10 dakikadır ama bir dede, anneanne bir tam günü çocukla oynayarak geçirebilir. Onun için benim şeye bakışım şöyle, yaşama bakışım böyle. İnsan bir yol çizmeli kendine ve o yılda bir becerisi ya da bir donanımı varsa ya da gün geçtikçe orada daha yeşillenip büyüyeceğini, çınarlaşacağını düşünüyorsa farklı yollara sapmadan öyle gitmek zorundadır bana göre. Çünkü değişkenlik her zaman zaman kaybı demektir. O daldan dala geçersen, yani bu şey de söylenir bandocu ya da orkestralar arasında, bir sazı iyi çalabilirsin ama her enstrümanı çalmaya başlarsan o zaman asıl çaldığın enstrümanı da çalamazsın. Çünkü her şeyi çalan bir şey çalamaz diye bir atasözü var. Edebiyatımızın eksiklerinden başlayarak, yani dünyada gördüğüm şeylerde, araştırmalarda yaptıklarımda bütün ünlü ülkelerin, masal geleneği olan ülkelerin bir geçmişleri ve bir derlemeleri ve öncesiz kültürden verileri bir yere toplayıp çocuklara sunmak gibi bir şeyleri var, çalışmalar var işte. Perrault ya da işte Andersen, Grimm kardeşler filan gibi. Daha pek çok her yerde böyle bir çalışma var. Bizde de böyle yapılmış, kimseyi yatsımıyorum. Ama halk bilimciler yapmışlar bunları. Ama çocuğa görelik bakışıyla yaklaşmamışlar. Yani onu olduğu gibi bırakmışlar, deyimler, eski deyimler kalmış ya da tıraşlasınlar istemiyorum, sansürden geçirsinler istemiyorum ama bizim masal geleneğimizde de Balkanlara hele baktığın zaman çocuklar yakalayacak, dünya masallarıyla yarışacak çok masallarımız var. Hatta ben onlardan bir tanesini Pertevin Ali Boratav derlemiş. Benim Macaristan'da 5 mi 6 kitabım yayınlandı. Edith Taşlancı diye çok ünlü bir Türkolog var. Edith Hanım'dan konuşurken bir gün iki masal gördüm. Ya dedim, Edith, bu biraz bize benziyor. Evet dedi, onlar Türk masalı. Bizimkiler derlemiş dedi. Merdiven masallar diye bir masal anlayışı bu. Çocukla masalı bir yere kadar götürüyorsun. Sonra bir yol bu. Sonra o masalın dönüşünde çocuk seni getiriyor masalın başına. Yani bizde şöyle bir şey var. Anlatıyorsun masalı, bütün dünyada böyle. Masalı dinliyor, başlangıç, gelişme, son süreçleri var. Ama burada Türk masalı da, bu üç Türk masalında şu var. Başlangıç, gelişme, sonuç, sonuçtan başa dönüşü, çocuğun getirişi var. Yani o zaman çocuğun masalı bütünüyle dinlediğini, sözcük sözcük belliğine bunları yazdığını anlıyorsun. Ama başka bir masal anlattığında çocuk o masalda bir gönüllerini

0: iş yapamıyor sana. Çünkü burada halkalar biçiminde kolyeler gibi her halka, her anlatı bölümü birbirine bir zincir gibi bağlanmış. O zincirden tekrar geriye dönüp çocuk masalı anladığını, öğrendiğini sana söylüyor.
1: Çok uzun yıllardır icra ettiğiniz bir meslek var. Bu sevgidir diye söylediniz ama gazetecisiniz. Evet. İşin temeline bakıldığında.
0: Evet.
1: Ve bir gazeteci için aslında çalışılacak çok çeşitli alanlar var. Dün de böyleydi, evet. Bugün de böyle. Tıpkı o orkestranın içindeki kendine ait enstrümanı ustalıkla çalabilecek kişi gibi bir gazeteci de aslında mesleki hayatında ben bu çizgiyi takip etmek istiyorum deyip ilgi duyduğu, çok tabii bir biçimde kendisini ortaya koyabildiği, başarıyla yürütebildiği bir alan seçebiliyor. Siz çocukla ilgili çalışmaya...
0: Çocuk ve gençle ilgili.
1: Çocuk ve gençlikle ilgili dikkatinizi o noktaya yönelten şey neydi? Neden gazeteciliğin bir başka alanı değil de çocuk ve gençlikle ilgili, evet, yazmak, aktarmak, araştırmak, çevirmek, özgün bir şey söylemek yolunu tercih ettiniz?
0: Şimdi gazetecilik şöyle bir meslek. Canlı haberlerle yaşıyorsun. Gündemi kovalıyorsun. Günün olaylarını insanlara taşıyorsun. Siyaseti, yaşamı, gelişimi, bilimi, her şeyiyle ilgili alanda yazabiliyorsun. Ve yazdıkların ertesi gün ölüyor.
1: Güncelle ilgili gazetecilik, evet, böyle bir handikapla,
0: evet,
1: karşı karşıya.
0: Bir şey var,
1: tabiatı,
0: evet,
1: bu daha doğrusu, evet, doğası bu iş.
0: Hatta köşe yazarları ben tabii... Benim çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte olmamın dışında benim bir yayıncılığım var. Yani ben Milliyet'te hem Doğan Kitap AD Yayıncılık, hem Milliyet hem AD Yayıncılık, hem de Doğan Egmont ve Doğan Kitap bölümünde yöneticilik yaptım. Yani genel yayın yönetmeniydim. Bizim genel müdürümüz yoktu ama genel müdür konumunda da yine biz sürdürüyorduk işi. Onun için bu işte, doğrusunu istersen hiç alçak gönüllü olmayacağım, çok başarılı işler yaptım. Ve zaten yayıncılıkta başarılı biri olmazsan patronlar çok açık söylerler. Yani yalvar seni seviyoruz, bana söylenmiştir de bu. Seviyoruz ama işte bir tarafta da bir bütçe var. Bir revize bütçede de çakarsan sınıfta kalırsın, o zaman dostluğumuz biter diyorlardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani Doğan Kitap'ta yaptığımız çalışmalar, Milliyet'te yaptığımız çocuk çalışmalar beni bir yerlere taşıdı. Bir de onun dışında aslında ben çocuk dergiciliğine çok önem verdim. Çünkü benim gazeteciliğe başladığımda tanıştığım insanlardan birisi Tarık Dursunka, biri de Ülkü Tamer'di. Bunlar da ikisi de biri büyük şair, öteki büyük yazar. Ama bu insanların da bir çocukça, çocuk yanı vardı içlerinde ya da bu alanı boşmuş bulmuşlardı diye düşünüyorum. Çocuk dergiciliğinde onlardan çok şey öğrendim. Örnek birer vereyim. Şimdi açacağım kütüphanede 80'lerden bu yana Avrupa ve dünya çocukları hangilerle büyüdü, bununla ilgili bir koleksiyon var, açıp göstereceğim, yani sergileyeceğim onu. Ve bu arada o dergiler ikiye ayrıldılar. Şiddet, gerilim, korku filan gibi şeyleri. Kespur gibi masum değildi hepsi de. Böyle karakterler vardı. Bir de eğitici dergiler vardı. Bul koleksiyonculuğunu öğreten, kendisine yurt içinden, yurt dışından mektup arkadaşı bulan, yedi farkı bul, algıları genişleten, labirentlerle dolan başlarda işte çocuğu besleyen, sonra çocuklara yazma olanağını tanıyan, şiirini gönder, yazını gönder, karne istiyorsun onlardan, hangi karakteri daha çok sevdiğini onlar seçiyorlar. Sen de onlarla ondan neler sevdiğini öğreniyorsun. Düşün ki Milliyet Çocuk 100 bin sattı, Milliyet Çocuk. Vakti zamanında, Tarık Dursun zamanında, Ülkü Tamer'in zamanında. Ama Miço dergisi ayda 500 bin sattı. Yani o da 100 bin, 100 bin, 150 bin, 125 binlerde dolanarak 500 bin sattı. Ve sonunda 12-14 sene bu işi sürdürdü. Bir dönem bize 29 bin mektup gelirdi.
1: İzninizle şöyle bir kronolojiyle bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Dergi yayıncılığını ne zaman yapmaya başladın?

0: başladınız. Bir de şunu merak ediyorum ben. Yalvaç Ural kendi ismiyle bir marka. Dediğim gibi çevirileri, telif eserleri yanı sıra gerçekten aslında süreli yayınlar, dergicilik konusundaki...
1: Televizyon dizilerim var. Yani Az Gitti, Kuz Gittik, 7'den 77'ye TRT'de 4,5 yıl oynadı.
0: Metin yazarlığı, televizyon programı.
1: Televizyon.

0: tabiyle yolculuk. Türkiye'nin bütün illerini dolaştık. Osmanlı dönemindeki illerle bugünkü illeri karşılaştırarak Evliya Çelebi yorumlar yapıyordu.
1: Çok hoş bir animasyondu o.
0: Evet ya, yani onun okulu, hatta bir gün bir imza günde bir teyze gelmişti diyeyim. Ben o zaman 55-58 yaşındayım. Eşim de yanımda, o geldi. O da 70-75 yaşında, o zaman şimdi olsa 110 yaşında falan oldu. Birden konuşurken eşime dedi ki, ben de biliyor musunuz dedi, Yalvaç Bey'le büyüdüm deyince, eşim de tepki gösterdi. Altı kocamı da bin yaşında yapmayın diye. Yok kızım dedi, ben Evliya Çelebi'ni çok merak. Çünkü 4,5 sene oynadı o televizyonlarda. Çok da ilginçti. Her ile gidiyordu. O ildeki oyunları anlatıyorduk. O ilde ilgili Evliya Çelebi'nin söylediklerini. Sonra bir Alman gezginin o yörelerle ilgili tespitleri, saptamaları vardı. Onları da katıyorduk içine ve o dizi çok tuttu. Hatta Hollanda Nos televizyonu bana Evliya Çelebi'nin Hollanda bölümünü yazmamı istedi. Ama onu yapmadık. Sihirli Pabuçlar diye bir şey vardı. Bir Küçük Abdullah ve Sihirli Pabuçlar. O da çok önemli bir çocuk programı, yani çizgi filmdi. O da uzun yıllar sürdü. Hatta Hollanda'ya, Nos TV'ye onun bir şeyini yaptık. Küçük bir yıl süren bir bölümünü yapmıştım yani.
1: Şimdi bunlar dönüp bakıldığında ortak hafızada yine de dergiye döneceğim müsaadenizle.
0: Tabii.
1: Adını söylendiğinde herkes Miço diye bağırıyor bir kere benim.
0: Şimdi Miço diye bağırıyor, bandocular var. Şimdi ben bandocuyum diyor. Ben sarı trompetçiyim diyor. Ben milliyet kardeşçiyim diyor. Ben küçük milliyet kardeşçiydim. Büyüdüğünde şöyle oldu diyor. Milliyet çocuk var. Bu arada da tabii çok önemli bir şey daha var. Ben milliyetteki dönemde Ziraat Bankası'nın, Emlak Bankası'nın, Vakıf Bank'ın ve Sümer Bank'ın çocuk dergilerinin yönetimini yaptım. Yani onlara dergi çıkardım. Ziraat Bankası'na, Başak Çocuğu filan, ötekilerine. Bu dergilerin toplam tirajı neydi biliyor musun? 1,5 milyon. 1,5 milyondu. Ve o bankalara çocuklar gidiyorlardı. Kumbaraları vardı. Paralarını hesaplarına yatırıyorlardı. Her giden muhdisine banka dergiyi veriyordu ve Türkiye genelinde düşün 1,5-2 milyon çocuk dergi okuyordu. Orada biz yeniliği ve çağdaşlığı korumaya çalıştık. O zaman çizgi filmler pek şey yoktu, yabancı çizgi filmler. Sonra karakterler çıkınca ortaya, o karakterlerin içindeki sevdiklerimizin dergilerini yayınladık ama sevmediklerimizi yayınlamadık. Yani şiddet, gerilim, korku olanları yayınlamadık. Kesbir bile hayalet olmasına karşın masum bir şeydi. Tabii orada kalmadı. Sonra müzik dergisi yaptık bir tane, Walkman daha. Sonra gazeteyle promosyon olarak verilen mizah dergilerinde yönetmenlik yaptım. En son Kirpi vardı. Ondan önce Müjdat Kandemir'in yaptığı şey vardı. Güm Güm dergiden yayın yönetmenliğini üstlendim. Sonra Aksoy Yayıncılık'ta Amerika'nın en büyük mizah dergisi var. Dünyada, Ruslarda bir mizah dergisi var, Krokodil. O 4 milyon falan satıyordu. Oradakiler 2 milyon satıyordu. Met, o Met'i Türkiye'de çıkardık bir yıl. Bir yıl.
1: Bütün bunları yaparken kendi yayın alanınızda bu işi yapan başkaları da var mıydı? Yani şunun için merak ediyorum. Şimdi çok çeşitli bir zemin var. Teknik imkanların farklılıklarından da bahsedeceğiz. Ona birazdan geleceğiz ama sizin özellikle bu yayınları yaptığınız, çocuk dergilerini çıkardığınız zamanlarda mesela bir öncülü olarak neyi aldınız? Neyi esas aldınız? Neyi öncelediniz? Türkiye'deki başka örnekleri mi, yurt dışını mı takip ediyordunuz? Sizin doğrunuzu ortaya çıkaran örnekler nelerdi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Abdi Bey çok akıllı bir adamdı, Abdi Pekçi. O, ben onu, bana kimse öğretmedi bunu ama ben bunu kendim buldum. İtalya'da Corriere della Sera diye bir gazete var. Corriere della Sera. Ve onun da bir yan dergisi var ya, Corriere di Piccoli. Küçükler için dergi. Hı. Bu ikilemi görmüş o. Görmüş. Biz de ondan ürünler kullanıyorduk, telif haklarını aldığımız gibi. Şimdi Ülkü Tamer çok meraklıydı. Tarık Dursun da daha ilk dergiyi çıkaranlardı. Hatta ondan önce Cemal Şengi, Ceylan Hoşgör diye bir beyefendi götürmüş dergiyi.

0: Fakat sonra Tarık Dursun Kaya vermişler. Tarık Bey de bu işte ilgili ve Tarık Bey'in de şöyle bir yanı var. Balkanlarla çok iyi ilişkileri var. Makedonya'da gazetelerde köşe yazısı falan yazıyor. Ama Makedonya'da, Balkanlar'da, eski Yugoslavya'da da çok gelişmiş bir çocuk resmi illüstratörleri var. Yani çocuk resminde uzmanlaşmış insanlar var. Ayrıca da dergi var. Ya dedim ya demin de, Tan Birlik diye ki gazete çıkıyor. İkisinin hem pazar eki var, çocuk eki var. Hı hı. Ayrıca da Sevinç, Kuş, Tomurcuk diye üç ayrı gruba, yani altı şey şöyle söyle, 5-3, 3-7 ya da şöyledir, 2-4-4-6-6-8-8-12 gider ya da 3-6-6-9-9-12 filan gibi bir sıralaması vardır. Evet. Onlara göre bunlar son derece kültürel, çizgi romanı da fazla yer vermeyen dergilerdi. Biz bunlar izlemcisi, izlekçisiydik. Ama Ülkü Tamer sonradan gelince, Ülkü Tamer bizi Afrika dergileri dahil olmak üzere dünyadaki Polonya, Çekoslovakya, burası bütün dergilere abone yaptı. Yani ben de şimdi Fransızların çıkardığı okul öncesi dergilerle ilgili en az 10-15 tane yayından sürmüş, hatta bazıları hala sürüyor. Dergi yetişkinler için de en az 10 tane dergi vardı. Yani bütün bu dergileri de izliyorduk.
1: Hatta dünyada neler oluyorsa, tabii, kurdukları dil,
0: tabii,
1: gösterdikleri, evet, resim, görsel, her ne ise, evet, o malzeme.
0: Onlar promosyon veriyordu dergilerde. Hı hı. Biz de burada nasıl üretiriz bunu, üretire yapabilir miyiz diye. Hatta biraz da onlardan izinli izinsiz kopyalar alarak biz de ürettik burada. Zaten ondan sonra gazeteler bile satışlarını artırabilmek için ne yaptılar? Onlar da promosyon işine girdiler. Her şey bir şekilde sağ. Ama şöyle bir şey vardı. Yani Miço 100 bin satarken Milliyet Gazetesi'yle Miço, şimdi rakamları uydurma söyleyeyim. Gazete 750 lira, öteki de 750 liraysa ya da biri 1000 lira, biri 750 liraysa dergiyle birlikte aldığın zaman onu 1500'e veriyorlardı filan. Öyle şeyler kurmuşlardı ve böylece insanlar hem çocuğuna dergi alırken daha ucuza gelsin diye gazeteyi de alıyordu, hem gazete alan da dergiyi onunla birlikte alıyordu. Yani bedava verilmiyordu. Onları büyüttü ve ama bir gazetedeki yönetimin de bu işe sahip çıkması, bu işe yakınlaşması ve bu yayınların bu kadar çoğalması. Mesela biz Warner Bros'la çalışıyorduk. Bu Disney vallarını itmiştik kenara. Ama bir şekilde batıdaki adam gene aklını kullanıp Doğan Egmont dergisiyle buraya Egmont geldi. Çünkü Egmont Avrupalı, şeyde Avrupa'da Walt Disney'in temsilcisiydi. O böyle araya girdi. Çünkü rakibinin kuruluşuna ortak oldu adam.
1: Hem ekonomik sistem olarak modelleyebilmek gerekiyordu hayatta kalabilmesi için anladığım kadarıyla. Hem de çocuklar açısından ilgisinin sürdürülebilmesi için dünyada olup bitenlere bakmışsınız. Fakat sonuç olarak edebiyatın her alanı için böyle olabilir ama çocuk edebiyatının evrenselliğini ne kadar konuşursak konuşalım, kendi yerinden, kendi toprağından beslenen bir şeylerin daha çok sevileceği ve çok daha çabuk benimseneceği de muhakkak. O farkındalığı nasıl elde ettiniz? Mesela hani dergicilikten bahsediyoruz ama sadece o kısmı değil. Az önce sözünü ettiğiniz programlarda, metinlerini yazmış olduğunuz animasyonlarda bir Evliya Çelebi karakterini alıyorsunuz söz gelimi.
0: Bizim karakterimiz çünkü.
1: Bizim karakterimiz.
0: Çocuklarımızın da öğrenmesi gereken şeyler. Yani biz çocuklarımıza kendi kültürümüzü, ben şunu savunuyorum her zaman. Şimdi Troya Savaşı yapıldı, değil mi? Hı hı. Biz bu topraklarda yapıldı Troya Savaşı. Bu topraktaki bütün kültürler bize aittir. Evimizdeki çanak çömlek gibi. Yani evimizde bir vazo varsa, o işte diyelim ki bir Yunan vazosuysa, biz onu Yunan vazosu diye atamayız. Ya da Hititlerden kalmış bir şeyse itemeyiz. Çünkü topraklar yaşadıkları yerin bütün kültürlerini özümlemek zorundadır ve çocuklarına anlatmak zorundadır ve bu övünülecek bir şeydir. Eğer sen buna sahip çıkmazsan başkaları sahip çıkar. Ben şimdi şunu savunurum. Ezop Ameryonlu. Ameryon neresi? Emirdağ. Afyon'un kenarında bir yer. Adam orada doğmuş. Bütün dünya onu bir Yunan fabul ustası olarak görüyor. Yalnız Finlandiya'da bir adam 150 yıl önce Frigyalı Esop diye kitabını çıkarmış. Şimdi o masalları La Fontaine almış. Çocuklarımız okuyor. La Fontaine açıkça yüreklilikle söylüyor. Benim ustam şeydir diye, Esop'tur diye. Ondan sonra ben şimdi çocuklarımı Esop'u öğretmezsem, bir kültürü reddedersem olmaz. Geçmişte Bergama'yı da böyle reddettiğimiz için şimdi Bergama'nın sırtından Almanlar dünya
1: Berlin'de
0: para kazanıyor.
1: Berlin'de Bergama Müzesi olarak var.
0: Kalıyor yani tabii. Şimdi onun için devletimiz, şeyimiz, arkeologlarımız, herkes, sanatçılarımız, herkes bu topraklardaki kültüre sahip çıkıyor. Çünkü yarın sen bu kültüre sahip çıkmazsan dünyanın ne olacağı belli olmaz. Her şey insanlık için gari. Yarın bir şey olsa senin kültürüne de kimse sahip çıkmaz. Ama bakıyorsun ki Balkanlarda Türklerden kalan bütün yerlere bir zaman birileri yıkmışken bugün ben Girit'e gittiğimde bir şey gördüm. Bir kilise, bir minare yapmışlarmış vakti zamanında. Adamlar o minareyi yıkmamışlar cami yapıldığı zaman. Bir tarafında çan kulesi var, bir tarafında şey var,
1: minare
0: var. İnsanın yani ağlamamak için kendini zor tutuyor. Yani bu bir bilgelik. Yani senin kültürünü reddetmiyor, senin varlığını reddetmiyor.
1: Tarihin katmanlarını kabul etmek ve ondan tabii, beslenmeye devam
0: aynen,
1: etmek
0: tabii
1: galiba.
0: Aynen tabii ki. Ve güzel insanlar böyle yetişir. Barış böyle olur, dostluk böyle olur.
1: Bugünün dünyasında çok vahşi bir savaş ortamı da devam ederken hala iyi bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. O bilgeliği arıyoruz, o insanlığı arıyoruz, gayret ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında Türkiye'de bu konuda kendi katmanlarına, dönemlerine tekrar tekrar bakıyor ve yeniden oradan bir şeyler çıkıyor ama bununla birlikte teknik, teknolojik anlamda önemli değişiklikler oldu. Sizin mesleğinize başladığınız günden bugüne kaç yıl geçti?
0: 55.
1: 55 yıl
0: hatta
1: boyunca.
0: Daha fazla.
1: Yayıncılığın televizyon tarafında oldunuz, gazete tarafında oldunuz, kitap, dergi taraflarında oldunuz. Yani baskı tekniklerinden ya da animasyonun biçiminden, hani çizminden, bugünkü dijitalleşen dünyaya gelinceye kadar pek çok değişikliğe de yaşayarak şahit oldunuz.
0: Eksiklikleri gidermeye gücümün yettiğince. Benim çocukluğumda babamın aldığı 3 oyuncak vardı. Ben oyuncakların bir tanesini kaybetmiştim. Sonra onu bir şeyde müzayedede bir arkadaşımın oğluna Hollanda'dan aldırmıştım. O kadar etkilemişti çocukluğumda beni. Sonra çocuk dergileriyle birlikte olmadan önce yine de o oyuncak dönemi sürdürdüm. Ve böylece benim müthiş bir koleksiyonum oldu, 5000 tane. Bugün Koç Müzesi'nde Yalvaç Ural Oyuncak Müzesi daimi sergisi var. Ve 12 küsur yıldır da sürüyor. Öğrenciler, çocuklar geliyor, eski teknoloji, bu mekanik teknoloji denen teknolojiyi öğreniyor. Ve bu çocuklara artılar getiriyor. Ama aydınlarımıza da buradan bir şey çıkarıyorum, bir haber çıkarıyorum. Neyi çıkarıyorum? Leonardo da Vinci'den 150 yıl önce yaşayan İsmail Rezas, Ebulüs Cizreli diyorlar. Eski deyimde insanları bulunduğu şehirle alıştırılmış. Evet. Cizreli. Cizreli bir insanı tanımlamaya yetmez. Adamın adı İsmail Rezas. İsmail Rezas bu arada dünyada ilk mekanikçilerinden biri. Leonardo da Vinci'den de 150 yıl önce yaşamış. Ben gazetedeki köşemde ismi Leonardo da Vinci Ebulüs'ün çırağıdır diye yazı yazdım. O dönemde filli su saati yapmış. Mumla saat yapmış. Filli saat diye bir saati var. Onu yapmış. Onun kitabını, varlığını Toygar Akman keşfetti, bir hocamız. Sibernetik kitabıyla. Ben onu izledim. İsmail